0: Babalar ne yapıyorsunuz be?
1: Ah, bir bu işe yaramaz eksikti. Bir şey yapmıyoruz abi, devam et, işimiz var.
0: Yenge seni soruyor ha.
1: Ya tamam, ben hallederim, konuşurum. Sen bizi görmedin, tamam mı? Görmedin.
0: O kim? Nereye?
1: Ya sana ne abi, sana ne, gitsene ya.
0: Tamam, ben dönüp geliyorum hemen.
2: Abi hemen uzayalım, başımıza bela alacağız, hadi.
3: Abi, burada dükkanlar azalıyor, bir terslik olmasın?
1: Oğlum telefonu çalınacak, son adama çattım var ya, bak ben sana ne yapacağım. Nerede lan bu dükkan?
4: Geldik, az kaldı abi, burası kestirme.
1: Lan başlayacağım kestirmenden mestirmenden, hayatının sopasını yiyeceğim benden şimdi ha. Sen göreceksin, sen dur, sen dur. Ne yapıyorsun oğlum?
3: Ne oluyor?
1: Ne yapacağız lan?
3: Hayda.
1: Beyler bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu bizim arkadaşımız ya. Şey değil yani. Ben sana pizza getirmiştim.
5: Yapma ya. Allah Allah.
6: Oo, bu ne lan? Vay, hoş geldiniz. Hayırdır kardeş? Birine mi baktınız?
4: Dün bu tombalan telefonu indirdim caddenin başında. Bugün geldi bana sardı beni Arap Şeko'ya götür diye. Abi Arap abiye bulaşmayalım şimdi dedim. Arap Şeko'yu dedi abi.
1: Ne diyor lan? Abi kesinlikle yanlış aksettiriyor olayı. Öyle bir şey yok. Olayı şu anda tamamen yanlış aksettiriyor bize. Abi ben arkadaşa çok kırıldım. Ya telefonunuzu aldı. Belki içinde yani benim eşimle özel bir şeylerim vardır falan. Hani onun için niye aldı diye böyle sorarken konu buralara kadar geldi. Yoksa ben Şeko'yu falan demedim. Demedik değil mi Ferhat?
6: Kes lan. Seni rendelerim.

0: Bak bak bak bak bak burada ne var bak bak. Oho. Helal olsun lan. Helal olsun. Defineyi peşine takıp getirmişsin. Helal olsun sana.
1: Abi o şimdi bizim paramız değil, dükkanın parası. Yemin ediyorum çok kötü durumdayız abi. Başımız çok büyük belada, zaten peşimizde mafya var bizim abi.
2: Lan Tosun, telefonu girdiğimiz yokuşun ortasındaki telefoncuya sattım. Alabiliyorsan git al, bir daha da buralara uğramayın.
1: Abi şöyle yapsak, Arap Bey, Şeko Bey, ben bunu rehin bıraksam size.
3: Ne? Yazıklar olsun sana be.
0: Nihat işe yaramaz değil mi? Görün bakalım Nihat işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş?
1: Abi çok zor durumdayız. 1 liramız yok, 1 liramız.
2: Şişt, al sana yol parası.

0: Atla, atla, bir daha, atla.
1: Bin.
0: Bas.
1: Abi sen niye adamı arabayla çarpıyorsun ya?
2: Abi ne güzel uçurdun adamı be.
3: İşe yaramaz Nihat değil mi? Baktım kardeşlerim sıkıntıda, ben de onlara sıkıntı verdim.
1: Şu işten bir kurtulalım var ya, kurban keseceğim kurban.
0: Dur. Tamam burası.
1: Küçük bir dükkan diyordu burası herhalde ya.
2: Evet burası galiba ya.
0: Nihat abi, motor çalışır durumda kalsın abi.
4: Tamam.
1: Birader selamünaleyküm.
5: Aleykümselam kardeş.
1: Biz telefon bakmıştık da.
5: İkinci ele bunlar kardeş, bizde sıfır yok. Sana nasıl bir şey lazım?
1: Hocam bizim telefonumuz çalındı. Çalan arkadaşı konuşturduk, size satmış.
5: Ben de öyle antin kuntin işler olmaz. Çalıntı telefon alıp satmam ben.
1: Abi bak şu telefon var ya, onun yanında çizik olanı benim telefonumun aynısı. Size böyle bir telefon geldi mi?
5: Sabah öyle bir telefonu birine sattım.
1: Heh, işte o bizim telefonumuz olabilir. Kendisine nasıl ulaşırız?
5: Vallahi kardeş biz kurumsal çalışıyoruz. Telefon sattığımız kişinin kimliği...

0: Verme, adresi verme, tamam. İnsanlık ölmüş be. Ama biz daha ölmedik, buluruz kendimiz. Allah'ım hadi.
1: Abi! Abi!
0: Ne var lan?
1: Ya nereden bulacağız adamı?
0: Oğlum aylin hediyesi lan bu. Ne yapsaydım bilene mi taksaydım adamı çıkartıp?
1: Abi bak adam dükkanı kapatıyor. İyi düşünmemiz lazım. Ya alalım lavuktan adresi. Sonra diyelim ki satma diyelim. Ne bileyim rehin falan bırakalım ya.
0: Ulan bir donumuz kaldı. Yürü yürü.
1: Abicim sevgiler tekrardan. Abicim şimdi şöyle yapıyoruz. Biz size saati veriyoruz. Tabii emanet olarak. Yarın da geliyoruz. Parasını veriyoruz, saatimizi alıyoruz. Sen de bize adresi ver.
2: Hayırlı olsun güzel kardeşim. Hayırlı olsun.
1: Eyvallah abi.
3: Efendim Feride abla.
4: Karşıya gideceğiz.
3: Nereye?
4: Haydar'a işte ya.
3: Ha, yaşlılara mı gidiyorsun?
4: Çabuk gel.
3: Tamam anladım. Yarım saati oradayım, tamam.
5: Ben de damperli.
1: Abi ne yapıyorsun ya?
3: Oğlum bir müşterim aradı, acil kaçıyorum ben.
1: E biz ne yapacağız burada beş parasız?
3: Ya bu da benim ekmek param. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Müşteriyi bırakayım. Dönersen bu tarafa ararım ben sizi, tamam? Hadi.
0: Bir de ben ararım sizi diyor ya. Ulan sanki bizde telefon var. Bir kere de yaralı bir adam ya.
6: Abi. Bu bizim mahalle.
0: E hadi gidelim o zaman.
1: Abi nereye gidiyoruz gecenin bir saatinde? Gitsek adama ne diyeceğiz? Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Gidelim tamirhaneye. Zaten anca gideriz. Güzelce bir uyuyalım. Sabah kalkar hallederiz ha.
0: Öyle yapalım.
1: Heh.

0: Gel. Gel.
1: Neredesin? Kaçtın lan.
2: Çıkın ne olur.
1: Gelin lan buraya. Lan sana kapı.
2: Kapıyı aç lan.
1: Gördüm.
3: Ne yapıyorsun oğlum?
2: Dükkanı yakıyorum abi.
4: Yakacak diyor.
3: Sana dükkanı yakıyorum. Bu adamlar bana canlı lazım lan.

0: Ferhat, kalk. Kalk hadi, geç kalmayalım.
1: Tamam abi. Bir dakika. Önce bir kontrol edeyim. Temiz.
2: Evet kızım, aldım kerataya telefonu.
3: Zahmet etmeseydin keşke.
2: Ya ben bunlardan pek anlamam da dersleri iyi olsun, seneye daha iyisini alırım inşallah.
3: Sağ olasın babacığım.
2: Baksana işte, benim bir tek kızım kaldı artık. Abin, ablengiller hiç aramıyor, sormuyor.
3: Ya olur mu hiç öyle şey?
2: Sildiler demek ki beni.
3: Üzülme sen, ne olur.
2: Canları sağ olsun.
3: E ne yapacaksın babacığım şimdi, evde misin?
2: Yok kızım, bir çay içip çıkacağım.
3: Kombiciler?
2: Evet, kombiciler bekliyorum.
3: Gelmediler mi?
2: Aradım, servis gelecek.
4: Allah insana önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.
0: Çok şükür Ferhat, çok şükür. Bak şu bina olması lazım. Feride apartmanı. Şimdi gidip diyeceğiz ki komşu bak böyle böyle bir iş geldi başımıza. Biz de mahallenin çocuğu sonuçta.
4: Adam parasını vermiş almış. Neden bize geri versin?
0: Ferhat şu anda paramız mı var? İnsanlık öldü mü ya? Komşuyuz sonuçta ya. Sonra neyse parası veririz.
4: Tabii abi. Zaten karşımıza 3 gündür çok iyi insanlar çıktı ya. Hepsi de Allah rızası için bize yardım ettiler ya, tabii abi.
0: Ferhat boş boş konuşma, gir şuradan hadi.

0: Amcacığım iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
0: Biz şey için gelmiştik de.
1: Kombi için değil mi?
2: Telefonu biz...
0: Telefon açtığınız için geldik, kombi için geldik.
1: Buyur. Kombi mutfakta. Ya sizin takım çantanız falan yok mu?
3: Takım çantamız var, var amcacığım. Ama araçta. Biz bir önden gelip keşif yapalım dedik.
0: Şurada bir oturup dinlensek, bir soluklansak, çok sıcak dışarıda. Bir suyunuz varsa içeriz amca.
1: İyi, hadi siz buyurun.

0: Ya çocuklar, çay ister misiniz?
1: İsteriz.
0: Güzel.
2: Abi silaha bak. Ulan normali bize denk gelmez ki ya. Bu adam var ya, istemeyle bize bu telefonu vermez. Aynı zamanda telefon verdi.
3: Ne yapacağız?
2: Plan belli. Sen içeride adamı oyalayacaksın. Ben bir şekilde telefonu bulup araklayacağım. Ondan sonra da topuk.
3: Ya lan basarsa tetiğe.
2: Ulan basarsa bassın. Yaşlı zaten, göremez o. Attığını vuramaz, merak etme sen.
3: Beni tutturamayacağı kesin de. Nereye sıkarsa sana denk gelir onu diyeyim ben.
2: Çok komiksin.
0: Afiyet olsun.
4: Sağ ol.
2: Zahmet oldu amca.
4: Evet, buyurun.
0: Gel. Suyu ısıtmıyor kombi.
3: Bak bak. İyice iyice.
0: Aa, kombi burada.
4: Ha. Heh, hemen bakayım.
3: Pardon amca.
4: Amcacığım, rica etsek acaba kombiyi kapatıp açar mısınız?
0: Sen neden yapmıyorsun koçum?
4: Amca, uğursuzluk getirir. Tabii uğursuzluk getirir. Biz önce müşteriye yaptırırız. Biz de yıllardır bu şekilde.
0: Allah Allah, şu düğmeyi şöyle çevirince kapanıyor.
4: Şimdi amca, bunlar daha önceden birinci kalite maldı. Çin devreye girince bunlar kendilerini bozdular. Öyle yani.
0: Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
4: Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Biz çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz amcacığım. Biz de dededen babaya, babadan oğula öyle nesilden nesile gitmiş.
0: Daha kaç senelik iş bu?
4: Yani dedem sobayla başlamış. O iş ölünce kombiye geçmiş.
2: Bunlar kimdi ya?
0: Yapar.
5: Merhaba, kombi için gelmiş.
0: Ne oluyor lan? Hırsızlar!
5: Ne yapıyorsunuz abici?
4: Amcası!
2: Sıkı tut, sıkı tut. Aldım telefonu.
5: Abi ne yapıyorsunuz ya?
0: Kanat duracağız. Hırsızlar! Kebarsızlar!
2: Hocam kolay gelsin. İki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli, polisi arayacağım da hayat memat meselesi.
6: Kontrollü telefon değil kardeş, kısa sürecekse kullan.
2: Kısa kısa, çok kısa. Hocam telefon bu mu?
6: Bu.
7: Elini sağlık. Çay hazır.
8: Gürüz.
2: Alo Aylin.
8: Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var?
2: Aşkım ben iyiyim. Benim gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda.
8: Ne oldu Ferhat'a?
2: Şu anda Ferhat rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin.
8: Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin?
2: Ben şu an...
8: Ya aşkım tamam da yani.
2: Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Feride apartmanı. Numara 8.
9: 18 mi?
2: 8. Tamam aşkım.
8: Çocuklar sokak. Feride apartmanı 18. Çocuklar sokak. Feride apartmanı 18.
4: Amcacığım. Amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi.
0: Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi iki tane serseri evime gitmiş. Beni kastediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu?
4: Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde. O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca, yemin ederim torununa vallahi billahi en fiyakalısından son model bir telefon alacağım amca yapma ya.
0: Bana bak, tepertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede?

0: Al. 5 tane aldım. Yeter mi?
1: Abi herhalde yeter ya.
0: Yetmezse söyleriz ya. Fembi'ye bakayım.
1: Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara.
2: Gürbüz, niye beni karıştırıyorsun? Bu olayların içine niye beni alıyorsun Gürbüz?
1: Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim, iyice karışacak şimdi ortalık ya.
2: Numarası yok oğlum bende.
1: Bende var, dur. O kadar dövdüler ama kart vermeyi de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be.
2: Aykut Fişek.
0: Fişek ne lan?
3: Alo.
2: Alo. He. Aykut kardeş.
0: Nihat ben. Nihat Gıdık.
3: Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum?
2: Abi bu şey için aradık. Biz bu cinayet olayı için aradık da.
3: Ne cinayeti lan?
2: Abi bu telefondaki video var ya.
3: Sen misin lan? Ya neredesiniz oğlum siz? Niye lekem çık gibi konuşuyorsunuz?
2: Yok yok. Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım.
3: Tamam lan tamam. Nerede telefon oğlum?
2: Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz.
3: Depoya gelin oğlum, depoya gelin. Yuvarlak biliyor.
2: Tamam abi, geliyoruz.
1: Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu? Elimde nimet var, yemin ediyorum. Arar ona var ya. Depo mu gelsinler diyor.
2: He.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi.
4: Seni gidiyor.
1: Abi şöyle yanaş.

0: Sözünü seveyim, içeride abuk sabuk konuşmamak. Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durumu, idare et.
1: Oğlum yürü bir siz, ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası?
0: Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama, gel abi.
2: Sadece arkadaş girecek.
0: Abi olur mu öyle şey, benim abim ya mahalleden.
2: Öyle gerekiyor.
0: O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma, ne olacağı belli değil, ben şey yapacağım.
1: Ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum.

0: Oo yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu?
1: Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim ben evlilik arifesindeyim. Ne yapıyorsun abi?
0: Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana.
1: Selamünaleyküm. Oh! İç güveysi abi.
0: Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun?
1: Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözlüğüm için şey yaptım çektim. Yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı lan.
1: Abi ne de sen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani.
0: Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse nerede olursan ol seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yararım. Telefonla bende bas git.
1: Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim abi videoyu da sildim telefonu almam lazım. Benim arkadaşım rehin şu anda rehin bıraktım arkadaşımı.
0: Bas git lan.
2: La şişman nerede bizim emanet?
1: Aa galerici abi.
0: Hop beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yere vayfşek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım.
2: Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ulan yoksa kuş sende midir?
0: Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum?
2: Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? Baba?
1: Ne oluyor lan?
2: Hamit oğlum.

0: Ahmet.
1: Hoş gelmişsin.
0: Oğlum.
2: Sen indir o silahı Aslan. İndir.
3: Bu yatak ne gördün?
4: Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge Anlı'ya döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum.
3: Görürüm seni. Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım?
0: Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek.
5: Doğruyor lan.
4: Ölmemiş.
3: Kim ölmemiş ya? Baba.
0: Feride.
3: Abi.
0: Feride.
5: Adnan. Baba.
3: Aykut.
0: Lan.
6: Aylin.
7: Aylin kim oğlum?
3: Uğur.
0: Uğur kim ya?
4: Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak iç güvesi. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı senin evinin soyulmasını da bize bu planlattırdı. Galerici abi senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet.
8: Valla bir oyuna gelmeyek.
4: Kaçak,
3: ne oluyor lan?
5: Ne oluyor ya? Yürü lan yürü.
4: Bas oğlum bas bas bas.
3: Dur,
4: bas bas bas.
8: Tamam tamam.
2: Vay anam vay vay vay vay vay vay. Ne patlattınız oğlum siz?
4: Abi iç güvesinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim kaç metrede patladı kim bilir.
2: Şov yaptık be.
3: Ya ne oluyor ya?
5: Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım.
3: Ya gördünüz bu patlayan fişekler yok silahlı adamlar bu kuş. Ne oluyor ben anlamıyorum ne yaşadık biz?
4: Aşkım sakin ol anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Ferhat mahalleye.
3: Ay korktum.
4: Hepimize geçmiş olsun. Sonunda her şey ortaya çıktı.
8: Ya abi tamam yorma arabayı ya.
5: Lan oğlum şu köşeden bir döneyim geleyim ne var ya?
8: Ya abi daha Gürbüz abiye vermedim arabayı.
4: Ya tamam mı oğlum ya bırak atsın bir tur ya.
5: Helal Gürbüz, helal kardeşim sağ ol.
8: Köşeden dön ama ha.
5: Tamam tamam tamam.
8: Abi. Nihat abi dikkatli sür. Gel Nihat abi.
4: Bırak oğlum bir şey olmaz ya. Ne badire atlattık be kardeşim be.
8: Aynen abi millet ne gemici düğme oldu be. Teşkilata bak.
4: Sonunda bitti kardeşim bitti.
8: Ah.
4: Ne oldu lan?
8: Bitmemiş.
4: Şoko abi. Arap abi.
9: Bak güzel kardeşim. Ben sizi günlerdir teşekkür etmek için arıyorum. 8 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bu adamı ayağa kaldırdınız. Al bakalım. Bu da emanetim.
5: Vay vay vay. Yürüyebiliyormuş he? Bir de bize tekerlekli sandalye numarası yapıyor.
8: Bismillah. Allah. Allah. Lan araba gitti. Ne yaptın sen abi ya?
4: Ya abi sen niye sürekli bu adama çarpıp duruyorsun ya?
8: Ah abi.
0: Ben sizi kurtarıyordum oğlum.
4: Nihat abi Allah belanı versin abi ya. Yapılır mı bu şimdi ya? Abi iyi misiniz?
10: İyiyim abi. Oğlum iyi misin? İyiyim abi.
8: Ya nedir bu kuryelerimin talihsizliği ya? Biri mafyanın eline düşer, birine araba çarpar, biri hala kayıp.
4: Kim kayıp ya?
8: Sizden sonra Fikret de kayboldu. Hala ses seda yok.

0: Aha abim. Aha abim. Aha. Aha abim. Ama. Ama. Aha abim. Ay abim benim ya.
1: Fikret abi. Neler yaşadık biliyor musun? O kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın abi. Görmen lazımdı.
0: Ne diyor abi? Ama...

0: Ne dese haklı abi şu anda, ne dese haklı.
1: Şu anda öyle.
2: Allah'ım. Kas kala. Ay aman abim, ay ay.
3: Oğlum neredesiniz lan, kaç gündür siz?
0: Abi dedim ya, öyle tuhaf şeyler yaşadık ki anlatmayın, inanmazsın, görmen lazımdı abi.
3: Benim görmeme gerek yok ki, gören gördü zaten.
4: İnadı bırak yanıma yanaşır ben. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık. Aşk
2: o ne lan? Kuş abi.
0: Bu kadar uçabiliyor.
5: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
6: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
5: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
6: Para bedavadır.
7: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
8: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
5: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
9: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Geldi İnsan'ın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onur bu.
0: Alpaycığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasin Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım
2: tabii
0: mı yapsak
2: ki
0: acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygudurumunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da

0: Martin'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabii burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta, kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
1: Aa, çok ilginç.
0: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
1: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettin, mutsuzluktan bahsettin. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
0: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz? Evet. Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
1: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
0: Gelecek.
1: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
0: Evet.
1: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
0: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
1: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili bir sizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
2: Evet hocam.
1: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
2: Evet.
1: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
2: Maalesef.
1: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu mu yani?
2: Hocam,
1: bu mu yani?
2: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
1: Evet.
2: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı güzel tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
1: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
2: Evet.
1: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Bir engel olarak görüyorum.
2: Evet.
1: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
2: evet hocam,
1: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var mı böyle bir kayıt?
2: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
1: He.
2: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olur
1: yani
2: düşünüyorum.
1: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
2: Evet hocam.
1: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler,
2: evet,
1: maçta. fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
2: Evet hocam.
1: Aslında, ama öfke var.
2: Aslında daha

0: Önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlevine de sahip.
1: Sahip bir şeyler atmak da gerekiyor.
0: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir mümkün değil. Problemse tabii ki mümkün değil. Öfkeyi hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
1: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağırışa dönebiliyor.
0: Evet,
1: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargıda. Yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada da gerginlikler oluyor.
0: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
1: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor. Hop ortaya giriyor.
0: Evet.
1: Hatta şöyle bir şey. Böyle self-driving, kendini kullanma modundaki bir araba, işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de espri vardı yani. Yani. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım? Yoksa dut mu yapalım? Yoksa elimizi camdan... Yani var mı bunun? Gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi ne dersin?
0: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor. Evet. Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunmaya yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade edemeyiz.
0: Evet.
1: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
0: Evet.
1: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
0: Evet.
1: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke, ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki, şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz, evet. Ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
1: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
2: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı dolaylı yoldan yansıtmak. Evet. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani, evet. yöntemler hani şey yap-

0: olabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi, bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
1: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
0: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
1: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi bir kurabilir misiniz? Bizim mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olana depresyona diyelim mi?
0: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
1: İşlevsellik derken?
0: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri, bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini, yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa, aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
1: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor, arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
0: Evet.
1: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak, daha pasif yollardan, onun işlerini aksatarak, onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
1: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
1: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Yani tabii ki de evlilik, yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle bir sorun yaşamıyorum diyebilirim.
1: Maşallah, çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
0: Evet hocam, ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilgimizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Daha böyle bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda.
0: Evet,
1: biraz
0: kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun hocam.
1: İyi ki gönderdiler sizi valla. Yani bir de öyle tarafı var. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
0: yöntem. Tabii ki. Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevsel yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevsel yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz.

0: yapıyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri daha olabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
0: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasına getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
0: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
0: Evet.
1: Sonra da yapıyoruz. Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
0: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Evet. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durumu olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerini de giy, spor ayakkabını kapının önüne koy, biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
0: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki, burada çok güzel söyledin, harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler değişmeye başlıyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir. Geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız.
0: Evet.
1: Onu da anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma

0: ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorununu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet, değil mi? Yani tartışma ortak kararla iki kişinin de kazanacağı bir şey.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını, evet, aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
0: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
0: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık. Haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışmamda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
0: kesinlikle
1: öngörü.
0: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
0: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
0: evet,
1: değil mi bunlar?
0: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
0: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
0: Hocam,
1: sanal gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
0: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
0: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmeli bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasının yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
0: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
2: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şey söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce

0: neler yapar, bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer, hani kahvaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Evet. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk kalacağı anlamını taşıyor. Evet. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Yani harika. Sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki, gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçiriyor.
0: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık. Harika. Bu şekilde aktivasyon kazandırdık.
1: Mı?
0: Yani şöyle, sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
0: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik, hem de inhibisyonu azaltalım istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını artırabildiğimizi, hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
0: tabii
1: puanında?
0: Tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var?
0: Yani
1: ne tür parametreler var?
0: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, pişmanlıklar ve bir yandan da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunları toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
0: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu çalışmada bedenimize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Tamamen doğal süreçler.
0: Hiçbir şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 1/3, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllarda da sürüyor belki.

0: Tabii ki bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dilaçlı olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet 9.300 dolar civarındayken dirençli olmayanlarda 3.100 dolar civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa Alttep ve Sadler bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Hı-hı. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Hı hı. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Evet. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede de aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğinizde. Evet. Peki hocam senin için durumda, senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
2: Hocam yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam çok iyi bir haber verdin. Peki kadına yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
2: Orada yani kronik bir durum.

0: edilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Yani kişi sanal gerçeklik gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada. Bir saat ya da bir yüzükle evet. Kişilerin eşlerinde şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarını test evet. edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir
0: evet,
1: gibi
0: hocam.
1: Gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
0: Evet,
1: çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması.
1: Evet.
0: Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsan ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan
0: evet.
1: karakter.
0: Evet hocam.
1: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
0: Evet.
1: He-Man, She-Ra
0: hepsinden.
1: Hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. Programlarda da var.
0: Evet.
1: Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki aa ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever,

0: Mavi'yi sever. Tarkan'ı sever. Sanki sevmeyen varmış gibi falan. Anladın mı? Yani aslında bunların böyle bir işleme mekanizması var. Ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim tez çalışmam şeydi. Deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan deprem önlem alırsın. Ya buna birisi de söylesin. Ya tabii ki öyle hocam. İşe yarayacağını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil. Öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuramı.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var. Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet.
0: Bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
1: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikolojiyi gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet. Hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
1: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena. Şöyle diyeyim. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocanın narsist mi değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
1: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok ya şey diyorum günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
1: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
1: Yok.
0: Türkiye'de yok. O kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani kusura bakmayın.
1: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim. Sayın Ali Yasin Kafese, Doktor Ali Yasin Kafese. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
2: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Hı hı.
2: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hı hı. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde, hı hı, düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten

0: zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
1: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
0: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
1: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
0: Evet.
1: Mesela üniversite sınavına girecek biri. En bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk 100.000'e girebilirsin. Yok diyor, ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor, ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor. Tabii duyguyla bu. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi düşünceye müdahale. Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
0: Evet,
1: o zaman
0: evet.
1: Da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
0: Evet.
1: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu da.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki Alpay Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Evet. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
1: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
2: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bir bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
1: Şöyle yapalım. Şayet yönetmenimiz beni çekerse. Kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
2: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığıyla birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
2: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor. Çığlık çığlığı. Ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
2: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
2: Tabii ki hocam, ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
2: Tabii ki.
1: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
2: Evet.
1: Yani bir kahkahanın düş dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanın yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
2: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
2: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde, gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
1: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
2: evet,
1: değil mi onu?
2: Evet hocam.
1: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
2: Ne bakıyorsun?
1: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri? Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey. Evet. O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
2: Evet.
1: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
2: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
1: O zaman size bir soru sorayım.
2: Tabii.
1: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
2: Evet.
1: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
2: Evet hocam.
1: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler, sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdim. Ne olabilir cevap hocam?
2: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Aha. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı şey.
1: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
0: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
1: Evet. Gerçekten.
0: Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
1: Tabii ki. Doğru doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var.
2: Evet.
1: Peki hani orada, bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam söyle.
0: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
1: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
0: evet.
1: Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10'la 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı demiş? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı, taburenin üzerinde oturanlar mı daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar? Yani taburede gariban pozisyonundaki

0: Kimi cevaplara bakıp da kopya çeker yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
1: Peki.
0: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
1: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim.
0: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
2: Belki bu daha dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir işte kopya çekme davranışı olabilir.
0: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor. Hakikaten senin başlangıç noktan hocam. Çok acayip ya.
2: Evet.
0: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli barklı adamlarsınız. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
1: Evet.
0: Yani bu mesela niye hak görülür kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon erkekte mi?
2: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
0: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
2: Ya şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
0: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
2: Yani 2 veya 4 kadın.
0: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor tabii bunu yorumlamak.
2: Tabii aynen hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için, yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
0: Bu çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
2: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız hani kalma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
0: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam, yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
2: Evet.
0: Hem de İşte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
2: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
0: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Var. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
1: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkek erkekler düşük öfke provokasyonu

0: İnsanlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklara sebep oluyor.
1: Peki öfkeli erkek kadın çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
0: Evet hocam.
1: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
0: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfke ifadetinin güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfke ifadetinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
1: Evet, tabii.
0: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
1: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
0: Evet hocam.
1: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
0: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
1: Oluyor mu?
0: Oluyor hocam.
1: Yani bunun devam edeceğini gösteriyor.
0: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim. Bunun
1: kabul edildi.
0: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
1: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara. Yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için mesela yolda trafikte öfkelendi yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü kuvvetli kendinden emin ama değil işte tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomi kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatla. Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
2: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürünle üretiyoruz ve bu yeni ürünle tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmemiz lazım.
1: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
2: Kesinlikle.
1: Değen bir şey.
2: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
1: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii,
2: tabii
1: ama
2: ki.
1: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar? Ne dersin?
2: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Hocam tabii bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
3: Evet.
1: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
2: tabii
1: zor.
2: Ki erişebilirlik konusunda çok.
1: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
2: Evet.
1: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşa... Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar ise sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam, öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle, Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
3: Evet hocam.
1: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa, çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
3: Evet hocam.
1: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
3: Kesin.
1: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
3: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline giriyorlar. Çünkü şundan dolayı, aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlar sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil, izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
1: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi. Çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlı. Ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
3: Kesinlikle.
1: O yüzden onlar kısıtlı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela, küçük bir adam var internette, koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
0: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmelerde mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
0: Evet.
1: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
0: Kesinlikle.
1: Gibi bir hata.

0: Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, tabii, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekun hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam, depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir,
2: evet,
0: dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
2: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığını hisseden gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
2: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunda zaten depresyonla komorbidite, yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
2: Evet, kişilerde. İkisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
2: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
2: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
2: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet, belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi, hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç sağlıyor. Yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil, işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak, yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesine giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş, bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
2: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam, duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
3: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
0: sürecin
3: başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
3: Kesinlikle
0: yani
3: hocam.
0: Böyle saf, temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde değil mi?
3: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil, diğer duygular için de. Aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girdiğinde kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfke

0: Konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duygulanan dünyamız var. Öfke de kıskançlık da çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
1: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor. Evet. Yani ilişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
0: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Hı-hı. Biraz daha onu götürüyor. Diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Hı hı. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni şiddet sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
1: Bravo.
0: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
1: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
0: Evet hocam.
1: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
0: Evet hocam.
1: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
0: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
1: Doğru.
0: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
1: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbiriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
0: evet,
1: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
0: Evet.
1: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
2: Tabii ki, aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabilir.
1: Hmm, yani, her iki tarafta olabilir.
2: Tabii, aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
1: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
2: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygum varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Hmm. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
1: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
2: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitimi vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
1: Telefonla seni ararım mesela.
2: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması. Zaten
1: herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
2: Öfkeliler. Yani hani bu noktada biraz dedim kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Hı-hı. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
1: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak. Hı-hı. Belki çıkıp bir yürüyüş yapmak. Belki bir spor yapmak. Belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek. Belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak. Belki ütü yapmak. Belki ev işi, kadınlar da öyle basılıyor bazen, ev işlerine de evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
0: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
1: Şey,
0: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi daha
1: zararsız olan.
0: Evet, zararsız olan.
1: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
0: Kesinlikle.
1: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet, onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
0: Mutlaka.
1: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili edebiliriz. Hanginizle başlayalım?
2: Buyur hocam.
1: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
0: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
1: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
2: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
1: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvara da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam.
1: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Lord, I have a good deal.
5: I'm Ghali. Remember?
6: Yeah. Ghali Abu Dawood, Interpol officer.
2: Gösterime giren yedi köpek, dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, yedi köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Ghali Abu Dawood'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktrist Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
7: نحن نمنع المخدر ده من دخول المملكه.
8: You know what he does? He documents his whole life.
9: احنا كنا ما قدرناش نلاقي حل واحد.
8: Why do you look like a criminal to me?
9: Let's dance.
10: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.
11: Can't run now and you can't hide.

0: do you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
3: Uçuşumuz için son çağrı.
4: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
5: Uzun zaman olmuştu.
6: Hoş geldiniz.
5: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
6: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
7: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
8: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
5: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
9: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
7: Eureka! Glory, aleluya! Like a movie! Un movie de minions con monstras!
10: Yaki, unigiri!
7: Kai fuku! Onlar barında soğata! Tamam. Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama da sırf bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
11: Ne yapacak bu buyu? Kare.
7: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edecek.
9: James, sen harika şeyler başaracaksın.
12: This place was military storage back in the day.
13: You wanna go down and see it?
5: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
14: That is a nuke. What are you, nuts?
15: No, I'm ambitious.
16: My cousin and I.
5: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimde. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından, Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
17: Party.
18: Oh,
0: that might be a problem.

0: So Mike, we're clear on your release plan, yeah?
1: Yes.
2: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'in başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
3: Mike, is there something you'd like to express?
4: Baş ne diyeyim, kim zehirledi?
0: Bonnie.
2: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lily Pet.
4: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
5: Evet.
4: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
5: Ben her zaman dinlemediğim.
4: Bak iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
5: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermes no sordon. Al otro
6: lado. Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
4: Woody.
7: Jesse, merhaba.
4: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
8: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
9: Lanet lanet.
4: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
8: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
7: her şey yapılabilir.
4: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
8: Woody. Elimden geldiğince çabuk geldim.
6: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
8: Buna panço deniyor Forky.
4: Birine kahverengi kalem lazım.
10: Dur! Kim var orada?
8: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
10: Uzun zaman oldu kovboy.
4: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
8: Ne?
6: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
4: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
10: Destek lazım olacak.
8: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
10: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
11: Unutma.
4: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
8: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
10: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
11: Hayır.
10: Güzel Pancho.
12: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
8: Kesinlikle.
13: Why are you here?
14: I used to be a regular sheriff.
2: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
14: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
13: Yes, sir.
14: This is a hell of an armory.
13: Did you catch that?
14: Yeah, it's my one trick.
15: What do you think of our little town?
14: It's charming.
16: Oh, shit.
17: Keep your hands where I can see them!
14: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
15: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
14: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell his story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un

destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor. Blood is all I will give in return. I am the outlaw.

Tarihi öğren yerinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi. Denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu. Geleceği miras vizyonuyla hayata geçirilen uygulamalarla tarihi doku korunurken alanın sürdürülebilir kullanımı güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık açıklamasını yaptı.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Funda Arar, sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel imzalı Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında sarp kayalıkların ve dar bir kanyonun ağzına gizlenmiş doğa harikası bir plaj var, Kaputaş. Doğal güzelliği, altın rengi kumsalı ve de turkuaz rengi suyuyla ünlü Kaputaş plajı bu yıl Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesinde ilk 10'a adını yazdırdı. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede yer alan Kaputaş böylece Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Doğası, kanyonu ve deniziyle özel koruma sahip olan plajda denizi turkuaz mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarıyla görmek mümkün. Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Kaputaş daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yerini ayırmıştı.

Usta dans sanatçısı Michael Flatley'nin koreografisini üstlendiği Lord of the Dance, İrlanda step dansını yüksek enerjili müzikler, mitolojik hikaye ve etkileyici sahne efektleriyle birleştiren dünyaca ünlü bir dans gösterisi. Lord of the Dance 1996 yılında kuruldu. Yani tam 30 yıllık bir maziye sahip. Bugüne dek 67'den fazla ülkede 100 milyondan fazla seyirciye ulaşan dünyanın en yüksek hasılatlı dans gösterilerinden biri.

kurucusu flütenin de yeteneğini sergilediği gösterinin en ikonik açılış solo performansı Strings of Fire. Gösteride canlı keman performansları ve nefes kesen step koreografilerinin birleştiği sahneler izleyicilerden bol bol alkış alıyor.

Dünyanın en etkili rock gruplarından Grammy ödüllü The Black Keys, 15 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Modern blues rock sound'unu yeniden tanımlayan The Black Keys, Peaches and Cream turnesi kapsamında Epiphone ve Uru ortak organizasyonuyla Küçük Çiftlik Park'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden biri olarak kendini kanıtlayan Robert Finley sahnede olacak.

Rock tarihinin en özgün gruplarından yarım asırlık kariyerlerini geride bırakan Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. Tull, dünya turu kapsamında 14 Kasım akşamı Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Grubun müziği folktan blues'a, klasik müzikten progresif rock'a uzanan geniş bir yelpazede şiirsel sözleri ve tiyatral sahne performansları ile birleşiyor.

Brit ve Grammy ödüllü İngiliz kökenli efsanevi grup Gorillaz 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Park Ormanı'nda sahne alacak. Gorillaz konserlerinde Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill gibi unutulmaz parçalarının yanı sıra 2026'da yayınlanacak ve Idols, Johnny Marr, Anushka Shankar gibi isimlerle işbirlikleri olan yeni albümü The Mountain'dan şarkılarını da seslendirecek.

Grammy ödüllü caz vokali Gregory Porter, pozitif müzik organizasyonuyla 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na geliyor. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştüren sanatçı, bu kez İstanbullulara müzik dolu, keyifli bir akşam yaşatacak. Porter, zamansız parçalar ve sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuarla sahnede olacak.

0: Lütfen Rocco, ben anladım.
1: Boş yapma, söyle.
2: Seslendirme kadrosunda Mark Ruffalo ve Lawrence Fishburne'ın yer aldığı merakla beklenen animasyon filmi Gatto 5 Mart 2027'de gösterime girecek. İzleyicileri kedilerin hüküm sürdüğü Venedik'in yeraltı dünyasına götüren filmin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu. Filmin konusuna gelince, İtalya'nın kanallarla çevrili şehri Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Kurtulabilmek için beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir.
1: Nero, odaklan.
3: Affedersin.
1: Oo, benim olsun.
3: Ben de yapmak istiyorum.
4: Hayır, affedersin.
1: Oo, nefret ettim.
3: Tut şunu. Benim, o benim.
2: Ridley Scott'ın 2005 yapımı kült filmi Cennetin Krallığı'nda yüzü tamamen gümüş bir maskeyle kaplı olan ve ismi filmin jeneriğinde dahi geçmeyen Gizemli Kral'ın arkasından 4 kez Oscar aday gösterilmiş bir aktör çıktı. Filmin jeneriğinde adı yer almayan ve de yüzü bir kez görünmeyen o aktör Edward Norton. Kudüs'ün Cüzdanlı Kralı 4. Baldwin karakterine hayat vererek filmin en bilge ve kilit figürünü canlandıran Norton, başta yoğun çekim takvimi nedeniyle rolü reddetti. Ancak Ridley Scott'ın tüm sahnelerini 2 hafta içine sıkıştırma sözü vermesiyle kabul etmişti. Kendisini hiçbir zaman ana oyuncu kadrosunun bir parçası olarak görmediğini söyleyen aktörün kendi isteğiyle adının jenerikten çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

0: 8 Ağustos'ta gösterimde olacak Köpek ve Yıldızlar filminden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce gibi oyuncuların paylaştığı film, hayatta kalmanın bir içgüdü, insanlığınsa bir seçim olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya izleyicileri davet ediyor. Film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesine odaklanıyor.
1: Kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. The world that was doesn't exist. It's just us trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed.

0: There's a new bunch in town. They're going after everything that's left. What do you expect to find? Something better than this.
1: The dream.
2: Shoot the roof!
3: Marvel Sinematik Evreni'nin tarihindeki en büyük kalabalık kadrolardan birini bir araya getirecek olan Avengers Doomsday, şimdiden 32 oyuncunun katılımıyla hayranların dikkatini çekti. Kadrodaki karakter çokluğu sinema severlerde heyecan oluştursa da bazı kahramanların hikayedeki ağırlığının diğerlerinden farklı olacağı düşünülüyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'in son açıklamaları, evrenin en küçük kahramanı Ant-Man'in yeni Avengers filminde oldukça kritik ama bir o kadar da hüzünlü bir dönüşüm geçireceğini gösteriyor.
4: Smart choice. You actually listen for once. Under the door.
5: Okay, where to now?
4: Hang tight.
5: Oh, God.

Aydın Söke de popülerlikten uzakta kalmış, İtalya köylerini anımsatan tarihi bir köy var. Eski Doğan Bey Köyü. Didim ve Söke arasında yer alan köy, tarihi ambiyansıyla, aslına uygun restore edilmiş evleriyle, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kısa zamanda etkisi altına alıyor. Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan eski Doğan Bey Köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy aslında. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar, geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer bir açık hava müzesi gibi. Rengarenk çiçekleri ve yemyeşil ağaçların doğal dekorasyonuyla sokaklarında yürürken adeta eski zamanların nostaljisini yapıyorsunuz. Köy, yürüyüş parkurları, trekking alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş florası ve endemik bitki türleriyle de ekoturizmin geliştiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beyin içeleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurum Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir. Bil-

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.
5: Ve

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: izlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden.

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

0: thing. I mean, I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: Let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
1: Esaretin Bedeli. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Esaretin Bedeli, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
2: Yürüyün!
3: Bir şey soracağım. Bunu yiyecek misin?
4: Yok, hayır, yemeyeceğim.
3: Alabilir miyim?
5: Evet.
3: Bu güzel ve oldu.

0: Tamam, bundan
1: sonra. Hey, bu kadar çıkma.
2: Hey, çok acıktı.
1: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla doyanacak gibi görünüyorum.
3: Jake teşekkür ediyor.
1: Bana iki kere fazla vermen lazım.
3: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü.
1: Hey, Frank!
3: Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım.
4: John Coffey. Eyalet yasalara uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
5: Yeşil Yol. Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, idam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla, iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan, devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
6: Söylemelisin. Emri vermelisin.

0: 18 küçük adım.
1: Aa.
0: Dört. Aşağı bakma. Beş.
2: 1408 adlı filmde metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Ensler'in Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini birebir olarak tecrübe eder.
0: Tamam. 9 adım. 8. 6. 6. Evet. Nerede?

Benimle Kal. Film, kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri arayışlarını anlatıyor.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Miniklerle Büyük Hayallerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte izleyelim.

0: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe, 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar. 8 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılına nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla genimizde hepsinden parçalar var. Ve dünyadaki ilk barış anıtı olarak nitelendirdiğimiz Nemrut Dağı'nda da böyle bir hikaye var. Çünkü oradaki her tanrının ismi biri doğulu, biri batılı mitolojiye mensup. Zeus Oramastes. Oramastes Pers, doğuya özgü bir isim. Zeus da zaten batı kodlu bir mitolojik tanrı ismi. O yüzden medeniyetler buluşması ve barışması dedik ki dünyada en çok işe yarayan ve en çok temenni edilen bir dilek olduğu için projemin ana fikrini böyle belirledik.
0: Yıllar önce belirlenmiş ve hala devam ediyor. Peki hiç buna ilk başta böyle bir endişeyle yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
1: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla istiyorlar.
0: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz belki 20 yıl önce gençleri izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.
1: Evet yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı birden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz. Okullarımızda kıvılcım dans toplulukları ve gelip

0: bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı Kıvılcım'dan gelmiş. Bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
1: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve evet, şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
0: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan, farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilir mi, 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlarda, daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı. Hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Asıl şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.
2: Bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözün ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
2: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, jazz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300 figür yapıyoruz sahne. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
2: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
1: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık. Unuttuğumuz yerler olabilir çünkü sayısını dikkatli bir ekip arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var, Avrupa ve Amerika ve Kanada'yı içeren. Bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke

0: sayıyoruz. Ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
1: Bu oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
0: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Burada, yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün iki gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da.
1: İki ayrı kast, ekip, tabii. İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda iki ayrı kastınız mı var?
0: Üç. Kast olabiliyoruz. Aynı anda üç gösteri yapabiliyoruz şu an.
1: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
0: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
1: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin üç ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
0: Dört kast da yaptık. Yani aynı anda dört gösteri
1: yaptık. Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
0: Bir tanesi Martinik adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda dört gösteri.
1: Şehir de değil. Ülkede aynı anda dört farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
0: Evet. Böyle saat bir farklarını saymasak aynı anda.
1: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
0: yok.
1: Çok merak ediyorum.
0: İki kastı olan toplulukları biliyorum ama dört kastı olan var mı bilmiyorum.
1: Ve aynı anda dört ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
0: Araştırmak lazım.
1: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet, peki benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi dansla?
0: Evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler. Troya'yı daha çok seviyoruz.
1: Kaç yaşında oldular?
0: Büyüdüler
1: değil mi? Küçük değiller artık.
0: 16 yaşında. 16-14.
1: Baş dansçı olarak mı girecekler?
0: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi var. Doğaçlama yaptığı zaman bir boşluğu doldurabiliyorsa o var. Böyle böyle şeyler var. Siz ne zaman dans etmeyi düşünüyorsunuz?
0: Ben 8 senedir dans ediyorum.
1: Nerede?
0: Dans Hatip'te.
1: Aa, süper, selam söyle. Hocanız bizim arkadaşımız.
0: Tamam.
1: Sen?
2: Ben işte bu sene okuldaki dansa gitmeye başladım. Ama normalde jimnastikte de ritmik dans diye bir şey var. Onu yapıyoruz.
1: Öyle mi? Ritmik evet. Jimnastik.
2: Evet.
1: Bizim de dansçılarımızın bir kısmı. Pandora'dakilerin hemen hemen hepsi ritmik jimnastik.
2: Zaten benim
1: bizde burada... jimnastik dersi de var. Onu söylemeyi unuttum.
2: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
1: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
3: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
1: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarı diyebiliriz.
3: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
1: Yoktu.
3: Değil şimdi. Mi? O zaman bana da sürpriz olacak
1: son
3: bu akşam.
1: Evet.
3: Peki bir sürpriz, yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
1: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
3: Çok teşekkür ederiz. Bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
3: Biz devam ediyoruz gezmeye.
1: Tamam, buyurun.

0: şu an Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisine hazırlanıyoruz hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocuklarımızla.
1: Ben o kadar uzun süre olmasa da yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
2: Yani disiplinli, evet disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım.
1: Bayağıdır dans ediyorum. Ben 13 yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
0: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Danstan, dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: yaşınızda başladınız?
1: 9 yaşında çocuk grubuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
3: Günde kaç saat yaşıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
3: Baş dansçı nasıl olur? Zor mu başlamak?
2: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir, rolü hayatına idol olarak aldıysan ve bu rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen

0: provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu.
1: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
2: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
0: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
1: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
0: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
2: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
1: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
2: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Tişi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
0: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hep seni başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösterim müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün danslarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
1: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
0: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şeye rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyumlu şeyse dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alınacağı hataları yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem de şu mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
1: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyor?
0: Beslenmenize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız, bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmak sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz her şey bize sahnede kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
2: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizle, hareketlerimizle, aktivitelerimizle.
1: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam gerekir?
2: Çok çalışman gerekiyor ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmanız gerekir. Ve uzun provalara alışmanız gerekir.
0: Ve artık Türkiye'de dans etmek çok daha kolaylaştı. Üstelik Anadolu Ateşi'nin dansçısı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir

0: yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
1: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursumuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
2: Ben daha çok tarz, hip hop müzik seviyorum. Ve Anadolu Ateşi'ne birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle'ın parçaları gibi farklı farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösterisi, antik tiyatroda orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24 yıllık tecrübenin sonucunda ortaya çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: hani bir gösteriyi izleyen bir iki sene sonra yine aynı gösteriye gelip farklı bir şey izleyebilir gibi bir fikir oluştu bende. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle ki Mustafa hocamız, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere zaten her gösteri, her hafta, her ay koreografide değişiklikler yapılıyor. Bazen Anadolu Ateşi'nde, bazen Troya ya da İstanbul Dreams'te, kıvılcımlarımız, çocuk grubumuzun da bir repertuarı var. Bazen onda çıkarttığımız danslar, eklediğimiz danslar sürekli oluyor. Bundan dolayı da dediğiniz gibi bir süre sonra tekrar geldiğinizde sanki izlediğiniz koreografi değil de başka bir koreografiyi izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca gittiğimiz ülkeye ya da şehre göre de yeni koreografiler yapıyoruz. Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
2: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
1: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
2: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
1: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı, bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
0: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
1: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün 2000 gelecek yıla yayılan gösterilerimizde, yurt içi, yurt dışı, bunu kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin, Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler. Dilerim beğenirsiniz.
0: Alper Bey çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahnede izlemek istiyorsanız hadi hep birlikte şimdi şovu izlemeye. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bakalım.

0: Amerikan borsaları, borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası...

0: saat 07. Ben Sema Ertekin. Yeni hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle başlıyor. Küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye hem jeopolitik konumu hem de artan diplomatik ağırlığıyla zirvenin merkezinde yer alıyor. Amerika ile ilişkiler, savunma sanayi işbirlikleri ve F-35 gibi kritik başlıklar var gündem maddeleri arasında. Zirve aynı zamanda piyasalara da doğrudan yansıyacak. Savunma hisseleri, risk algısı ve yabancı sermaye akımları bu süreçte yakından takip edilecek. Ankara'dan gelecek mesajlar yalnızca siyasi değil, ekonomik dengeler açısından da belirleyici olacak. Sonuç olarak Ankara zirvesi sadece diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye, savunmadan sermaye akımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede konumunu yeniden tanımlayabilecek stratejik bir zirve. Bugün tüm başlıkları konuşacağız. NATO zirvesinin adım adım sürecini izleyeceğiz. İkili görüşmeleri hem içeride hem dışarıda küreselde olası yansımalarını tüm detaylarıyla konuşacağız. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Rakamlara bakalım, grafiklere, verilere, son fiyatlamalara. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Brent petrol ile başlayalım. 71,6 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol şu anda. 0,6'lık geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Ons altına bakalım, son durum ne ons altında? Kıymetli metaller tablosunda 4165 dolardan fiyatlandığını görüyoruz altın onsun ve gümüş tarafında da 0.87'lik bir geri çekilme var. 61,8 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platinde de 0.54'lük düşüş var. 1637 dolardan fiyatlanıyor. Paladyum tarafında 0.20 oranında geri çekilme hareketi takip ediyoruz. 1271 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Devam edelim. Asya tarafına bakalım. Asya tarafında son durum ne? Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 4046 puandan geçiyor. Hindistan'da da 0.38'lik kazanç var. 78.062 puandan işlem görüyor. Güney Kore'de %2'nin üzerinde geri çekilme hareketi izliyoruz. 7915 puandan geçiyor ve Hong Kong'da 23519 puan seviyesini takip ediyoruz. 0.73'lük kazancı var Hong Kong'un. Devam edelim Amerikan borsalarına bakalım. Amerikan borsalarında son durum ne? Dow Jones 0.10'luk geri çekilmeyle 52844 puandan işlem gördü ve bakalım Nasdaq'a 0.56'lık kazancı var. 29.494 puandan geçti ve S&P 500'de de 0.10'luk kazanç takip ediyoruz. 7.490 puandan geçiyor. Ve bugün Ankara'da olacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yarın başlayacak. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yalnızca bir diplomasi trafiğini değil, aslında küresel güvenlik ve ekonominin de merkezini aslında takip ediyor olacağız bu iki gün boyunca. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ittifakın geleceğine yön verecek kritik başlıklarla Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ancak bu zirve sadece güvenlik politikalarının konuşulacağı bir toplantı değil. Savunma harcamalarından, ortak üretim projelerine, enerji güvenliğinden, yapay zeka ve siber savunmaya kadar birçok stratejik başlıkta masada olacak. Türkiye açısındansa zirve hem jeopolitik ağırlığını pekiştirmesi hem de savunma sanayi, yatırım ve uluslararası işbirlikleri açısından yeni fırsatlar oluşturması bakımından kritik önem taşıyor. Bugün Ankara'dan verilecek mesajlar yalnızca diplomasi koridorlarında değil, küresel piyasalarda da yakından izlenecek. Ve yeni güvenlik düzeni mi kuruluyor sorusunu soralım. 32 lider Ankara'da olacak. Kritik kararları takip ediyor olacağız. Savunmada %5 hedefi uygulama aşamasına geçiyor. Milyarlarca dolarlık savunma sanayi anlaşmalarının da yapılması bekleniyor bu zirvede. Türkiye diplomasi ve savunma sanayiinde vitrine çıkıyor diyebiliriz ve Karadeniz, Orta Doğu ve Ukrayna dosyaları da zirvenin odağında olacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sadece askeri güvenliği değil, küresel ekonomiyi, enerji piyasalarını ve savunma sanayisini de doğrudan etkileyecek kararların alınacağı bir platform olacak. Bu zirve geçen yıl kabul edilen gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefinin artık somut uygulama planlarına dönüşeceği ilk zirve olma özelliği de taşıyor. Savunma harcamalarının yanında üretim kapasitesi, ortak tedarik zincirleri ve yeni nesil savunma teknolojileri de masada olacak. Ankara zirvesinin ekonomik boyutu da en az siyasi gündemi kadar önemli. NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanması beklenirken bu durum başta savunma, havacılık, siber güvenlik ve ileri teknoloji şirketleri olmak üzere birçok sektör açısından yeni bir yatırım dalgası anlamına da geliyor. Stratejik tarafta ise Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi, Hürmüz Boğazı, Karadeniz güvenliği ve NATO'nun uzun vadeli caydırıcılık kapasitesi zirvenin ana başlıkları arasında yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da Avrupa'nın savunma yükünü arttırma çağrısı ve Avrupa'nın buna vereceği yanıt da dikkatle izlenecek ve Türkiye açısından bakıldığında da Ankara zirvesi yalnızca diplomatik bir ev sahipliği değil, savunma sanayi, ihracatı, uluslararası yatırım algısı ve Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki konumunun yeniden tanımlanması açısından da kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi işbirliklerinin genişletilmesi ve Türkiye'ye yönelik savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki mesajları da zirvede yakından takip edilecek. Şimdi NATO Liderler Zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Bugün devlet ve hükümet başkanlarının geliş trafiğini takip edeceğiz. Peki zirve süresince hangi programlar öngörülüyor? Şimdi onu detaylandıralım. Buyurun.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: 7 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Ankara'ya peş peşe devlet başkanlarını taşıyan uçaklar inmeye başladığında tüm dünyanın dikkati de Ankara'ya çevrilecek. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada liderlerin tokalaşmaları, aile fotoğrafı ve zirve salonundan ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşılacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu bu davet, diplomatik protokol açısından önemli olduğu kadar gayri resmi temaslar açısından da kıymetli olacak. Çünkü resepsiyona NATO liderlerinin yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği kurumlarının başkanları ve Asya Pasifik ortaklarının liderleri de davetli olacak.
2: Ankara'da ilk akşam ilginç bir diplomasi trafiği yaşanacak. Saatler ilerledikçe aynı anda 3 farklı üst düzey toplantı gerçekleştirilecek. İlk çalışma yemeği NATO-Ukrayna Konseyi formatında Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek. İkinci çalışma yemeğinde ise Savunma Bakanları, Asya-Pasifik Dörtlüsü olarak bilinen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle buluşacak. Üçüncü organizasyonda liderler düzeyinde gerçekleştirilecek resepsiyon olacak.
3: Ancak Ankara'da yaşanacak asıl değişim objektiflerin göremediği masalarda şekillenecek. Çünkü bu zirve yalnızca iki günlük diplomatik bir buluşma değil, 1949'da kurulan NATO'nun değişen dünyanın şartlarına göre kendisini yeniden tanımlama çabası ve Türkiye açısından da sadece başarılı bir ev sahipliği değil, jeopolitiği, savunma sanayisi, diplomatik ağırlığı ve bölgesel rolüyle yeni güvenlik mimarisinin kurucu aktörlerinden biri olduğunu gösterme fırsatı olacak.
2: Ayrıca NATO zirvesi marjında Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da gerçekleştirilecek toplantılarla bir araya gelmesi bekleniyor. Kuzey Atlantik Konsey toplantısının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Uluslararası güvenlik açısından asıl önemli süreç

0: küresel piyasalar açısından bu görüşmeden çıkacak mesajlar Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı açısından da yakından takip edilecek. Özellikle de savunma sanayi ve yatırım cephesine ilişkin verilecek olası sinyaller piyasaların odak noktasında olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya geldikten sonraki nasıl ilerleyecek programı onu detaylandıralım.
1: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesi Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD Başkanı'nın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının İlk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
2: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
1: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: Ankara'daki NATO zirvesi yalnızca güvenlik başlıkları açısından değil, Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceği ve savunma sanayi işbirlikleri açısından da kritik önem taşıyor dedik. Zirvenin resmi gündeminde NATO'nun %5 savunma harcaması hedefi, savunma üretim kapasitesinin artırılması, ortak tedarik mekanizmaları ve Ukrayna'ya destek başlıkları da yer alıyor ve NATO yetkilileri zirve kapsamında milyarlarca dolarlık yeni savunma sanayi anlaşmalarının açıklanacağını duyurdu. Savunma Sanayi Forumu'nda ortak üretim, hava savunma sistemleri, insansız teknolojiler ve yeni nesil askeri projelerinde öne çıkması bekleniyor. Türkiye açısından en önemli başlıklardan biri ise Washington'la savunma ilişkilerinin seyri olacak. Ankara uzun süredir katsa yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını ve savunma ticaretindeki kısıtlamaların sona ermesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve öncesinde yaptığı açıklamalarda müttefikler arasındaki savunma sanayi engellerinin kaldırılması çağrısını tekrarladı ve piyasaların yakından izleyeceği konulardan biri de F-35 programı olacak. Resmi olarak Amerikan yönetimi F-35 konusunda yeni bir karar açıklamış değil ama gelmeden önce Donald Trump'ın açıklamaları Türkiye'ye güzel haberlerle geliyorum yönündeydi ve mevcut Amerikan yasalarıyla CATSA düzenlemeleri teknik olarak süreci sınırlamaya devam ediyor. Buna karşın Ankara zirvesinde iki ülke arasındaki siyasi temasların savunma sanayi işbirliklerinin geleceği açısından önemli sinyaller üretmesi de bekleniyor. Ekonomik açıdan bakıldığında ise savunma harcamalarının artması, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan gibi Türk savunma ekosisteminin uluslararası projelerde daha fazla yer alması ve NATO tedarik zincirine entegrasyonu açısından yeni fırsatlar oluşturacak. Canlı yayın konuğum var efendim. Profesör Doktor İlhan

0: Can Küçük Kaplan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte her şeyi konuşacağız şimdi. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum Sema Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Önemli bir haftaya başladık. Liderler trafiği bugün başlıyor tabii. 2 gün 7-8 Temmuz'da gözümüz kulağımız Ankara'da olacak. Öncelikle Türkiye açısından aslında değerlendirmenizi isteyeceğim. Katsa yaptırımları var masada, F-35 programı var. Trump nelerle geliyor acaba?
1: Evet, inşallah müjdeli haberlerle geliyor Trump, Sema Hanım. Tabi burada verilecek mesajlar çok önemli. Bu verilecek mesajlarla birlikte Sema Hanım, arkasından da bunların ne derecede uygulamaya alınacağı, uygulamada karşımıza çıkacağı, bunlar çok önemli bir hal alacak bu 2-3 günlük zirvede ve sonrasında da somut adımlar takip edilecek. Tabi şimdi 2026 Ankara NATO zirvesi bence hani yıllık liderler toplantısı değil sadece. Birkaç onu şey yapmak lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Atlantik Güvenlik Sistemi'nin yeni küresel güç dengelerine nasıl uyum sağlayacağını tartışıldığı tarihi bir dönüm noktası olacak. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini kökten değiştirdi. Çin'in Hint-Pasifik'teki yükselişi, Orta Doğu'da İran merkezli gerilimler ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik önceliklerini yeniden tanımlanmasına neden oluyor. Bu yeni tabloda da Türkiye yalnızca coğrafi konumu nedeniyle değil, askeri kapasitesi, savunma sanayi, enerji koridorları, lojistik altyapısı ve diplomatik manevra kabiliyeti nedeniyle de yeniden stratejik ağırlık kazanıyor. Seman, burada da tabii Trump doktrini aslında söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak, daha az maliyet daha fazla sonuç. Şimdi Donald Trump'ın dış politika yaklaşımı klasik Amerikan dış politika anlayışından önemli ölçüde ayrıldı. Temel hedef artık ABD'nin küresel liderliğini sürdürmekten ziyade bu tip liderliğin maliyetini azaltmak ve müttefiklerden daha fazla katkı almak üzerine kuruyor Trump doktrini. Artık NATO'da yük paylaşımlarının artırılması gerekiyor. Avrupa'nın savunma sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Trump'a göre ABD'nin kaynaklarını Çin rekabetine yönlendirmesi lazım. Savunma harcamalarının somut askeri kapasiteye dönmesi lazım. Bir de tabii burada hep sizinle konuştuğumuz unsurlardan birisi, ABD'nin önceliği artık Avrupa değil Sema Hanım. Yani bunu Çin artık soğuk savaş boyunca ABD'nin güvenlik önceliği Avrupa kıtasıydı ama Washington açısından temel stratejik rekabet artık Çin'le yaşanıyor. Diğer taraftan da arkadan gelen bir Hindistan var. O Hindistan olgusunu da geri atmamak lazım. Tabi bu üç sonucu da beraber getiriyor. ABD Avrupa'daki askeri yükünü azaltmak istiyor. Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarını daha fazla finanse etmesini bekliyor. Türkiye gibi bölgesel güçlerine NATO için daha fazla sorumluluk üstlenmesini destekliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu öden artık Türkiye yalnızca NATO'nun güney kanadındaki bir ülke değil, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir güvenlik merkezi haline getiriyor. Tabii bu bağlamlarda enerji koridorları burada dikkat çekiyor Sema Hanım. Türkiye'nin olası etkilerinden birisi de Avrupa'nın Rus enerji bağımını azaltma çabaları Türkiye'nin önemini bir kat daha artırıyor. Yani biraz sonra da belki konuşacağız. Hani hangi sektörler etkilenecek? Evet, herkesin ilk tahmini savunma sanayi ama orta uzun vadede enerji sektörleri de burada devreye girecek. Özellikle lojistik ve enerji sektörlerinin de etkisini orta uzun vadede geri bırakmamamız lazım. Tabii doğalgaz boru hatları, LNG terminalleri, elektrik enterkonaksiyonları ve orta koridor taşımacılığı ön plana çıkıyor. Savunma sanayi yine hep söylediğimiz, bir kere Türkiye şu anda son 10 yılın en büyük dönüşümünü burada yaşadı. Bunu hakkını vermemiz lazım. Türkiye artık sadece silah ithal eden bir ülke değil. Ülkemiz İHA, SİHA, zırhlı araç, füze sistemleri, elektronik harp, radar teknolojileri, deniz platformları ve mühimmat üretimi gibi birçok alanda artık ihracat yapan bir savunma sanayi ekosistemi oluşturdu. Ankara'daki NATO Savunma Sanayi Forumu'nda da bu üretim kapasitenin artırılması ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi

0: güçlendirilmesine odaklanacak aslında Sema Hanım. Yani burada Avrupa'nın bir para sorunu yok. Yani Avrupa'da bir ne kadar sermaye, şimdi ne kadar savunması o belli. O fazlasıyla harcanacak para var. Ama önemli olan Avrupa bu üretim kapasitesini henüz yakalayabilmiş değil. Hemen finansal piyasalarda neyi arayacak sorusunu sorduğumuzda, özellikle Trump-Erdoğan görüşmesinde kullandığı diplomatik dili değil, somut ekonomik sonuçları doğurabilecek mesajları fiyatlayacak finansal piyasalar. Bu nedenle de yatırımcılarımızın şu başlıklara odaklanması daha doğru olacak bence. Savunma sanayi işbirliklerine ilişkin yeni mesajlar, savunma ticaretinde kısıtların gevşetilmesine yönelik işaretler, özellikle sizin de dediğiniz gibi katsa yaptırımların kaldırılması, enerji güvenliği ve kritik altyapı projeleri, bölgesel güvenlikte Türkiye'nin rolünü güçlendiren açıklamalar, ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajları çok dikkatli olarak takip etmemiz lazım. Şimdi büyük ekonomik müjde, biz de hani öyle başladık yayına. Doğrulanmış resmi bir dayanağı yok aslında. Bu nedenle yatırımcıların beklentiyle somut karar arasındaki farkı dikkatle izlemesi lazım diye ilk etapta söyleyebilirim.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Karadeniz, Orta Doğu ve Ukrayna dosyaları aynı anda masadayken NATO zirvesi küresel risk primini de azaltacak bir dönüm noktası olabilir mi?
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Hani piyasalara burada neden önemli olur? Türkiye'nin risk primini de değiştirecek makroekonomik değişkenler de önemli. Şimdi mesela burada özellikle de Temmuz'un ortasından sonra, 20'sinden sonra, 21-22'sinden sonra zaten sizin de bildiğiniz gibi bilançolar geliyor. Şimdi Türkiye'nin risk primini değiştirecek gelişmeleri de fiyatlıyor aslında bir yandan piyasalar. Eğer zirve sonrasında Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik rolü güçlenirse, ki bence güçleneceğine inanıyorum ben, savunma sanayi işbirliklerini destekleyen, yatırımcı güvenini artıran ve diplomatik normalleşmeyi hızlandıran, özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin somut mesajlar verilirse ve bununla ilgili de somut adımlar atılmaya başlanırsa benim açımdan da makroekonomik anlamda Türkiye risk primi ardından uluslararası yatırımcı algısı ve sonrasında Borsa İstanbul'daki sektör fiyatlama üzerinde olumlu etki görülebilir. Ancak beklentilerin çok yükselmesi ve somut adımların sınırlı kalması durumunda kısa vadede beklentiyi satın al, haberi sat davranışı da göz ardı edilmemelidir Sema Hanım. Yani buraya da dikkat etmemiz gerekir. Ama tabii ceteris paribus kuralları gereği şu anda dışarıda da oluşan makroekonomik değişkenlere bakmak gerekirse, özellikle enflasyon katılığının devam ediyor olması, dezenflasyon politikasıyla beraber faiz indirimlerinin gecikiyor olması veya bir müddet daha gecikecek olmasını da göz ardı etmememiz lazım. O diğer makro değişkenler de bir tarafta duruyor Sema Hanım.
1: F-35 dosyası ve katsa yaptırımları ile ilgili nasıl bir sonuç beklersiniz?
0: Ya şu anda büyük bir ihtimalle şey verecekler, mesajlar verecekler ama katsa yaptırımların kaldırılması sadece yanılmıyorsam Trump'a bağlı değil.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Amerikan Senatosu'ndan ve meclisten de geçmesi lazım kanunlarla beraber. Ama şunu söyleyebilirim, Amerika Birleşik Devletleri, tabi bu arada şu da bir şey var, özellikle onu da söyleyelim, büyük bir ihtimalle Trump'la Avrupa Birliği bu toplantıda barışacak mı barışmayacak mı, o da şeylerden birisi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız onları da bir araya getirdiğinde o diplomatik yetenekleri sayesinde onu da başaracaktır diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi görüşüm. Buradan Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da artık güçlü bir barış istiyorsa ve dengelerin yeniden tesis edilmesini istiyorsa tırnak içinde Türkiye'ye çok büyük ihtiyacı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çünkü şunu gördük, hani işte Rusya-Ukrayna savaşı sözde 96 saatte bitiyordu. İran'da hemen işte 4 haftada ve 5-6 haftada çıkılıyordu. Yani o işler kadar öyle değilmiş. Onu herkes öğrenmiş oldu. O yüzden de hani ben burada

0: Bunun çok ciddi anlamda mesajların somutlaşmasının kısa vadede görebileceğimizi düşünen taraftayım Sema Hanım. Yani evet, burada çok net mesajlar verilecektir diye düşünüyorum ve bunun da hemen akabinde somut adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi haritayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman işte Rusya, Ukrayna, Karadeniz, aşağıda İsrail, Suriye, işte Doğu Akdeniz, Türkiye bu coğrafyanın tam merkezinde. Dolayısıyla da Ankara'daki NATO zirvesinde alınacak kararlar sadece güvenliği değil aslında. O enerji koridorlarını, ticaret yollarını ve küresel sermaye akımlarını da etkileyecek bir zirve olacak, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani zaten Türkiye'nin jeopolitik konumu çok önemliydi. Açıkçası Rusya-Ukrayna savaşı, aşağıda İran-İsrail gerilimi ve Suriye'nin Kuzey Suriye'deki artık belli bir şekilde disipline edilmesi, enerji arz güvenliği, özellikle de Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliği açısından Türkiye'nin rolünü bir kez daha ön plana çıkardı Sema Hanım. Ve bu yüzden de savunma sanayi, kısa vadede savunma sanayi ile birlikte hemen arkasından lojistik ve enerji sektörünün yatırımcılar açısından takip edilmesi gerektiğini de burada söyleyebiliriz. Avrupa Birliği özellikle Rus gazından yerine alternatifler arıyorsa bunun geçiş güzergahı olmazsa olmaz ülkelerinden birisi Türkiye olacak. Yani bunun içinde burası sadece Donald Trump, Amerikan Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği yetkilileri ve başkanları ile yapacağı görüşmeler, özellikle Almanya, Fransa tarafı çok büyük önem arz ediyor Sema Hanım. Yani ve buradaki imzalanacak anlaşmalar, ki biliyorsunuz bizim Konya'mızda çok ciddi bir doğalgaz depolama tarafı var ve yanılmıyorsam da Edirne, Tekirdağ taraflarında, Trakya tarafımızda da çok ciddi bir doğalgaz depolama tesisinin yapımında başlandı diye biliyorum. Ondan emin değilim, yanıltmış olmayayım, ama işte bu tip unsurlar ve özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinin üzerinden TANAP gibi akım projelerinin tekrar önem kazanması doğal olarak ülkemizin de hem jeostratejik hem de ekonomik anlamda değerini bir kez daha ön plana koyuyor Sema Hanım.
1: Şimdi piyasalar açısından da işte dolar, euro, Brent petrol, altın, Borsa İstanbul savunma hisseleri, CDS ve Türkiye Eurobondları açısından da baktığınızda piyasa sonuç bildirgesinde en çok hangi cümleyi arayacak sizce?
0: Evet, zaten hani bunların ne kadar somutlaşabileceğini arayacak. Demin yayının ilk başında da söylediğim gibi evet, zaten hani şeyler verilecek, mesajlar verilecek. Bunların tonuna bakacak. Ne kadar altının doldurulduğuna bakacak sonuç bildirgesinde. Yanılmıyorsam Donald Trump'ın bir basın toplantısı olacak sonunda. Hani onunla beraber o büyük bir ihtimal Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çıkacaktır. Her iki liderin de vereceği mesajların altındaki doluluk oranına bakacağız aslında. Yani temennilerden mi ibaret kalacak, yoksa somut adımlar, herhangi bir timing gelecek mi, bir zamanlama gelecek mi? Bunlar bence yatırımcılarımızın dikkat etmesi gereken unsurlar olacak. Biz de mesela, ben de orayı takip ediyor olacağım.
1: Şimdi resmi NATO verilerine göre tabii ülkeler önümüzdeki yıllarda da savunma harcamalarını artırmayı planlıyor. Ciddi bir artırımı planlıyorlar. Bu durumda çelik, alüminyum, bakır, nadir toprak elementleri, tabii yarı iletkenler, yapay zeka, insansız sistemler ve siber güvenlik açısından baktığınızda sektörlerde yeni bir yatırım döngüsü oluşturur mu?
0: Evet. Özellikle de ülkemizin burada ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin. Neden? Çünkü Çin'le ilgili bu dediğiniz tüm unsurların ana üsleri aslında Çin. Fakat hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le olan bağımlılığı azaltma isteği zaten somut olarak ortaya çıkıyor ve ben burada ülkemizin bu konuda çok ciddi bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Özellikle zaten demin de söylediğimiz insansız hava araçları ve savunma. Tabii

0: Bu arada Sema Hanım şu da var. Özellikle Avrupa'nın bakın kuvvetle muhtemel bir para sorunu olmayacak savunma harcamalarında. Muhakkak zaten finanse edilecek. Burada zaten Avrupa Birliği'nde özellikle baskılayan unsur zaman. Yani bu para sıkıntısı yok. Para sıkıntısının bir şekilde zaten evet biraz borçlanmaları artacak. Belki yüksekten de borçlanacaklar ama en önemli unsurlardan birisi güvenlik. Ve burada ülkemiz üretim kapasitesi ve üretim esnekliğiyle aslında ön plana çıkıyor ve ülkemizin de bu arada bazı sektörlerde dönüşümü savunma sanayine doğru kaydırması gerekiyor. Özellikle burada teknoparklarımıza çok büyük iş düşüyor. Yapay zeka ve siber güvenlik konularıyla ilgili. Zaten diğer taraftan mühimmat üretimi, roket üretimi ve diğer konularda zaten Türkiye'nin kasları çok güçlü. Son 10 yılda özellikle insansız hava araçları ve şu anda işte Kaan'ımız inşallah motor TUSAŞ burada hemşerimiz Cevat Hocam'ı da burada şeyle almış olayım. Mahmut Hocam'ı da tebrik edeyim. Haddim olmayarak. Yani çok ciddi devinimler yaşandı ülkemizde son 10 yılda. Bunların bir araya geldiğinde çok ciddi bir dönüşüm yaşanacak ve bu dönüşümde de yatırımcılarımızın burayı takip etmesi lazım. Kuvvetle muhtemel kısa orta vadede savunma sanayinin alt tedarikçileri yani Aselsan, Roketsan, TUSAŞ'a iş yapan kalite yönünden de zaten hani özellikle Avrupa Birliği'nin aradığı o kalite standartları ve standartizasyonda Türkiye özellikle o F-35 mekaniğinden dolayı zaten hazır Sema Hanım. Yani orada
1: Evet.
0: zaten biz o güvenlik prosedürlerini açtık. Hani öyle bir sorunumuz yok. Bu noktada ben alt tedarikçilerden yani savunma sanayinin büyük tedarikçilerinin de Borsa İstanbul'da halka açılma, halka arz yönüyle desteklenmesi ve finansal anlamda güçlendirilmesi gerektiğine de inanıyorum. Büyük bir ihtimalle kısa orta vadede de bu tip artık savunma sanayi şirketlerinin de Aselsan'ımızın yanına yine diğer firmalarımızın savunma sanayi şirketlerimizin yanına doğru gelmesini savunma sanayi sektörümüzün alt sektör firmalarının çoğalmasını arzu ediyorum ve bekliyorum. Büyük bir ihtimalle bu halka arzlar artacaktır diye düşünüyorum.
1: Tam da bu noktada aslında şunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'ye gelişen savunma sanayi kapasitesiyle NATO'nun o yeni tedarik sürecinde daha güçlü bir oyuncu olabilir mi?
0: Kesinlikle. Zaten Avrupa Birliği'nin şu anda Sema'nın başaramadığı şey o. Yani para var
1: Evet.
0: ama üretim kapasitesini artırmak kolay bir şey ve de Türkiye genç nüfusuyla teknoloji yatkınlığıyla açıkçası bu üretim kapasitesi mühimmat üretim kapasitesindeki yeterliliğiyle aslında çok fazla dikkat çeken bir ülke ve bunun bu zirvede Ankara'daki yapılacak bu zirvede bunun çok fazla ön plana çıkacağını ve çok ciddi anlaşmalarla somut adımlara dönüşeceğine inanıyorum.
1: Peki piyasalar açısından baktığınızda Borsa İstanbul'da sektörlere katkısı, etkisi daha doğrusu ne olacak Ankara'da yapılan bu kritik zirvenin?
0: Ya şöyle kuvvetle muhtemel söylediğimiz herkesin de astıdığı söylediği şeylerden birisi savunma sanayimiz buradan çok ciddi anlamda kısa orta vadede ciddi anlamda bir şey edinecek. Yani savunma sanayine etkileri olacak. Ancak uzun vadede etki bence sadece savunma sanayiyle şey olmayacak. Tabii savunma sanayinde elektronik sistemler, radar, haberleşme, zırhlı araç, mühimmat ve kompozit malzeme üreticilerinin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Aselsan'ın ön planda olacağını söyleyebiliriz. Otakar'ımızın ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber ikinci aşamada Sema Hanım makina, otomasyon, çelik, özel alışım, kablo, endüstriyel yazılım ve siber güvenlik şirketlerinin arkasından ben geleceğini düşünüyorum. Hemen bunun arkasına. Çünkü bunlar birbiriyle doğal olarak bağlantılı hale gelecek. O yüzden sanayi sektöründe özellikle makine, otomasyon, çelik firmaları ve özellikle de kablo firmaları ve özel alışım firmalarına dikkat çekmek istiyorum. Tabii üçüncü aşamada ise ilk başta özellikle enerji koridoru sayesinde lojistik, liman işletmeciliği, enerji tabii doğal olarak ön plana çıkacak. Petrokimya, bunlarla hemen söyleyebiliriz ve tüm bunlarla beraber de hemen arkasından ben gayrimenkulün de, gayrimenkul sektörünün de doğal olarak orta uzunda olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Hem özellikle savaşların bitirilmesi hem de bu yeni kapasitelerin sağlanması için üretim, yeni yatırımların gerekiyor olması gayrimenkul sektöründe özellikle dikkat çekecektir. Tabi bu arada petrokimyayla bir müddet sonra uzun vadede yine bankacılık ve sigortacılık sektörleri de bundan olumlu etkilenebilecek sektörler açısında şey yapabiliriz, söyleyebiliriz.
1: Goldman Sachs'ın bir değerlendirmesi var savunma harcamaları ile ilgili. Önümüzdeki 5 yılda evet Avrupa büyümesine ilave katkı sağlayabilecek diyor ama bunun bütçe açıkları ve kamu borçları üzerinde de baskı oluşturabileceğini söylüyor. Nasıl yorumlarsınız bu değerlendirmesini Goldman Sachs'ın?
0: Evet, doğru. Ben hani demin de söylemiştim bir müddet borçlanmayı ve yüksek faizle borçlanacak diye. Onlar da o noktada alt başlık altında Goldman Sachs da oraya dikkat çekmiş. Doğrudur. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, yine Rusya'nın özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik olarak yapmış olduğu veya Avrupa Birliği'nin kendini güvende hissetmesiyle ilgili unsurlar zaman sıkıntısına yol açıyor. Ve bu zaman sıkıntısı da özellikle enflasyonist baskı ve enflasyondaki katılık nedeniyle faiz oranlarının yüksek seyrediyor olması, enflasyona bağlı olarak faiz oranlarının yüksek seyrediyor olması, evet büyüme gerçekleşecek ama bu büyümenin finansmanı kuvvetle muhtemel pahalı borçlanmayla yapılacak. Yani pahalı borçlanmayla yapılacağı için de bu bütçe açıklarında doğal olarak getirebilir. Burasında tabii bir sarmal aslında bu. Bir yandan güvenlik endişesi, bir yandan işte bu savunma harcamalarının finansmanındaki yaşanacak güçlükler. Burada da yeniden bunun belli bir döneme yayılması, işte orada da zaman sıkıntısı devreye giriyor. Bir an önce, çünkü Amerika'da sıkıştırıyor, artık yükünü atmak istiyor. Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarının yükünü azaltmak istiyor NATO içerisinde ve kendi içerisinde. Bunlar da doğal olarak takip edeceğimiz unsurlar olacak. İşte Avrupa Birliği burada bunu ne kadar bir zamana yaymak isteyecek ya da bununla ilgili ne tür tedbirler alacak? Kuvvetle muhtemel bir fon mekanizması kurulabilir. Belki ya da tekrar dış borçlarla ilgili ya da borçlanmayla ilgili de bir kapasite geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi tekrar katsa yaptırımlarına bakarsak evet onun kaldırılması için bir kongre onay süreci gerekiyor ama onunla ilgili Ankara'dan verilecek olan yumuşama mesajları küresel sermaye akımlarının, yabancı yatırımcının Türkiye bakışını nasıl etkiler?
0: Olumlu etkiler. Açıkçası burada hani o özellikle gelmesi açısından, ama şunu unutmayalım Sema Hanım, hani demin de söyledim, makro ekonomide özellikle ABD tahvil faizlerinin yüksek seyrediyor oluşu, dörtlerin üzerinde seyrediyor oluşu, hemen bu akımı da yatırımcılarımızı da yanlış yönlendirmeyelim, hemen böyle bir akım olması da ilk etapta çok olası görünmüyor. Yani burada evet zirve çok önemli, zirveden çıkacak mesajlar çok önemli. Ama hemen de böyle bir akım meydana gelmesini beklemek o anlamda şey olabilir. Yanlış olur, çünkü şu anda risksiz faiz oranı Amerika'da kısa o 2 yıllıklarda sizin de ekranında gösterdiğiniz gibi 4.12, 5 yıllıklarda 4.21, 10 yıllıklarda 4.46, belki bir 5'ten geldi ve yine eğer geçen istihdamla ilgili çok güçlü olmayan veriler geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve orada bir faiz indirimine gidilmediği müddetçe bu akımın şöyle olabilir, selektif, çok seçici unsurlarda geliyor olabilir. Hani çok çok özel şirketlere geliyor olabilir. Bunlar açısından da belki takip edilmesinde fayda var ama hemen çok kısa vadede bu akımı beklememek lazım.
1: NATO zirvesini konuştuk. Şimdi biraz da Orta Doğu'daki son duruma temas etmek istiyorum. Çünkü İran'dan bir açıklama var. Amerika ile barış yok dedi İran. Mutabakat İran için zafer, Amerika için yenilgi ifadesini kullandı ve İsrail'i de resmen tanımayacağız dedi. Nasıl değerlendirdiniz? Çünkü piyasalar son dönemde jeopolitik risk primini fiyatlamadan çıkardı. Bu tür açıklamalar özellikle altın ve petrol tarafında

0: bir atağa sebep olabilir mi?
1: Tabii eğer İran tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri İran'la o anlaşma sürecinin uzaması, diplomatik taraftan tekrar fiziksel müdahaleye tarafına doğru gidilmesi ve özellikle yine sizinle yaptığımız bir yayında söylediğimi hatırlıyorum ama özellikle yaramaz çocuk İsrail'in hani burada bu barışı bozacak aktivitelerinin devam ediyor olması aslında İran yetkilileri ona da dikkat çekiyorlar. Burada tekrar bir fiziksel müdahale ya da bu barışın gelişmiş olması 71-87'lere kadar 71'e kadar inen Brent petrolde tekrar bir harekete neden olabilir. Bu hareketlenmeyle beraber enflasyon baskısıyla yine katılık devam edecek olursa burada sıkıntı yaşanabilir. Özellikle altın fiyatları da ters korele olduğunu söylemiştik. Brent petrol tekrar yükselecek olursa o jeopolitik risklerden dolayı enflasyon baskısı ve faiz indiriminin gecikmesi dolayı semanın altın fiyatlarında bir müddet eğer fiziksel bir temas olacak olursa gerileme olabilir. Burada yatırımcılara dikkat etmek lazım ama ben hep söylüyorum vade uyumuna ve kendi portföy ağırlıklarına göre veya portföyde kullanabilecekleri ağırlıklara göre altın taşınabilir ama buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ne kadar vadede taşıyacaklar, hedef fiyatları neler, bunları hep birlikte değerlendirmeleri gerekiyor.
0: Peki küresel piyasalara, hisse piyasalarına baktığınız zaman genel tablo şu anda risk iştahı açısından ne söylüyor size?
1: Zayıf. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o tahvillerin faizleri yüksek oluşuyor nedeni biraz daha zayıf. Tabii selektif yapay zeka ve çip şirketleri ön plana çıkıyor. Onlarda ayrışmalar olabiliyor ama burada genel olarak baktığımızda hala daha bir denge arayışında, fiyat arayışında, yön arayışında uluslararası piyasalar ve Borsa İstanbul. Bunun da en önemli nedenlerinden birisi FED'den gelecek açıklamalar ve oradaki faiz indirimlerinin başlama süreci ana katalizör olarak görülüyor Sema Hanım.
0: Altın onsta nasıl bir fiyat hareketi bekliyorsunuz? Yukarıda zirvede nasıl bir fiyatlamada olur sizce? Öngörünüz ne?
1: Ya şöyle benim öngörülerim açıkçası ben altının uzun vadede yine aslında yatırımcıya kaybettirmeyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü şimdi güçlü dolar endeksiyle beraber yüksek faizler belli bir zaman sonra çünkü bu sürdürülemez Sema Hanım. Yani özellikle işte demin de söylediğimiz gibi savunma harcamalarına yapılacak olan yatırımlar ve şeyler aslında bir an önce aşağı doğru bir faiz hareketlerinin olması gerektiğini bize gösteriyor ama orada işte İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kaşımalarıyla beraber o anlaşmanın uzaması, petrol akışının normalleşmesinin hızlanması buradaki ana katalizörlerden biri. Altında ben açıkçası biraz daha bir müddet daha bir yatay seyir arasında 3900'le 4250'ler 4350 dolarlar arasındaki bir hareketleri normal olarak görüyorum aslında. Ama altının hikayesinin tekrar yeni bir zirve gitmesin için bir kere faizlerin düşüyor olması lazım. Oradaki ana katalizör dolar endeksinin düşüyor olması lazım. Ve tekrar merkez bankalarının altın rezervini artırmaya yönelik hareketlerine başlaması hatta hızlandırması gerekiyor. Aslında hani fiyattan ziyade bu tip unsurların altın fiyatındaki belirleyicilerinin takip edilmesi lazım. Orta uzunda kısa vadede Amerika-İran geriliminin eğer tekrar başlanması ve Brent petrolün 90 doların üstüne çıkması durumunda da altında ters korelasyondan dolayı tekrar bir geri dönüş yaşayabiliriz.
0: Şuradaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çünkü savunma sanayinde de kullanılan yapay zekada endüstriyel bir metalden bahsediyoruz. NATO zirvesinden verilecek mesajlarla gümüş tarafında nasıl bir fiyatlama beklersiniz?
1: Yani ilk etapta tabii altınla gümüş şu anda zaten artık korele gidiyor. Hani doğal olarak ama gümüşün burada bir arz sıkıntısı da var. Eğer olumlu tarafta bir üretim artışına yönelik bir şey olursa altındaki hareketten daha fazla hareketlenme gümüşte görebiliriz. Ama yoksa tabii bunlar yine dediğim gibi somut adımlara bağlı olarak oluşabilecek unsurlar. Özellikle altın ve gümüşteki hareketlenmeleri, fiyatla hareketlerini daha çok somutta beklemek lazım. Evet, NATO zirvesinden üretime yönelik bir şey çıktığında ve bunun somut adımlarla başlamasında altından daha farklı bir hareket tarzı gümüşte görebiliriz. Bir arz eksikliğinden dolayı ve ihtiyaçtan dolayı, eğer talep artacak olursa doğal olarak arzı belli bir şekilde arttırılamadığı için hızlı bir şekilde onun fiyatındaki daha farklı bir hareketi görebiliriz. Ama tabii bunlar da zamanla göreceğimiz unsurlar Sevan, özellikle de somut adımları beklemek gerekiyor gümüşte de.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim hocam. Kolaylıklar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar. Yatırımcılarımıza bol kazançlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler size de. Devam edelim. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken zirvenin en sıcak başlıklarından biri de NATO'nun finansmanı olacak. NATO'nun askeri gücü kadar bu gücün maliyeti de dünyanın gündeminde. Peki dünyanın en güçlü askeri ittifakının faturasını kim ödüyor? Avrupa ülkeleri savunma harcamalarında üzerine düşeni yapıyor mu? Detaylar analiz haberimizde.
2: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler kalsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
3: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
4: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
2: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
3: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
4: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi başlıklar olacak? Katsa yaptırımları kaldırılacak mı? İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner gelişmelerin piyasaya etkilerini değerlendirdi.
5: Türkiye otomatikman güvenli liman konumuna geçer. Artık riskli ülkeler kategorisinden çıkar. Amerika'nın o radarında olan ülkeler kategorisinden çıkar. Tam tersine müttefikliğin arttığı bir sürece gireriz. Avrupa Birliği gözünde de Türkiye çok daha ulaşılmaz bir noktaya gelmiş olabilir. Bu bakımdan katsa yaptırımları gerçekten çok hayati önem taşıyor Türkiye için. Ve burada Sayın Trump'ın da bu konuda görüşlerini biliyoruz. Fakat sadece Trump'ın bu görüşüyle de olmuyor. Senato'dan geçmesi gerekiyor. Aşama aşama. Ama bu yönde de bir çaba olduğu çok aşikar. Onu net olarak söyleyebiliriz. F-35 konusu aynı şekilde. Bu süreçte NATO toplantısı Türkiye'de olması da çok önemli. NATO şu anda birinci evre.

0: İkinci evre, üçüncü evreye giriyor. Yani burada boyut değiştiriyor. Çok yani önceki birçok alınan kararlar ya da büyüme stratejileri burada değişiyor şu anda.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı da NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak. Forum kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahraman Kazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon verilecek.
2: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahraman Kazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon düzenlenecek. Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak. Resepsiyona NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri de uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak. Program kapsamında Milli Hava Platformları gösteri uçuşları yapacak.

Piyasa takvimine bakalım. İçeride TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu, Almanya'da fabrika siparişlerine, Euro bölgesinden TÜFE ve ÜFE verilerine, S&P Global PMI imalat dışı verisine, Amerika tarafında ve ISM imalat dışı PMI verisine takip ediyor olacağız bugün. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir.

Paranızın kıymetini bilin. A-Para. Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: Ay 08 seans öncesi devam ediyor. Yeni haftaya da küresel jeopolitik ve ekonomik gündemin en kritik başlıklarından biriyle başlıyoruz. NATO ekseninde artan diplomatik trafik ve Ankara'nın bu süreçte üstleneceği stratejik rol piyasalar tarafından da yakından izleniyor ve güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde savunma ve dış politika başlıkları kadar küresel risk iştahı da fiyatlamaların merkezinde yer alıyor. Fiyatlamaları da bakacağız elbet çünkü ons altında 4174 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2 haftanın zirvesine yakın seyre geçti ve faiz indirimi beklentilerinin yeniden konuşulmaya başlaması değerli metallere destek verirken doların görece güçlü kalması yükselişi sınırlayan ana unsur olmaya da devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Canlı yayın konuklarım olacak. Ama önce verilere bakalım, fiyatlamalar nasıl seyrediyor? Şu anda hangi rakamları takip ediyoruz? Fiyatlamalara bakalım. Asya tarafında son durum ne? Çin 0.11'lik kazançla yukarı yönlü hareket ediyor. 4048 puandan fiyatlanıyor. Güney Kore geri çekildi 0.53 oranında. Hindistan'da yukarı yönlü hareket var. Hong Kong'da yarım puanın üzerinde yükseldi. Avrupa tarafında durum neydi? Avrupa tarafındaki açıklamalar, geçen hafta takip ettiğimiz Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları piyasaya nasıl sinyaller verdi ve haftayı nasıl kapattı Avrupa tarafı rakamlarla söylersek 0.92'lik yükseliş vardı Madrid'de son işlem gününde. Londra'da 0.25'lik bir yukarı yönlü hareket takip ettik. 10.679 puandan geçti. Frankfurt'ta yukarı yönlüydü. 0.78 oranında kazancı var ve Paris 0.39'luk bir yükseliş kaydetti. Amerika diyelim. Amerika tarafına bakalım. Piyasalardaki son durum ne? 0.22'lik yükseliş var. S&P 500'de 7.499 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq'la 29.579 puandan işlem gördü. 0.85'lik kazancı var Nasdaq'ın. Dow Jones'taki son durum ne? Bakalım. 52.852 puandan geçti ve aşağı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul'daki son durum neydi? 0.26 geri çekilmeyle kapattı. Geçen haftayı 14.417 puandan bitirdi. Yeni hafta önemli. Bakalım bugün NATO'nun gölgesinde Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak? Şimdi fiyatlamalara bakalım. Kıymetli metaller tarafında tablo bize ne söyleyecek? 0.31'lik geri çekilme takip ediyoruz. Altın onsta 4158 dolardan fiyatlanıyor. 61,8 dolardan geçiyor gümüş tarafı ve 0.80'lik aşağı yönlü hareketi var. Platinde 0.63'lük bir geri çekilme izliyoruz. 1635 dolardan fiyatlanıyor ve paladyum 1271 dolar seviyesinde seyrediyor. Orada da 0.22'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. Devam edelim enerji emtiayla. Petrol aşağı yönlü hareket ediyor. 68,6 dolardan geçiyor. Brent petrol tarafında 0.25'lik bir kayıp var. 71,9 dolardan fiyatlanıyor. Doğalgaz da %2'nin üzerinde düştü. 3,1 dolardan fiyatlanıyor. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Stratejist Eren Kuru bizimle birlikte her şeyi konuşacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önemli bir hafta. Hem Türkiye'nin küresel konumlanması, stratejik gücü, konumu açısından hem de piyasalar açısından. Ankara'da kritik NATO zirvesi başlıyor 7-8 Temmuz'da. Trump geliyor. Önemli haberlerle geldiğini söylemişti daha önce yaptığı açıklamalarda. Tabii akla F-35 ve Katsa yaptırımları geliyor. Öncelikle Ankara'daki NATO zirvesini piyasalar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: NATO zirvesini aslında hani güzel bir şekilde özetlediniz siz hani beklentiler tarafını yayından önce de. Aslında burada hani beklentiler pozitif diye düşünüyoruz. Pozitif beklentilerle birlikte hem demin söylediğiniz Katsa yaptırımları olsun, diğer taraftan işte Halkbank davasının pozitif tarafta ve ilerleyen süreçlerde Amerika'da olan Merkez Bankası'ndaki bir takım beklentiler var. Bu da rezerv tarafında. Şimdi bunları hepsini yan yana koyduğum zaman hani bir negatif ya da bir nötr beklenti yok diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde hani biliyorsunuz ki hani Trump da hani Orta Doğu'da bir miktar daha hani baskınlığı sürdürmek istiyordu hani İran tarafındaki savaş yüzünden. Şimdi onu bir miktar daha NATO zirvesiyle bir miktar daha ön plana almak istiyor diyebiliriz. Yani kısaca özetlemek gerekirsek hani NATO başlığı ilk başta Türkiye'de olması büyük bir haber akışı. Diğer taraftan beklentiler de pozitif yönde olacağı için hani NATO zirvesinden pozitif beklentiler oluşacak diyebilirim. Bunun bize yansıması da aslında hani Trump'ın açıklayacağı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklayacağı bir takım maddelerle hani biz bunu net bir şekilde göreceğiz ama şu an hani beklentilerle birlikte pozitif bir tarafta yer alıyor piyasalar diyebilirim size.
0: Tabii Türkiye Amerika tarafında da yeni bir sayfa mı açılıyor sorusunu da sormak istiyorum. Çünkü savunma sanayi işbirlikleri masada işte F-35 dosyası var dediğimiz gibi katsa yaptırımları var. NATO tarafında da üretim, ortak tedarik ve milyarlarca dolarlık anlaşma beklentileri var. Türkiye'nin jeostratejik rolü açısından da baktığınızda ve CDS'e yansımasını da göz önüne aldığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında son bir 2-3 aydır yani Türkiye risk primden başa doğru geleyim. Risk primi aslında gelişmekte olan ülkelerle paralel hareket diyebiliriz. Bu son çıkan işte bu NATO zirvesi olsun, demin sizin de tekrar söylediğiniz haber başlıkları olsun, aslında pek o kadar da etkiledi diyemeyiz. Çünkü hani eskiden bu yurt içindeki haber akışlarında bir miktar daha risk priminde etkisi vardı. Şu an o kadar risk priminin etkisi yok. Çünkü küreselle birlikte hareket ediyor artık. Küreselle birlikte dalgalanıyor risk primi ve risk priminden kastım hani sadece 5 yıllık tarafta değil, işte uzak taraftaki 7 yıllık, 10 yıllık kısa tarafta 3 ve 2 yıllık taraftaki tenörlü CDS'ler de buna bir miktar paralel hareket ediyor diyebilirim. Ancak hani 5 yıllık tenörlü kıymet CDS'ini konuştuğumuz için o ön planda. O yüzden hani şu an hani NATO tarafındaki zirvede eğer Türkiye etkileyecek ve çok pozitif bir haber akışı olmadığı sürece biz gelişmekte olan ülkelerle paralel hareket etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Ama buradaki hani sadece NATO başlığı altında konuşmamak gerek. Hani biliyorsunuz ki hani geçtiğimiz haftalarda hani risk primleri yukarı doğru genişlemişti abi de tahvil faizlerinden dolayı. Şimdi o birlikler nötrle tarafta yer almaya başladı. Ve bu şekilde hani önümüzdeki bu ay ve önümüzdeki haftalarda bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan söylediğiniz hani savunma sanayi tarafındaki beklentilerde de hani ilk başta biz daha çok Aselsan tarafında gördük. Diğer taraftan drone tarafındaki yatırımları gördük. Şimdi bunlar hepsini birbirine yan yana geldikten sonra hani bu savunma sanayi ön planda kabul ediyorum ama önümüzdeki süreçte savunma sanayinin üzerinde bir miktar daha böyle utilitarian dediğimiz sektörlerde bir miktar daha baskınlık görmeye başlayacağız. Çünkü hani bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hani böyle oluyor. Biliyorsunuz hani Trump gittiği zaman ilk anlaşma savunma sanayi Lockheed Martin'e başlıyor. Sonra arkasından altyapı şirketleri geliyor. Böyle küçük küçük ilerleme gerçekleşiyor. Türkiye'de de eğer hani anlaşma sağlanırsa ve güzel haber akışlarıyla birlikte olursa ilk başta sizin dediğiniz gibi savunma soru, utilitay sonra altyapı şirketleriyle birlikte biz bunu görmeye başlayacağızdır diyebiliriz. Hemen arkasından da yazılım ve bankacılık gelecektir. Gerçi bankacılık hani yurt dışındaki bu işte krediler olsun, EBR kredileri olsun, ülke kredileri olsun. Bunları zaten haber başlıkları altında görüyoruz. Ancak diğer taraftan hani ilk 2 ve 3 ana başlıkta sizin dediğiniz gibi, söylediğiniz gibi savunma, utilitarian ve yazılım sektörleri ön planda olacaktır. Uzay ve havacılık da olabilir tabii ki.
0: Savunma Sanayi Forumu'nda açıklanması beklenen o milyarlarca dolarlık anlaşma

0: aracı kurumların araştırma departmanındaki uzmanlara analizlerini sorarak öğrenebiliriz çok rahat bir şekilde. Ama ancak bu pozitif yansıması günlük harekette %3, %4'lük bir hareket olur ama uzak vadeli, anlaşmaya göre uzak vadeli daha anlam taşır diye söyleyebilirim sizlere.
1: Peki Türkiye açısından bakalım yine istiyorum. Çünkü F-35 sürecinin yeniden açılması, işte katsa yaptırımlarının kaldırılması, savunma ihracatının arttırılması, Avrupa savunma fonlarına erişim ve tabii ortak üretim projeleri. Bu çerçeveden baktığınızda bu zirvenin sonunda Türkiye'nin somut ekonomik kazanımlar elde etmesini nasıl görüyorsunuz?
0: Vallahi pozitif, yine pozitif bir kazanım bekliyoruz diyebiliriz. Yani buradaki hani asıl önemli olan aslında hani sektörel tarafta hani nereye doğru yoğunlaşacağı önemli tabii bu anlaşmayla, anlaşmalarla birlikte. Demin söylediğimiz sektörleri de ön plana koyarsak bunların vadesinin, anlaşma vadelerinin hani kısa mı uzak mı, yani oradaki hani maturity'yi baktığımız zaman karşımıza çıkacak önemli başlıkları izlemekte yarar var diyebilirim. O yüzden yani en burada iki ana başlık çünkü bir tanesi hani sektör, pardon, üç ana başlık. Bir tanesi sektör, ikincisi vade, üçüncüsü yoğunlaşması. Eğer bunlar kısa vade, hani tamam yine savunmasınlar, yine yazılım sektörü ya da utilities gibi sektörler karşımıza çıktığı zaman bunların vadesi hani kolayca ulaşılabilir bir anlaşmayla 3 aylık, 6 aylık anlaşmalar değil de 5 yıllık, 10 yıllık kontratlar olduğu zaman biz burada aslında anlamlı bir anlaşma olur ve faydalı olur diye düşünebiliriz. O yüzden şu anki hani beklentiler bu 3 ana başlık altında toplanabilir diye söyleyebilirim size.
1: Tabii artık NATO'yu sadece askeri bir ittifak olarak değil, küresel ekonomiyi de şekillendiren bir dev bir yatırım platformu olarak da değerlendirebilir miyiz?
0: Evet, değerlendirebiliriz. Çünkü hani bu NATO tarafındaki hani kuruluş amacı da aslında hani birbiriyle olan hani savunma, tamam bunu kenara koyuyorum ama hani Avrupa Birliği statüsünde gibi yoğunlaşabilirsek buradaki hani beklentiler de hani NATO tarafındaki diğer ülkelerinde birbiriyle olan ticari anlaşmaları da ön planda olacaktır. Tabii ki de en başta en önemli başlık demin de söylediğiniz gibi savunma tarafında, savunma sanayi tarafında olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Peki savunma harcamalarının milli gelirin %5'ine çıkarılması hedefi küresel büyümeyi destekler mi, yoksa bütçe açısından enflasyonist bir baskı oluşturur mu?
0: O kadar da hani savunma sanayinin enflasyonist baskı oluşturacağını pek düşünmüyorum. Çünkü belli başlı tarafta yoğunlaşıyor buradaki başlıklar. O yüzden ilerleyen dönemlerde hani her ne kadar da milli geliri oran artsa bile o kadar da etkisi olacağını düşünmüyorum diyebilirim.
1: Peki yatırımcı açısından baktığınızda NATO zirvesinin en önemli ekonomik çıktısı ne olacak piyasalar açısından?
0: Vallahi en önemli çıktısı tabii ki de hani beklenti tarafındaki çıkacak olan beklentilerin piyasalara yansıması olacaktır. Şu an ana başlıkları bilmediğimiz için yorumlaması da oldukça güç. Sadece burada hani Trump'ın Türkiye'ye olan yaklaşımı daha da sıcak olacak mı? Yani Türkiye ve İran tarafında oluşacak yeni haber akışı nasıl olacak? İsrail tarafındaki haber akışı nasıl olacak? Bunlardan çıkacak başlıklarla bizim piyasalar oldukça hani pozitif tarafta yer alacaktır diye düşünüyoruz tabii ki de. Ama buradaki yansımalar ilk başta faiz ve Borsa İstanbul'da direkt yansıyacaktır diye söyleyebilirim.
1: Tabii tekrar Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik rolü de ortaya çıkıyor. Ne dersiniz? Çünkü bazı analizlerde NATO'nun Türkiye olmadan eksik olduğu yönünde de güçlü veriler var.
0: Aslında hani dediğiniz gibi hani jeopolitik tarafta Türkiye'nin ön planda olması oldukça oldukça normal. Çünkü hani Orta Doğu'daki önemli köprülerden birisiyiz. İlerleyen dönemlerde de hani bu haber başlığı da altında da hani bu NATO zirvesinden

0: açıkçak haber başlığı da jeopolitik konu daha da ön planda olacaktır. Tabii ki de hani burada demin de söylediğim gibi önemli başlık 3 ana maddeden oluşacaktır. 3 ana maddelikte haber akışı nasıl sirayet ederse piyasalara yansıması ön planda olacaktır diye söyleyebilirim.
1: NATO'yu konuştuk. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Altın onsun fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yukarı yönlü harekette nereye kadar yükselir? Ne dersiniz?
0: Aslında ons yani 4100 tarafına gelmesindeki en önemli haberlerden bir tanesi aslında geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdamdı. Yani ben buradaki yükselişi aslında gün içi hareketin bir miktar oturmasıyla yorumluyorum diyebilirim. Ama benim beklentim önümüzdeki süreçte hani altın ons tarafında tekrardan 4000 doların altına gelmesini düşünüyoruz diyebilirim.
1: Brent petrol fiyatlamasında da 70-71 dolar bandında seyreden bir fiyatlama var. Nasıl bir mesaj veriyor bu fiyatlama bize? Ne dersiniz?
0: Brent petrol tarafı aslında hani, 70 dolara doğru bir tekrar yaklaştı. Ama önümüzdeki süreçte ben tekrardan özür dilerim 63-65 bandına doğru bir daralma bekliyorum. Bu daralmayla birlikte de hem bunun tabii ki de yansıması dolar endeksi tarafındaki fiyatlamalar da ön planda olacaktır. Ama şu anki fiyatlamalar tamamen rebound etkisi var. Rebound etkisi bir miktar arka planda başladığı zaman 63-65 bandına tekrar geri dönüş sağlayacaktır diye söyleyebilirim.
1: Katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum değerli analizleriniz için. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Çok sağ olun. İyi haftalar tekrar.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor ve stüdyomda değerli bir konuğum daha var. Doçent Doktor Bilal Bağış, FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'nın ev sahibi olması çok kıymetli. Ayrıca da tabii Donald Trump'ın elinde paketlerle geldiği yönünde açıklamaları da var. Öncelikle bir NATO zirvesini Ankara'da olmasını piyasalar açısından değerlendirelim mi? Ne dersiniz?
2: Hiç şüphesiz piyasalar açısından da beklenti çok fazla. Özellikle savunma sanayi için güvenlik algıları, tehdit algıları ile ilgili tabii yeni beklentiler var. NATO 3 söylemi bu noktada önemli. Bunlar da tabii hem ekonomi açısından hem piyasalar açısından hem tabii küresel ilişkiler, iktisadi, sosyal, siyasi, askeri ilişkiler açısından da hiç şüphesiz önemli bir zirve olacak. Trump'ın tabii NATO Genel Sekreteri ile birlikte Amerika'da sorulan sorular üzerine yaptığı yorumlar, Türkiye'ye yeni paketler, belki pozitif haberlerle geleceği ile ilgili açıklamaları hiç şüphesiz tabii Türkiye'de de heyecan yaratmış durumda. Hem özellikle Türkiye için hem açıkçası bütün dünya için çok yakından takip edilen kritik bir zirve olacağı benziyor. Bunun tabii ortaya çıkacak olan haberler, alınacak yeni kararlarında hem piyasalara hem ekonomiye pozitif yansımaları önümüzdeki dönemler benim kanaatim yoğunlukla konuşulacaktır.
1: NATO'nun Ankara toplantısı Batı güvenlik mimarisi açısından ne anlam ifade ediyor hocam? Çünkü masada işte Rusya, Ukrayna, Karadeniz, aşağıda Suriye, İsrail ve tabii İran meselesi, Doğu Akdeniz meselesi ne anlamı ifade ediyor Türkiye'nin konumu açısından?
2: Türkiye tabii son dönemler özellikle artık küresel ekonomide, küresel siyasette, küresel güvenlik planlamalarında ağırlığını artırmış durumda. NATO içindeki önemi de gittikçe artıyor. Tabii bir taraftan açıkçası Türkiye'nin son dönemde bu NATO Liderler Zirvesi dahil aslında genel anlamda lider diplomasi açısından attığı adımlar, savunma sanayinin Türkiye'de aldığı yol özellikle son birkaç 10 yılda. Bununla birlikte tabii etrafımızdaki bütün bu gelişmeler, bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Orta Doğu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji güvenliği ile ilgili konular, siber güvenlik, artık günümüzde tabii enerji güvenliği, uzay güvenliği, tüm bu konular çok çok kritik meseleler haline gelmiş durumda. Tüm bu denklemlerin merkezindeki ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'nin önemi, ağırlığı gittikçe artıyor biraz önce.

0: bahsettiğim gibi ve dolayısıyla bütün gözler tekrar Türkiye'de olacak. Bunlarla birlikte tabii Türkiye'nin artık son dönemler bu bahsettiğimiz tüm bu belirsizlik risk parametreleri içinde açıkçası değerinin de arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan da tabii Türkiye'nin açıkçası daha fazla yakından izlendiği bu yeni dönemde hem NATO zirvesinde alınacak kararlar hem önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak yeni açıklamalar, planlamalar bunlar yakından takip edilecek. Ve benim kanaatim bu artan önemle birlikte yeni dönem Türkiye için çok daha pozitif gelişmeleri gebe olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi yaptığı açıklamalarda tabii müttefik ülkeler arasındaki o savunma sanayi engellerinin kaldırılması çağrılarını yenilemişti. Tabii aklımıza F-35 ve Katsa yaptırımları geliyor. Bu zirvede Katsa yaptırımlarının bir kongre onayına ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama en azından yumuşak tonda verilecek mesajlar piyasalar açısından ne anlam ifade eder?
0: Trump tabii Amerika'da da Beyaz Saray'daki açıklamalarında da bazı pozitif haberlerle geleceğini, çantasında bir şeylerle geleceğini ifade etmişti.
1: Hem piyasadaki Türkiye'yi mutlu edecek bir paketle geliyorum.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'yi mutlu edecek pozitif haberlerle geleceğini işaretini vermişti. O yönlü ciddi bir beklenti var. Bu aslında tabii sadece Türkiye için değil, açıkçası Avrupa'nın güvenliği açısından da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu günümüzde daha fazla konuşuluyor. Türkiye tabii NATO'nun ikinci büyük ordusu. Savunma sanayinde son dönemde atılan adımlarla yapılan atılımlarla Türkiye önemini çok ciddi anlamda artırmış durumda. Aslında küresel ekonomi içinde, dünya siyaseti içinde, Avrupa'nın güvenliği içinde, enerji piyasaları içinde burada alınacak kararlar, Türkiye Batı entegrasyonu, güvenlik işbirliğinin tekrar belki birkaç yıl önce kaldığı noktadan devam edecek olması ya da devam etmesi gerekliliği Türkiye için önemli olduğu kadar açıkçası Avrupa için de, Amerika için de, bütün dünya için de önemli olacak. O yönlü güçlü bir beklenti var ve tabii genel kanaat de açıkçası şu an Trump'ın o yönlü bazı açıklamalar yapması, çantasında bazı pozitif haberlerle Türkiye'ye gelecek olması. Bu yönlü güçlü bir beklenti olduğu için de onun boş çıkmayacağı ihtimali daha güçlü açıkçası.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümü öne çıkarması da aslında dikkat çekiyor. Tabii ekonomik açıdan baktığımızda o savunma harcamalarının artması, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan gibi Türk savunma ekosisteminin uluslararası projelerde daha fazla yer alması anlamına da gelecek. NATO tedarik zincirine entegrasyon anlamında da çok güçlü bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz şu anda. Ne dersiniz? Savunma şirketlerimiz açısından getirilerini.
0: Yani burada alınacak kararlar, tabii burada alınacak kararların ötesinde de Türkiye savunma sanayi son birkaç 10 yıldır çok ciddi aslında mesafe kat etmiş durumda. Türkiye yaptırımları da çok fazla açıkçası kale almıyor. Kendi savunma sanayini güçlendirmeye devam ediyor. Ancak hiç şüphesiz tabii Batı ile bahsettiğimiz entegrasyonun devamı her iki tarafta, her iki taraf için de kazan kazan sonucu doğuracaktır. Tabii burada alınacak bu bahsettiğimiz pozitif kararlar ya da bazı yaptırımların kaldırılması ise savunma sanayinde belki bu bahsettiğimiz alınan yolun son dönemdeki ivmenin artması anlamına gelecek. Belki savunma harcamaları ile birlikte son dönemde çok çok konuşuluyor malum. NATO'daki bütün ülkelerin savunma harcamalarını artıracağı.
1: Evet, Trump'ın %5 bu yönlü oranında milli geliri oranı %5.
0: Evet, Trump'ın bu yönlü tabii geçmişteki çıkışları önemli. Hı hı. Bütün ülkeler açıkçası savunma harcamalarını artık artırmış durumda. Buna yönelik yatırımlar da artacaktır. Tabii Türkiye'nin öne çıkan bazı şirketleri var sizin de bahsettiğiniz gibi. Aselsan'a, Havelsan'a, işte özel sektörde özellikle Baykar gibi şirketler bu noktada Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu, bu teknolojideki öncü rolünü ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Tabii alınacak yeni kararlar hiç şüphesiz mevcut şirketleri için daha fazla yatırım belki daha fazla büyüme anlamına gelecek. Hı hı. Diğer taraftan istihdam piyasası için de çok pozitif bir haber olacak. Savunma sanayi tabii aynı zamanda bütün teknolojiler için açıkçası öncü sektörlerden biri. İşte bugün bahsettiğimiz yapay zeka, internet teknolojileri, bunların hepsinin geçmişi.
1: Siber güvenlik de var hocam bunun içinde.
0: Bunların hepsi aslında

0: Savunma sanayinden özünde temelde çıkıyor. Dolayısıyla savunma sanayine yapılacak yatırımların hem bahsettiğimiz öncü teknolojilerin gelişmesi belki o tarafa daha fazla eğilim açısından da anlamı çok olacak. Bunlarla birlikte tabii savunma sanayinin katma değerinin de çok hı hı. yüksek olduğunu, ekonomi için büyüme katsayısının da çok fazla olacağını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla hem mevcut şirketler için hem makro perspektifte de açıkçası Türkiye istihdam piyasası için, Türkiye'nin bu bahsettiğimiz öncü şirketleri için daha fazla büyüme, özellikle de Türkiye'nin ihracatına pozitif katkılar önümüzdeki dönemde kendini çok daha fazla belli edecektir.
1: Peki zirvenin sonuç bildirgesi de piyasalar en çok hangi cümleyi arayacaklar?
0: Tabii birçok konu var açıkçası. İşte günümüzde biraz önce de bahsettik. Siber güvenlik ile ilgili konular, yapay zeka konusu. Yapay zeka tabii bütün sektörleri çok ciddi anlamda etkiliyor. Enerji güvenliğinden tutun uzay güvenliğine kadar. Bütün savunma sanayinden tutun ekonominin diğer alt dallarına kadar. Burada alınacak kararlar tabii öncelikli olarak savunma sanayi ama bununla birlikte tabii güvenlik sektörü, siber güvenlik, tüm bu bahsettiğimiz farklı sektörlere pozitif yansımaları olacaktır. Ancak tabii temel beklenti özellikle savunma yatırımları ve savunma harcamaları tarafında verilecek olan pozitif haberler diğer etkilerde bunu takip edecektir.
1: Tabii onlar da enerji koridorları, öyle değil mi hocam? Ticaret yolları, küresel sermaye akımları, onları da etkileyecek kararlar.
0: Bütün boyutlarıyla tabii tedarik zinciri bu noktada çok ciddi etkilenecek. Öncü belki alanlardan biri. Bununla birlikte tabii enerji güvenliği, Hürmüz'den tutun Ukrayna'ya kadar, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, aşağıda tabii Orta Doğu'daki gerginlik herkesin malumu. Ancak onların da ötesinde Asya-Pasifik'te yeni gerginlik ihtimali aslında dünyanın birçok bölgesinde enerji, emtia, bütün bu bahsettiğimiz farklı boyutlarıyla küresel ekonomiyi etkileyen, artık tabii küresel ekonomi o kadar entegre hale geldi ki herhangi bir taraftaki negatif bir haber kadar bir pozitif haber de bütün dünya ekonomisini, bütün farklı sektörleri çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde pozitif etkiliyor. Dolayısıyla bugünkü toplantıda alınacak kararlar, medyaya verilecek mesajlar önceden fiyatlanacağı için de açıkçası hem piyasaları hem ekonomiyi hem tabii alınacak yatırım kararlarını da doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla birkaç 10 yıl sonra ya da birkaç yıl sonraki yatırımlar ya da harcamalar açısından değil sadece, bugünkü fiyatlamalar açısından da, bugünkü stratejiler açısından da hemen fiyatlanacak ve hemen ekonomiyi pozitif etkileyebilecek çok ciddi bir toplantıdan bahsediyoruz. Çok ciddi evet. sonuçlardan bahsediyoruz.
1: Goldman Sachs'ın bir değerlendirmesi var. Evet, savunma harcamaları önümüzdeki 5 yıl için büyümeye özellikle Avrupa'nın ilave katkı sağlayacak diyor. Ama bütçe açıkları ve kamu borçları üzerinde de bir miktar baskı oluşturabilir değerlendirmesi yapıyor. Siz nasıl değerlendirdiniz bu yorumu?
0: Tabii savunma sanayine yapılacak yatırımlar öncelikli olarak batı ekonomilerinde borçlanma üzerinden yapılacağı için, özellikle de borçlu ekonomiler için bu bir soru işareti. Özellikle Avrupa'nın son 1-2-10 yılda bankacılık sektörünü kamu borçları üzerinden de açıkçası ne kadar zorlandığını, ne kadar ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Avrupa'nın belki tabii daha durağan bir ekonomi haline gelmiş olan Avrupa'nın önümüzdeki dönemler daha fazla harcama, yatırım yapmak zorunda kalışı hiç şüphesiz tabii bir soru işareti o açıdan. Ancak Türkiye gibi ekonomiler diğer taraftan daha dinamik ekonomiler, özellikle savunma sanayine son birkaç 10 yılda altyapıyı sağlamlaştırarak çok ciddi bir ivme kazandırmış durumdalar ve bunun üzerine katılacak her şey açıkçası ekonomiyi daha ziyade pozitif etkileyecektir. Ancak Avrupa gibi özellikle duran ekonomiler ekonomilerde. Orada tabii finansmanın nereden sağlanacağı, özellikle de yaşlanma Japonya'da, Avrupa'da önemli bir sorun. Oralarda tabii özellikle savunma sanayi için yapılacak ek harcamaların hiç şüphesiz bütçe üzerinde, ekonominin diğer boyutlarıyla tabii

0: negatif etkilerini de tekrar düşünmek gerekiyor. Avrupa'nın hem bankacılık sektörü hem borsalama piyasaları üzerindeki negatif etkiler, negatif izlenimi üzerinden atmasında uzun zaman alacak gibi görünüyor. O yüzden de Avrupa'nın, tabii Amerika'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı, hatta bununla birlikte tabii artık bugün daha fazla konuşulan Türkiye'nin güvenlik garantilerine daha fazla ihtiyaç duyacağı yeni bir döneme de giriyoruz. Avrupa için de bu açıdan açıkçası yakından takip edilen Türkiye'nin yükselişinin de biraz merakla, evet, ve heyecanla beklendiği bence yeni bir dönem ile ilgili işaretler de göreceğiz bu toplantıda.
1: Bir başlık daha açalım tabii. 32 ülke ve hükümet başkanının heyetleriyle birlikte geldiği bir Ankara, hizmet sektörü, konaklama sektörü açısından, ülkeye girdi açısından da değerlendirmenizi isterim.
0: Evet, tabii bu tip büyük organizasyonlar, Dünya Bankası, Dünya Kupası'nı izliyoruz bir taraftan, evet, Amerika'da. İşte geçmişte olimpiyatlarla ilgili Katar'da ya da Yunanistan'da farklı bölgelerdeki ekonomik etkiler de yakından analiz edilen konulardan bir diğeri. NATO zirvesi de tabii 32 tane devlet başkanının, bununla birlikte misafir onlarca devlet başkanı, evet, üst düzey yöneticinin geleceği, dev bir organizasyon. 3 ayrı havaalanı zannediyorum ayrı olmuş. Evet. Dolayısıyla hizmet sektörü için özellikle o bölge, ancak Türkiye'nin geneli için de hiç şüphesiz tabii pozitif bir organizasyon ve harcamaların artıyor oluşu o tarafa çok ciddi harcama açısından yüklenilmiş olması hizmet sektörü tabii ki pozitif etkiliyor. Ancak bu geçici hizmet sektörü pozitif etkisinin ötesinde bence uzun vadeli savunma sanayi yatırımları, teknoloji sektörü yatırımları, siber güvenlik ile ilgili, enerji güvenliği ile ilgili atılacak adımlar orta ve uzun vadede çok daha fazla odaklanılacak. Herkesin yakından takip ettiği gündem olacak. Ancak hiç şüphesiz tabii sizin de bahsettiğiniz gibi kısa vadede hizmet sektörü, evet, de bundan pozitif etkilenmiş olacak.
1: Peki F-35 meselesine geri dönmek istiyorum. NATO çerçevesinde çözülebilir mi?
0: Tabii açıkçası hepimiz için, konuya işte yakından takip eden biraz hakim herkes için irrasyonel bir karardı. Hem Amerika için, hem diğer NATO müttefikleri için herkesin çok fazla anlam veremediği, kimsenin anlam veremediği bir süreçti. Bir noktada bir uzlaşıya, bir orta yola ulaşılması gerekiyor. Trump tabii rasyonel bir siyasetçi. Benim kanaatim o noktada kendi hesaplarını Amerika yapmış durumda ve Trump'ın sadece bireysel bir açıklaması değil o Beyaz Saray'da gördüğümüz açıklama. Amerikan derin devletlerinde, Amerikan siyasetlerinde artık işte Türkiye'yi çok fazla cezalandıran bir süreç olmadı. Aksine Türkiye'nin tabii özellikle kendi Kaan projesinde attığı adımlar, insansız hava araçları, benzer birçok teknolojide aldığı yol bir açıdan da açıkçası hem müttefiklerini sevindirirken diğer taraftan bir risk unsuru da oluşturuyor. Türkiye'yi hesaba katmak isteyen ülkeler açısından. Dolayısıyla herkes Türkiye'yi kendi yanında görmek isteyecektir. Türkiye ile işbirliğini artırmak isteyecektir. Yaptırımlardan ziyade daha fazla ortaklık, daha fazla işbirliği, bu bahsettiğimiz özellikle askeri savunma, savunma sanayinin dev yatırımları açısından daha fazla işbirliğinin herkesin faydasına olacak kanaati biraz konsensüs haline gelmiş durumda gibi görünüyor. Trump da biraz bence onun bir sonucu olarak öyle bir karara varmış durumda ve bir noktada orada bu bahsettiğimiz F-35 programına dahil olma, belki Kaan projesinin motorlarının en azından bir süre için o ihtiyaç duyacak olan motorların Türkiye'ye tedarikini sağlanması. Tabii uzun vadede hiç şüphesiz onlar da farkında. Türkiye kendi motorunu da üretecek. Belki orta ve uzun vadede F-35'e de ihtiyaç duymayacak. Ancak o süre gelmeden, o zaman gelmeden bugün o işbirliğinin ya da bazı noktalardaki fikir ayrılığının mutlaka ortadan kaldırılması, daha fazla uzlaşıya yönelik bir ortamın oluşturulması gerekiyor.
1: Tabii burada KAM yerli savunma projelerimiz var neticede, değil mi? Peki ne dersiniz? Türkiye böyle

0: bölgede çok söz sahibi bir ülke. Hem jeopolitik konumu gereği hem de doğru yürüttüğü diplomasi hamleleriyle. Bu Türkiye'yi ekonomik olarak ekonomik girdiye çevirebilir mi? Daha çok.
1: Türkiye'nin tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir taraftan bu lider diplomasisi, diğer taraftan evet, kriz yönetimi tecrübesi. Biz hakikaten çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte Kafkasya'da, Libya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, hatta Somali'de, Afrika boynuzunda dünyanın farklı taraflarındaki gelişmeler Türkiye'ye kayıtsız kalamıyor. Tüm bu süreçlerde attığı adım, kararlı duruşu, özellikle tabii Cumhurbaşkanı Başkanımızın bu noktalardaki proaktif siyaseti, kararlı duruşu ve prensipli duruşu diyelim. Biraz aslında Trump ile olan o ikili ilişkiyi iyi seviyede tutan, güçlü tutan faktörlerden biri de bu. Trump benim kanaatim Cumhurbaşkanımızın o yönünü seviyor daha ziyade. Belki kendinden de çok fazla şey buldu unsurlardan biri. Bununla birlikte tabii savunma sanayinde Türkiye'nin attığı adımlar, tüm bunlarla birlikte tabii özellikle yeni teknolojiler, Türkiye'nin hem ekonomi hem finans hem savunma hem yeni teknolojilerde sağlamlaştırdığı altyapı da Türkiye'nin konumunu ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Bu son dönem tabii çok konuşulan mevzulardan bir diğeri de Türkiye'nin işte bu gerginlik ortamında ya da yeni belirsizlik ortamında bir güvenli liman birçok açıdan da açıkçası merkez ülke konumunun son dönemde çok fazla konuşuluyor oluşu mevzusudur. Tüm bu denklemlerin içinde tabii NATO'nun güvenlik şemsiyesini de Batı ile güçlü askeri, savunma, siyasi işbirlikleri ve tabii siyasi istikrarı da kattığınız zaman Türkiye'nin önemini tüm bu faktörler ciddi anlamda artırmış durumda. Ve böyle bir süreçte de tabii bugünkü konuştuğumuz NATO toplantısı tüm bu belirsizlik ortamında hakikaten alınacak yeni kararlarla belki Türkiye'nin konumunu güçlendirecek bir açıdan. Öte taraftan da tüm bu bahsettiğimiz denklemler çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin özellikle de Türkiye açısından açıkçası çok pozitif gelişmelere gebe olabilir.
0: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii zirve sonrası beklediğimiz olası savunma işbirlikleri açısından bunlar açıklandığında Borsa İstanbul tarafında hem savunma hem havacılık tarafında nasıl bir ivme beklersiniz?
1: Evet, ya tabii Türkiye'nin özellikle Aselsan gibi öncü savunma sanayi şirketleri zaten birkaç yıldır çok ciddi anlamda primlenmiş durumda. Belki işte bütün bu bahsettiğimiz belirsizlik ortamı, Orta Doğu'da dünyanın farklı bölgelerindeki gelişmeler, hem bunun enerji piyasalarına yansımaları,
0: evet,
1: hem
0: ticarete. Değil mi?
1: Evet. Tüm bu bahsettiğimiz nedenlerle tabii savunma sanayi şirketleri diğer taraftan Türkiye'nin özellikle Türk Hava Yolları'na yaptığı ciddi yatırım, hem uçakları hem işte havaalanı altyapısıyla bugün artık dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu şirketi konumunda TAE malum. Ben bu oluşturulan sağlam altyapının üzerine işte bugünkü bahsettiğimiz tüm bu farklı boyutlarıyla gelecek pozitif haberlerin de çünkü bunlar ileriye yönelik fiyatlamaları doğrudan etkileyecek. Tüm bu bahsettiğimiz THY gibi, Aselsan gibi bütün bu şirketlerin piyasa değerine çok ciddi yansımalar olacak kanaatindeyim. Bunlar hem tabii yeni dönem harcamalar ve yatırımlarla ilgili bir pozitif döneme işaret ediyor. Ancak onunla birlikte tabii açıkçası Türkiye'de varlık piyasaları genel anlamda o kadar düşük fiyatlanmış durumda ki bugün çok ciddi bir potansiyel, çok ciddi bir cazip fırsat ortam var açıkçası o açıdan da. Tabii her iki boyutuyla da meseleyi düşündüğümüz zaman önümüzdeki dönemlere yönelik fiyatlamaların daha realistik olması beklenmeli.
0: Peki NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması yabancı sermaye girişi açısından bir hareket yaratır mı kısa dönemde?
1: Ya tabii Türkiye son dönemde hakikaten kendi konumunu o anlamda güçlendirdi. Daha cazip bir ülke konumunda. Hem bahsettiğimiz işte düşük fiyatlı varlıklar açısından hem güvenlik açısından hem siyasi istikrar açısından ve bunlarla birlikte güçlü askeri yapısı, önümüzdeki döneme ilişkin özellikle güvenlik algısı ile ilgili pozitif imaj, bunların hepsi Türkiye'nin çok ciddi anlamda prim yapmasına ortam hazırlıyor. Zaten çok ciddi bir sermaye akımı açıkçası son dönemde gözleniyor. Özellikle İstanbul Finans Merkezi gibi büyük projeler. Evet. O tip yeni merkezlere ciddi bir sermaye akışı var. Ancak onlarla birlikte tabii bu oluşturulacak olan pozitif imaj, Türkiye'nin güçlü merkezi konumu, bununla birlikte tabii oluşacak olan pozitif siyasi ya da psikolojik algı da yeni sermaye akımı hiç şüphesiz getirecektir. Bizim için tabii daha önemli olan açıkçası orta ve uzun vadede gelecek olan doğrudan yabancı yatırımlar. Enerji sektörüne, savunma sanayine bunlar daha önemli. Ona yönelik de ben açıkçası çok daha pozitif haberlerin gelmesini bekliyorum.
0: Hocam şimdi piyasa fiyatlamalarına da bakalım. Altın onsa gümüş tarafına, çünkü yapay zeka ile ilgili yapılacak açıklamalar gümüş tarafını da etkileyecek. Çünkü endüstriyel bir metal. Altın fiyatlamasını öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Altın tabii 4000 ons seviyesinin üzerine kalmaya çalışıyor. Benim tahminimde bu yıl ya da önümüzdeki bir yıl içinde 4000-5000 dolar seviyelerinin ortasında bir yerde konumlanacaktır. Tabii yurt içi piyasada da 6000 TL seviyesinin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Uzun vadede ise ben her yayında onun altını çiziyorum. Yükseliş trendi altın tarafında devam ettirecektir kendini. Gümüş ise biraz daha tabii hareketli. İniş çıkışın daha fazla oldu. Biraz daha volatil bir emtia. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle yeni teknolojilerde, evet, savunma sanayinde, yenilenebilir enerjide, yüksek teknoloji, diğer sektörlerde, endüstrilerde yoğun kullanımı gümüşün fiyatını da tabii ciddi anlamda etkiliyor. Burada bugün alınacak kararlar, tabii doğrudan karar alınmasa da verilecek mesajlar, evet, bunlar tabii yeni dönem yatırımları, harcamaları doğrudan etkileyeceği, hı hı, için, fiyatlamaları doğrudan etkileyeceği için özellikle gümüşe daha yoğun belki bilgi akışının getirdiği hareketlilik gözlemlenebilir gümüş tarafında. Ancak altın tarafında bugünkü toplantı üzerinde doğrudan olmasa da, hı hı, gözlemlediğimiz son dönem oynaklık ama uzun vadede yükseliş trendi bence olası. Öyle görmek gerekiyor.
0: Brent petrol fiyatlaması, aslında önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi İran'dan yapılan sert bir açıklama var son gelen haber akışlarında. Mutabakat İran için zafer, Amerika için yenilgi dedi İran ve İsrail'de resmen tanımayacağız açıklaması da yaptı. Bu tarz açıklamalar piyasa fiyatlaması, özellikle Brent petrol fiyatlamasında yukarı yönlü bir atağa sebep olur mu bu süreçte? Çünkü müzakerelerin de devam ettiği bir süreç takip ediyoruz.
1: Evet, aslında bir açıdan da ilginçtir. Petrol fiyatları hakikaten çok hızlı geriledi son, evet, dönemde. 70 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Tabii bu tip geliş İşlemeler hiç şüphe yok ki petrol fiyatlarında beklenen ya da Trump'ın sürekli vurguladığı hızlı düşüşleri getirmeyecek. Brent petrol ya da genel anlamda enerji fiyatları yüksek seyrini bir ölçüde devam ettirecektir. Ancak daha geniş bir perspektifte ben açıkçası biraz da normal buluyorum bu bahsedilen işte gerginlik ortamı ya da yeni açıklamaları. İran, Amerika ve İsrail üçgeninde bahsettiğimiz Orta Doğu'daki gerginliğin zaten bir boyutuyla aslında biraz da Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi devam etmesi bekleniyor. Orada iniş çıkışlar olacaktır. Fakat belki işte birkaç ay önce gözlemlediğimiz ya da bir yıl önce ilk başladığı zamanki boyutundaki hızlı ya da yoğun çatışma dönemi büyük ihtimalle tekrar gözlemlenmeyecek. Bir bütün olarak da tabii bunları değerlendirdiğimiz zaman enerji fiyatları açısından yeni ciddi büyük bir şok dalgası bence beklememek gerekiyor. Ancak enerji fiyatlarını bir süre daha yüksek tutacak faktörler de hala mevcut. Sadece tabii Hürmüz'deki gelişmeler ya da İran'ın açıklamalar değil. Yukarıda işte Rusya ile ilgili ya da genel anlamda enerji altyapılarının vurulması, işte

0: Venezuela'daki mevcut sıkıntılar, önce Amerika müdahalesi, sonra deprem, dünyanın farklı bölgelerindeki tüm bu bahsettiğimiz negatif haberler ya da olumsuzluklar açıkçası enerji fiyatları açısından yakın dönemde çok hızlı bir düşüş beklememek gerektiğini gösteriyor. Ancak tekrar 100 dolarların üstünde tabii bulmayacaktır.
1: Piyasalar jeopolitik risk primini büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkardı mı? Ne dersiniz? Yani artık makroekonomik verilere ve Fed'e mi tamamen odaklandı?
0: Bence biraz öyle. Biraz önce de bahsettiğim gibi o yoğun çatışma ortamı artık hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da çok fazla olası görünmüyor. Ya da dünyanın farklı bölgelerinde bugün konuşulan işte Tayvan'da ya da başka bir bölgedeki risk faktörleri, bunlar tabii çok büyük bir şok ya da olası şok olarak görülmüyor. Daha ziyade dünyanın farklı bölgelerinde bu bahsettiğimiz genel belirsizlik ortamı ya da küçük gerginliklerin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini piyasa artık fiyatlamış durumda. Daha ziyade tabii merkez bankalarının alacağı kararlar bugün artık gündemin merkezine oturmuş durumda. Amerika'da tabii yeni bir dönem başladı. Walsh dönemi. Walsh biraz Greenspan dönemini hatırlatıyor. Oradaki işte şahin tonlu açıklamalar. Diğer taraftan tabii Avrupa Merkez Bankası. Onlar daha proaktif. Faizleri çok hızlı yukarı çıkardılar. Çok hızlı düşürüyorlar. Tabii tüm bunların Türkiye için ne anlam ifade edeceği, tüm bunlarla birlikte tabii özellikle Japonya'da uzun yıllar sonra faizlerin tekrar artış olması, bunlar daha ziyade yakından takip ediliyor. Bence gündemin ağırlığı bu tip konular olacak önümüzdeki dönemler. Onunla birlikte tabii bugün belki NATO'da verecek mesajlar, bunun tabii özellikle savunma sanayi için bahsettiğimiz yeni teknolojiler için ne anlam ifade edeceği de bir diğer önemli kritik konu olacaktır.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler hocam değerli analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun ve tabii Ankara'ya çevireceğiz yönümüzü bu hafta boyunca. Seans öncesine noktalayalım efendim. Biz NATO sürecini, liderlerin gelişini, beden dillerine kadar her şeyi analiz ederek bu ekrana taşıyacağız. Yarın da aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Patera Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

Emtia ve Emtia Piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam.com bank kartıma
2: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, paranın rotasıyla birlikteyiz. Yeni haftada gündemimiz tabii NATO zirvesi ve oradan alabileceğimiz yeni işler ve pek çok soru var aklınızda. Kasa yaptırımları kalkacak mı ve F-35 müjdesi geliyor.

0: Gelecek mi? Borsaya bunun yansıması, etkisi nasıl olacak? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Günaydın Sertaç, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi yoğun bir hafta ve heyecanlıyız da, gözümüz Ankara'da.
1: Doğru.
0: Bir yandan oradan gelebilecek haberlerde, ama böyle bir zirve ev sahipliği yapmak ve Trump'ın da Erdoğan için geliyorum söylemleri, sürprizim olabilir söylemleri, nasıl bir hafta bekler bizi?
1: Orada zaten önemli olan konu şu. Farkında mısın bilmiyorum ama Trump'ın etkilerinden bir tanesini de şöyle bahsetmek lazım. Çok daha yeni işte Balogun'da bir forvetleri vardı. Bosna-Hersek maçında kart gördü. Infantino'yu arayıp kartı bir sene sonra öteletti yani adam. Hani böyle bir etkin adamdan bahsediyoruz. Hani Trump gerçekten seversin sevmezsin ama hani kendi dinamikleri çerçevesinde aklındakine yapan ve bu yüzden bundan sonraki dünyada kartların dağıtıldığı noktada Putin, Xi Jinping ne kadar kendi aralarındaki ittifak önemliyse Trump ve Trump'ın etrafındaki ittifak da çok önemli. Bizim Amerika'yla yıllar içerisinde inişli çıkışlı hep bir ilişkimiz vardı. Devletler nezdinde Amerika bizim için her zaman önemli bir konumdadır. NATO dahil olmak üzere Kore'den beri. Fakat bu seferki konu iki başkanın arasındaki dostluk yani. Hani gerçekten çok başka bir şey konuşuyoruz. Bu böyle bir sanki arkadaşlar bir araya geliyormuş havasında bir konu konuşuyoruz. İşte bir de unutmamak lazım, Ukrayna'nın atağa kalktığı bir döneme de denk geldi. Hani hem Donbas bölgesinde hem de Rusya'nın içerisindeki özellikle benzin rezervleri diyeyim, daha kabaca anlatayım. Yani satılabilir yerleri bile tehlikeye atabilecek şekilde hem enerji hatlarını hem petrol tesislerini vurduğu hikayesi biraz daha kafalarda soru işareti yaratıyor bölge gerginliği açısından. O yüzden aslında Ukrayna'nın genel anlamda görüşeceği ve savunma sanayinde bizim yürüyebileceğimiz yol var mı sorusunun da cevaplarından bir tanesini alacağımız bir noktadayız. Biz işte Aselsan'la hızlı bir büyüme yaptık. Ya ekstra markalar sokuyoruz araya. İşte özel sektörden atılımlar geliyor. Pay var mı diye baktığında savunma sanayi harcamaları yaklaşık 3 trilyon dolar dünyada senelikte. Tabii bunun çok büyük bir kısmını 800 milyonla Amerika karşılığı. Bir altında yalnız işte Çin, Rusya var ama Almanya geliyor. Şimdi Almanya özellikle silahlandığı zaman tehlikeli olabilecek ülkelerden biri ama geçmiş dönemdeki kadar ne Bismarck var ne işte hani diğer 2. Dünya Savaşı'ndaki yöneticiler var. Bu sefer silahlanması biraz daha kontrollü bir silahlanma gibi ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin silahlanma süreci var. Çünkü NATO'nun ve genel anlamda Amerika'nın böyle bir talebi var. Burada da aslında tedarikçilerde Türkiye gerçekten hem üretim tesisleriyle hem pratikte kullanılan silahlarıyla ön plana çıkabilir. Bir kere birinci konu bu. İkinci konu İran'ın entegre olmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun artısı eksisini tartışırız ayrıca. Fakat Ukrayna-Rusya hikayesinin denklemini de ayrıca bence konuşmak lazım. Ukrayna-Rusya'nın da çözülebilmesi Türkiye açısından çok önemli ya da burada en azından proaktif hamle yapılması gene değerli. Bu ikinci kalem. Son olarak değerlendireceğin noktalardan biri senin de söylediğin gibi yaptırımlar. Yaptırımlar o kadar önemli ki, neden önemli? Sembolik olarak Amerika'nın düşmanına uyguladığı yaptırımlar. Ve biz Halk Bankası'ndan hatırla bir karşılık ayırmıştık. Henüz fiyatlara yansımadı Halk Bankası'nda ama bir karşılık ayırmıştık. O karşılığı bilançodan çıkardık. Sıfırla geçtik. Ya yüz, hani şey diyorduk, 1 milyar gelse hani HSBC'nin eski cezası falan karşılaştırdığımız yerde sıfırla geçildi ve aklın alarak çıkıldı. O yüzden bence burası çok çok önemli. Yani F-35 sembolik olarak önemli ve tabii ki çok önemli bir savaş uçağından bahsediyor. Çünkü savaş hikayesindeki fiyatlama aslında şöyle. Topyekün dünyanın savaşa gittiği marjinal bir örnek bu ama İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın ve genel olarak ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %50'siyle 3'te 1'i kadar %30-35 hattında bir tüketim bu tarafa yazılıyordu. Fakat şu an bayağı aşağıdalar. %5-6'larda her ülkenin harcaması. Fakat bunun büyüyeceğini görmek lazım. Hem yapay zeka yatırımlarının tıkandığı noktada savunma sanayi önemli. Hem de şunu unutmamak gerekiyor. Birçok teknolojik yenilik, buna yapay zeka da dahil, savunma sanayine yapılan yatırımlarla çıkmıştır. Sağlık da maalesef oraya bağlı bir konu ve büyüyecek, gelişecek, serpilecek sektörlerden bir tanesi savunma sanayi ve bizim pay alabileceğimiz çok ciddi anlamda bir boşluk var. Hani rakamlarla da konuşma durumunda olduğumuzda biz şu anki payı ikiye katlasak dünyadaki o payın %1-1.5'una ulaşıyoruz. O bile Türkiye için gerçekten önemli bir adım. Bunun yanına da ekleyebileceğiniz sağlık sektörü gibi bir sürü sektör var. Artı yaptırımlar ve bölgesel rol var. Yani konuşulacak çok konu var. Haber beklediğimiz çok nokta var. Şunu beklememek lazım. Enflasyondan da bunu gördük. Neyi çok yüklü bekliyorsak tam tersi geliyor. Yani piyasa sürpriz olmadıktan sonra fiyatlamalarda çok imtina ediyor. Bir adım geriden takip ediyor. Burada da böyle manşet bir sürpriz gelişmezse buradaki toplantının sonuçlarını biraz bu orta uzun vadede ekerek alacağız. Yani ekip biçmemiz gerekecek. Ama tarih tekerrürden ibarettir mi dersen, 2004'te de İstanbul'da ağırlamıştık NATO'yu. Ondan sonra Türkiye'nin çok ciddi bir 10 senelik büyüme konjonktürü, işte ekonominin büyüdüğü nokta, enflasyonun düşürüldüğü, çok disiplinli şekilde kurum 1.19'lara kadar gevşediği bir süreçten geçtik. Umarım tarih tekerrürden ibaret eder yani.
0: Evet, yani aslında diyorsun ki çok ciddi bir sürpriz çıkmazsa piyasa hani böyle ciddi bir kutlama içerisinde olmaz, öyle anlıyorum değil mi?
1: Piyasa ters köşe olmadıktan sonra fiyatları bir miktar keyifsiz karşılıyor. Şöyle düşün, enflasyon belki 0.70'lerde gelseydi bir bankacılık hamlesi görecektik ama beklenti doğrultusuna geldi, bankalar satıldı. Hani biz şöyle bir şey var, göstere göstere o golü attırmıyorlar yani. Hani herkesin orada pozisyon aldığı, zaten birinin altında geleceği emin olan bir datayı fiyatlarken ters manyal yapabiliyorlar. Burada da keza öyle. Çok beklediğimiz gelişmeler mi? Değil aslında. Hepsi bence sürpriz niteliğinde gelişmeler olacak. Ama çok majör bir iyimserlik gelmedikten sonra, çünkü beklentilerimiz çok yukarıya alındı. Biraz böyle şey gibi bir durum var. Hani bugünden yarına bir şey bekleme gibi bir durum var. Tabii ki bence çok önemli. Gene dalgalanmayı arttıracaktır. İşte ASELSAN 400'lere dayandı. Gene üstüne atması önemli olacaktır. Ama bütün fiyatlamayı bugünden yarına düşünmemek lazım. Bunun orta uzun vade işbirliği paketinin büyüyeceği ve Avrupa ile özellikle entegrasyonun ön plana çıkacağı bir süreç olarak değerlendirmekte fayda var. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Grönland'a Norveç, Norveç'te Trump'ın arası hiç iyi değil biliyorsun. Barış ödülünü de vermediler Trump'a. Norveç sembolik olarak iki asker göndermişlerdi Danimarka'ya destek olarak. Yani şimdi Norveç'in verebileceği destek de Türkiye'nin savunma sanayi kısmında Avrupa'da oynayabileceği rol, Rusya, Ukrayna'da oynayabileceği rol tabii ki çok başka. O yüzden Türkiye çok değerli. Burada değerli olup olmadığımızı iyice netleştirecek cümleleri bekliyoruz. O yüzden ana hikaye bu. Yani burada bence Türkiye masadan önemli kazanımlarla kalkabilir. Bütün beklenti oraya girdi. Ama fiyatlamalara yansıması belki zaman alabilir. O yüzden söylüyorum.
0: Evet, bir de Rusya-Ukrayna meselesi var, hala çözülmesi gereken.
1: Ukrayna'nın da sonuçta bir aydır vitesi yukarıya çok ciddi aldığı bir süreçten geçiyoruz. O tabii ki hani süreç çok dalgalı bir seyir izledi. İşte Trump'ın Beyaz Saray'da hatırlarsan yaptığı bir çıkış vardı. Putin'le görüşmeler hat safhada. Bu arada ama yani Ukrayna'nın çok can alıcı noktaları, yani özellikle işgal edildiği, kendi için işgal edildiği Rusya'nın hak iddia ettiği toprakların bombalanması ve oradaki enerji sorunu. Şu an bildiğimiz kadarıyla orada enerjide ciddi sıkıntılar var. Ukrayna'nın aslında buraya gelirken mesajını çok net içeriyor. Yani ben burayı alamıyorum ama Rusya'ya da rahat riayet etmeyeceğim mesajı var. Bakalım nasıl bir tepki gelecek, onu da göreceğiz.
0: Şimdi merak ettiğim, bu kasla yaptırımları kalkarsa şayet, bu işte hani F-35 satışı gerçekleşirse borsamıza, piyasamıza etkisi ne olur? Bakalım mı BIST 100'e nasıl kapatmışız? 14.400'ün üzerinde bir kapanışımız vardı ama
1: bankaların çökmesine rağmen.
0: Yani uzun bir dönem sonra ilk kez %1'in altında enflasyon aldık ve bankalarda çok sert kayıplar gördük. 14.417'den cuma kapanışımız geldi. Şimdi şöyle konuşuyorum bunu ben. Hani beklenti %1'di ama beklenti bir yandan beklenti altında kalabilecek bir enflasyon muydu? Yani hani %1 civarına tam beklenti yaparlar ama piyasa bunu sevmedi.
1: Piyasa şundan sevmiyor işte. Biraz önce söylediğim gibi göstere göstere o pozisyondan para kazandırtmıyor bize. Hani sürprizden para kazanacağız. Belli oldu bu. Hiçbir beklenti gerçekleştiği zaman bir rally getirmiyor artık. Eskisi gibi değil. Çünkü gerçekten faiz diri kaldığı için yukarıda, nakit hala sıkıntılı borsa tarafında. O hacim kendi içerisinde bir taşıma suyuyla dönüyor. O taşıma suyu da özellikle beklenilen fiyatlamalar olduğu zaman ters etki yaratıyor. Ya ben data böyle gelir gelmez bankacılıkta ya da Viyop'ta short kovalayan çok da gördüm. Yani gerçekten böyle bir mantalite de çalışıyor piyasada. Nasıl olsa beklenti gerçekleşti diye. Fakat ana konu şu, bankalar oyuna geri dönerler. Özellikle Merkez Bankası'nın 37'ye doğru geri çekeceği bir borçlanma kalemi var. 37 ve sene sonunda 34'e kadar indirebileceği, 35-34 hattında indirebileceği bir faiz koridoru
0: ne
1: var.
0: Ne zaman peki o fonlama, yani TLRF hani gecelik faizimiz yine 40'ta ve hani görüyoruz işte rezervler mesela geçtiğimiz hafta biraz düştü gibi ama altın fiyatı etkisi orada tamamen önemli. Altın. Dövizden kaçış var.
1: Bu arada altındaki en büyük satıcılardan biri biziz yani. Hani evet. Altındaki burada baktığımızda en büyük dostlardan biri biraz böyle.
0: Şimdi orada da iyi bir kazanç sağladık mı? Yani şu yüzden diyorum. Mart'ta 4600 dolara ortalamadan sattık altın. Yani şu an işte geldiği 4000 dolarlar seviyesini konuştuğumuzda.
1: Bir de alındığı yere göre baktığın zaman tabii ki bir de savaş finanse ediyorsun. Ekonomi denklemi var. Önünde şöyle baktığın zaman konjonktüre adım adım gideceğin bir takvim var. Hani sonuç itibariyle 1-1,5 sene sonra Amerika Kasım seçimini atlattıktan sonra Türkiye'de böyle bir atmosfere tekrar geri dönecek. Yani bütün

0: şikayet ettiğimiz
1: ortak
0: çok oluyor.
1: Yani
0: ortak
1: çünkü.
0: Satışlarını bırak. Yani şirketi mahveden patronlardan geçilmiyor. Gerçekten hani yatırımcısını çok üzen insanlar oldu. Son 3-4 senelik konjonktürde. Ama çok iyi. Bu işte dönem içerisinde Medical Park'ta bunu görmüştük. BİM defalarca bunu yaptı. Enkaz Ahattin hep yapıyor. İşte dönem geri alım programları Koç tarafında da görüyoruz. İşte Sabancı büyük bir dönüşüme girdi. Yani bunların hepsini eklediğin zaman kendini döneme adapte etmeye çalışan, adım adım büyüyen şirketler de var. Burayı ters kullananlar da var. Yapacak bir şey yok yani. Çok ciddi bir kriz atmosferinden geçiyoruz. Ben bu teknik görüntüyle gelebilecek özellikle yaptırımların kalkması, F-35 orada çok önemli bir sinyal. F-35 ile ilgili atılabilecek önemli adımın savunma sanayi ekseninde en azından bu geri alım yapan şirketlerin de oyuna girmesiyle birlikte sert yukarı bir gene bir zirve denemesi getirebileceği kanaatindeyim. Türkiye'nin en önemli sorunu borsa açısından söylüyorum. Para akışında oluyor. İşte yabancının geliş gidişleri dengesiz oluyor. Zaten Hürümüz çok hesap kitapta olan bir konu değildi. Buranın önündeki engel faizin inmesi ve biraz da aslında sembolik olarak bu atılacak adımlar da ve NATO'nun hemen sonrasında yabancı değerlendirmeleri de var. Tabii ki bir şey beklemiyoruz ama söylemlerin bile değişiyor olması. Son gelen raporlar biraz daha iyimser gelmeye başladı. Bence buna sinyal. Burada da bir adım atılırsa orada en azından tekrar iğme yakalayıp yeni bir zirveyi konuşacağımız denklemdeyiz. Ya ben endeks tarafında olumsuz değilim. Endeksin geneline yayılacak yükseliş tarafında olumsuz kalıyorum. Çünkü çok zor gidiyor. Yani sektör sektör hareket etmiyoruz zaten. Ve bankacılığın katılmadığı hareketler güdük kalıyor. Yani çok sınırlı bir yükseliş görüyoruz. O yüzden hem bankacılığa ihtiyacımız var. Hem holdingler 2-3 sene öncenin fiyatlarında hala sürünüyorlar. Bunlara ihtiyacımız var. Hem de oyuna bir türlü sokamadığımız havacılık gibi işte telekomünikasyon, iletişim gibi sektörler var. Bunlara ihtiyacımız var. O yüzden iki bacak, bir faizin aşağı indiğini görmesi lazım piyasanın. İki, NATO'dan gelecek sinyal. Yabancı yatırımcı açısından da önemli bir sinyal. Çünkü hani önemli bir dönüşüm içerisinde dünya en azından böyle bir savunma sanayinde aktör rolünün altına çizilip yaptırımların kaldırılması Türkiye için de önemli bir pozisyon.
1: Evet, şimdi borsada hani böyle tabana yayılan bir yükseliş beklenti yok. Yani dar seçici grupla
0: keşke olsa
1: devam
0: yani
1: ediyor piyasa.
0: O negatif faiz dönemindeki gibi bir rally olsa da herkes burada. Evet, herkes buradan nemalansa ama dönem o dönem değil. Bir de dönem şey değil yani. Çok proaktif yönetilmesi gereken bir dönem. Yani bugün hani Heraklitos'un bir sözü var. Pantarayı diye her şey akıyor. Her şey akıyor ve amme akıyor. Yani 2 saat sonra neye dönüşeceği belli değil. Ne haber akışı alacağımız belli değil. İşte Hürmüz'den çıkıyor mu çıkmıyor mu gemiler onları takip ediyoruz. Yani bu bilinmezliğin içerisinde evet orta uzun vadede güvenip toplayacağın hisseler ayrıca değerlendirmeli ama kısa vadede gerçekten trade etmek zorunda bırakan günler geçiriyoruz. Ve mutlaka stoplu. O yüzden genele yayılan yükseliş işte şu sektör ucuz kaldı gider. Ucuz ne yani? Hani ucuz diye bir şey kalmadı artık. Ucuz pahalı kavramlarından ziyade yaşayacak mı yaşamayacak mı? O sektör ayakta kalacak mı kalmayacak mı? Patron iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Gerçekten bunlara bakmamız gereken bir süreç. O yüzden genele yayılan yükselişin birçok bacağı eksik.
1: Şimdi biraz böyle savunma hisselerimiz üzerinden de gitmek istiyorum. Çünkü hani Aselsan'ı konuştuk, 400 liralara dayandı dedin. Geçtiğimiz haftaki performans da önemliydi. Sadece Haziran'da aldığı işlerde rakam 1 milyar doların üzerinde ki 21 milyar doların üzerinde bakiye siparişleri var Aselsan'ın. Şimdi Aselsan'ın dışında da hani böyle diğer savunma şirketlerimizi etkileyebilir. Mesela Altınay'dan geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste önemli haberler geldi. Bir DASAL havacılıktı. İşte orada da işler almaya devam ediyor. Onun dışında Otokar, yani Romanya süreci nihayet bitti ve Otokar'ın lehine sonuçlandı. Bir yandan Papil, yani böyle çok da fazla savunma şirketimiz var. Tabii teknoloji odaklı gittiğimizde hep Aselsan'ı konuşuyoruz elbette ama böyle bekliyor musun savunma sektöründe hareketlilik hisse bazlı?
0: Öyle bir noktadayız ki teknik anlamda mesela Altınay çok önemli bir yeri kırma aşamasında kalıyor. Yani bugün yarın o seviyelerin üzerindeki kapanışları yapabilirse Altınay'da mesela çok uzun bir zamandır tabanda yaptığı hareketi bitirecek. Ben Altınay'ın halka açılma parası yani fiyatını çok yukarıda bulmuştum. Yani biraz ederinden fazla para istediği bir açılıştı. Ondan sonra da biraz böyle hareket işte yüzlerdeydi o zaman hatırlarsan bölünmeden önceki dönemi. Bir patinaj. Yüzlere doğru gidip gidip geri geldiği bir patinaj gördü. Yani bir aslında minik Aselsan denemesi yapabilir miyiz derken fiyatın biraz yatırımcıyı tatmin etmedi ve tahtadaki hareketlerin biraz rahatsız ettiği bir dönem oldu. Ama teknik olarak önemli bir kırılma. Haber anlamında da önemli bir hikayenin eşiğinde. O yüzden bu hafta bence Altınay yakından izlenmeli. Dediğim gibi henüz benim için pozisyon anlamında bir kırılma beklediğim yer. Yani artık taban hareketi bitti. Ben ortalamaların üzerine kendimi atıyorum. Özellikle 233 günlük üstsel ve 377 günlük üstsel ortalamanın üstüne atmasını bekliyorum. Bu iki ortalamanın üzerinde Altınay oyuna geri dönebilir. Aselsan'da 402 seviyesi çok önemli.

0: Düşerken de buralar önemli olmuştu. 402'nin üzerinde kapanan Aselsan harekete devam edebilir. Aselsan'daki sorun şu. Bilançolar hani temeline baksan işte ne pahalı ne ucuz hikayesinde oraya kalıyoruz. Aselsan nispeten fiyatlarını yansıttı. Yani temel dinamikleriyle baktığın zaman Aselsan'da iskonto bulmak çok zor. Ama hikaye devam ediyor mu? Evet. Hayatımızda olmaya devam edecek mi? Evet. O yüzden teknik olarak düşenin her kırıldığında stoplu Aselsan pozisyon alınabilir durumda kalıyor. O yüzden böyle 450-350 arasında bir dinlenme evresi diye görebiliriz. Buradaki haber akışı kritik olacak. Papili çok ayrı tutuyorum. Papili dinamikleriyle çok değişik çalışan hisselerden biri ama tabii ki bu dönemden yarar. İşte SDTR de var. Hani dirsek temasıyla baktığında birçok sektör bu arada savunmaya aslında iş yapıyor.
1: Özellikle ama hani yazılım tarafı.
0: Aynen, yazılım tarafında var. Telekomünikasyon da var. İşte otokar gibi şirketler, bir kere paletli araç üretme çok önemli ama Romanya gibi bir talihsizlik yaşadı otokar. Bunların hepsinde bir hareketlilik olur. Ama temel dinamikleriyle burayı en çok fiyatlamaya aday yer, senin de dediğin gibi Aselsan ve Altınay aslında en ön plana çıkabilecek haber akışıyla. Ha bir de çok unuttuğumuz Patek. Burada gene konuşulabilir. Son dönemde özellikle ihale haberi gelmişti. Bilançoları kötü gelmişti ama haberlerle birlikte orası devreye girebilir. Çok yelpaze geniş ama bunların hiçbiri şey değil. Stopsuz çalışabilecek durumda değil. Biraz daha stoplu çalışılmasında fayda olan bir sektör. Savunma sanayi bu hafta hareketli geçeriz.
1: Evet, peki bankalar, yani hani aslında biraz yayının başında da konuştuk. Yani %1 altında, yani 0.99'a enflasyon gelmesine rağmen bankalarda %5'e yakın bir düşüş gördük. Yani bu kadar ucuzluğun olduğu piyasada bankalar buradan alınır mı dediğin bir noktada mıyız? Yani bir yandan bankacılık Mayıs ayı kârları zayıf geldi ve ilk kez yıllık bazda bir düşüş var. İşte net faiz marjı daralıyor. Çünkü işte kriptan fonlandılar, kredi hacimleri üzerinde getirilen sınırlamalar, tedbirler, işte dezenflasyon teması. Ne beklersin bankalarda?
0: Şöyle düşünelim. Bankacılık tarafındaki fiyatlamada şöyle bir sıkıntı var. Mayıs bir de yarım ay. Yani 15, çok az geçirdiler. İki, faiz indirimi bekliyorduk. Patika biraz oradan geçiyordu. O da istediğimiz gibi olmadı. Sıkılaşma da var. Biraz böyle kredi kompozisyonunda daha bireysel yatırımcıya doğru kaydı. Çok bankaların hoşlaştığı bir dönem değil. Kârlılık anlamında iyi ama geri ödeme anlamında tehlike sinyalleri verebilen bir grup çünkü bireysel. O yüzden tabii ki bankacılığın belki de karşılayacağımız en kötü bilançolarına hazırlanıyoruz. Yani 3. 4. çeyrek bilançolarının daha güçlü olmasını bekliyorum ben bankacılık tarafında. Ancak bütün bu hikayenin içerisinde bankacılığa genel anlamda baktığın zaman son 1-1,5 senedir neredeyse benzer seviyelerde fiyatlama geçiyor olsa da henüz bence şu Halk Bankası konusu tam idrak olmadı fiyatlara, tam idrak edilmedi ya da fiyatlara daha da işlemedi. Hani piyasa tam oturtamadı kafasında. Bir türlü kıramadığı 50-51 seviyesi var. Onun üstündeki kapanış bankacılık açısından önemli. İki, bankacılığın endeks ağırlığında elimizde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bankacılığın oyun dışında kaldığı bir yükseliş hareketi bizim için güdük oluyor. Yabancı yatırımcı da gelmemiş oluyor. Bizim ya bankacılığı absorbe edebilecek Türk Hava Yolları'nın da işin içerisine girdiği genele yayılmış. İşte Ereğli'nin de, Türk Hava Yolları'nın da, işte Astor'un da şu ana kadar etkileyen kalemlerde bir harekete ihtiyacımız var. Ya da bankacılığı oyuna sokacağız. O yüzden bankacılıktaki geri çekilmede ben portföy ağırlığındaki, yani %40 %50 değil ama portföyün %15'i civarında, işte %7,5-10 civarında bir özel, bir tane de kamu bankası oraya koymaktan yanayım. Çünkü bankacılığın bu geri çekilmesi, senin de dediğin gibi top ters köşeden geldi. Enflasyon böyle geldi, bankacılık gelir gidiyor. Bize ucuz ekmek yedirmeyecek piyasa, belli oldu yani. Öyle beklenilen fiyatlanıyorsa anında satışta karşılanıyor. O yüzden oradaki hikaye böyle beklenilmediği noktalarda gene geri çekilmelerde. O aşağıda bir gap de vardı. Gap'i de geri aldı bankacılık. Gene oyuna sokmak. Ha şu değil. Müthiş bir iskonto yok. Bilançolardaki baskıdan kaynaklı. Ama burası hala bizim motorize gücümüz. Yani bankacılık yukarıya giderse endeksteki hareketler daha rahatlıyor.
1: Ne lokomotif diyorsun bankalar. Şimdi ucuz ekmek yedirtmeyecekler bize dedin. Şimdi bu çok önemli. Değer yatırımı hikayesine bir dönüş olacak mı? Bundan sonra beklentim var mı? Aslında şunu demek istiyorum. Hani böyle fiyat kazanç oranlarına, çarpanlarına baktığımızda 200'ün 300'ün üzerinde fiyatlanan, işte PDD'si çok çok daha yüksek olan şirketlerde ilgi devam da ediyor. Yani hani bunu bu görüyoruz. Momentuma göre hareket eden bir piyasa. Yani hani temel ve teknikten ziyade artık takas takibi de yapmaya başladık sanıyorum. Orayı nasıl okuyorsun?
0: Çağa adapte olabilenler oyunun içerisinde kalacaklar. Çağa hangisi adapte olacak? Şimdi 600 tane şirket var. Her hafta yeni halka arzlar gelmeye başladı. Bunları gerçekten çok inceleyip sık dokunmamız lazım. 2 sene, 3 sene öncenin müthiş şirketleri 3 sene sonra olmayabilir. Başımızda bir sürü örnek var. İşte hafta sonu benim demişim mesela işte

0: baktığın zaman 3 sene önce bir şirket hakkında bir yorum veriyorsun. 3 sene sonra şirket ortada yok.
1: Evet, hafta sonu çok bu arada yazıp çizmişlerdi. Ben de gördüm, evet, ama evet. Yani hani 3 sene önceki dönemin dinamikleriyle sonrasındaki gidişat, sonra gelen haberler ya da işte şirket yönetiminin yaptığı işler, yani her zaman aynı olmuyor.
0: Orada benim şaşırdığım konu ne biliyor musun? Ya şöyle zannediyor. Ceteris paribus her şey. Biz orada konuşuyoruz. 3 sene hiçbir şey yapmıyoruz gibi. Olur ya, orada bir sürü haber akıyor ya da akış geçiyor. Hı-hı. Ve oradaki önemli konu şu. 3 sene, 4 sene bu önemli bir konjonktür değil. Sen örnek veriyorum. Nokia'ya da yatırım yapabilirsin o süreçte, Apple'a da. Hı-hı. İşte bunu seçmek lazım. İkisi de aynı sektörde iş yapıyor diyor. Sektöre yatırım yapılacak dönem değil. Nokia ve Apple arasındaki farkı görmemiz lazım. Bak, Nokia hayata geri dönüyor. Çağa adapte olarak geri dönüyor. Başka bir hikaye yazmaya çalışıyor şu an Nokia. Bunu seçmemizde önemi var. Bak, enerjinin içinde, enerji depolamanın önemli olduğu bir yerde biz enerji depolama, ki şu an dünyanın en çok tartıştığı konulardan biri, öyle bir şirketi veda ettik yani borsada neredeyse. Diğer tarafta bakıyorsun, enerjide müthiş gidenler var, çok kötü durumda olanlar var. O yüzden enerji evet ana konu, savunma sanayi evet ana konu, ama hepsi aynı anda fiyatlanmayacak. Bir de dediğim gibi değer yatırımcısı hikayesinde abi, konu Tüpraş'sa, yani yıllar içerisinde bu işin içinde olacaksa, konu Aselsan'sa, konu örnek vermek gerekirse benim için işte Enkay'sa, Ford Otoysa, ki Ford'da bile otomotiv, BMW, Mercedes gibi Almanya'da işlem gören şirketlerin %30 aşağıda geçtiğini görüyoruz. Yani genel dünyada da bir baskı var üzerlerinde. Bunlara adapte olma önemli olacak. Bunları biriktirebilirsin. Mesela ben şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş perakende gıda üzerindeki baskı artarken sanki şokun dönemi geldi gibi düşünüyorum. Mesela oyuncu değişikliği yapmak lazım bazı konularda.
1: Yani BİM ve Migros'ta kar realizasyonu mu beklersin?
0: Ya şimdi şöyle, Migros benim göz bebeğim. Yani onunla beraber bak, değer yatırımı olarak Migros'la ortak olmak isterim. BİM'in geri alımının çok değerli olduğunu düşünüyorum, ama iskontosal bazlı artık onlar bir yere geldi. Artık şok oyuna girer miyim peşindeyim.
1: Geçen
0: yani
1: epey
0: böyle bir oyuncu faizli değişikliği dönemi. Yani biraz daha proaktif, biraz daha ana adapte olarak fiyatlama yapmakta yarar var. Çünkü 3 ay sonra belki başka bir şey konuşacağız. Şöyle düşün, Şubat'ta ne konuşuyorduk? Geldik buraya, ne konuşuyoruz? Biz şu an Hürmüz ya da bu enerji rallisi olmasa 24-25 enflasyon konuşacaktık maksimum. Şu an 30'un altına nasıl ineriz'in derdine düştük. Haber akışı çok geçiyor. O yüzden değer yatırımı evet, köşede mutlaka kumbara hisseleriniz olması lazım, ama proaktif davranarak.
1: Evet, şimdi enerjiye vurgu yapıyorsun. Enerji tarafında piyasa takas fiyatında son dönem PTF'de bir artış olduğunu görüyoruz. Çok ciddi diplerdeydi. Evet. Üretim ama iyi gidiyor yani. Orada özellikle bol yağış dönemi, işte hidroelektrik santrallerin güçlü çalıştığı bir dönemdeydik. Enerjiye baktığımızda geçtiğimiz hafta finansman sağlama noktasında da Aksen ve Enerjisa ilişkin haberler de vardı. Hani faizlerin düşmesinin beklendiği en azından sene sonuna kadar dönemde. Uzun vadeli finansman sağlanması elbette kıymetli, ama enerji sektöründe var mı öne çıkardığın şirketler?
0: Bir kere Aksen Enerjisi oranın şeyi, yani oranın Nvidia'ları başka dinamiklerle iş yapıyor. Benim Astor orada hala çok takibimde olan kağıtlardan biri. Ki bu sene içerisinde iyi de bir rally yaptı. Düzeltmesini de yaptı. Oyuna geri döndü. Cuma'yı da iyi kapattı yanlış hatırlamıyorsam. Orada ben hala orada bir hikaye olduğu kanaatindeyim. Enerjisi Aksen nispeten primli olsalar da uzun vade gene radarda olması gereken şirketler. Ben henüz fiyatlama yapmayan, hani hidro tarafı fiyatladı ama şu rüzgar tarafından da oyuna girmesi gerektiği kanaatindeyim. Galata Wind zaten hani kaç senedir hiçbir şey yapmayanlar listesinde benim beğendiğim bir şirket, ama bir türlü randımanını alamadığımız şirketlerden biri. Enerjide gerçekten seçici olmak lazım. Genelde zaten yenilenebilir enerji şirketlerinde bir şey görüyorsun. Dipten bir sıçrama hareketi, sonra gene yataya bağlama. O yüzden biraz daha orada mahkum olduğun şirketler, yani Astor gibi o anahtar teslim şirketlerin denkleminde kalmakta fayda var. Enerjisi Aksen Yaşar. Şu an odağım Astor'da bu tarafta, ama geride kalan Galata Wind'in ya da en azından rüzgar fonksiyonlu enerjinin de oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, bir yandan halka arz takvim son dönemde çok yoğun. Yani geçen hafta da Şahra Enerji ve Saat ve Saat'in halka arzına onay verdi. Sanıyorum bugün mü yarın mı Saat ve Saat'in halka arzına talep toplama başlayacak diyebiliyorum. Geçtiğimiz hafta da yine 5 halka arz vardı. Hatta bir gün ortak gündüz salı ya da çarşamba, hepsine aynı gün katılım sağlanabiliyordu. Şimdi likiditeyi çeker mi, ne kadar para çeker, orası ayrı bir soru işareti. Sermaye piyasalarının geleceği büyümesi adına hem hani nasıl okumak lazım, hem de nasıl ayrıştıracağız, hangi şirket hani ucuz veya hangi şirkete girilir, borçluluk düzeyi orada önemli mi, neleri takip etsin yatırımcı?
0: Son söylediğin en önemlisi. Bir şirket borçlu mu? Yani benim için en kırmızı çizgi, hani konuşuyoruz ya işte çarpanlar.

0: Ben bilançoda ilk bakacağım yeri söyleyeyim. Nakdi oran, cari oran. Eğer nakdi ve cari oranı yeterince iyi değilse, hisse başına karlılığın da beni tatmin etmiyorsa, benim için o şirket hani oyun dışı şirketlerden biri. Gerçekten yani işte çok yakın bir vadede aslında iş modeli olarak sorun yaşamayan Türk İlaç'ın nakdi ve cari orandaki o borç döngüsünden neler yaşadığını gördük. Yani iş yapmakla bitmiyor konu. Sadece işi büyütmek değil. Maliyet yönetmek, nakdini iyi yönetmek önemli. O yüzden bence halka arzlarda tabii ki bilanço göremiyoruz ama şirketin borçluluk yapısı, halka neden açıldığı, hani nakde neden ulaşmaya çalıştı ve biraz önceki sorduğum soru, 5 sene sonra o sektör orada olacak mı? Bak 600'ün üzerinde şirket var, birçoğunun 5 sene sonra ne kadar zorlanıp zorlanmadığına bakacağız. Aynı Amerika'da olduğu gibi, bak koca Kospi konuşuyoruz, 2 şirket konuşuyoruz ya Kospi'de. Yani Güney Kore'de Samsung'u konuşuyoruz, Hynix'e konuşuyoruz. Yani baktığın zaman 2 şirkete sıkışmış durumdayız. Çünkü dünyanın büyük bir dönüşümünde, hani bu kadar dönüşümün yaşandığı şu noktada Lehman Brothers'tan beri görüyoruz ki yıkmadığın sana dert oluyor. O yüzden yıkıntılar olacak. Faiz nereye çıkartılırsa çıkarsın, nereye düşürürse düşürsün, bu doğal seleksiyon olacak. Borsadan aynı mantıkla düşünmek lazım. Bu şirketlerin birçoğu ileride belki böyle bir tahtaları unutulan şirketler arasına girecek. Sayabileceğim böyle çok fazla şirket var. Hatırla, 3 sene önce Reader konuşuyorduk. Hani başka şirketler konuşuyorduk. Bunlar gene belki dönem dönem hatırlanır. Ama esas hikaye şu. Çok seçici olmak lazım. Ben nakit çekme konusunda çok endişeli değilim. Fakat tahta performansı konusunda çok endişeliyim. Çünkü neden? 5-6-7 tane tahtanın aynı anda açıldığı yerde fonların bu kadar aktif reaksiyon gösterdiği noktada bazılarında hani sıkıntı olacak. Para girişinde sorun var çünkü piyasaya. O yüzden tahta performansı benim hani endişem. Yatırımcı tarafında pozisyon aldığım zaman yatırımcının artık yüzünün gülmesi gerektiği bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. O yüzden halka arzların arkasındaki en önemli dinamik, şirket ne kadar iyi olursa olsun sonuçta fiyata yansıması. İşte çok yakın örnekte Gülermak'ta gene gördük çok sert bir hareketi. Bunlar iyi şirketler ama tahtadaki performansları üzerine konuşulması gereken yerlerdi.
1: Evet, bir de geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biri tasarruf finansman şirketlerine getirilen BDDK tedbirleri. Orada sektör üzerinde bir yavaşlama beklemek gerekirmiş. Şöyle hatırlatayım izleyicilerimize. Özellikle bu tasarruf finansman şirketleri için işte 1 milyon ödemeye örneğin 400 bin lira, yani %40 üzerinden bir ödeme gerçekleştiriliyordu. Şimdi o %45'e çıkarıldı. 400 bin yerine örneğin 450 bin olacak. İşte en erken teslim 5 aydı. Şimdi o 6 aya çıkarıldı. Böyle düzenlemeler geldi. Oradaki havuzu güçlendirmek adına BDDK tedbirleri. Orayı nasıl okumak lazım?
0: Orada zaten bir tane endekse de çok ciddi etki eden katılım ev gerçeği var. Benim katılım evle ilgili denklemim aynı. Yani şu minvalle bakıyorum. Benim için fiyat pahalı. İş modeli geçer akçe ama 3-4 sene sonra buralarda olur mu konusunda kafamda soru işler. Çünkü elim biraz rahatlayıp finansmana ulaşımın kolay olduğu noktada dönüp insan, bu alternatif bir kanal çünkü.
1: Yani bankalarda konut kredisi ya da taşıt kredilerindeki o yani tedbirler kalkınca, oradan işte artık araba alacağız diyelim, işte bankadan buna ulaşım gücümüz artınca öyle mi zayıflar?
0: Zoom. Pandemide Zoom nasıl inanılmaz bir hareketlilik gösterdi, işte senede boyutunda söylüyorum. İşte biz Skype'la tanıştık. İşte başka bir sürü programla tanıştık. O dönemin popüler programları oydu. Bu döneminde popüleri katılım evi oldu. Benim için temeli pahalı. Gene aynı denklemle stoplu olarak düşeni her kırdığında ya da işte bayrak filamı oluşturduğunda işin içerisinde olunabilir. Bu haber akışlarının devamının gelmesini de beklemek lazım. Finansal tarafta çünkü biz bir şeyi moda edip onun üzerine çullanmayı çok seviyoruz. Üzerindeki denklemde hani kalıcı olacaktır. Orayı da kontrol edeceklerdir. Son dönemde çok popüler oldular. Ama moda. Yani şu an gerçekten hani ulaşamayanların oraya yöneldiği bir fiyatlama vardı. Benim için hani dediğim gibi teknik takibe devam. Temel tarafta fiyatlamalar biraz yüksek. Yani buradaki piyasa dinamiğinde şunu unutmamak lazım. Gidiyor diye haklı değil bazı şeyler. Yani fiyatlama haklı çıkmıyor. Ama tabii ki geçer akçe o. Oyunun dışında da kalmamak lazım. Ama stoplu, ama temkinli, ama belirli yerlerde kar alarak. Çünkü her parabolik yükselişin sonuçta bir sonu olacak ya da bir hikaye bitecek. Unutmamak lazım. Her moda geçici çünkü stil kalıcı. Bankalar kalır. Bu modalar tartışılır. Bak niye? Katılmaya da banka açmaya çalışıyor, banka olmaya çalışıyor. Bankacılık BİM'le banka olmaya çalışıyor. Bankacılık sistemin geçer akçelerinden biri. Diğerleri ara çözümler. O yüzden herkes merkeze gelir.
1: Evet, şimdi nakitteyim diyelim. Biraz param da var. Nereye koyacağım?
0: Oo, iyisin. Bu dönem, bu dönemde iyisin.
1: Bu dönemde nakit kraldır. Nakdin gücü biliyorsun pazarlıkta da yani nakdin önemli bir gücü var. Çünkü yüksek tabii faiz oranları. Bankaya gidiyorum. Banka %40, %41 veriyor. Ya da işte para piyasası fonu adil zaten. Herkese aynı rakamlar. Orada da %40'lara, %41'lere daha doğrusu aylık %3,5'lara erişebiliyorum. Bir yandan altına gidiyor gözüm. Çünkü 4000 doların altına da geldi. Böyle bir ucuzluk hikayesi de var mı? Acaba buralardan alır mı dediğim bir noktada dikkat çekiyor. Bir yandan da Borsa İstanbul. Yani işte orada NATO zirvesi diyoruz. Savunma sanayine bir hareketlilik gelecek mi? Bunları konuşuyoruz. Nerede değerlendirirsin? Orta vade ve orta risk düzeyine sahip yatırımcı için belki senin risk düzeyin daha yüksektir. Borsacı olman gereği ama hani böyle biraz daha orta risk düzeyine sahip biri için söyleyeyim.
0: Bir kere sabit getiriler gerçekten önemli. Şimdi nakit kavramını şöyle değiştireyim. Nakit benim için sabit getiriliğe bağlı para artık. Yani boşta para bıraktım döneme değil. O para eriyor çünkü. Hızla eriyor.
1: Enflasyon
0: çok yüksek olduğu bir dönem. Şimdi Türkiye enflasyona alışkın ülkelerden bir tanesi ama Almanya 2. Dünya Savaşı korkusunu yaşıyor hala. O hiper enflasyon dönemi. Bundesbank'ın tavrına bak ya da ECB'nin hemen faiz arttırma yönünde. Niye? O 60-70 sene önceye gitmek istemiyorlar. Onların kafada hep o taraf var. Amerika'nın da kafada ne var? İstihdamın bozulması. Çünkü o 1929 buhranından sonraki süreç endişe edici. Bizim tarafta da ne var? Biz aslında Türkiye'nin hikayesini büyüme üzerine ve dönüşüm üzerine yazdık. Biz de burayı korumaya çalışıyoruz. Şimdi burayı korurken biraz önce söylediğimiz gibi belirli kalemlerde fiyat hareketlerine dikkat ediyor olacağız. O yüzden borsa tarafında ben dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Ancak orta risk taşıyan birisi için hala ağırlıklı pozisyonun yani işte %40 civarında bir nakit taşıması gerektiğini düşünüyorum ama o nakit dediğim kavram sabit getiriliğe bağlı bir nakit zaten. Hele ki böyle şu an kaçırdık da.
1: Zaten bu dönemde para boşta bırakılmaz diyorsun değil mi?
0: Kesinlikle canım. Böyle bir şansımız yok. Yani böyle bir tercih yok artık. Ha şu var. Oturacağın evi alacaksındır. Pazarlık payının en iyi olduğu dönemlerden biri. Hani alıcılar için konut şu an iyi ama oturacaksan. Yoksa yatırım yapmak için doğru zamanlama değil. O yüzden faiz birinci ve sabit getirili birinci denklem. İkinci denklem hisse senedi piyasası benim için. Üçüncü tarafta şu rüzgar biterse dijital paraları oyunu almak üzere bir köşede tutuyoruz ama değerli metaller. Ben değerli metallerdeki hikayenin bittiği kanaatinde değilim. Basit bir es verme durumundaydık. Tekrar oyuna dönecektir. Neden? Kevin Walsh faizi arttırır denkleminde değilim ben. Kevin Walsh faiz indirir. Patikasındayım. Daha güvercin ton konuşacağı kanısındayım. Eylül'den sonraki süreçte yeter ki şu enflasyon insin. Neden? Çünkü biz Amerika ile birlikte Kevin Walsh ve Trump'la birlikte endüstriyelleşmeye geri dönen bir Amerika göreceğiz. Bunun için de faizden aşağı gelmesi lazım. Bu da değerli metalleri bir tur daha yukarıya götürür. Ama hani rally şeklinde mi? Hayır. Rallisini bence altın fiyatlarını çıkarma maliyetleri $3,500 ve üstüne geldiğinde yapacağız. Ama yatay yukarı artık bir seyir bekliyorum ben altın ve gümüş tarafında. Buralar artık dibe yani $3,800 ons'ta görülme ihtimaliyle dibe yakın seviyeler. Gramda zaten artık yavaş yavaş yukarı eğilim 6000'in altında başlıyor. Hemen alımları da görüyoruz. Bir şey yapmamak lazım. Bir şey moda olunca koşup kuyruğa girmemek lazım.
1: FOMO'ya kapılıyoruz. Kaçırıyorum.
0: Evet, korkuyu da alacağız. Tren giriyor, ben kaçırıyorum. Satacağız. Yani bir de hisse senedi yatırımcısı için de hatırlatayım. Diğer yatırımlar için. Alayım unutayım. Bu dönem değil. Alayım unutayım değil. Her şey akıyor. Her şey yenileniyor. Her şey dinamik. Bak büyük bir kriz atmosferi var ortada. Bu krizden hani krizden fırsat doğurur. Yani bak Avrupa'nın fırsatı kullanamadığını konuşuyoruz birçok krizde.
1: Geride kaldı evet.
0: Şimdi geride kalıp kalmama hikayesi önemli. O yüzden ben kriz döneminde alayım köşede unutayım. Benim torunlar buradan arazinin üzerine ev yapam. O dönem değil yani. Şu an çok proaktif olmak lazım. Proaktif takip edebileceğiniz portföyleri yönetmekte fayda var. Ben %10-15 değerli metal yani kıymetli maden yan tarafına %40 civarında ya da %50 civarında sabit getirili kalan kısmı da hisse senedi ama mutlaka yurt dışı da olsun. Ben S&P 8000 seviyeleri görünceye kadar bir Amerika rallisi daha bekliyorum.
1: Orada yapay zeka teması böyle iki haftada bir artık klasiğimiz oldu. Pahalı mı değil mi? Hep bunu sorguluyoruz. En ufak bir düşüş olduğunda işte dotcom balonuna benzetiliyor.
0: Direkt
1: zaman.
0: Aklımıza o geliyor.
1: Hemen aklımıza o geliyor ama şimdi o dönemden ayrıştırıyoruz bir yandan çünkü borçluluk o zaman çok yüksekti. Şimdi o kadar değil ve gelir artışları yine bilançolarda devam ediyor bir yandan aslında.
0: Tehlikeli kısmı söyleyeyim. Haklı oldukları bir haber. Yapay zeka karlı bir şey değil. Yapay zeka ekosistemi habitatı içindeki şirketler hariç. Sen yatırım yapıp bundan randıman alman için daha zamana ihtiyaç var. Hı hı. Büyük bir dönüşüm, büyük bir devrim. Nasıl bir devrim? Sanayi devrimi gibi. Daktilodan bilgisayara geçme gibi. Çok sert bir devrim bu. Çünkü iş modelini değiştiriyor, iş gücünü değiştiriyor. Operatif işlerin hiçbirini biz yapmıyor olacağız. Yani her şeyi yapay zeka sorup konuşabiliyorsun. Doğrusunu yanlışını check etme kaydıyla. Ya da sen bir Excel hazırlayacaksın, bir şey hazırlayacaksın. Çatır çatır
1: evet,
0: yapıyorsun.
1: Onu da her şeyi artık soruyoruz. Yani bütün öyle. Günlük işlerimiz bile sorar vaziyete geldik.
0: Operatif anlamda ama sadece iki tane eksi var. Bilinci yok.

0: Bilinçsiz ve deneyimsiz. Deneyim kazanamıyor sürekli.
1: Piyasa bile yorumlatıyorlar biliyorsun. İnanılmaz.
0: Ama işte deneyimi,
1: gerçekten yani
0: deneyimi
1: piyasa olmayan, yorumlatıyorlar.
0: İşte piyasa yorumlatanlar sonra gidiyorlar. Onları Telegram'da satıyorlar ve saçma sapan
1: maalesef, bir yere gidiyorlar. Maalesef yani orada olan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması gerekiyor.
0: Maalesef,
1: yani bitmiyor yani bitmiyor bir şekilde. Dolandırıcılık, suistimal yani bunlar gerçekleşiyor.
0: İllüzyonist diye bir film vardır. Edward Norton. O diyor ki siz kandırılmak istiyorsunuz. Siz hani gerçekleri görmek değil kandırılmak istiyorsunuz. Maalesef öyle de bir durum var. Çünkü şu konuda da haklı yatırımcı 200 senedir hani büyük hisselerin gitmediğini görünce bakıyor aracı kurum raporlarında model portföylerdeki hisseler gitmiyor neredeyse. Bizim yayınlarda konuştuğumuz kağıtların büyük bir çoğunluğu %20 %30 gidiyor. O ona tatmin etmiyor. Yan tarafa bir çeviriyor kafayı.
1: %200 var %300
0: yapay
1: var.
0: Yapay zeka ile faktöring yapan şirket mi diyor ya? Öyle fiyatlamalar var yani. Hani...
1: Yapay zeka ile faktöring yapan şirket.
0: Yok öyle fiyatlaması. Yani öyle olmalı ki hani yapay zekalar ve hani robotik bir çalışmalı ki öyle bir fiyatlama olsun evet. Orada. Haklı yani. Şimdi orada komşunun çime her zaman daha yeşil yani. Hani bakıyorsun ki yan taraf işte bak esas tehlike bu. Sen bir yanda diyorsun ki benimki gitmiyor. Gitmiyor paniği. Sana yanlış tercih. İşte trene hep zıplayarak binmeye başlıyorsun. Bu sefer de sıkıntı oluyor. Böyle alternatiflere gidiyor. Şu anki dönem bekle döneme değil ama hani geri çekilmelerde gerçekten pay veren büyük şirketlerin ben oyuna katılacağı kanaatindeyim. O yüzden azıcık sabır. Ve özellikle yapay zeka fiyatlamasında şunu söyleyeyim. Yapay zeka fiyatlaması pahalı değil. Ama bir köpük oluşturacak ama onun da 8.000'li fiyatlarda oluşturacağını düşünüyorum. Oyuna çok acil bir şekilde savunma sanayinden kaynaklı sağlığı ve kuantumu koymak lazım. Yani IBM ve Microsoft'u unutmamak lazım. Yapay zekada da hani gözüm kapalı gideyim Nvidia alayım değil. İşte CoreWeave gibi, Oracle gibi, nefret etsem de politik duruşundan kaynaklı Palantir gibi maalesef hassasiyetiniz varsa benim var uzak durmaya çalışıyorum gibi şirketleri oyuna sokmak lazım. Ya da işte Amat gibi, AMR gibi şirketleri koymak lazım. Biraz daha genele yayılan bir şey. Çünkü bu habitat para kazanmaya devam edecek ama buna yatırım yapan kısım için bu şey söz konusu değil. Bak savunma sanayi 3 trilyon dolardan 6'ya çıkar diye konuşuyoruz birkaç sene içerisinde. Buraya 10 senede 90 trilyon dolar yatırım bekliyoruz yapay zekaya. İnanılmaz bir fiyatım. Amerika hala en başardığı şey bir şey finanse edebilme. Bak SpaceX ne kadar önemli bir halka arzı, dünyanın en büyük halka arzı. Biz yapamazdık onu. Avrupa da yapamazdı.
1: 75 milyar dolar bir halka arzı.
0: Yapabilir onu. Çünkü şirket kârda değil. Yani bana gelse, bizim önümüze gelse ve bu şirket kârda değil diye başlardık yani.
1: Zaten hemen halka arzı olduktan sonra tahvil ihracına çıktılar biliyorsun. Bir hafta sürmedi tahvil ihracına çıktı.
0: Ama o yatırımlar ya anlattığı hikaye düşünsene şurada sana birisi diyecek ki ben seni Mars'a götüreceğim geri getireceğim. Yani sen buna para yatırır mısın seni? Ama esas hikaye ne? Diğer taraftaki özellikle 164 ülkenin içerisinde bulunduğu o uydularla sağlanan internet bağı, bütün elektrikli araçların neredeyse bütün telefonların o ağlara üye olması. Zaten tekel adam yani o konu. Evet. Zaten orayı fiyatlıyoruz şu an.
1: Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Son bir dakika ama Viyop 0.1'lik düşüşe başlamış. Bakalım mı Kadir Viyop 30 kontratlarınızı? Bugün nasıl bir strateji kursun? Az önce dedin ki çok büyük bir sürpriz çıkmazsa piyasa temkinli kalır NATO seviyesinden. Vallahi yani bu hafta için böyle var mı bir strateji?
0: Bu geçen haftanın açılışı şeydi biliyorsun. Pozitif açıp negatif kapattık. Pozitif açtık negatif kapattık. Umarım bugün ters manyal yapar. 14.000'in altına gelmedikten sonra geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır. Ama esas hikaye dediğim gibi mesela F-35'te çok coşkun bir açıklama. Buna takılı kalacağız. Bu kulağımıza gelinceye kadar biraz endişe hani sakin kalmakta hisse bazlı hareket etmekte yarar var. Şu anki bence ana konu şey hisselerin hareketlerini göreceğiz. Esas açıklamalara dayalı bir endeks hareketi görürüz. 14.000'in altına gelmedikten sonra endişe etmeye gerek yok. 14.000'in altında paniği konuşuruz.
1: 14.000 kritik. Çok teşekkür ediyorum
0: Sertaç. Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarını paylaştın efendim. Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Eteke'yi dinledik. Şimdi reklama gidelim ardından borsa açılışını yapacağız.

0: adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

yarın gel. Sakın geç kalmayın. Of. %32,4 favök marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama

0: 6-7 Temmuz.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
4: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jestlerde ben olacağım.

0: vadeli işlemler yatay 0.1'lik bir artı gördük Viyopotus kontratlarında ama önemli bir haftaya başladık NATO zirvesinde gözümüz. Ne bekliyoruz konuşacağız. An itibariyle 0.37 artıda 17.502 puanda vadeli işlemler. Kasa yaptırımları kalkacak mı? Bu hafta NATO zirvesinde hangi mesajlar öne çıkacak? Ve tabii F-35 satışı gerçekleşecek mi? Dünyanın gözü Ankara'da efendim ve Trump-Erdoğan görüşmesi elbette kritik. Peki borsaya yansımaları, borsaya etkileri nasıl olabilir? Tere yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya'ya soracağız. Oradaki gidişat ve beklentileri. Günaydın, hoş geldin.
1: Merhaba Gözde, günaydın, iyi haftalar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersin? Nasıl bir hafta bizi bekler?
1: Evet, geçen hafta tarım dışı istihdam, enflasyon datası derken bu hafta NATO haftası.

0: Noktası diyebiliriz. Oldukça önemli bizim için. Çünkü son dönemde hem Türkiye'nin jeopolitik öneminin artması, savunma sanayindeki inovatif hamleleriyle ön plana çıkmasından sonra NATO liderlerinin Ankara'da olması oldukça yakından takip ediliyor. Tabii burada senin de söylediğin gibi Trump'ın katılması, Katsa yaptırımları, F-35'ler ve jet motoru ile ilgili gelişmeler, oradan onu alabilecek miyiz? Bunlar oldukça önemli olacak. Savunma sanayi hisselerinde bu hafta oldukça volatil olabilir. Bizde baktığımızda aslında Gözde, cuma günü oldukça bankalar tarafında çok sert bir satış vardı. Tam tersine sanayi tarafında da pozitif bir seyir vardı. Aslında bankalar cuma günü gelen enflasyon datasını çok fazla bir beklentiyle olumlu fiyatlamışlardı. 1'in altında bir data bekleniyordu ama 0.90'ın altında gelme ihtimali de oldukça yüksekti. Ancak 0.99 gelince kısa vadede bankalardaki yukarı yönlü hareket kar realizasyonuna dönüştü. Bunu çok yakından takip ettik. Ancak bankacılık endeksindeki bayrağı sanayi tarafının devraldığını söyleyebiliriz. 18.100 sanayi endeksinin üzerine geçmesiyle. Şimdi bu haftaya başlarken baktığımızda yine 14.500 endeks için oldukça önemli olacak. Bu seviyenin yukarı yönlü geçirmesi halinde piyasa teknik olarak tekrar rahatlayacak. Ancak 14.500'ün altında yukarı yönlü hareketler hep tepki olarak değerlendirilecek. Aşağıda 14.250 ve 14.000 seviyelerini izleyeceğiz. Bankacılık endeksinde de bugün 17.700 direnç olarak takip edeceğiz ki asıl direncimiz 18.100. Bu seviye geçilmediği sürece yine bankacılık tarafında yukarı yönlü hareketler tepki olarak değerlendirilecek. Aşağıda 17.200 ve 16.800 seviyeleri var. Ancak sanayi endeksi güçlü Gözde. Bu 18.100'ün üzerine geçmeye başardı. Bu oldukça önemli. 18.100'ün üzerine kaldığı sürece sanayinin bir miktar piyasayı yukarı yönlü tutabileceğini düşünüyoruz. 18.400 ve 19.100 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Aşağıda ara desteğimiz 18.250 ve kritik destek 18.100. 18.100'ün üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar sanayi tarafında biraz daha talep görebilir, yukarı yönlü taşınabilir. Tabii altın ons seninle 4.000 doların altında çok kalıcı olmasını beklemediğimizi söylemiştik. Son tarım dışı istihdam datasından sonra dolar endeksinin bir miktar zayıflamasıyla altın 4.100 doların üzerine çıkmayı başardı ve şu anda 4.150 doların üzerinde 4.400 doları hedefleyebilir Gözde. Ben 4.150 dolarla 4.400 dolar arasında altın olsun dengeli bir seyir izlemesini bekliyorum. Yani yeni normalimiz oralar olabilir. Bu gram altında da 6.200 TL ile 6.500 TL arasında mevcut hareketi de 6.500 TL'ye kadar takip edebiliriz. Tabii burada dolar endeksini çok yakından izlememiz gerekiyor. Dolar endeksi 105'in altına gelebilirse eğer tekrar 99.5'a doğru geri çekilecektir. Bu da altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını bir miktar daha yukarı itebilir. O yüzden dolar endeksine dikkat edelim. 105'in altında altın fiyatları bir miktar daha yukarı doğru, söylemiş olduğum bu 4.400 dolar ons altında 6.500 TL gram altında takip edilebilir. 99.5 seviyesi eğer dolar endeksinde 100.5 kırılırsa destek olarak takip edilecek. Tabii Brent petrol hafif 70 doların üzerinde, artık o da burada bir taban arayışı içinde. Savaş öncesi seviyelerdeyiz Gözde, ama baktığımızda 73.5 dolar geçilmediği sürece Brent petrol bizi herhangi bir şekilde rahatsız etmeyecektir. Şu anda baktığımızda tamamen bu haftaki gündem NATO zirvesi, oradan gelecek olan haberler. Tabii Almanya'da fabrika siparişleri, Euro bölgesinde üfe ve parakende satışlar var ki Çin faktörünün altını her zaman çizdiğimiz bugünlerde bilhassa Almanya tarafından gelecek olan datalar oldukça önemli olacak. Ve tabii ki Avrupa Merkez Bankası ve FED yetkililerin konuşmaları da önümüzdeki döneme ait beklentileri bir miktar daha şekillendirecektir. Şu anda baktığımızda 0.45 artı bir açılışımız var vadeli tarafta. Hafif yukarı bir seyir var ama 14.500 seviyesini geçip geçmeyeceğimiz önemli Gözde.
1: Evet. Evet, peki Katsa yaptırımları kalkar mı? Kalkarsa borsada sektörler bazında bizi nereye götürür? Savunma tarafındaki hareketlilik beklentisi bu hafta karşımıza çıkar mı? Yani en azından

0: bulmada böyle hisse bazlı hareketliliklerde görebilir miyiz? Ve tabii kasa yaptırımları kalkarsa bankalar bu kez o hani enflasyon günü olan %5'e yakın değer kayıplarını silebilir mi? Çünkü cuma günü sert düşüşlerde görmüştük.
1: Özde şu anda katsa yaptırımları ve F-35'lerle ilgili çok net bir hamle beklenmiyor. Piyasada öyle bir fiyatlama yok aslında. Sadece bu Kaan uçağımızın jet motorunun alımı ile ilgili bir beklenti var. Ama katsa yaptırımı ve F-35 haberleri piyasada tabii ki pozitif etki yaratacaktır. Şimdi baktığımızda bankacılık endeksinin tekrar yukarı yönlü sert ivmelenmesi için gözde Haziran enflasyonu birin altında geldi ama Temmuz-Ağustos da önemli olacak. Buradan gelecek olan birin altında enflasyon dataları piyasayı morallendirebilir. Yani piyasa şunu görmek istiyor. Dezenflasyon süreci başlıyor mu? Dezenflasyon sürecinin başladığına yavaş yavaş ikna olursa piyasa, bankalar yine daha sonra holdingler ön plana çıkacaktır. Ancak şu anda baktığımızda evet gıda enflasyonu düşük geldi ama hizmet tarafı hala yapışkanlığını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemdeki gelecek olan enflasyon dataları bu yüzden çok önemli. Şimdi baktığımızda maliyet kaynaklı baskının da yavaş yavaş azaldığını görüyoruz petrol fiyatlarından dolayı. Önümüzdeki günlerde gelecek olan yani önümüzdeki aylarda gelecek olan enflasyon datası eğer bir dezenflasyon süreci sinyali verirse ikinci stepte Merkez Bankası'nın haftalık repoya dönmesi ihtimali fiyatlanacak. O da 40'tan 37'ye doğru bir göreceli olarak bir faiz indirimi anlamına geliyor. 37 politika faizinden tekrar fonlamaya başlarsa bu önümüzdeki günlerde yine beklentileri pozitif anlamda arttıracaktır. Bu da oldukça önemli. Ancak şu anda baktığımızda gözde hala evet petrol fiyatları geride ama Hürmüz tarafındaki belirsizlik bir miktar daha devam ediyor. Orada gündemden düşüyor yavaş yavaş Hürmüz tarafı yani İran, ABD ve İsrail tarafı yavaş yavaş gündemden düşüyor. Peki gündeme ne giriyor dersen gündeme giren tabii ki Çin. Çin faktörü çok önemli gözde. ABD ve Avrupa tarafında şu anda gerçekten ekonomiyi ciddi anlamda zorluyor. Çin yeni süper güç. Bakalım ne olacak ama baktığımızda bilhassa Made in Europe olayını çok yakından izliyoruz. Buradan gelecek olan haberler bizim bilhassa otomotiv tarafında, sanayi tarafında oldukça önemli olacak. Sanayi Bakanımız da bunun altını çok net çizmişti zaten. Bu yönde kulislere devam ediyoruz. Bakalım o çerçevenin neresinde olacağız? Ama Made in Europe olayı önümüzdeki günlerde bizi çok yakın ilgilendirecek. Bu da piyasalarda yakından takip ediliyor.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii Made in Europe'u hani konuştuğumuzda tabii ihracat şirketlerimiz üzerindeki etkisini de biraz analiz etmeye çalışmıştık. Var mı burada özellikle dikkat çektiğine? Ne orada da aklımız tabii otomotiv ve beyaz eşyaya gidiyor özellikle.
1: Tabii otomotiv beyaz eşya şimdi tekstilde son dönemde biliyorsunuz biraz nefes almaya başladık. O taraf önemli ama Made in Europe olayının dışında kalmamamız gerekiyor. O çerçevenin içinde kalmamız gerekiyor. Aslında Avrupa da bunu istiyor. Yani Avrupa'daki üreticiler sanayi tarafı da Türkiye çünkü çok ciddi bir kaynak onlar için. Bilhassa otomotiv yedek parça, otomotiv sektörü Avrupa'nın lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Burada da Türkiye ön planda olduğu için onlar da bu Made in Europe'un dışında kalmasını istemiyorlar Türkiye'nin. Bakalım oradan ne gibi haberler gelecek. Ama Çin'i daha çok konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor gözde.
0: Evet, bir yandan kritik bir haftaya giriyoruz dedik. Yani NATO zirvesi ve tabii pek çok soru var. İşte F-35 satışından kasa yaptırımlarına, savunmada alınabilecek yeni işlere kadar önemli gelişmeler izleyeceğiz. Orada bakalım hangi mesajlar ön plana çıkacak. Amerika'nın ittifaka yaklaşımı, Rusya-Ukrayna meselesi, İran gelişmeleri. Pek çok takip ettiğimiz başlık var aslında. Bu hafta heyecanlıyız da çünkü önemli bir ev sahipliği gerçekleştiriyoruz NATO zirvesine. Dünyanın gözü de tabii Türkiye'de ve bir yandan işte borsamızda neler acaba hareketlenir diye biz biraz oraya daha fazla bakmaya çalışıyoruz. Ekonomik anlamda ne getirecek bu ülkemize diye. Bakalım borsayı açalım ardından konuşalım.

0: değer artışıyla başladı. 14.491 puandan açıldık. Bugünün yükselenlerinde Fenerbahçe, Altınay, Kola, BİM, Patek, Balsu, Borusan Yatırım, Arçelik, Pasifik Eurasya ve Otokar, Türk Metal gibi hisseler var. Otokar, Aselsan ve Altınay bugünün yükselenlerinde ilk sıralarda. Ne dersin buraya Cem Kaya?
1: Kendi dahilinde bir açılış gözde. Hafif pozitif 0.51 bir açılış oldu. Ancak dediğim gibi 14.500'e çok yakınız. Yine sanayi güçlü görünüyor. Bankalar da tepki veriyor gibi görünüyor. Ama sanayinin bu görüntüsüyle 14.500 yukarı yönlü zorlayabiliriz gözde. Bilhassa sabah yayına çıkmadan önce bankacılık endeksi bölü sanayiye baktım. Yani o şekilde baktım grafiklere. Sanayinin bir süredir bankaların gerisinde kaldığını söylerken önümüzdeki günlerde sanayinin bir miktar daha bankaların önüne geçebileceğini görüyoruz. Bu da dediğim gibi şu anda kısa vadede 0.99 gelen enflasyon datasının fiyatlanmasının daha önce alındığı ve şimdi de bunun kar realizasyonu olduğu çok net. Artık Temmuz ve Ağustos'a bakacağız ama gözde 3. çeyrekle ilgili hem bankalar tarafı, 2. çeyrekle ilgili özür dilerim, hem bankalarla hem de sanayi tarafında bilanço etkisi şu anda piyasalarda yok gibi bir şey. Artık 3. çeyreğe bakacağız. Temmuz 20'de artık bilançolar gelmeye başlayacak. Onlar da yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlar. Ama çok net bu hafta tamamen gündemimiz NATO zirvesi olacak. Biraz önce sen de yayınını seyrederken çok güzel bir görüntü verdin. Arkada Türk bayrağımız, NATO bayrağı ve sen de kırmızılığa girmişsin. Umarım inşallah hayırlı güzel haberlerle bu haftayı kazasız belasız atlatırız.
0: Evet, şimdi bazen tabii kırmızı giydiğim için eleştiriyorlar beni Borsa İstanbul'a etkisi açısından da. Tabii şaka yapıyorum bir yandan yani ama ne demek lazım? Bankacılık sektörüne de böyle bir bakalım istiyorum. Kasa yaptırımlarının işte hani kalkabileceğine ilişkin bir gündemimiz yok dedin ama yine de böyle bir beklenti ister istemez oluşuyor. Bankacılık sektörüne yansıması açısından ne göreceğiz?
1: Gözde tabii oradan gelecek haberler önemli. Piyasayı tabii ki çok yakından etkileyecek. Ancak şu anda baktığımızda herhangi bir şekilde hem katsa hem de F-35 ile ilgili piyasada çok büyük bir heyecan yok. Ama oradan gelecek haberler, açıklamalar, Trump'ın yapacağı açıklamalar çok önemli. Bu ilk etapta sanayiyi etkiler. Bilhassa savunma sanayini etkiler pozitif anlamda. Sonra holdingleri etkiler. Tabii ondan sonra eğer genele yayılırsa bankaları da muhakkak pozitif etkileyecektir. Ancak şu anda bankaların bir süredir çok güçlü kalması gelen enflasyon datasından sonra biraz normalleşmeye ihtiyacı var. Burada da bankacılık endeksinde 18.000 seviyesine bakıyoruz ki oradan yaklaşık 500 puan aşağıdayız gözde. 18.000'e kadar evet senin de söylediğin gibi tepkiler olabilir ancak bankacılık endeksinin rahat bir nefes alabilmesi için 18.000 endeksin üzerine çıkması gerekiyor.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya bu kıymetli bilgiler için. Kolaylıklar TR yatırma sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim gözümüz NATO zirvesinde dedik. Tabii tüm dünyanın gözü aslında NATO zirvesinde. Savunmada yeni işler alacak mıyız? Hangi mesajlar ön plana çıkacak? Ankara hazırlandı ve Türkiye'nin ev sahipliğinde, bizim ev sahipliğimizde önemli bir zirve gerçekleşecek. Ne bekliyoruz peki? İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ne bekliyoruz hocam bu haftadan? Neler gelebilir NATO zirvesinden? Böyle bir sürpriz beklemek gerekir mi oradan? Örneğin F-35 satışı gibi.
2: Yani olumlu mesajlar çıkacaktır. Ben Türkiye-Amerikan ilişkilerinde zaten bir kriz beklemiyorum. Yani hani o hatla ilgili orada bir sorun hattı yok şu anda zaten. NATO çerçevesinde de bir kriz beklemiyorum aslında. Çünkü öyle olsa zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hiç bu zirveye katılmazdı. NATO çünkü birlik beraberlik mesajı verilmesi noktasında çok önemli bir kurum. Yani caydırıcılığı bir sürü şeye dayanıyor tabii ki ama en nihayetinde herkes bu zirvelerde verilen o fotoğrafa ve transatlantik ilişkilerin yani Amerika ve Avrupalı müttefikler arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna bakıyor. NATO'daki gelenek ne kadar büyük sorunlar olursa olsun o birlik beraberlik mesajının verilmesi üzerinde çünkü yani NATO'yu zayıflatmak, yormak gibi bir amaç değil müttefiklerin amacı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı bile bu değil. Amerika Birleşik Devletleri kendi stratejisi doğrultusunda NATO'yu

yere dönüştürmeye çalışıyor. Zaten NATO 3-0 falan denilerek aslında bu da kabul edilmiş durumda müttefikler tarafından. Dolayısıyla eğer konjektürel, yani işte Trump'la liderler arasında bazen biliyorsunuz hiç bilinmeyen nedenlerle bazen fotoğraf krizi falan gibi şeyler olabiliyor. Yani o tür böyle sudan sabundan sebeplerle bir Avrupalı liderlerle Trump arasında bir kriz falan olmazsa NATO zirvesinden gayet olumlu mesajlar çıkacak. Bu olumlu mesajlar bir sebebi NATO'nun önemli bir zirvesi olması. Evet, NATO bir dönemecin eşiğinde bir süredir buraya doğru geliyordu 2014'ten sonra. Konvansiyonel caydırıcılığı daha güçlü olacak. Asimetrik tehditlere daha hazır. Bunun içerisinde işte dronların, yani drone ihlallerinin falan önlenmesinden tutun, işte asimetrik saldırılara önlem almaya kadar su altı, su üstü, yer üstü, hava, bir sürü savunma unsurunun güçlendirilmesi, yeni bir dönüşüm de var. Yani mesele sadece daha Avrupalı bir NATO ordusu oluşturmak meselesi değil. Bunun teçhizatının hem stratejik hem taktik seviye çatışmalara uygun teçhizatının hazırlanması. Yani NATO sadece asker falan aramıyor. NATO aynı zamanda işçi arıyor, fabrika arıyor, mühendis arıyor. Dolayısıyla son derece önemli ve maliyetli bir dönüşümün arifesindeyiz. Ve bu dönüşümün maliyetinin temelini de aslında Avrupalı müttefikler ödeyecek. Yani bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya hazırladığı bir yani NATO'yu bu kısmına Amerika Birleşik Devletleri özellikle ittirmeye çalışıyor. Ama tek sebep Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nın ve hatta İran Savaşı'nın nasıl gerçekleştiğini herkes gördü. Yani izledik bu savaşları ve tabii ki dersler aldık. Yani gelecekteki savaş nasıl olacak dersi bu. Dolayısıyla bu ikisi, yani hem Trump ve Amerika faktörü, Amerika'nın çok çok da güvenilir olmayabileceği ve her zamanda her istediğini gerçekleştiremeyebileceği gerçeği zaten bildiğimiz bir gerçektir ama bazı hadiseler bunun altını daha da çiziyor. Ve aynı zamanda da yani bugünün tehditlerinin doğası, algılanan tehditlerinin doğası NATO'yu bu dönüşüme itti. Ben bu dönüşümden, bu dönüşümle ilgili olumsuz bir mesajın verileceğini falan hiç düşünmüyorum. Bu dönüşümün bizi ilgilendiren kısmı da şu. Birincisi, bu dönüşüm belli bir teknoloji paylaşımını gerektiriyor. Yani NATO müttefikleri arasında ne gibi sorunlar olursa olsun, ki şu anda sorunları ön plana çıkartmamak gibi bir trend var. Herkes birbiriyle iyi geçinmeye çalışıyor tırnak içerisinde. Yani en çok da bu konuda şikayet edilen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika Birleşik Devletleri daha yalnız olabilir hani müttefiklik içerisinde, ittifak içerisinde, ama onunla da herkes iyi geçiniyormuş izlenimi vermeye çalışıyor. Hava bu, atmosfer bu. Dolayısıyla teknoloji paylaşımı dediğimiz şey de aslında böylece siyasi krizler olmadan hallolacak bir şey gibi gözüküyor. Teknoloji paylaşımı gerekli çünkü biz hem savunma sanayi üretiminde hem de savunmanın kendi örgütlenmesi içerisinde hazır nazır ve işte tehdidi durdurabilecek, saldırı olduğu anda durdurabilecek bir savunma üzerinden caydırıcılık sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür bir kapasitenin inşası interoperability dediğimiz karşılıklı çalışabilirlik olmadan olmayaz. Dolayısıyla NATO müttefiklerinin savunma sanayi planlamaları ve üretimleri, aynı zamanda bunların bir kısmı Avrupa ülkesi ve Avrupalılar da kendi işte savunma sanayilerini falan üretmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu kendi stratejik otonomi dedikleri şeyi aslında inşa etmeye çalışıyorlar baktığımızda. Ama bu NATO'suz mümkün olmayacak. Yani bu hani belli 2+2=4 gibi kısa ve orta dönemde. Uzun dönem başka bir şey tabii. Ama bu süreç zarfında Avrupa kapasitelerini inşa ederken ve planlamalarını yaparken de duplikasyona kaçmamak ve karşılıklı beraber çalışabilirliği inşa etmek için NATO'ya bakacak. Dolayısıyla baktığınızda Avrupalılar, NATO üyeleri, işte Amerika, Kanada, yani transatlantik ülkeler içerisinde kıtada olmayanlar, Türkiye, bütün bunların arasında bir

0: kapasitenin beraber çalışabilmesi ve hatta sosyalizasyonu, yani hani kimin ne dediğinin anlaşılması, dolayısıyla birlikte daha yakın çalışmanın inşa edilmesi gerekecek. Teknoloji paylaşımı bunun bir gerekliliği zaten. Bu tür, dolayısıyla biz müttefikler arasında böyle yaptırımdı, zorlamaydı, ambargoydu. Bunlar silah olarak birbirine karşı kullanılıyor bazen, biliyorsunuz, örtülü veya açık. Bunu daha az göreceğiz. Yani dönemin ruhu ve planlaması bunu gerektiriyor. Buna para yatırıyoruz. Dolayısıyla bu ciddi bir şey. Yani sadece biz yatırmıyoruz. Herkes yatırıyor. Dolayısıyla bir yandan para yatırdığın bir şeyi daha sonra baltalamak da çok manalı olmadığından bu önemli bir NATO zirvesi. Herkes için önemli bir NATO zirvesi. Ama Türkiye için özellikle de önemli. Çünkü Türkiye 90'lardan itibaren ama özellikle son 20 yılda çok çok ciddi bir şekilde konvansiyonel kuvvetlerine yatırım yaptı. Bunun içerisinde savunma sanayi de var. Ve bugünün savaşları konvansiyonel kuvvetleri değerli kıldı. Dronları özellikle, demin dedim, stratejik düzey, yani füzeler, ki füze noktasında da, füze teknoloji konusunda da Türkiye gelişiyor, üretiyor. Bu çok önemli. Yıldırım Han'ı daha yeni gösterdik. Ama strateji altı tehditler konusunda drone savaşları ve drone tabii ihlallere, transatlantik zemine doğru çok ciddi bir tehdit, çok ciddi bir mesele, çok ciddi düşünülmesi gereken bir mesele. Savaşlarda da dronların çok aktif olarak ve etkili olarak özellikle belirli alanlarda savaş sahasını değiştirdiğini falan görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi buna yatırım yapmış, gelişmiş, üretimini tamamlamış ve hatta pazarda belli bir yere sahip aktörler için NATO'nun alacağı kararlar doğrultusunda kendi savunma sanayine bir alan, bir pazar, bir yatırım imkanı açılması son derece önemli. Yani bu işin hem bir siyasi boyutu var, hem de aslında bu dönüşüm ekonomik yeni bir habitatı gösteriyor bize. Yepyeni bir ekonomik pazar oluşuyor tekrar. Zaten var böyle bir pazar tabii ki, transatlantik dünya kurulduğu andan itibaren. Ama şimdi özellikle Türkiye'nin güçlü olduğu alanda bu ortaya çıkıyor. Yani dediğimiz gibi fabrika, işçi, mühendis de arıyor NATO ve Avrupalılar. Bu bakımdan son derece önemli alınacak kararlar. Siz bahsettiniz Amerika-Türkiye ilişkilerindeki sorunları, etkilerini. Zaten dediğim gibi şu anda bizim ilişkilerimizin kötü olduğu bir dönemde değiliz. Türkiye üstelik duruşunu değiştirmeden bu gerçekleşti. Evet. Yani Orta Doğu'daki meselelere bakışımız belli. Süreç içerisinde Amerika ile Türkiye arasındaki teknoloji paylaşımı da artacak. Evet. Yani süreç içerisinde bu verilen mesajlar sadece böyle bir yem gibi ortaya atılmıyor. Zamanı ruhuna uygun bunlar. Ama tabii yani işte Halkbank hadisesinin ne kadar sürede çözüldüğüne bakarsak belli bir zaman da alıyor. Çünkü Amerika veya büyük güçler, evet, her hocam, zaman biraz kıskançtır.
1: Vişne hocam, teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız ben için. Sağ olunuz hocam. Görüşmek dileğiyle. Efendim, paranın ortasını artık noktalıyoruz. Vişne hocadan da bilgileri aldık. Ve birazdan buradayız. Ayrılmayın. Borsa diyoruz, hissediyoruz.

Kaan Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: kritik NATO zirvesi için geri sayıma başladık. Yarın başlayacak zirve Salı ve Çarşamba günü gerçekleşecek. Ankara hazırlandı. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşiyor bu kez NATO zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi önemli olacak. Savunmada yeni hamleler gelecek mi? Kasa yaptırımları kalkacak mı? Trump'ın sürprizi acaba F-35 satışı mıydı? Pek çok soru var aklımızda. Nasıl bir hafta bizi bekler? Stratejist Gürkan Altınçekiç'le birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Sağ olun. Şimdi bu haftanın gündemi tabii kritik. Ankara'ya odaklandık. Heyecanlıyız da ne bekliyoruz?
1: Yani orada sürpriz gelişmeler ne olabilir? Hani Trump'ın çok böyle sürprizler açıklayacağım dediği hikaye. Kas yaptırımları ve F-35'in işte Türkiye'ye tekrardan F-35 programının alınması ve kas yaptırımlarının kaldırılması olabilir. En büyük hikaye olur burada. Yine bizim kendi ürettiğimiz uçaklarla ilgili olarak işte motor tedarikiyle ilgili olarak gelecek bir açıklama olabilir. Trump tarafından, Amerika tarafından açıkçası beklediğimiz hikayeler bunlar. İlk konuştuğumuz konu gerçekleşirse Borsa İstanbul tarafında çok olumlu algılanacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Kas yaptırımlarının kaldırılması özellikle birçok sektörü de tetikleyecektir burada. Yine aynı şekilde F-35 programına giriyor olmamız, tekrardan o programa dahil oluyor olmamız da yine aslında baktığımız zaman savunma sanayi tarafında ve alt sektörlerde birçok konuda bize önemli destek verecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla borsayı nasıl bir hafta bekler diyeceğim. Geçen hafta %1'in altında enflasyon aldık. Tam 0.99. Uzun bir dönem sonra ilk kez %1'in altına geldik ama bunu bankalar pek de sevmedi.
1: Ya şöyle bakmak lazım Gözde Hanım. Bankalar sevmedi. Çünkü Temmuz ayında bir hikaye gerçekleşebilir miydi? Yani 0.90'ların altında geliyor olsaydı eğer bir bankacılık endeksi üzerinde şöyle çok tam tersi bir etki görürdük.
0: Yani aslında ben şöyle diyorum, beklenti %1'di ama beklenti altında kalabilecek bir enflasyon.
1: Evet, yani o 0.90'ların altında böyle 0.80'ler 70'lerde bir şey gelseydi zaten bankacılık endeksinde tam tersi bir hareket görürdük. Muhtemelen biz Temmuz ayına gelir miyiz faiz indiriminde diye. Bu sefer piyasa bunları fiyatlamaya çalışacaktı. Ama şimdi bu hafta tüketici harcamaları vesaireler gelecek. Orada birçok kritik nokta var. Baktığınız zaman biz Temmuz ayı enflasyonu içinde çok önemli hikayeler burada alıyor olacağız. Daha doğrusu fikirlerimiz oluşmaya başlayacak. O nedenle ben bu tüketici davranışlarındaki değişimin özellikle baskılanması nedeniyle enflasyon rakamlarında bir miktar daha Temmuz ayında daha iyi rakamlar da beklenenden daha iyi rakamlar gelebileceğini düşünenlerdenim açıkçası.
0: Yani yaz aylarında da o düşük enflasyon, yani daha doğrusu yavaşlayan enflasyon devam edebilir.
1: Daha da hızlanarak devam edebilir.
0: Şimdi bugüne baktığımızda altın ay %5.7 artıda, bazı gıda %6'dan fazla artıda, hatta %7'ye yakın. Europower'da %4'e yakın yükseliş var. MİA Teknoloji %3'ten fazla yükseliyor. Bugün enerji ve savunma temasının güçlü olduğunu görüyorum sanki Gürkan Bey.
1: Tabii çok normal, yani hani biraz önce bahsettiğimiz konu, yani bu işte kas yaptırımlarının özellikle kaldırılacak olabilmesiyle bile buradaki bizim diğer savunma sanayi, Aselsan'ın haricindeki diğer savunma sanayide şirketlere de çok farklı bir yere evrilecektir. Aselsan'ın durumu çok özel. Aselsan NATO'nun en büyük tedarikçilerinden bir tanesi konumuna geldi geçtiğimiz yıllar içerisinde ve bu daha da büyüyecek. O nedenle biz buradaki hikayenin, savunma sanayi tarafındaki hikayenin Türkiye lehine hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Yani çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Dünya jeopolitiğinin bu kadar sertleştiği ve sertleşeceği bir ortamda savunma sanayi en azından önümüzdeki 5-6 sene içerisinde hep ön planda kalmaya devam edecek gibi gözüküyor Gözde Hanım.
0: Evet, 6 aydaki hareketlilik özellikle, hani Aselsan'da evet yükseliyor %1'in üzerinde artıda. 400 liranın üzerinde geçen hafta da güçlü bir performans vardı ama Altınay'da da geçtiğimiz hafta iki önemli iş anlaşması vardı. Yani orada da hani savunma geneline yalan bir yükseliş bekler misiniz? Ya da var mı savunma sektöründe ön plana çıkardığınız hisseler?
1: Ya Altınay, evet, bunlardan bir tanesi zaten. Yani Aselsan'ın haricinde tuttuğum zaman Altınay bunlardan bir tanesi. Ve benim de beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Ama genel itibariyle baktığınız zaman işte Patek'teki geçtiğimiz haftalar içerisinde gelen bir açıklama vardı hatırlarsınız.

0: Yani drone satışı ile ilgili olarak, drone satış teslimatı ile ilgili olarak onu da kaçırmamakta fayda var. Yani Patek de bu konuda çok önemli yatırımlar yapmaya başladı. O nedenle ben savunma sanayi şirketlerinin önümüzdeki dönem içerisinde Borsa İstanbul'da daha ön planda kalmasını bekliyorum. Özellikle bu kasa yaptırımları kalkarsa çok daha enteresan olabilir yani.
1: Yani bir yandan mesela bugüne baktığımızda Patek, evet Patek'te işte yükselişi konuşuyoruz. MiaTek, Mia Teknoloji'de de yükseliş var. Aynen. Şimdi savunmayı konuştuğumuzda evet aklımız hani önce direkt savunmaya özellikle üretim yapan şirketlere gidiyor. İşte Altınay, SDT, TR, işte Otakar, zaten başta Aselsan gibi gibi bunları düşünüyoruz. Ama bir yandan da bunlara yazılım ve teknoloji sağlayan şirketler de var.
0: Tabii onlar işte bahsettiğiniz gibi işte MIA teknoloji var. Bunun içerisinde başka EO teknoloji var. Onların da savunma sanayi tarafı var. Bu tip şirketler baktığımız zaman arkadan da gelse. Yani ilk önce üretici şirketler. Çünkü ilk önce siparişleri alacak şirketler bunlar. Ama arkasından katkısı bulunacak şirketlerde işte devamındaki şirketler oluyor. Burada biraz daha hani benim böyle yenilenebilir enerji tarafını hep şu anda mühendislik tarafını ön plana çıkartırım ya. Burada tam tersi. Burada da üretici tarafını ön plana çıkartmakta fayda var. Çünkü mevcut konjonktürde baktığınız zaman dünyada savaşlar var ve gerçekten bu tesisatlara da ihtiyaç var. Yazılım evet arkadan yazılım önemli ama arkadan gelen bir hikaye. Önemli olan öncelikli olan burada malı üretip satacak çünkü cephede savaş var.
1: Evet. Şimdi bir yandan bugün MiaTek'te de %2'nin üzerinde bir prim var. Biz düz ekranı yeniden getirelim mi ekranlarınıza? Bakalım neler var diye yeniden şöyle bakalım 11 listemize geçmeden önce. Bazı gıda, Europower, BİM, Kuyas, Türk Hava Yolları, MiaTek, Odaş, Patek, Çaniki Termik, Türk Altın, Işıklar Enerji. Bugünün yükselenlerinde, düşenlerde Astoral Yatırım Holding var, Eforge Holding var, Enerji, CV Enerji, Green Türk gibi hisselerde burada yer alıyor. Var mı dikkatinizi çeken yani bu tabloda bu hafta? Zaten 11 hisseyi konuşacağız ama onun dışında böyle dikkatini
0: çeken bir hisse. Aslında yine bankacılık bu haftaya da zayıf başladı. Baktığınız zaman Akbank ve Yapı Kredi eksiydi. Ben girerken yine şu anda bakıyorum Yapı Kredi yine sıfırlar seviyesinde. 0.5 yatay
1: bankalar
0: seviyesinde.
1: Bankalar yine mi biraz arkadan geliyor?
0: Bir miktar evet. Daha zayıf kalıyor burada baktığınız zaman. Onun haricinde işte yine özellikle altın tarafındaki hareketin yine işte Türk Altın. Evet Türk Metal'i ön plana çıkardığını görüyoruz. Genel itibariyle dikkatimi çeken hikaye bunlar. Genel itibariyle evet yani baktığınız zaman yine esas tema aslında yine sizin de bahsettiğiniz gibi enerji ve
1: Türk Hava Yolları da girdi en fazla yükselenlerin arasında %3'e yakın artık.
0: Çok şaşırttı. Yani evet, zahmet oldu diyelim artık yani ne diyelim.
1: Evet çünkü 2-3 yıldır aynı seviyelerde aynen olan bir fiyatlama görüyoruz. Tabii savaş yani jet yakıtı maliyetleri bunları hep konuştuğumuz bir süreçteydik. Oraya da bir parantez açarız zaten tabii. Günün 11'ini konuşurken. O halde geçelim başlayalım bir numarayla. Yayın öncesi bana bir sufle verdiniz. Dediniz ki bugün bir numara değişti ama muhakkak ki o hani değişiklik yine kadroda vardır diye tahmin ediyorum. Kale attı.
0: Kale attığında bu hafta Tüpraş yine geçen hafta gerçekten endeksi sırtlayıp belli bir yere getirdi. Buradaki hikaye tabii savaşın son ermesiyle beraber özellikle petrol fiyatlarındaki sert düşüşün devam etmesiyle beraber satış baskısı görmüştü geçtiğimiz haftalar içerisinde Tüpraş. O yüzden de zaten çıkmıştı listemizden. Ama tekrardan girme sebebi yine burada defaten belirttiğimiz gibi rafineri marjlarının daralması önümüzdeki en az 6 aya değilecektir ki geçen hafta da bununla ilgili açıklamalar geldi. İşte rafineri marjlarıyla ilgili açıklamalar geldi ve hızlı bir toparlanma işte 215'lerden 240'lara kadar hatta bugün 249'lar seviyesinde hızlı bir toparlanma oldu. Ve bunun da devamını yani aslında Tüpraş tarafındaki hikayenin de devamını bekleyeceğiz. Çünkü her ne kadar petrol fiyatları düşüyor olsa da özellikle biz bu hikayenin hep biliyorduk ki talep tarafında dan değil arz yönlü olmasıydı hikayenin petrol fiyatlarının yükselmesi. Özellikle petrol fiyatları yükseldiği zaman talep tarafındaki daralma daha da devam ettiğini gördük geçtiğimiz aylar içerisinde. O nedenle petrol fiyatlarının düşmesi aslında satışlar açısından daha olumlu. Bu da otomatik olarak Tüpraş'ın önümüzdeki dönem içerisindeki bu marjların da yüksek kalması nedeniyle ben daha iyi bilançolar önümüzdeki en az iki dönem daha iyi bilançolar beklemeye devam edeceğim burada.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii geçtiğimiz hafta marjları gördük. Hani aylık bazda belki bir düşüş görebiliriz ama yıllık bazda çok önemli artışlar var.
0: Yani çok. Ya o zaten hikayede o zaten. Yani bu karlılığı otomatik olarak etkileyecek. Yani beklenen karlılıkların daha üzerinde bir karlılık getirmesine sebep olacak. Petrol fiyatları düşükken hala bu marjlar yüksek kalmaya devam ederse TÜPRAŞ için gerçekten keyifli bir dönem demek aslında.
1: Evet, o savaş bitti, petrol düştü, fiyat

0: atlamasını sildi mi? Yani petrol düşünce tüpraş böyle 216'ya doğru geri çekilme gördük. Attı mı onu üzerinden?
1: Sizce? Yani bence attı. Yani bundan sonraki hikaye bu bahsettiğimiz hikaye olacak. Tüpraş tarafındaki esas konu işte rafineri marjlarının hala yüksek kalıyor olması hikayesi olacak.
0: O halde gelelim 2 numaraya. Yani kale hattından çıkmış olabilir ama defansta yerini
1: defansınızı korumaya devam ediyor Turkcell. Yani burada baktığımız zaman Turkcell fiyatlamalar açısından gerçekten çok düşük kaldı. Yani halka arz fiyatının biz bundan 26 sene önce 17 milyar dolar olduğunu düşündüğümüz zaman şu andaki 6,5-7 milyar dolarlar gerçekten Turkcell için başarısız rakamlar.
0: Halk arzına katılmış mıydınız?
1: Evet tabii ki. Hatta Turkcell'de çalışıyordum o dönemde. O nedenle hani Turkcell tarafı biraz daha enteresan bir taraf. Ben o Turkcell tarafındaki hikayenin çok daha farklı yerlere önümüzdeki dönem içerisinde evrilmesini beklerim. Hani defter değerinin de şu anda baktığınız zaman 0.85'ler seviyesinde hala hani şu fiyatlamada bile aslında 0.15-20'ye yakın bir iskonto olduğunu görüyoruz Turkcell tarafı için.
0: Evet. Orada da hani bu çeyrek bilançolarda var mı beklentiniz? ARPU büyümesi son hani bilançolarda bir miktar daha zayıf gelmiş gibiydi.
1: Evet. Ama orada tabii borçlanmalar var biliyorsunuz. Yeni anlaşmalar var. İşte 5G anlaşmalarının vesaire etkilerini bu çeyrekte de biz baskı olarak görmeye devam edeceğiz. Muhtemelen 3. ya da 4. çeyrekten sonra da bu işin tersine döndüğünü göreceğiz.
0: Meyvelerini o zaman tabii alacağız diyorsunuz. Geleyim 3 numaraya.
1: 3 numarada Coca-Cola. Gerçekten ciddi bir performans sergiledi. Biz burada da Coca-Cola'yı sizinle daha önceden konuşmuştuk. Konuştuğumuzda 50'li seviyelerdeydi. Şu anda da 80 küsürlü seviyelerde. Yani baktığımız zaman Coca-Cola da gerçekten listeye arada girip çıkan şirketlerden bir tanesi. 85,5'larda yaz dönemindeyiz. Tam sezonundayız. Özellikle bu işte her ne kadar Dünya Kupası ileritken Amerika'da olması nedeniyle tam yararlanamasa da Coca-Cola bu fiyatlamalardan ama bir şekilde mutlaka bilançolarına yansıyacaktır diye düşünmek lazım. Burada hem yani ikinci çeyrek bilançosunda hem de üçüncü çeyrek bilançosunda onun katkılarını biz önümüzdeki dönemde zaten yaşayıp göreceğiz. Ben 9. aya kadar açıkçası Coca-Cola'yı da listemde tutmaya devam edeceğim.
0: Şimdi bir yandan geleyim 4 numaraya. Demir Çelik hikayesini bu yıl artık böyle nihayet fiyatlamalarda konuşmaya başladık. Bilançolarda da o acaba tünelin ucundaki ışık gözüktü mü?
1: Gözüktü mü? Evet. Geçen son dönem içerisinde bilançolarında gördük. Ve bu çeyrek bilançosunda ben daha etkili olacağını düşünüyorum. Görme ihtimalimizin çok daha etkili olacağını düşünüyorum. 4 numarada Ereğli var. Ama Ereğli'nin yerine aslında Kardemir D de olabilir. Yani Kardemir D'ye de baktığımız zaman defter değerinin yarı fiyatını işlem görüyor. Ereğli hakeza bir miktar daha yüksek. Defter değerinin altında işlem gören şirketlerden bir tanesi. Aslında gözlerine baktığınız zaman hani düşündüğünüzde biz 30 şirketlerini konuşuyoruz sizinle burada ve defter değerlerinin altındaki şirketlere, listedeki şirketlerin tamamı neredeyse birçoğu defter değerinin altında. Yani bu da aslında baktığımız zaman Türk borsasının ne kadar ucuz olduğunu da gösteriyor.
0: Birinin
1: yani,
0: altında çarpı
1: evet, yani, ne kadar, yani bu çok
0: yani işte,
1: çok kötü bir şey.
0: Hep
1: yani
0: şunu konuşuyoruz yani ucuzluk hikayesi var. Yani 2-3 yılda çok belirgin şekilde yani 2022'den sonra 2-3 yıldır belirgin şekilde bir ucuzluk hikayesini konuşuyoruz. Ama ucuzluğun yanına demek ki başka hikayeler de koymak gerekiyor, öyle mi?
1: Tabii yani sadece ucuzluk tek başına işte bir cazibe merkezi olmuyor. Ama şöyle şunu da kaçırmamakta çok büyük fayda var. Günün sonunda her zaman fiyat değere doğru gider. Yani mutlaka olması gereken değere doğru gider. Ama öyle ama böyle. Yani bu zamansallıkla ilgili bir hikayedir. Evet. Zaman maliyeti mutlaka bekleyenler için olacaktır. Ama o zaman maliyetini de tekrardan çıkarmanın en kolay yolu sadece borsadır.
0: Evet. 40 liranın üzerinde Ereğli Demirşeli'nin fiyatlaması.
1: 40'ın altına düşmek istemeyen bir Ereğli'miz var. Yani düştüğü zaman kalıcı olmuyor orada. Direkt tekrardan 40'ın üzerine atıyor. Artık hani 40 liralı fiyatlar artık hani burada gerçekten çok normalize olmaya başladı. Piyasa içinde normalize olmaya başladı. Siz de biz burada 24-26'lı fiyatlarını çok konuştuk burada. Evet. Bu sene içerisinde. Artık 40'lı fiyatlar artık normalize olacak ama orada benim biliyorsunuz hikayem 1,5 dolarlar seviyesi. Yani işte 65-70 TL arasında bu sene olması gereken fiyat diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Geleyim 5 numaraya az önce nihayet yükseldi dediniz.
1: Zahmet oldu yani. Türk Hava Yolları havacılıkta ya havacılık aslında bütün havacılık şartlarını koymak lazım size. Yani sektör olarak baktığımız zaman hani işte burada tabii bilançosuna göre biraz daha ayrışıyor Türk Hava Yolları Pegasus hikayesinden. Hani Pegasus bir miktar daha arkada kalıyor bilanço tarafında.

0: Ama şöyle de bakmak lazım. Pegasus'un yatırımları ve borçlulukları belli bir dönem sonra aslında ona verimlilik olarak geri dönmeye de başlayacak. Ben o yüzden Pegasus'u her zaman Türk Hava Yolları'yla yan yana koyduğum zaman Pegasus'u tercih edenlerdenim açıkçası. Onu da belirteyim. Türk Hava Yolları dünyada global bir şirket. Yani Türk Hava Yolları'nı herhalde satışa çıkartıyoruz, satıyoruz desek herhalde önünde kuyruk oluşur. Bütün dünya ülkelerinden mutlaka alıcılar gelecektir Türk Hava Yolları'nı almak için. Öyle bir şirket ve bence çok da yani yurt dışı çarpanlarına göre inanılmaz uygun bir şirket. 0.50 ile yani defter değerinin yarısını işlem gören bir şirketten bahsediyoruz. Yani %100 gitse burada neden kimse %100 gitti diyemez. Defter değeri diyeceğiz zaten.
1: Bu arada bu satışa çıkarma yani hikayesi başlığı ile ilgili biliyorsunuz Aselsan'la ilgili öyle bir dedikodu çıkardılar. İşte bir fona satılacak mı diye. Geçtiğimiz hafta Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Bu iddialar asılsızdır. Böyle bir şey yok. Hani Aselsan'a satılabileceği, Amerika'ya alılı bir şirkete satılabileceği ile ilgili böyle bir şey yok dediler.
0: Ya bakın Aselsan bu ülkenin geleceği, yani Aselsan'ı siz satarsanız ülkenin geleceğinden oynarsınız. Yani Aselsan kadar stratejik ve Aselsan kadar know-how biriktirdiğimiz başka bir şirket Türkiye'de yok. Yani arkasından bir Turkcell gelir belki, gelirse o da know-how bakımından.
1: Dünyanın gözü de zaten yani orada.
0: Yani tabii, siz
1: çok,
0: şimdi
1: çok büyük bir talep görüyor.
0: Dünyanın yani stratejik olarak bu aslında bir ülke hazinesi. Ve ülke hazinesi derken NATO'nun 5. en büyük tedarikçisi konumuna geldi neredeyse. Yani siz böyle bir şirketi hangi değerden satacaksınız? Şu anki piyasa değeri 36 milyar dolar. Pardon ya, 36 milyar dolar kulağa insanların yüksek geliyor olabilir de Amerika'da yatırım daha ön aşamadaki şirketlerin piyasa değerleri 50 milyar dolarlar seviyesinde. Yani 36 milyar dolar nedir Allah
1: aşkına? Daha gidecek yolu var
0: yani bakın,
1: diyorsunuz.
0: Bakın ön değerlemeden kastım şu. Şirket yeni kurulmuş, daha yatırım alıyor, 50 milyar dolar piyasa değeri var. Neymiş? İşte kuantum bilgisayarları üretecekmiş. Daha orada da hiçbir şey yokken 50 milyar dolar fiyat biçiyorlar. Siz şu anda NATO'nun 5. büyük tedarikçisine 36 milyar dolar, 40 milyar dolar fiyat biçerseniz bizim kaç liradan satacağız? 1 trilyon dolardan. Tamam gelsinler oturalım işte 1 trilyon dolara. Yani o şirketler
1: malum. Milli bir değer aynı zamanda. Yani Türk mühendislerinin çok titizlikle çalıştığı. Değil mi?
0: Bakın biz kendi değerimizi düşürmemeliyiz. Dünyada çok fazla para var. Çok fazla para basıldı ve biz bu paradan maalesef geçtiğimiz 10 sene içerisinde hemen hemen hiç neman almadık. Herkese bütün dünyaya para dağılırken Türkiye'den para çıktı. Ve biz bu para çıkışıyla bu aslında ülkeler için en tehlikeli hikaye budur. En ucuz zamanımızdayız. En ucuz zamanımızdayız. Ve yabancıların da işte bu son dönemde özellikle Türkiye'ye yatırım yapıyor olma hikayeleri, dedikoduların çıkıyor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Bedava alacaklar. Hiçbir zaman pahalıya almak istemezler. Orada bizim kendi stratejilerimiz açısından bu konulara, bu hikayelere çok dikkatli olmamız gerekiyor bence.
1: Evet, şimdi geliyorum. Türk Hava Yolları'nı konuştuktan sonra 6 numaraya.
0: BİM. Hiç üzmüyor yatırımcısını. Yani düşüşlerin hepsi alın fırsat oluyor. Tekrardan bedelsiz bölünü tekrardan yukarıya doğru gidiyor. Yani enflasyon yüksek kaldığı sürece buradaki marjlar da yükselecek ki ben sene başında enflasyonun daha iyi olacağını düşündüğüm için açıkçası geçen seneki perakendeci hikayelerini burada bölümü var yalnız. Hemen onu da belirtelim. Buradaki hikayenin daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Pardon daha kötü olabileceğini düşünüyordum ama enflasyon yüksek kaldığı sürece BİM'deki hikayenin de ben devam etmesini bekliyorum açıkçası.
1: Evet. Migros için ne düşünüyorsunuz?
0: Aslında hani BİM mi Migros mu? Migros. Hani çok daha inovatif bir şirket. Yani kendisini geliştirmeye, ürün çeşitliliğinden ziyade hizmet çeşitliliğini artıran bir şirket. Yani işte Migros jetleri var, işte evlere servis yapan bir sistemleri var. Ki ben Migros'a gitmiyorum açıkçası, telefonda sipariş veriyorum, evime geliyor. Yani böyle bunun rahatlığı var ki bu hemen çok yakınında BİM olmasına rağmen.
1: Tabii artık yani online alışverişe de bir yandan alıştık. Hani markete gitmek de bazen çok yorucu ve zorlu olabiliyor. O yüzden hani özellikle çalışan insanlar için değil mi? O öyle bir kolaylık cezbedici olabiliyor yani.
0: Ama bir de ölçek rekabeti dediğiniz bir hikaye var. BİM'in ölçek yani çok çok büyük yani ölçeğini çok sağlam kullanan şirketlerden bir tanesi BİM. Yani bu geniş ağını Türkiye içerisindeki hemen hemen hani artık BİM ya da A101 dediğimiz şirketler artık mahalle bakkalı oldular. Yani hatta aynı mahallede 2-3 tane görebiliyorsunuz. BİM'den ya da A101'den. Artık onlar mahalle bakkalı gibi oldular ve bu ölçek ekonomisinden de çok önemli nemalanıyorlar ya bu şirketler. Migros'un arkada kaldığı hikayede tarafta bir miktar bu ama dediğim gibi belli bir kesimin de hala vazgeçemediği marketler zincirinden bir tanesi de Migros.
1: O halde geleyim 7 numaraya.
0: Anadolu Efes, yani Ukrayna-Rusya hikayesi, evet, hala alev.

0: Evli ama sanki hani tekrardan böyle bir uzun vadeli bir ateşkes hikayesine doğru evriliyor çünkü.
1: NATO'dan çıkar mı bir şey orada?
0: İşte orada zaten hani oradan bir hikaye gelme ihtimali de çok yüksek. Gerçi dün işte hafta sonu itibariyle baktığımız zaman Ukrayna tekrardan Rusya'nın petrol rafinerilerini altyapılarını vurmaya yönelik hareketlerde bulundu. Ya bu çok enteresan tabii, şimdi baktığınız zaman Rusya'da da gerçekten sıkışmaya başladı. Petrol neredeyse, benzin neredeyse karneyle dağıtılacak konuma geldi. Yani bu buradaki Rusya'nın sıkışma hikayesi de var, ön plana çıktı. Sanki burada bir şekilde uzun vadeli bir ateşkese doğru yol alıyoruz ve sanki sönümlenmeye doğru gidiyor. Baktığınız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren bir savaş var. Yine 2. Dünya Savaşı'nda yakılan mühimmattan daha fazla yakılan bir mühimmat savaşı var. Yani düşündüğünüz zaman yani Dünya Savaşı'ndan ziyade bir bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla mühimmat yakıldı ve maalesef çok fazla insan kayboldu. Ama burada tabii bizim etkilenen şirketlerimizin başında da Anadolu Efes geliyordu. Zaten hani orada Rusya operasyonlarıyla ilgili bir sorun yaşadı ama çok hızlı da düzeltti bunu. Yani hemen hızlı aksiyonlarla beraber biz bilançolardaki etkilerin de çok çok düştüğünü gördük. Eğer oradan tekrardan bir olumlu hikaye gelecekse Anadolu Efes'te en az %35'lik bir prim potansiyeli var deriz.
1: Böyle şirketin isminin logosu mu değişiklikleri geçen sene sanıyorum, değil mi? Bu zamanlar böyle bir gündem olmuştu.
0: Oradaki ortağıyla ilgili esasen. Belçikalı ortağıyla ilgili bir sıkıntı oldu. Yani orada Belçikalı ortaklarının işte Rusya'dan çıkartılmasıyla ilgili bir sıkıntı oldu. Hı-hı. Ama oldu mu oldu yani, sonuçta oradan etkilendi Anadolu Efes.
1: Evet. Tüpraş'ta bu kadar marjları iyiyse nereye etkileyecek 8 numara?
0: Yani Koç Holding'i etkileyecek 8 numara.
1: Yani tabii Sabancı Holding'i etkileyecek hali yoktur yani.
0: Ya Tüpraş'ta. Koç Holding'in tabii bir Tofaş fabrika hikayesi de var. Geçen hafta konuştuğumuz. Bu hafta hani Tofaş yok listemizde ama hani geçtiğimiz haftada Tofaş'ta da bir hikaye doğdu. Biliyorsunuz kapasite üretim artışı hikayesi vardı orada. Ben çok orayı çok önemli çok önemli buluyorum ve hatırlayacaktır eski dönem yatırımcılar. Tofaş böyle en kötü zamanlarında kapasite üretimi yaptığı zaman mutlaka arkasından geçtiğimiz senelerde, bundan 20-25 sene önce de biz aynı hareketleri görüyorduk Tofaş'ta. Mutlaka çok önemli siparişler, çok üretim, önemli üretim hikayeleri geliyordu arkasından. Ben yine öyle hikayeler bekliyorum açıkçası Tofaş'tan. Ve yeni ürün gamı da çok gelişti. Yani Tofaş'ın bu Stellantis'le olan anlaşmasıyla beraber ürün gamında da çok önemli değişiklikler oldu. Ben o nedenle Tofaş'ı da işin içerisine katıyorum. Burada sıkıntıya sokan ne? Arçelik. Koç Holding gibi. Biraz da buralarda kalma sebeplerinden bir tanesi de Arçelik. Arçelik de hani bedavadan biraz pahalı, zaten hep konuşuyoruz. Ama konjonktür olarak baktığımız zaman işte borçlanma yapısıyla beraber zayıf gelen bir bilanço dönemi içerisindeyiz. Arçelik'te o da Koç Holding'i baskılayan şirketlerden bir tanesi oluyor. Biz yine kısa dönem içerisinde muhtemelen 200 rakamların üzerinde bir Koç Holding görürüz diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi bugün enerjide bir hareketlilik var. Tabii ayrışanlar da var ama çok hızlı yükselişini konuştuklarımız da var. Ve tabii anahtar teslim çalışan, transformatöre ihracatı yapan, bu yıl yine borsadaki yükselişte önemli katkısı olan şirketlerimiz de var. 9 numara.
0: Astor. Ben orada hikayenin büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası çok güzel bir hikayesi var şirketin. Gelen anlaşmalar, yapılan anlaşmalar, bilanço, yani bilançodaki hareketleri, görüntüsü gerçekten çok iyi. Düzeltmesini de tamamladı. Geçtiğimiz dönem içerisinde biz az sonra sene başında sizinle burada 95 TL'den konuşmuştuk. Evet. Bu senenin listesinde, bu yılın kağıtlarından diye. 363 TL'ye kadar gitti. Geçtiğimiz haftalar içerisinde düzeltmesini de tamamladı. Ben onu düzeltme olarak, sağlıklı bir düzeltme olarak gördüm. %20-25 kadar aşağıya düştü. Hatta %30'a kadar bir aşağıya düştü. Şimdi tekrardan 320 liraya kadar geldi. Yani yüzde zirvesinin yani yaklaşık %14-15 altında. Ama ben az sonra da yeni zirveler, yani o 400'lü rakamların üzerinde bir hikaye bekliyorum. Bu sene içerisinde de yabancı yatırımcının en fazla teveccüh ettiği hisselerin bir tanesi az sonra.
1: Evet. Bu arada TYH'la bugün yine bir anlaşma sözleşme imzaladığına ilişkin de bir haber vardı, onu da söyleyelim. Astor tarafında TYH ihalesini 816 milyon lira bedelle kazanmış ve sözleşme imzalanmış. Orada kişileri konuşuyoruz sıklıkla son dönemde. Geliyorum o halde 10 numaraya.
0: 10 numara Akbank. Yani Akbank 11 numara da aslında Yapı Kredi. Zaten hani bizi izleyenler her zaman biliyorlar.
1: Biliyorlar. Evet, değişmez.
0: Akbank, Yapı Kredi. Yani sebepler de var tabii. Yani Garanti Bankası çok iyi bir banka, en büyük banka. Ama hani değerlemeler açısından baktığım zaman ben Akbank'ın ve Yapı Kredi'nin daha çok prim potansiyeli olduğunu düşündüğüm için listeme devamlı Akbank ve Yapı Kredi'yi koyuyorum santrafor olarak. Çünkü bankacılık endeksi Türk borsasının ana endeksi. Yani her ne kadar arada belli endeksler giriyor olsa da, yani işte arada enerji giriyor, arada işte madencilik giriyor, arada sanayi giriyor, havacılık giriyor, ama savunma giriyor, ama günün sonunda bankalar gitmezse borsa yatırımcısı da memnun olamıyor.
1: Cuma günü niye o kadar düştüler Gürkan Bey? %5
0: kadar? Ya şöyle, oradaki hikaye enflasyon rakamıyla ilgili. Zaten hani tamam, beklenenden bir tık aşağıda geldi. Birin altında bir enflasyon geldi, ama orada sanki bir hani piyasa 0.80 bekliyor muydu? Yani 0.80
1: yani
0: gelirse...
1: Yani piyasada gerçekten inanılmaz, çünkü zaten %1 bekliyordu. Hani öyle geldi, ama işte beklentinin de hani dedim ya az önce, beklentinin de altında kalabilecek.
0: Çok sürpriz bir şey gelirse, hani biz burada niye konuşacaktık? Temmuz ayında acaba faiz indirimi olur mu? Ya da en azından olmasa bile şu hani 40'lık bandı aşağıya doğru çekecek miyiz konuşuyor olacaktık.
1: Yani gecelik fonlama.
0: Gecelik fonlama, aynen.
1: Ölçülü bir faiz indirimi sinyali
0: aynen,
1: alır mıyız acaba?
0: Aynen öyle. Hikaye oydu. O hikaye nedeniyle zaten birkaç ondan öncesinde yukarıya doğru hareketler olmuştu. Ama o hikayenin gerçekleşmeyeceği anlayışınca da sert satışlar, düzeltme satışları yedi açıkçası.
1: Şimdi Akbank ve Yapı Kredi dedik. Mayıs ayı karlılıklarında bir zayıflama gördük.
0: Ya bakın gözlerim, şu Mayıs ayına bir çıkartıp atın ya. Yani ben bunu dilimde tüy bitti artık.
1: Ben
0: gerçekten.
1: Aynısı sabah Sertaş'la da konuştum. O dedi ki Mayıs'ta 15 gün sadece
0: ya,
1: borsa açıktı dedi. Yani piyasada alış piyasa. Bankalar. Sadece 15 gün açık dedi. Yani bunu da düşünelim dedi.
0: Ya 14,5 hatta 15 bile dedi yani.
1: Evet, ama şimdi yıllık bazı bir düşüş olunca işte ben ya, de hatırlatıyorum.
0: Ama
1: yani
0: bakın burada yani hani konunun gerçek rakamlar, bu aynı şekilde bakın konu satışlarında da aynı hikaye var.
1: Otomotivde.
0: Otomotivde de aynı hikaye var. Yani bu hikaye, anlatabiliyor muyum? Çok şey, hani yanlış bir hikaye. Dün işte hafta sonu otomotiv şirketleri, yani biraz bayi dolaştım. Konuştuk işte, Allah'tan dedi Mayıs ayının dedi Haziran'da sildik dedi bayinin bir tanesi. Yani oradaki.
1: Yani şöyle Mayıs'taki o zayıflık demeyeyim. Şimdi kızacaksınız. Mayıs'taki.
0: Yok, zayıflık. Ya, o rakamsal olarak zayıflık
1: Mayıs'ın
0: tabii ki.
1: Mayıs'ın daha kısa bir ay olması nedeniyle otomotiv satışlarının aşağıya gelmesini Haziran'da telafi mi etmişler?
0: Evet, evet. Yani sildik dedi yani. Hani, ve çok da iştahlılar yani. Hani bu Temmuz ayının daha da iyi geçmesini bekliyorlar.
1: Satışlar artıyor o halde. Talep var. Şöyle,
0: var tabii ki, var. Birçok kampanya da var bu arada. Tabii o Mayıs etkisiyle beraber otomotiv şirketleri de çok ciddi bir kampanya dönemine girdiler. Baktığınız zaman o Çinli otomobillerin o ucuzluk hikayesi de bitti piyasada. Açık net söyleyeyim yani.
1: Pekala, tasarruf finansman şirketlerine BDDK'nın kuralı. Buradan biliyorsunuz ev araba alımları ciddi artmıştı ve özellikle araba alımları, yani bankaların payını artık geçti. Yani tasarruf finansman üzerinden %60'a gelen bir pay var. Taşıt kredilerinde özellikle hani buradaki erişimin tedbirlerle, işte tedbirlere tabi olması, düzenlemeler, işte kredi hacmindeki o düşüş, yani dezenflasyon programı, oraya bir yönelim oldu tabii. Bu rakamlardan görüyoruz. Özellikle arabada ve konutta da elbette, ama taşıt tarafında önemli bir artış vardı. Ne dersiniz?
0: O devam edecektir. Yani o gelen tedbirler, yani daha doğrusu tedbirden ziyade düzenleme diyelim, gerekli bir düzenlemeydi. Ama hani 400 bin liran 1 milyon TL için 400 binden 450 bin TL'ye çıktı. Ya da işte 5 aydan 6 aya çıktı. Hı. Hani şimdi faizler çok yüksek kaldığı sürece aslında bu tip ya ufak mariciler, ufak etkileşimler çok bir şey ifade etmeyecektir.
1: Yani sektörü belirgin yavaşlatmaz diyorsunuz.
0: Yavaşlatmaz. Yani orada çünkü baktığınız zaman en düşük taşıt kredi faizleri 2.75 3.50 yani ya yani 2.75'ten başlıyor diyelim. Yukarısında sınırı yok. 4.5'a kadar çıkan taşıt kredileri var.
1: Ve ne kadar kullanabiliyorsunuz?
0: Yani zaten. Tabii bir de öyle bir hikaye var. Yani 2 milyonluk bir araç alacaksanız en fazla 2 milyon liraya kadar veriliyor bu arada.
1: Ticari de evet. Belki bu arada bankalar ve tarafındaki avantajlar daha yüksek olabiliyor.
0: Orada da bir hikaye, en fazla 2 milyon liraya kadar olan araçlara kredi kullandırabiliyorsunuz. O da 2 milyon liralık bir araç 350 bin lira kredi kullandırabiliyorsunuz. Yani gerçekten sizi çok sıkıştırıyor hikaye tarafında. O nedenden dolayı bu tasarruf şirketleri ne katılım paylı tasarruf şirketlerine eğilim çok fazla oluyor. Olmaya da devam edecektir. Yani burada her ne kadar artırılsa da hani siz burada ne yapabilirdiniz? 6 ay değil de 12 ay çekseydiniz orada sıkıntı olurdu. Yani 12 ay içerisinde zaten bir enflasyon düşüşü, enflasyon beklentisi olacaktır.
1: 5 aydan 6 ay çık. Çok belirgin
0: değişmiyor. Orada çok belirgin bir değişiklik yaratmayacaktır.
1: Katılım evim için ne dersiniz?
0: Değerlemelere bakarım ben yani.
1: Çarpanlar yüksek mi buluyorsunuz?
0: Artık hani banka yani Halkbank yerinde katılım evi yani birazcık düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet şu andaki konjonktürden bu işten çok büyük nemalanan bir şirket. Her gün binlerce kişi aynı şekilde sisteme giriyor ve buradan

0: mal sahibi ya da araç sahibi olmaya çalışıyor. O nedenle hani baktığınız zaman katılım evin hikayesi faizler yüksek kaldığı sürece devam edecektir bence. Her ne kadar biz değerlemeleri yüksek bulsak da orada zaten kendi değerinde, kendi hikayesiyle devam edecektir.
1: Halka arzlardan var mı beğendiğiniz? Geçtiğimiz hafta 5 halka arzının talep toplaması vardı. Ondan önce yine ya bakın, halka arzı olay gelmişti. Aslında, geçen hafta da Şara Enerji ve Saatle Saat için olay geldi.
0: Şimdi ikisi de kıymetli şirket. Yani ikisi de çok kıymetli şirketlerden bir tanesi. Ama halka arz büyüklüğü çok fazla. Yani geçtiğimiz hafta 12.4 milyar TL. Bu hafta 10 milyar TL. İki haftada 22 milyar TL para çıkışı var.
1: Bu haftakiler 10 milyar
0: TL. 10 milyar TL. Yani çok büyük halka arzlar ve o nedenle hani biz açıkçası halka arzlar tarafında artık birazdan frene bassak modundayız. Piyasayı da zaten baskılayan hikayelerden bir tanesi bu. Yani piyasada ciddi anlamda baskılanmasına neden oluyor. Ve bu şekilde devam ederse de baskılanmaya da devam eder piyasa.
1: Peki bu evet 14.596'da borsa %1'in üzerinde bir değer artışı var. Var mı burada dikkat edilmesi gereken bir nokta? 14.600 konuşuyorduk sanki değil mi?
0: Ya 14.600 yani buraları geçeceğiz. Muhtemelen geçeceğiz. Muhtemelen bir sene sonunda bir 20.000 endeksi de göreceğiz. Hani buradki hikaye biz çünkü dünyanın faiz yükselttiği ortamlarda biz burada faiz indirimine gidiyor olacağız diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada Amerika'da da işler değişebilir. Son çeyrekte özellikle herkesin faiz artırımı olduğu yerde bir faiz indirimi de yapabilir sürpriz bir şekilde Amerika. Onun sebepleri uzun hikaye daha sonra konuşuruz. Ama baktığımız zaman genel itibariyle baktığımız zaman endeks tarafında 15.000 üzerine atmaya çalışan bir endeksimiz var. 14.000 altına düşmeye çalışmıyoruz. Yani düşmek istemiyoruz 14.000 rakamları. 14.500 artık pivot seviyemiz gibi oldu. 14.500'ün üzerinde kaldığımız sürece de açıkçası ben yine 15.500 aralığına doğru bir hareket beklerim endeks tarafında.
1: Evet. 14.585'te borsanın geldiği son seviye. Peki bu haftanın var mı stratejisi? Yani NATO zirvesi dedik, savunmada işte bugün hareketli tablo var, enerji yukarıda. Nasıl bir yol izlerdiniz örneğin bu hafta ya da ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi önümüzdeki dönem itibariyle baktığımız zaman ikinci çeyrek dönemine giriyoruz. Yani Temmuz'un işte son haftası itibariyle bilanço dönemi başladı. Eğer jeopolitikten sert bir hikaye gelmezse, yani bu İran tarafında yine hikaye sertleşmezse, yani bu süreç devam ediyor olursa havacılık tarafının daha bir ön planda kalmasını açıkçası beklerim. Enflasyon rakamlarının, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının düşük gelme beklentisi oluşursa eğer tekrardan bu bankacılık endeksine çok olumlu yansıyacaktır. Ve yine bununla beraber işte otomotivdi, arkasından beyaz eşyaydı. Bunları da ayrıca olumlu yansıyacaktır. Bunları da göz ardı etmemekte fayda var. Sektör olarak baktığım zaman savunma sanayinin hikayesi muhtemelen NATO zirvesinden sonra eğer gerçekleşmelerden sonra bir kar realizasyonuyla karşılaşabilir savunma sanayi tarafında. Ama bunu özellikle ben işte havacılıktı, işte finans, bankacılıktı, enerjiyi de bunun içerisine katabiliriz. Yine enerji güvenliği artık dünyanın en takıntılı olduğu konu haline geldi. Enerji güvenliği. O nedenle enerji şirketlerinin biz önümüzdeki dönem içerisinde özellikle bu mühendislik tarafındaki enerji şirketlerinin daha da ön planda kalmasını bekleyebiliriz.
1: Evet. Peki bugün mesela altına, Türk altına yükseliş var dedik. Türk altın, Türk metal. Bu arada pay geri alım programında önemli bir adım attılar geçen hafta. Ne dersiniz oraya?
0: O program çok yaradı bir defa. Hemen hızlı bir şekilde topladı zaten. Hani 44-45 lira rakamlardan hızlı bir şekilde.
1: Yatırımcıya güven veriyor mu? Yani benim hissem ucuz ve ben hisseme güveniyorum. Geri alım yapıyorum. Güveni veriyor mu?
0: Ya şimdi Türk Altın, Türk Enerji bu şirketler hani baktığınız zaman Türkiye Varlık Fonu'nun şirketleri.
1: Halka açıklık oranı düşük tabii.
0: Çok düşük. Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olan şirketler ve değerlemeler, çarpanlar açısından ben hikayeye girersem, eğer yurt dışı çarpanlar açısından hikayeye girersem çok ucuzlar. Gerçekten çok ucuzlar. Yani 1/3, 1/4 fiyatına değerleniyorlar. Yurt dışındaki çarpanlarına, muadil çarpanlarına şirketlere karşı. Çok düşük fiyatlanıyorlar. O nedenle buradaki fiyatlamalar zaten çok ucuz. Yani şirketin geri alım yapıyorum deme sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Biz bunu çok fazla yatırımcıya anlatamıyoruz. Hani bak kardeşim, aynı şirket yurt dışında olsaydı şu fiyatta olacaktı. Yani bunun 4 katı fiyatı olacaktı. Türkiye'de olduğu için bu fiyatta ve çok uygun bir fiyat yani. Altın fiyatlamalarının olduğu yerlere baktığımız zaman hep biliyorsunuz ben 4.000 doların altına düşerse kalıcı olmaz diye bir iddiam vardır. Düşüyor ve tekrardan yukarıya çıkıyor. 5.000 doların üzerine de çıkmaz bu arada. Onu da söyleyeyim, hemen belirteyim.
1: 4.000-5.000 arası. Bu kadar büyük hep makas konuşunca da yatırımcı diyor ki o %20, %25 bakın, makas söylemişsin.
0: Volatiliteye göre konuşuyorum sadece. Yani şu anda voller çok yüksek zaten. Hani %20 siz altında hiçbir günde %15 ben hayatımda bir defa gördüm zaten.
1: İşte Ocak sonunda.
0: Yani hatırlarsınız.
1: Yani bunları da gördük. Ocak sonu altın %10 gidiyordu. Gümüş %15 gidiyordu. Platin, palyadyum hemen peşine takılıyordu. Onlar da %10,
0: yani
1: %15.
0: Bir günde %35 düşen gümüş gördük. Yani pardon da seneye yayılan bir %20'den bahsediyorum yani.
1: Yani mumun boyu o kadar uzundu ki yani oturup gece saatiydi hatırlıyorum. Bir cuma akşamıydı. Daha nereye kadar düşecek diye böyle ekranda saatlerce gümüş grafiğine baktık.
0: Yani bunları gördük ki yani bunları gördükten sonra bu %20'lik marş bu volatiliteden kaynaklanıyor zaten. Normal şartlar altında altının sene içerisindeki getirisi Amerikan 10 yıllıklarının en fazla %50 üstündedir. Amerikan 10 yıllıkları eğer %5 satıyorum. Altının o seneki marjı %10, evet. %7,5 civarında olur. 10 bile olmaz. Hı hı. Yani hikaye budur aslında, altının hikayesi budur. Ama geliyorsunuz dönüp dolaşıp baktığınız zaman son dönemdeki volatiliteye, yani normal dönemden geçmiyoruz. Normal dönemden geçiyor olsak zaten ben size o zaman 4000 ile 4400 dolar arasında gider geliriz derim ama 5000 marjı da çok yüksek bir marj değil.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun, değerli yorumlarınızı paylaştınız. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama saat 13'te birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Koçakta Festival.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Baharda görevi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyorum.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği.

0: İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Yayla yayla. Hi Toss. Yani selam Toss'larım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayla'dan Hi Toss. Ay, bunun şekli şaka mı? Yayla.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yayladan haytos.

0: olan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Saat 11 piyasa saatine hoş geldiniz. Gözümüz kulağımız tabii ki Ankara'daki kritik NATO zirvesinde olacak. NATO'nun 5. maddeye bağlılığını yeniden vurgulaması bekleniyor. Bu zirvede Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artırılması ve gayri safi yurt içi hasılanın %5 hedefi en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Ukrayna'ya 70 milyar euroluk yeni destek paketi ve desteğin sürdürülmesi de masada. Ayrıca İran, Orta Doğu güvenliği, enerji koridorları, savunma sanayi işbirlikleri de zirvenin kritik başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalara bakacağız. NATO'dan, Ankara'dan son haberleri de ekrana taşıyacağız. Canlı yayın konuklarım olacak. Stüdyoda değerli bir konuğum olacak. Önce verilere bakalım, küresel haritayı açalım. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Borsa İstanbul şu anda 14.610 puan seviyesinde, %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket ediyor. Avrupa tarafına bakalım. Frankfurt'ta 0.24'lük bir kazanç takip ediyoruz. 25.860 puandan geçiyor Frankfurt. Paris'te 0.41'lik bir kazanç var. 8.542 puandan işlem görüyor. Madrid'de aşağı yönlü hareket var. Kaybı 0.48, %0.48 oranında 19.758 puandan geçiyor. Londra'da da 10.720 puanı takip ediyoruz. Amerika tarafında 0.37'lik yukarı yönlü hareketle 7.510 puanda S&P 500. Nasdaq'ta %1'in üzerinde yükseliş var. 29.600

0: 39 puandan geçiyor ve Dow Jones'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket takip ediliyor. 52.937 puandan geçiyor. Şimdi Asya tarafına da bakalım. Geri çekildi. Çin Şangay 4.041 puandan işlem gördü. Güney Kore 0.46'lık kayıpla 8.051 puandan geçti. Hong Kong'da %1'e yakın yukarı yönlü hareket takip ettik. 23.576 puan seviyesini izledik. Hindistan'da da 0.78'lik yukarı yönlü hareket vardı. 78.369 puandan geçti. Devam edelim tahvillerle. Amerikan tahvillerine bakalım. Ekrana geliyor. Son durum ne? Tablo bize ne söyleyecek? 2 yıllıklarda 0.36'lık aşağı yönlü hareket var. 4.12 seviyesinde izliyoruz. 5 yıllıklarda yarım puana yakın geri çekilme takip ediyoruz. 4.20 seviyesinde ve 10 yıllıklarda yarım puana yakın düşüş var. 4.46 seviyesinde izliyoruz. Enerji emtia tarafına bakalım. Son fiyatlamalar nasıl? Petrol 68,1 dolardan fiyatlanıyor. 0.74'lük kaybı var. Brent petrol tarafında %1'in üzerinde geri çekilme izliyoruz. 71,2 dolardan fiyatlanıyor. Doğalgazda da 0.63'lük kazanç takip ediyoruz. 3,2 dolardan geçiyor. Devam edelim ons altında. Ons altında fiyatlama ne? 4.162 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Şu anda ons altın 0.21'lik aşağı yönlü hareket ediyor. Gümüşe bakalım. Gümüş onsta son durum ne? 62,3 dolardan geçiyor. Gümüş ons bir miktar geri çekilme hareketi izliyoruz. Piyasalardaki son durum ekrana geldi. Borsa İstanbul 14.602 puandan işlem görüyor. Şu anda %1,28 oranında yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar 46.82 seviyesinde 53.51'den geçiyor. Euro ve Euro dolar paritesi de 1.14 seviyesinde 0.12'lik bir geri çekilme var. Dolar endeksini 100 seviyesinde takip ediyoruz. 0.15'lik yukarı yönlü hareketi var. Sepet kurda da 50.17 seviyesini izliyoruz. Bütün piyasa fiyatlamalarına bakacağız ama ondan önce NATO ile ilgili bir haberle devam edelim. Çünkü geri sayım başladı. NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek toplantıda olacaklar ve uzmanlar da CATSA yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade ediyor. Buyurun bakalım.
1: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
2: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
3: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
1: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
2: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
3: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Piyasa saatinde stüdyomda değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Niyazi Berk, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Çok kritik bir zirve ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi. Hem Ankara'da yapılıyor olması Türkiye'nin jeopolitik gücü açısından da piyasalar açısından da ne anlam ifade ediyor hocam?
4: Her şeyden önce ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Tabii çok önemli, bildiğiniz gibi 1952'den beri Türkiye NATO güvenlik çerçevesinde rahat bir ortam yaşadı. Aslında stratejik olarak biz zor bir bölgedeyiz. Çeşitli faktörler olumsuz etkiliyor. Ama bu işbirliğinin tabii ki Türkiye'nin çıkarlarına da uygun olması gerekiyor. Bu çerçevede kendi programları var. Daha önceden belirlenmiş bir standart programları var. Onu uyguluyorlar. Biraz önce siz de anons ettiniz. Özellikle bu ülkelerin gayri safi evet, milli hasıla içerisindeki savunma yatırımlarının %2'den %5'e çıkarılması. Bu çerçevede Avrupa ülkelerinde bazı yatırımlar yapıldı. Litvanya'da %4 civarında, Polonya'da yine %4'ün üzerinde bir yatırım yapıldı. Fakat tabii bunlar çok da büyük ülkeler değil. Yani Amerika'nın %4'ü ile bu ülkelerin %4'ü arasında korkunç bir fark var. Türkiye bu arada gerçekten önemli bir zirveyi üstlenmiş durumda. Zirveye Trump'ın katılması oldukça önemli. Çünkü Sayın Başkanımızla Trump arasında da iyi ilişkiler devam ediyordu zaten. Zirveden önce de Türkiye'nin katsa yatırımları çerçevesinde olumsuz etkileyen bir Halkbank davası vardı. Onun evet, sona ermesi Türkiye'de bankacılık sektörü üzerinde de olumlu etkileri oldu. Şimdi bu çerçevede bölgemizdeki savaş biter ve NATO'da çok katı Türkiye'yi olumsuz etkileyen kararlar almazsa tabii bundan çok olumlu etkilenebiliriz. Özellikle İran savaşının barışla sona ermesi, Ukrayna'nın barışla sona ermesi ve her iki savaşta da bizim çeşitli ülkelerle ilişkilerimizi sürdürürken bu iki ülkeyle de özellikle Ukrayna ve İran'la da ilişkilerimizi olumlu etkilemesini bekliyoruz. Çünkü biz İran'la çok uzun senelerden beri problemsiz yaşayan iki ülkeyiz. Dolayısıyla ticaretimiz de esasen dengeli gidiyor ve oldukça artabilecek potansiyele sahip. Bu çerçevede böyle bir olumlu etkisi olabilir. Diğer yandan eğer beklediğimiz sonuçlar elde edilir de dünyada genel bir detonasyon yönünde bir gelişme sağlanırsa bu da bizim özellikle içerideki yatırımlarımızı olumlu etkiler. Yani Türkiye'nin azalan CDS'leri sayesinde sermaye akımları başlar. Bu sermaye akımları zaman içerisinde de portföy sermayesini de davet eder. Dolayısıyla Türkiye'nin hem iç hem dış yatırım dengesinde de önemli bir olumlu gelişme sağlanabilir Sema Hanım.
0: Türkiye hem jeopolitik pozisyonu hem de bölge ülkelerle yürüttüğü diplomasi sebebiyle de oldukça güçlü bir aktör. Ama evet, NATO zirvesinden sonra bunu ekonomik girdiye çevirebilir mi hocam daha güçlü bir şekilde?
4: Elbette. Zaten bizim güçlü bir savunma sanayi evet, sektörümüz var. Gerçekten kendiliğinde dünyanın sayılı şirketler arasında başarıyla yarışıyorlar. Ve son bir yıla baktığımızda da göz nurumuz Aselsan'ın 7 milyar doların üzerinde bir ihracat yapmış olması ve son özellikle siparişleriyle birlikte mutlu bir gelecek vaat ediyor Türkiye'ye. Ayrıca diğer savunma sanayi şirketlerimizde TAİ ya da TUSAŞ, onun dışında diğer şirketlerimizde bu konuda belirli bir pazar payına sahip olabilecekler. Bu da hem Avrupa içerisinde hem Avrupa dışında genel olarak tanınmışlıkları daha da artar ve kendi mal ve hizmetlerini daha kolaylıkla, evet, sunabilir.

0: Yani dış gelirlerimizde önemli bir artış olacak. Bu bir taraftan bütçe dengesini sağlarken diğer taraftan da Türkiye'nin büyümesine olumlu katkı sağlayacak. İstihdama olumlu evet. katkı sağlayacak. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da aşağılara çekilmesine yardımcı olur. Fakat enflasyonun çok hızlı düşeceğine de hemen fazla inanmamak lazım. Çünkü bunun belli bir konjonktürü var. Dünya konjonktüründen bağımsız değiliz. Ana trend aşağı yönlü. Ama biraz zaman alabilecektir. Bu bakımdan enflasyonun aşağı doğru etkileneceğini düşünüyorum.
1: Savunma sanayi yatırımlarının hızlanmasıyla beraber öne çıkacak sektörler hangiler olur?
0: Tabii her şeyden önce bunlara mal ve hizmet sunan bağlı sektörler genellikle. İşte bunlar her şeyden önce akla ilk gelen demir çelik endüstrisi en önemli sektörlerden biri. Onun dışında metal ana sektörleri, metal sektörleri, bunları işleyen işletmeler. Onun dışında tabii ki elektrik elektronikle ilgili sektörler, özellikle donanımda hizmet veren sektörler. Ayrıca savunma sanayiyle bağlantılı çalışan, özellikle donanım ile ilgili, software ile ilgili program yapan firmalar, bunların gelirlerinde önemli bir artış beklenir. Bu çerçevede tabii ki genel olarak bütün sektörleri de etkiler. Çünkü Türkiye bir sermaye girişi olacak ve bu sermaye girişi Türkiye'nin kullanılabilir kredi kaynaklarını artırmada etkili olacak. Dolayısıyla bazı firmalar doğrudan kaynak alırken diğer firmalarda özellikle banka kaynaklarının oluşması, artması nedeniyle de olumlu etkilenirler.
1: Peki katsa yaptırımları ve F-35 dosyasını konuşursak katsa yaptırımlarının bir onay süreci de gerekiyor tabii, Amerika'da Kongre'den geçmesi gerekiyor ama evet. bu zirvede verilecek mesajlar da çok önemli. Nasıl kararlar, nasıl mesajlar beklersiniz zirveden?
0: Öncelikle bu da NATO'ya bağlı esasen, NATO'nun amaçlarıyla ilgili. Burada Amerika'nın düşmanlarına yönelik faaliyetlerinin devam ettiği yönünde bir mesaj çıkar. Ayrıca dost ülkeler, Türkiye Amerika ile dost bir ülke. Tabii katsa yaptırımları uygulanmadan önce de dostluk evet. ama ilişkilerde bir soğukluk vardı o dönemde. Şimdi Sayın Başkanımızın gayretleri sonucu özellikle ikili ilişkilerde önemli bir artış sağlanması nedeniyle burada bazı yeni sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu da Amerika ile bizim öteden beri arzu ettiğimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine yeniden ulaşması yönünde. Esasen tam 100 milyar olmasa bile bu yönde özellikle alınacak yeni yatırım kararlarının, yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesiyle birlikte ihracat artışı sağlanabilir. Fakat burada yine NATO çerçevesinden bakılırsa özellikle savunma yatırımlarının savunma harcaması yatırımlarının artırılması yönünde bir takım sinyaller alınabilir. Bunu söylerken de tabii ki bir de Amerika'nın savunma sanayini düşünmek lazım. Amerika da bundan pay almak isteyecektir. Dolayısıyla Amerikan şirketlerinin zarar görmeyeceği şekilde bunun planlanacağını, tasarlanacağını düşünüyorum. Bizim ayrıca Ukrayna ile ilgili özellikle Avrupa'nın istekleri doğrultusunda Ukrayna'nın desteklenmeye kesintisiz devam edilmesi
1: evet,
0: şeklinde
1: 70 milyar euroluk yeni destek
0: yeni
1: paketi.
0: Yeni destek fonunun evet sunulmasıyla ilgili bir sonuç çıkabilir. Burada tabii Türkiye'nin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu uygulamaların katı bir şekilde sürdürülmesi özellikle Türkiye Rusya ilişkilerini bozmayacak şekilde karar vermek gerekiyor. Çünkü Rusya da bizim gerçekten çok güçlü bir ticaret partnerimiz. Onların uzun vadeli özellikle katkıları sayesinde Türkiye ekonomisinde önemli sonuçlar.

0: sonuçlar alınacaktır. Ayrıca sonuçlar bakımından Kuzey Atlantik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde bir kararlar çıkabilir. Bu da işte mevcut ülkelerin kendi üstüne düşen görevleri yerine getirmesiyle ilgili sonuçlar çıkabilir.
1: Nükleer şu an aile fotoğrafı hocam. Ekranda da veriyoruz canlı evet. olarak. Şu an aile fotoğrafındalar. Liderler.
0: Evet.
1: Evet, devam edebilirsiniz. Buyurun.
0: Evet. Şu an devam eden savaşlar nedeniyle özellikle ülkelerin bu yatırımlarını yaparken alınacak kararlarda dikkatli olmak gerekiyor ve bunun tabii ki Avrupa ülkeleri açısından iyi sonuçlar çıkaracağını biliyoruz, bekliyoruz. Fakat burada önemli olan tabii ki bizim özellikle bu yatırımlardan olumlu etkilenmemiz. Son zamanlarda nükleer konusunda önemli endişeler ortaya çıkmıştı. Nükleer caydırıcılıkla ilgili yeni sonuçlar çıkabilir. Çünkü gerek Almanya, gerekse Uzak Doğu'da Japonya nükleer endüstriye girmek istiyorlar ve bu da dünya barışını olumsuz etkileyebilir. Bununla ilgili de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü geçmiş tecrübelerden de faydalanmak gerekiyor Sema Hanım.
1: Evet, hemen düzeltelim. Geçmiş zirvelerden görüntüler izliyoruz şu anda. Evet. Devam edelim hocam. Rusya'nın NATO açısından temel güvenlik tehdidi olarak tekrar tanımlanması evet, bekleniyor. Evet. Bu da çok önemli. Rusya-Ukrayna savaşının süreci açısından da onun biraz daha uzun sürebileceği mesajlarını, sinyallerini algılamamız enerji piyasalarında nasıl bir etki yaratır?
0: Şüphesiz son aylardaki savaşın seyrine bakılırsa esasen Rusya'nın altyapısını, özellikle enerji altyapısını tahribe yönelik Ukrayna ataklarının arttığını fark ediyoruz. Bu tabii sadece Rusya'yı değil, ona bağlı olarak dünya enerji piyasasını da olumsuz etkiler. Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Ukrayna'da çok eski yıllara dayanan bir devlet tecrübesi yok. Yani çok kısa bir geçmişi var Ukrayna'nın, ama onun yanında Rusya çok uzun bir geçmişe sahip ve Ukrayna'nın bu konuda eğer nükleer endüstriye geçişi konusunda izin vermeleri durumunda hem Rusya'nın hem de bölge ülkelerin olumsuz etkilenebileceğini de düşünmek lazım.
1: Peki hocam, Türkiye'nin hem jeopolitik önemi hem yine dediğimiz gibi diplomasi konusundaki başarılı bir yol haritası izliyor olması, bu zirveden siz hangi başlıkları bekliyorsunuz? Türkiye'nin gücüne güç katacak başlıkları.
0: Evet, mutlaka tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretleri, çabaları uzun senelerden beri Türkiye'nin bölgede bir bağımsız bir güç olarak devam etmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Tabii sanayi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlıklarının işbirliğiyle devam edecek olan bu çalışmaların Türkiye açısından her şeyden önce savunma sanayinde bölge lideri olarak ortaya çıkacağını, onun dışında tabii ki özellikle Türkiye'nin hem çevre ülkelerle işbirliği hem de NATO ülkeleriyle işbirliği sayesinde güçlü bir büyüme oranının elde edilebileceği, ulaşılabileceği yönünde sonuçlar olabilir. Ayrıca Türkiye'nin özellikle pazarlıkları ve gayretleri sonucunda yine dünya piyasalarına ihracatın artacağı yönünde sonuçlar çıkabilir.
1: Peki Ankara Zirvesi'nin ardından hemen önümüzdeki birkaç hafta içinde hangi varlıklarda güçlü hareket beklersiniz? Altın, hisse senetleri, tahviller, döviz, ne dersiniz?
0: Evet, altın ve diğer kıymetli metallerde esasen bir gerileme süreci yaşanıyordu. Direkt olarak buna bağlı değil ama daha çok FED kararlarından ve uygulanacak olan muhtemel faiz politikalarından etkileneceği, diğer kıymetli metaller de aynı şekilde, bunların özellikle çip yapımı ve diğer stratejik alanlarda ve enerji üretiminde kullanılan metallerin fiyatlarında bir hareketlik olabilir. Savunma sanayi alanında da bir nispi bir fiyat gerilemesi beklenebilir. Çünkü uzun süredir bu haber gündemdeydi ve yatırımcılar ona göre pozisyon aldılar. Şimdi kısmen realizasyon yönüne gidebilirler ama bu çok uzun sürmez. Çünkü bu alandaki şirketlerin gelecek vaat edici olması nedeniyle gelir ve pay başına kar konusunda önemli bir performans göstereceği nedeniyle buna ilginin devam edeceğini beklerim doğrusu.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. İyi ki geldiniz. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim hocam.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Değerlendirmeler önemli. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan da zirvenin Türkiye'ye etkilerini ve beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Gelecek mesajlar çok önemli. Arkasından da bunların ne derecede uygulamaya alınacağı, uygulamada karşımıza çıkacağı, bunlar çok önemli bir hal alacak bu 2-3 günlük zirvede ve sonrasında. Sonrasında da somut adımlar takip edilecek. Tabii şimdi 2026 Ankara NATO zirvesi bence hani yıllık liderler toplantısı değil sadece. Birkaç onu şey yapmak lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Atlantik güvenlik sisteminin yeni küresel güç dengelerine nasıl uyum sağlayacağını tartışıldığı tarihi bir dönüm noktası olacak. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini kökten değiştirdi. Çin'in Hint-Pasifik'teki yükselişi, Orta Doğu'da İran merkezli gerilimler ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik önceliklerini yeniden tanımlanmasına neden oluyor. Bu yeni tabloda da Türkiye yalnızca coğrafi konumu nedeniyle değil, askeri kapasitesi, savunma sanayi, enerji koridorları, lojistik altyapısı ve diplomatik manevra kabiliyeti nedeniyle de yeniden stratejik ağırlık kazanıyor. Burada da tabii Trump doktrini aslında söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak, daha az maliyet daha fazla sonuç. Şimdi Donald Trump'ın dış politika yaklaşımı klasik Amerikan dış politika anlayışından önemli ölçüde ayrıldı. Temel hedef artık ABD'nin küresel liderliğini sürdürmekten ziyade bu tip liderliğin maliyetini azaltmak ve müttefiklerden daha fazla katkı almak üzerine kuruyor Trump doktrinini. Artık NATO'da yük paylaşımlarının artırılması gerekiyor. Avrupa'nın savunma sorumluluğunu üstlenmesi lazım Trump'a göre. ABD'nin kaynaklarını Çin rekabetine yönlendirmesi lazım. Savunma harcamalarının somut asgari kapasiteye dönmesi lazım. ABD'nin önceliği artık Avrupa değil. Soğuk savaş boyunca ABD'nin güvenlik önceliği Avrupa kıtasıydı ama Washington açısından temel stratejik rekabet artık Çin'le yaşanıyor. Diğer taraftan da arkadan gelen bir Hindistan var. O Hindistan olgusunu da geri atmamak lazım. Tabi bu üç sonucu da beraber getiriyor. ABD Avrupa'daki askeri yükünü azaltmak istiyor. Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarını daha fazla finanse etmesini bekliyor. Türkiye gibi bölgesel güçlerine NATO için daha fazla sorumluluk üstlenmesini destekliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenle artık Türkiye yalnızca NATO'nun güney kanadındaki bir ülke değil, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir güvenlik merkezi haline getiriyor. Tabii bu bu bağlamlarda enerji koridorları burada dikkat çekiyor. Türkiye'nin olası etkilerinden birisi de Avrupa'nın Rus enerji bağımını azaltma çabaları Türkiye'nin önemini bir kat daha artırıyor.
1: Piyasa saatinde bir canlı yayın konuğum daha var. Erencan Umut, Thrive Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, gözümüz kulağımız.

0: Bağımız Ankara'da tabii NATO zirvesinde. Küresel risk iştahını nasıl etkileyecek, verilecek olan mesajlar ne dersiniz ve piyasalar şu an en çok hangi başlığı fiyatlıyor NATO'ya dair?
1: Tabii ki şimdi NATO özellikle de Ankara'da yapılması toplantının en azından bizim açımızdan çok fazla önem arz etmesini de beraberinde getiriyor. Çünkü bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Amerika Devlet Başkanı Trump arasında kişisel olarak da ilişkiler oldukça güçlü ve kuvvetli. Şimdi bizim Amerika ile olan ilişkilerimizin kuvvetli olması özellikle de finansal piyasalar açısından da pozitif. Tabii ki bu kuvvetli olunduğuna dair yorumlardan ziyade somut adımları da görmemiz lazım. Yani mesela F-35'lerle alakalı süreçler illaki Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Trump arasında bir konusu geçecektir. Diğer taraftan yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'ın motoruyla alakalı sorunlar yine keza söz konusu. Çünkü orada Kongre'nin biraz sorun çıkartması ama yine ikili ilişkileri kullanarak bu motorlara sahip olunması noktasında da yine görüşmeler söz konusu. O bakımdan dolayı bizim kendi özel ve spesifik noktada bizim için çok iyi geçecek bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki küresel ölçekte özellikle de Avrupa ve Amerika arasında NATO harcamaları, savunma sanayi harcamaları ve NATO içerisindeki aktiflik noktasında ciddi bir ayrışma ve anlaşmazlık var. Yani Amerika cephesi her defasında Avrupa'ya Türkiye'yi işaret ederek işte Türkiye gibi olmanız lazım. İşte Türkiye'yi örnek olarak gösteren bir noktada konumlandırdığını da görüyoruz. Yani hani bu bakımdan dolayı ortak bir konsensüs çıkacak mı? Hani oraya tabii ki ciddi anlamda odaklanacağız. Çıkmama ihtimali var. Yani bütün şartlarda anlaşmış bir NATO toplantısıyla Ankara'dan liderlerin ayrılması gibi bir ihtimal var mı derseniz var ama düşük müdür? Düşüktür. Yani bununla beraber Türkiye ile alakalı sürece baktığımız zaman ben çok verimli, çok olumlu ve çok pozitif bir toplantı geçeceğini düşünüyorum.
0: Savunma harcamalarının arttırılması %5 oranına çekilmesi tabii hedef bu zirve için ve aslında ilk somut zirvede diyebiliriz belki de bu konuda. Ne dersiniz? Küresel savunma sektöründe nasıl bir fiyatlama oluşur? Türk savunma sanayi şirketleri açısından beklentiniz ne yönde?
1: Şimdi şöyle, zaten savaş atmosferiyle beraber Türk savunma sanayi sektörü çok üst düzey bir performans gösteriyor. Özellikle de Aselsan liderliğinde baktığımız zaman, yani halka açık şirketler üzerinde konuşmak gerekirse ciddi bir performans ve bu performansın devamı noktasında da ciddi bir potansiyel de var. Yani mesela bugün Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 14.622 seviyesinde, bankacılık endeksine baktığımız zaman %1 oranında bir yükseliş hareketi var ama Borsa İstanbul bankacılığın da ötesine geçmiş durumda, %1.45. Yani şimdi bu yükseliş hareketi hani neden bu derece sert ve şiddetli olduğuna baktığımız zaman endeksteki yükselişin alt metninde 44 puan pozitif katkıyı Aselsan sağlıyor. Yani bu bile bize çoğu şeyi açıklıyor. Zaten küresel ölçekte çok ciddi bir savunma sanayi harcamaları artışı var ve bu hafta Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO toplantısında da sizin de dediğiniz gibi yani savunma sanayi harcamalarının artırılması noktasında bir anlaşma da çıkacaktır. Yani önünde sonunda bu anlaşmayı çıkacağını göreceğiz. Dolayısıyla zaten halihazırda çok ciddi pozitif performans gösteren savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin daha da iyi performans, daha da pozitif performans göstereceği bir kapı açılacaktır. Yani o bakımdan dolayı nasıl ki biz işte yarı iletken sektörüne yatırımların devam ettiğini söylüyoruz. Nasıl ki teknoloji sektörüyle alakalı pozitif ivmenin süreceğine ilişkin güçlü bir yorumlamanın olduğunu dile getiriyoruz. Aynı şey savunma sanayi hisseleri için de geçerlidir. Tabii ki ara sıra kar realizasyonları zikzaklar yapar fiyatlamalar noktasında ama önü çok açık olan bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler de dünyaya baktığımız zaman ciddi anlamda bu jeopolitik ve jeostratejik gelişmeleri daha da kuvvetlendiren bir atmosfer içerisinde olduğumuzu da değerlendirirsek ve önümüze baktığımız zaman bu atmosferin sönümlenmesinden ziyade daha da büyüme ihtimalinin olduğu bir atmosfer içerisinde olduğumuzu da denkleme katarsak savunma sanayi şirketlerin hisselerinin portföylerde kesinlikle yer alması gerekiyor. Evet, yüksek çarpanlı olabilir. Evet, işte piyasa değeri, defter değerleri, firma değeri favoritler, fiyat kazanç oranları yüksek olabilir ama aslına bakarsanız bu yükseklik bugün için geçerli. Geleceğe ilişkin karların artacağına yönelik beklentileri de denkleme aldığımız zaman mesela pek rasyosunda ciddi anlamda

0: geri çekilme oluyor. Yani sadece salt çarpı analizine bakarak değil, bir sektörün hikayesine bakarak da o sektöre yatırım yapmakta fayda var. İşte o sektörlerden en güzel örnek de teknoloji ve aynı zamanda da savunma sanayi sektörleridir.
1: Tabii siber güvenlik var, bunun içinde yapay zeka teması var. Evet. Verilecek mesajlar arasında onlar da önemli. Tabii önemli açıklamalar da vardı öncesinde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dedi ki 2025'teki Lahey zirvesinde verilen taahhütlerin yerine getirileceği yerdir Ankara zirvesi dedi. Ayrıca Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin de aslında tırnak içinde önemli bir açıklaması var. Her zirve için tarihi denir ama bu gerçekten tarihi dedi. Biz 5 yıl sonra dönüp baktığımızda Ankara zirvesine nasıl hatırlayacağız? Kırılma noktası olması potansiyeli var değil mi?
0: Kesinlikle var. Aslına bakarsanız hani bizlikte çok bir şey yok. Yani Türkiye için çok bir sıkıntılı bir süreç söz konusu değil. Hani çünkü neden? Zaten savunma harcamaları çok yüksek olan bir ülkeyiz ki bulunduğumuz bölge sebebiyle hem ticari hem de siyasi noktada bunu yapmakla zaten mükellefiz. Ama Avrupa cephesine baktığımız zaman yani eğer Rusya ile alakalı bir savaş atmosferi söz konusu olduğunda Amerika gel bizi kurtar, NATO'ya sığınarak Amerika gel bizi kurtar deniyor. Ya da işte Orta Doğu ile alakalı, sığınmacılarla alakalı bir süreç olduğunda ya da daha farklı işte savunma sanayiye yatırım noktasında olduğu zaman Türkiye gel bizi kurtar deniyor. Ama herhangi bir şekilde Avrupa'nın hem Amerika'ya karşı da özellikle de Türkiye'ye karşı bir taviz verdiğini de görmüyoruz. Tabii ki bu sürdürülebilir bir politika değil. Eğer ki bu toplantı tarihi bir dönemeç olacaksa bu Avrupa için olacaktır. Avrupa'nın Amerika ile kesin olarak anlaşmaya vardığı bir toplantı olacaktır. Ha, zaten Avrupa'nın eli bu konuda çok güçlü değil. O bakımdan dolayı hem Türkiye'yi dışlayamaz ki son dönemde yani bunları görüyoruz. Medya önünde çok daha farklı konuşan bir Avrupa varken iş sahaya geldiğinde, realiteye geldiği zaman yani Türkiye'nin karşısında değil yanında yer almak zorunda kendisini hisseden bir Avrupa olduğunu görüyoruz. Keza Amerika için de yine bu şekilde geçer. Yani Avrupa'nın Amerika'ya bakış açısı noktasından bahsediyorum. Yani o bakımdan dolayı eğer bir tarihi dönemeç olacaksa bu, yani hani Avrupa'nın NATO'ya olan bağımlılığını, ki bu bağımlılığı reddetmek gibi bir lüksleri yok. Özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın boyutu görüldüğünde yani bu bağlılığı kati suretle reddedemezler. O bakımdan Amerika ile anlaşmak zorundalar. NATO ittifakına tam bağımlılığı gerçekleştirip Amerika'nın isteklerine de boyun eğmek zorundalar. Biz zaten bunları ticari savaşlarında görüyorduk. O bakımdan tarihi bir dönemeç midir? Kesinlikle tarihi bir dönemeçtir ama bu tarihi dönemeç Amerika ve Türkiye için çok pozitif bir yönde tarihi bir dönemeçtir. Avrupa için kafalarda Avrupa'ya karşı ciddi soru işaretleri oluşturacak da bir tarihi dönemeç olarak kayıtlara geçecektir bence.
1: Deniz çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Piyasa saatinde bir canlı yayın konuğum daha var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Önemli bir zirve. Tabii sabahın ilk saatlerinden beri bunu konuşuyoruz. NATO zirvesinden az çok çıkacak mesajları da tahmin edebiliyoruz. Çünkü masadaki konuları biliyoruz. Oradan çıkacak mesajlar piyasaları nasıl etkileyecektir? Ne dersiniz? Beklentiniz ne yönde?
2: Evet, şimdi gerçekten önemli bir zirve ve Türkiye'de olacak olması ayrıca bir kıymetli. Son dönemde, son günlerde daha doğrusu Ankara'da ciddi bir hazırlık var ve yarın çarşamba günü, iki gün olmak üzere, gözler NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Şimdi zirve öncesi piyasada bir baskı var mı derseniz, hayır yok. Yani piyasada gayet fiyatlamalar, her borsa kendi hikayesine odaklanmış durumda. Şimdi elbette Türkiye'ye gelecek birçok lider var. Onlarla yapılacak görüşmeler var. Ama en böyle önemlisi biraz Amerika tarafı olacak. Yani Amerika Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşması olacak. Zaten geçtiğimiz günlerde de Trump hani oldukça böyle mutluydu. Türkiye'ye geleceğinin altını sürekli çizse, Cumhurbaşkanı ile görüşeceklerini, hatta ona bir sürprizim var diye de aslında piyasalara bir minik ipucu da verdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum da dedi artı. Onun için katılıyorum zirveye dedi.
2: O yüzden de hani biz zaten Trump'ın ikinci başkanlık görevinden sonra neyse ki Türkiye ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerde. Ve özellikle son dönemdeki açıklamaları, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri en azından piyasalar açısından pozitif değerlendiriliyor. Bakalım sürprizim var dedi, sürprizde neler var, detaylarda neler var. Eminim piyasayı destekleyici şeyler olacağını düşünüyorum. Piyasada bizim için önemli olan yeni bir hikaye yaratılmış. Şimdi elbette biz şu anda NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir endişe hali içerisinde değiliz. Hani gayet iyi bir iki gün geçeceğine de inanıyoruz. Özellikle Türkiye'nin yapacağı görüşmeler doğrultusunda. Ama Amerika tarafı biraz daha hassas bir mevzu. Özellikle Trump'ın diğer ülkelerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman neyse ki son dönemde Türkiye ile alakalı bir sıkıntısı yok. Gayet mutlu, gayet heyecanlı Türkiye'ye geleceği için de haliyle biraz Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkiler bakalım nasıl evriliyor. Bundan sonraki süreçte iki ülke arasında ne gibi planlamalar olacak? İşte ticaret hacminde artış hedefleri nasıl olacak gibi gibi. Aslında biraz daha bunlara odaklanırız. Hani piyasa açısından hani böyle çok ciddi bir hareket yaratabileceğini düşünmüyorum. Ama sadece o Trump'ın hani olası diyor ya bir sürprizim var, müjdem var, çok mutlu edeceğim diye. Hani ona bakarız. Belki piyasa fiyatlar, fiyatlamaz, onu o anki açıklamalara bağlı. Ama onun dışında elbette liderlerin konuşmalarını, ikili görüşmeleri yakından takip edeceğiz. İşte bundan sonraki süreçte neler olacak, neler planlanıyor, neler düşünülüyor, son dönemdeki gelişmeler nasıl değerlendiriliyor, bunlara odaklanırız. Piyasalar tarafında da ben negatif bir şey açıkçası düşünmüyorum, beklemiyorum. Hani piyasadaki bu iyimserliğin devam etmesini bekliyorum.
1: Milyar dolarlık anlaşmalar da var tabii, onlar da piyasalar açısından çok kıymetli. Fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda altın, ons ve Brent petrol tarafına baktığınızda?
2: Şimdi geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika'da piyasalar kapalıydı ve her ayın ilk cuması açıklanan istihdam verileri Perşembe günü geldi. Haziran ayı istihdam raporunu takip ettik ve istihdam verisi sonrası piyasada altın pozitif, dolar negatif bir fiyatlama görüldü. Neden? Çünkü son dönemde piyasada bir faiz artış beklentisi konuşuluyor Fed tarafından. Fed'in yayınlamış olduğu ekonomik projeksiyonlar da bunu destekliyor. Şimdi istihdam verisi sonrası piyasa dedi ki çok da güçlü bir beklenti oluşturmaya gerek yok. Hani Fed belki faiz arttırmaya da bilir veya 2-3 kez faiz arttırabilir şeklinde beklentiler varken belki bir kez bile faiz arttırır, bu yılı kapatabilir. Biraz yani beklentiler yumuşadı. Beklentiler yumuşayınca da altını bu destekledi. Dolayısıyla altın cephesinde aslında alımların hız kazandığını gördük. Yani son dönemdeki kayıpların biraz daha geri verildiğini de takip etmiş olduk. Şimdi burada neyi görüyoruz? Veri bazlı hareketleri takip etmeye devam edeceğiz. O yüzden Amerika'da istihdam ve enflasyon verileri hala hassasiyetini koruyor. Neticede Fed tarafında yeni bir hikaye yaratılıyor. Faiz artış hikayesi konuşuluyor. Bir tane piyasa kesin gözle bakıyor ama zaman zaman iki kez, üç kez de faiz artışına gidebilir şeklinde söylentiler de bulunuyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında ne olacak, bizim elimize veri lazım. Verileri biriktireceğiz. Açıklanan verileri değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Bir, Amerika'da açıklanacak daha doğrusu enflasyon ve istihdam verileri bu noktada belirleyici olacak. İkincisi Fed üyelerinin konuşmaları. Neticede sözlü yönlendirmeler oldukça başarılıydı. Onlardan gelecek mesajlar da bu noktada belirleyici olacak. Fed başkanını üçüncü sıraya koyuyorum. Aslında ilk sırada ama şöyle bir durum var. Şimdi yeni başkan biraz faiz konusunda çekimser. Yani çok net bir şekilde üyeler gibi faiz konusunda açıklamalarda bulunamadı. Neticede Trump'ın atadığı da bir başkan. Trump'ın da faiz konusunda artış değil, indirim yanlısı olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla hani yeni başkanın Temmuz ayındaki toplantısındaki tavrı, konuşması, faiz konusunda piyasaları nasıl yönlendireceği de çok önemli. Çekimser kaldıkça piyasada soru işareti korunacaktır. Yani piyasa diyecek ki veriler bunu gösteriyor ama Fed tarafı, özellikle başkanın tavrı biraz kafa karıştırıcı. O zaman bunlar faiz arttırmayabilir. Belki de bu seneyi bu şekilde pas geçebilirler de diyebilirler. O yüzden biraz burası piyasalarda tam olarak oturmuyor diyelim. Şimdi Temmuz toplantısı 29 Temmuz'da toplantısı olacak Fed'in. Dolayısıyla hani o günkü özellikle Fed Başkanı'nın açıklamaları, karar metnindeki detaylar Haziran ayı toplantısına göre bir miktar daha bu noktada etkiler beklentileri. Yani özetle altında da biz Fed'in etkisini hissetmeye devam edeceğiz. Kısa vadede zaman zaman düşüş yönlü hareketler görülebilir ama mesela Ağustos ve Ekim vadeli fiyatlara baktığım zaman 4200 dolarların üzerinde şekilleniyor. Çok güçlü bir yükseliş beklentisi belki yok ancak yine de piyasada çok da güçlü bir satış beklentisi bulunmuyor önümüzdeki aylar açısından. Bir de son olarak 6 tane yabancı kurumun altınla ilgili revizyonları vardı yıl sonuyla ilgili. Şu anda en iddialısı aslında Morgan Stanley 2026 yılının ikinci yarısında altında 5200 dolarlık bir beklentisi bulunuyor. Ve altın ETF'lerine güçlü para girişinin bunu daha da desteklemesini beklediğini de gerekçesinde belirtmiş. Ben bunu biraz iddialı buluyorum açıkçası. Yani bu kadar evet, böyle 5000 dolar ve üzeri beklenti iddialı kalıyor. Onun dışında da ortalama yine beklentilere baktığım zaman 4300 ve 4800 bölgesinde şekilleniyor. Yani piyasada bir yükseliş beklentisi var yılın sonuna doğru. O yüzden kısa vadede oynaklıklar özellikle Fed kaynaklı evet, devam edecektir diyelim.
1: Teşekkürler yayına katkı için, değerli yorumlarınız için. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun. Piyasa saatini noktalayalım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Kalırsın gel. Sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
3: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bana ne?

0: Bona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

Fatma Yıldırım haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve ilk haberimize başlayalım. Şok marketler tarafından bir haber başlığı geldi. Sermaye tavanı sürecinde yeni bir aşama geride kalmış oldu. Detaylarına bakıyoruz. 3 milyar liraya kadar yükseltmeye başvurusu bakanlık tarafından onaylandı haberini takip et. Tabii burada tekrar altını çizmekte fayda var. Hemen sermaye artırım yapılacağı anlamına gelmiyor. Daha çok önümüzdeki günlerde şirketin finansal alanda hareket alanını genişleten de bir teknik süreç olarak da değerlendirdiğini yeniden hatırlatmış olalım ve geçelim hisse performansına. %1'lik bir primle başladığını görüyoruz. Zaten sabah açılışta artı bir açılışı vardı. Hatta 1,5'lara yakın yeniden bir yükseliş görmüştük. Bir miktar geri çekilse de hala art tarafta seyrine devam ediyor. Yılın başından itibaren de %8'lik geri tarafta kalırken son bir ayda da yine %3'e yakında bir eksi tarafta fiyatlaması olduğunu da belirtmiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Hektaş tarafından sermaye artırım süreci hızlandığı açıklandı. SPK'ya başvurusunu tahsisli olarak artırım sürecini iletti. Tabii bu noktada zaten son dönemde Hektaş'ta birçok başlığı takip ediyorduk. Özellikle OYAK tarafındaki satış oldukça yoğun bir gündemdeydi. Daha sonra sermaye artırım zaten kararı gelmişti. Böylece resmen süreç SPK'ya da taşınmış olduğunu da gördük diyelim. Tabii piyasa açısından önemli başlıklardan bir tanesi artırımdan sağlanacak kaynağın nerede kullanılacağı olacak. Yatırımcılar da zaten buna özellikle dikkat edecektir diyelim. Mesela performansına bakalım. Bu yıl %8'lik bir yükselişi olsa da son bir ayda %20'lik bir değer kaybıyla satış baskısı altında kalmıştı. Cuma kapanışına göre sınırlı bir değişim görmesek de yine son günlerde aslında bir toparlanma süreci de yatırımcılar tarafından bekleniyor. Özellikle bu haber sonrası demiş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Alarko Holding tarafından bir haberimiz var. Bu kez finansal değil, kurumsal taraftan bir haber geldi. Kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesinin yenilendiğini ve bir yıl süreli olduğunda altı çizildi. Tabii tek başına fiyatlamayı değiştirecek bir haber başlığı değil. Zaten son dönemde yine bu şirketin de yoğun bir gündemi vardı. Enerji varlıkları yeniden yapılandırılıyordu. Teknoloji yatırımları derken yurt dışı açılımı da önemli bir başlık. Dolayısıyla kurumsal tarafta da çalışmalarını sürdürdüğüne yönelik bir haber olarak da değerlendirilebilir diyelim. Ve hisse performansına baktığımızda %1'e yakın bir yükseliş olduğunu kaydettiğini takip ediyoruz. 105 lira civarından fiyatlar işlemlerden geçerken yine bu yılda yaklaşık %7'lik de bir değer kazanımı olduğunda altını çizelim ve son şirket gelişmesine bakalım. BİM tarafından dikkat çeken bir haber başlığı. 1 milyar lira kaynaklı pay geri alım programın onaylandığı açıklandı. Zaten pay geri alım programları her seferinde altını çiziyoruz. Mevcut fiyat seviyelerinin cazip bulduğu şekilde yorumlanıyor. Özellikle Borsa İstanbul'da zaten birçok büyük şirkette bu tarz kararlar aldığını takip ediyoruz. Dolayısıyla BİM hissesi zaten güçlü bir performansı vardı. Hemen bakıyoruz detaylarına. Bu yıl %40'lık bir yükseliş imza atarken bugün de yani haftada %2'lik primle de güne başlamıştı. Daha sonra %3'e yakın yeniden primlenmelerde alıcılı tarafta seyrine de devam ediyor. Tabii bundan nokta geri alım programının detayları ve ne zaman devreye alacağı da önümüzdeki günlerde yakından takip edecek başlıklardan olduğunda eklemiş olalım. Borsa İstanbul'da yurt içinde öne çıkan şirket gelişmelerini, kapa düşen haberlerini kısaca aktarmış olduk diyelim. Peki yurt dışı piyasalarda ne konuşuyor? Zaten içeride en önemli gündem maddemiz NATO zirvesi. Dolayısıyla da küresel piyasalarda hangi şirketler öne çıkacak, saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
7: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
8: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
9: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38.

derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım. Jest oldu. Bankartın jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Melis Kobal ben birlikteyiz bir saat boyunca. Tabii ki gözümüz kulağımız bir hafta boyunca bu haftanın gündemi NATO zirvesinde olacak 7-8 Temmuz'da. Son yılların en kritik diplomatik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor olacak Ankara. 22 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesine 32 ülkenin lideri, yaklaşık 100 bakan ve binlerce diplomat katılıyor olacak tabii. Önemli yansımaları olmasını bekliyoruz. Başta da ekonomi tarafında. Ve işte ekonomide beklentiler neler? İsmail Gül ile bizimle birlikte TİM 4. dönem başkanı. İsmail Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ekonomi tarafında hani biz böyle bir genel çerçeveyle başlayalım. Nedir beklentiler? Hani özellikle hangi alanlarda bir gelişme, anlaşma bekliyorsunuz? Tabii savunma burada kritik olacak ve de katsa ve F-35 başlıkları da zirvenin en dikkat çeken gündem maddeleri olacak gibi duruyor. Ne dersiniz?
1: Evet, özellikle son yıllarda savunma sanayinde ülkemizin yapmış olduğu ataklar, yani sadece Amerika'nın değil bütün dünyanın aslında dikkatini çekiyor. O nedenle doğal olarak orada başlayan bizim etkileşim alanımız diğer bütün sektörlere de yansımasını diliyoruz tabii ki. Yani Amerika'nın ekonomik gücünü hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 2025 yılında 3,5 trilyon dolarlık ihracatıyla yaklaşık 4,4 trilyon dolarlık da ithalatıyla yaklaşık, yani 9 trilyona yakın bir müthiş bir ticari gücü olan bir ülkede bahsediyoruz. Doğal olarak biz bu ülkeyle olan ihracatımız, ithalatımız da bunlara baktığında tabii ki bu koca büyük rakam içerisinde çok sınırlı kaldığını görüyoruz. İhracatımız da 1/5'lik bir pazar payı alıyoruz. Yaklaşık 17 milyar dolara yakın, 20 milyar dolara yakın da ithalatımız var. Doğal olarak tabii ki amacımız

0: isteğimiz, beklentimiz çok daha büyük bir kapasite, bu kadar büyük bir kapasiteden çok daha fazlasını almak, buna ulaşmak. Yani bu bizim önemli bir şans. Tabii Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın arasındaki ilişki gerçekten eminim ki pek çok dünya liderini kıskandıracak derecede samimi olan ilişkileri, konulan ticari hedeflerle de baktığımızda aslında aradan geçen ilk 4 yıl ve arkasından yaklaşık 2 yıllık sürede ve bu hedef yolunda çok da fazla ilerlemediğini görüyoruz. Ama bugün gelinen noktada bu toplantı öncesinde, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi son derece önemli, bütün dünyanın gözünün kulağının burada olacağı, önemli bir katılımla yapılacak dünyada bize ülkeye verilecek müjdelerin içerisinde de ticari gelişmelerin başı çekeceğine inanıyoruz. O şekilde bir şey alıyoruz. Doğal olarak başta savunma sanayi ve savunma sanayine yapılan bir takım parçalar, daha önce yasaklanan bir takım ilişkilerle bu 2022'deki dönemde biraz akamete uğrayan kesimde burada bunların daha açılacağını ve bu ilişkilerin sağlanacağını, iki ülke arasında konulan 100 milyar dolarlık hedef, ki bu çok önemliydi, bu konuda çok da önemli çalışmalar yapıldı, sektörel analizler yapıldı, ziyaretler yapıldı, heyetler yapıldı, ama bütün bunların karşılığında çok daha fazla yol aldığımızı söylemek de çok mümkün değil. Bu yıla iyi başladık. Şu andaki ihracat ivmemiz içerisinde de iyi gidiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte tabii ki bunların daha fazla artmasını diliyoruz.
1: Evet, şimdi dediğiniz gibi aslında iki ülke arasındaki stratejik hedef 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi. Güncel olarak baktığımız zaman rakamlara 2025 yıl sonu verilerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin ihracatı 16.3 milyar dolar olmuş. İthalat 18 milyar dolar, yani 35-40 milyar dolar bandında bir ticaret var. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu arada Türkiye'nin toplam ihracatında ilk 3'ün içerisinde. Tabii bu da önemli. Şimdi özellikle hangi sektörler sizce daha fazla öne çıkarılabilir bu 100 milyar dolarlık hedef için?
0: Özellikle son 2 yılda çok ciddi atak yapan savunma sanayi bu işte lokomotif görevini görecek. Çünkü bir, malınızı satmak istersiniz, bunun için uğraşırsınız pazarla, firmayla, ülkeyle, ülkenin koşullarıyla. Şimdi burada artık kendini ispat etmiş ve direkt sizin ürünlerinize talep olan, buharlarda parlayan bir takım ürünlerle dünyanın her ülkesinde konu olan bir savunma sanayinin başı çekeceğine inanıyoruz. O da bizim tabii ki göğsümüzü kapardan büyük başarı hikayemiz. Tabii ki burada önemli bir şey, makina ihracatımız bizim Amerika'ya en yüksek ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Doğal olarak burada bizim elektronik ürünlerimiz var bu şeyin içerisinde. Mücevher var, hazır giyim var, doğal taş, demir çelik gibi aslında hemen hemen her sektörün ihracatı söz konusu. Ama tabii ki burada bizim beklentilerimizi çıkartacak şeylerden bir tanesi bizim büyük üretim taleplerine cevap verecek kapasitelerimizin eksikliğiydi. Bu 100 milyar dolara ulaşmadaki en büyük şeylerde milyon siparişleri karşılamakta bu aslında bu en büyük eksikliğimizdi. Bizim burada kütle problemimiz var. Büyük üretim noktalarını yaşamak lazım. Aslında tabii ki belki bu süreçte en çok etkilendiğimiz şeylerden bir tanesi de büyük üretim kapasitemizi biraz daha tabii ki biraz daha bir şey yaptık, daralttık. O açıdan bu yaşanan süreçte bizim tabii ki beklentimiz mevcut şeyler içerisinde Türk mallarının tercih edilmesi. Zaten bu Trump'ın geldiğinde dünyaya uygulamış olduğu gümrük vergileri de Türkiye'yi aslında bir bakıma çok da diğerlerine baktığınızda daha limitli bir artış yaptı. Biraz daha nispeten Türkiye'yi, Türkiye'nin hem ihracatını hem de Türkiye'nin üzerinden başka ülkelerin ihracat imkanlarını artıracak derecede bir imkan sağladı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda yani bu sene ve önümüzdeki sene bu şey devam ederse ve Türkiye'deki ekonomik görünüm ve üretim iştahı da bunu desteklerse tabii ki

0: 100 milyar dolara hedefleşim koymak 1-2 senede mümkün değil. Ama en azından 50 milyar dolarlık bir rakamı görmek bizim için çok derece önemli. Ve burada bunun başlıklarının altını da dolduracak bir şey de var. Eğer buradan çok olumlu bir şey çıkarsa hem ihracat açısından hem üretim açısından hem de üretimi destekleyen diğer şeyler açısından da ülkemize son derece iyi gelecektir. Çünkü iyi bir motivasyonumuz olacaktır. Biraz enflasyon bizi bu konuda biraz şey yaptı, etkiledi. En azından enflasyon etkilerini de bir kenara koyup doyasıya bir üretim ve ihracat iştahını da yaratır.
1: Evet. Şimdi tabii bu konu, yani bu zirve tabii Batı ittifakındaki uyumun korunması ve jeopolitik risklerin yeniden tırmanıp tırmanmayacağına ilişkinde bize önemli sinyaller verecek. Burada tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa ülkeleriyle yapılabilecek anlaşmalar da çok kritik olacak. Ne derseniz burada potansiyel tabii yine savunma sektörü gibi gözüküyor ama savunma artı hangi sektörler gelebilir Avrupa kanadıyla'daki anlaşmalarda?
0: Yani şimdi Melisa Hanım, birinci pazarımız, bizim en büyük ihracat pazarımız Almanya. İkincisi Amerika, üçüncüsü İtalya ve diğer ülkeler olarak gidiyor. Burada zaten Avrupa'da hemen hemen her ülkeyle şeyimiz var. Birinci ülkede Almanya. Orada da 2 milyar dolara yakın bir ihracat potansiyelimiz var. Amerika'da da benzer şekilde bir İtalya ve de Fransa, diğer İspanya gibi ülkelerle hepsiyle olan şeyimiz, rakamlarımız. Doğal olarak Türkiye maalesef bir takım bariyerlerle biraz zorlanıyoruz. Şimdi belki burada da gündeme gelecektir. Made in Europe konusu çok önemli bir konu. Türkiye eğer belli ürünlerde bu şeyi almazsa, Made in Europe şeyini almazsa, patentini almazsa, bu hakkı almazsa doğal olarak Türkiye için biraz tabii zor olacaktır buradaki büyümelerimiz ve buradaki hedeflerimiz. Yani gelinen noktada Türkiye yaşanan şu son dönemlerdeki Ukrayna Savaşı, bu Orta Doğu'daki savaşlar ve gerginlikler Türkiye'nin jeopolitik önemini hem Avrupa'da hem de Amerika'da ve dünyada çok öne çıkarttı. Ve Türkiye'nin ilişkileri ve iyi yönettiği bu ilişki ağları çerçevesinde özellikle mesela son İran-İsrail-Amerika Savaşı'nda bile Türkiye jeopolitik risklerin artması ve ulaşım linkinin zarar görmesi nedeniyle bir anda tekrar biraz daha burada cazip noktaya geldi ve ülkemize hemen hemen her sektörde bir sipariş dönüşü oldu. Türkiye'den kaçan işlerin tekrar Türkiye'ye dönmesine yol açtı. Demek ki bazı şeylerde parası ucuzluktur, bunlar önemli şeyler ama en önemli şey malınızı pazarda dükkanı koymaktır. Malınızı pazardaki son noktaya ulaştırmaktır. Bunu bilirseniz fiyatın bir önemi var. Eğer siz bunu sağlayamıyorsanız, fiyat bedava da olsa getiremiyorsanız bir şey ifade etmiyor. O yüzden Türkiye'nin şu andaki uygulamış olduğu strateji, iyi ilişkiler, bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın çözümünün İstanbul'da olması ve bunlar, bu iki savaşan ülkeyi bir araya getirmeyi sağlamak çok önemli bir başlık. Bu bir ilişki meselesi ve bu kurulan bütün bu ilişkilerin hepsini bizim ekonomik olarak taşlandırmamız lazım. Bütün bunların hepsi eğer ekonomi olarak taşlanırsa, biz günün sonunda bir şey yaptık, aldık, sattık, kar gördük dememiz lazım bütün bunları. Diğer taraftan işte İran savaşında da aynı şekildeki yönetiler, iyi ilişkiler, dengeli strateji. Bugün Amerika'nın başkanının Sayın Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kurmuş olduğu cümleleri, yani bugün kim söyletebilir, kim yaptırtabilir? Bunlar çok önemli başlıklar, önemli şeyler. Bütün bunların hepsini inanıyorum ki bu 32 ülkenin katılacağı bu zirve, bütün bunların taşlandıracağını, Türkiye'nin bu işte bu diplomasiyle ve bu ticari akılla bütün bunları taşlandıracağı bir şey olacaktır. Bir zirve olacaktır inşallah. Evet, yani hazırlanmasıyla falan filan çok gündeme geldi ama bana göre hazırlanmasından ziyade kapanışındaki yapılan işler, anlaşmalar çok daha önemli olacaktır. Türkiye bu işten her anlamda olumlu ve etkili bir değerle ayrılacaktır. Çünkü buna uygun bir

0: Ben inanıyorum ki orada bir kapı açılacak. Tekrar Türkiye bu konuda bir tedarik merkezi olacak. Bu arada geçen zaman içerisinde savunma sanayimizde ve diğer ürünlerde, makinalarda, şeyde, bütün sektörlerde, elektronikte, kimyada, her sektörde bir gelişmemiz var. Bu gelişmelerimizin hepsini burada paraya, ticarete çevirmek için önemli bir dönem yaşayacağız.
1: Evet. Peki, güzel aslında özetlediniz baktığımız zaman tabloyu. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz gibi önemli pazarlardan biri, işte ikinci pazarımız. Şimdi ekonomik ilişkilerde hani bizim şunları da mutlaka gündeme getirmemiz gerekir. Masaya şu konularla gitmemiz gerekir dediğiniz noktalar neler?
0: Şimdi bu konuda zaten bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları biz de takip ediyoruz bu konuda. Tabii ki iki ülke arasındaki ticareti engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi bu gümrük vergileri. Bazı ülkelerin gümrük vergilerinin hala düşük kalması, bazı ülkelere verilen istisnai gümrüksüz girişler doğal olarak o ülkelere büyük avantajlar sağlıyor. Bence tabii ki bunun içerisinde her ne kadar bu koşullara rağmen yapıyorsak, bunu bizim kaplayacak şeyimiz bütün bu aradaki bariyerleri kaldırmak olacaktır. Biz Amerika bir vergiyi kaldırıyor, biz de karşılığındaki vergiyi kaldırıyor. Bu şekildeki ticari düzenlemeler potansiyeli artacaktır. Ticaretin önündeki en önemli şey devletlerin koymuş olduğu bariyerlerdir. Bu bariyerlerin esnetilmesi, buralardaki bu kapıların açılması, ki bunların hepsi liderlerin ve hükümetlerin uhdesindedir. Onlar bunu sağlar. Türkiye'de yani bu müthiş bir ilişki yönetimi şu andaki Türkiye'nin başkanların arasındaki ilişki bütün bunların önünü kaldıracaktır. Yani buraya gelmeden önce bu süreçte 9 yıldır devam eden Halk Bankası davasının bitmiş olması da, kaldırmış olması da bence buraya gelmeden önceki Türkiye için ilişkiler açısından önemli bir başlıktı, ortadan kaldırıldı. 9 senedir devam eden bir konuydu. Yani bütün bu şeyler ticaretin arasındaki bu ticaretin aradaki ilişkileri bozucu ufak tefek şeyleri ortadan kaldırmak tabii ki bize sağlayacaktır. Yani diyorum ya, biz alalım da satalım da hani buradaki iki karşılıklı hacmi büyütelim. Yani buradaki süreçte Türkiye'nin 7-8 trilyon dolarlık bir pazardan alacak çok işimiz var, yiyecek çok ekmeğimiz var, çok üretimimiz var ve bizim bu tür kapasitelere, ilave kapasitelere ülke olarak da ihtiyacımız var.
1: Evet, şimdi bu arada Türk şirketlerinin de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğrudan yatırımlarının 14 milyar dolara kadar ulaştığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bazı çelik ve otomotiv gümrük tarifelerini isteyen Türk üreticiler, Türkiye'de üret, Amerika Birleşik Devletleri'nde montajla sat modeline yöneldi. Eyaletlerin sağladığı teşvikler de burada, işte Delaware, Texas gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde lojistik merkez veya montaj hattı kuran da Türk firmalarının sayısını hızla arttırıyor. Ne dersiniz, şimdi Türklerin yatırımları da Amerika Birleşik Devletleri'nde artacak mı önümüzdeki dönemde? Sizin beklentileriniz neler?
0: Melis Hanım, tabii bu Trump ilk seçim kazandığında çok önemli bir şekilde Türkiye'de kendi ülkesinde Great Again, yani üretmeliyiz ve büyümeliyiz diye sloganları vardı. Ve bunun çerçevesinde ithalatı zorlaştırıcı ve onun yerine ikame olarak Amerika'da üretme ile ilgili, işsizlikle ilgili, özellikle işsizlik rakamlarıyla ilgili çok önemli ataklar yaptı. Ve bu konuda başarılı olduğunu, rakamlar da bunları gösterdi. Zaten hemen hemen yaptığı bütün ziyaretleri izlediğimizde hepsinden trilyon dolarlık büyük anlaşmalarla kalktığını görüyoruz. Enerji ve silah konusunda ve bütün bu ürünler konusunda. Şimdi Amerika, kabul etmek lazım, büyük ekonomi ve büyük fırsatlar ülkesi. Doğal olarak tabii burada hem eyaletler olarak hem de ülke olarak çok ciddi bir destek veriyor. Yani vergisiz dönemler, bir takım avantajlar, yani burada doğal olarak söylediğiniz gibi yani yarı işlenmiş mamullerin bütünleştirilmesi, lojistik merkezlerinin oluşturulması, Amerika'da dağıtımı. Yani aslında biz bu dönemde çok önemli ticaret merkezleri kurmuştuk Amerika'da. Bu konuda çok başarılı olduk mu? Olamadık. Bunun altını dolduracak firmalarımızı oraya götürtemedik. Mobilya sektöründe milyonluk siparişler maalesef karşılık bulmadı.

0: bunların cevap verecek kapasiteleri yaratamadık. Yani bir taraftan biz kendimizi bir şey yapmamız, check etmemiz lazım. Diğer taraftan da karşı tarafın imkanlarını. Bu açıdan Amerika'da fırsat çok. Gidenlerin de başarılı olduklarını görüyoruz. Bu konuda tabii ki bu kadar teşviğin verilmesi de önemli. Türkiye artık kendini ispatlamış, üretim gücü olan, sanayici, girişimci ruhu olan bir ülke. Bu açıdan bizim yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi de ihraç etmemiz de bu ülke için gene bir kazanç. Çünkü dolaylı olarak da olsa, direkt olarak da olsa bunu sağlayacak bir şey yapımız var, bir gücümüz var. O açıdan bütün bunları üst üste koyduğumuzda Amerika'nın bir açmış olduğu kapıdan giren firmalarımızın başarıları doğal olarak bu konudaki ilişkilerimizin ve rakamlarımızın artmasına sebep olacaktır. Çünkü burada bunu yapan başka ülkelerle de olan ticaretimiz gene ülkenin ihracatına, ithalatına yazmakta. O açıdan bütün bunların hepsini iyi okuyup bunları iyi değerlendirmek lazım. Bunlar yeni olan şeyler değil, olan mevcutların okunması süreç alıyor. İçeri girmeniz, yapmanız bilmem ne. Tabii ki iyi bir partnerle, iyi bir okuyan bir şeyle, artık Türkiye'nin de yetişmiş insan gücüyle oradaki şeyleri de çok önemli firmalarımız hem tanışma hem birlikte çalışma imkanımız olmuştu. O açıdan bu ilişkiyi bir kere çok iyi korumak lazım, kollamak lazım. Bunu bir kere heba etmememiz gerekiyor. Üstüne koyarak götürelim yani.
1: Evet. Peki tabii bizim şimdi ihracat dediğimizde malum çok konuştuğumuz konulardan biri son dönemde bu vize krizi. İşte tabii bu konu da mutlaka gündeme gelecektir bu zirvede. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Avrupa tarafında. Avrupa'dan özellikle biraz kolaylaştırmaya dair mesajlar gelmişti. Özellikle iş adamları nezdinde ama ne dersiniz, siz ne gözlemliyorsunuz son durumda? Biraz iyileşme var mı?
0: Vallahi yani gördüğümüz, yaşadığımız şeylerde işin açıkçası tabana yansıyan bir iyileşmeyi şu anda hissetmiyoruz, görmüyoruz. Doğal olarak bu çok önemli. Bugün mesela bir Dünya Kupası oynanıyor. Orada bir adeta bir sembol haline geldi. Bir sporcunun annesini getirememesi ve onun arkasındaki istenen o yüksek vize rakamlarının bir devlet tarafından karşılanması gibi konu aslında baktığınızda yani sadece iş dünyasını değil herkesi ve her şeyi çok ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Yani bu Türkiye ihracatçısına vermiş olduğu destekle ismi olarak da bunu bir şekilde aşmış olsa bir kere bu verilen desteğin ne kadar önemli olduğunu ve neler ne imkanlar açtığını herkesin iyi anlaması gerekiyor. Bu değere sahip çıkıp ihracatını sürekli ve kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki bu vize sorunu çok ciddi bir sorun. Burada turizmle ilgili vizeyi de önemlidir. İnsanların gezme hürriyeti açısından, gitme açısından ama ticari olarak vizelerin mutlaka bir şekilde bunların elimine edilmesi gerekiyor. Çünkü burada devletlerin bu konudaki karşılıklı esasları çerçevesinde konulanlara karşı konularak bir yapılan bir duvarlar örülüyor. Bu duvarlar ne kadar aşağıya indirilse ki biz ülkemiz bu konuda elastik ve hemen karar alıp bu konuda strateji alabilen, durum alabilen bir ülkeyiz. Bunu sağlanması lazım. Belki bu NATO zirvesinde bu vize konusu gündeme gelir mi tam bilemiyorum. Çok başlık vardır bu konu içerisinde. Çünkü zaten birincisi NATO'nun kendini bir kere check edip NATO'nun devamlılığıyla ilgili gündemler mutlaka bir şeyden geçecektir. Diğer taraftan işbirlikleri ve ticari askeriyeyle başlayan bu işlerin destekleri ve Türkiye'nin stratejisi Türkiye'yi belki yeniden önemli bir şekilde konumlandırma açısından tarihi bir önem kazanacaktır. Türkiye'nin konumu güçlendikçe doğal olarak her açıdan hem askeri açıdan hem ticari açıdan hem ekonomik açısından hem ihracat açısından elimizi de güçlendirecektir.
1: Evet. Peki şimdi tabii bu küresel lojistik krizler, Çin'le yaşanan ticaret savaş,

0: nedeniyle de bu arada gerek Avrupa Birliği gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin tedarik zincirini daha güvenli ülkelere kaydırmak istediğini görüyoruz. Tabii Türkiye'de burada Batı blokunun en önemli üretim alternatiflerinden ve lojistik üstlerinden biri. Ne dersiniz, bu konuda da adımlar görebilir miyiz bu zirvede?
1: Mutlaka görülecektir. Yani 32 ülke, burada Avrupa ülkeleri ve Amerika ile alakalı. Bu konuda tabii ki yani dünya, özellikle bunu hep söylüyorum. Pandemi dünya için bir milat. Yani bundan sonraki süreçte dönüp geriye bakın, her şey, hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz. Hiç yaşamadığımız, görmediğimiz sorunlar ve savaşlar görüyoruz. O açıdan dünya artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü her şey değişti. İlişkiler, ekonomik yaşam, ekonomik ilişkiler, öncelikler, yani bütün bunların içerisinde eskiden sadece fiyat odaklı. Ucuz olsun da ne olursa olsun, ucuz olur da ne pahasına olursa olsun, ucuz olsun da insana zarar mı veriyor, çevreye zarar mı veriyor gibi hassasiyetlerin hiçbirisinin gözetilmediği bir dönemden artık çevreye saygılı, insana saygılı, üretime saygılı ve güvenilir bir şekilde tedarik eden partnerlik, her halükarda teminini devam ettiren, tedarikini kesintisiz olarak sürdüren

çevreye saygılı, insana saygılı, üretime saygılı ve güvenilir bir şekilde tedarik eden, partnerlik her halükarda teminini devam ettiren, tedarikini kesintisiz olarak sürdüren

0: çevreye saygılı, insana saygılı, üretime saygılı ve güvenilir bir şekilde tedarik eden, partnerlik her halükarda teminini devam ettiren, tedarikini kesintisiz olarak sürdüren pek çok değer ortaya çıktı. O açıdan böylece büyük bir coğrafyayı cevap verebilecek bir kapasite var. Ama bu kapasitenin karşılığı olarak da bunu dolduracak bir kapasite var. Ama bu hepsi ekonomiye ve paraya dönmüş vaziyette değil. Daha atıl kapasitelerimiz var. Bütün bunları aşmamız lazım. Ama günün sonunda geliyoruz bütün bunlardan, büyük işlerden, büyük hedeflerden, büyük projeksiyondan konuşurken sonunda geliyoruz. İçeride enflasyonu, bunları mutlaka yenmemiz lazım. Hedef büyük, projeksiyon büyük ama elimizdeki şu ayağımızdaki şu prangadan bir an evvel kurtulmamız lazım. İnşallah bu konuda bu sene bunun son senesi olur ve bütün bunları gerçekleştirmek için de bu projeksiyon içinde 2027 ve sonrası da bu iş içinde güzel bir ortam olur.
1: Teşekkür ediyoruz İsmail Gül'le. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Melis Hanım. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler ve buradan da TABA EMÇEM Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'ya dönüyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi siz ne beklersiniz bu zirveden? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomik ilişkileri başlığından bakacak olursak eğer işbirlikleri nerelerde artabilir? Tabii burada evet savunma çok öne çıkıyor ama bunun dışında da ne beklersiniz? Hangi sektörlerde gelişmeler?
2: Tabii ki NATO zirvesi aslında sadece aslında bölgemizde gerçekleşmesi bir anlamda en önemli gündem maddesi. Mutlak surette NATO müttefiklerinin bu kapsamda özellikle NATO bütçesine savunma paylarındaki artışıyla ilgili ana gündemde bulunuyor. Ve bu anlamda NATO Genel Sekreteri Beyaz Saray'da biliyorsunuz bir sunum yapmıştı Başkan Trump'a. En önemli güncel maddesi NATO bütçesine müttefiklerin ne kadar katkıda bulunacağı yönüyle bir yaklaşım durumu söz konusu. Birincisi bu. İkincisi bölgemizde özellikle Ukrayna ve Suriye, Orta Doğu gelişmeleriyle ilgili NATO zirvesinin haricinde Başkan Trump'la Zelenski görüşmesi ve Şara görüşmesi de gündeme eklemlenmiş vaziyette. Bu da bölgemizi ve ülkemizi son derece önemli alakadar eden hususlar arasında. Aslında Beyaz Saray'daki toplantılarda Başkan Trump'a özellikle gazetecilerin sorularında Türkiye'ye hediye paketiyle geliyorum şeklinde Türkiye'ye yönelik son zamanlarda özellikle iki ülke lideri arasındaki ılımlaşan, kurumlar arasındaki ılımlaşan gelişmeler sayesinde bu anlamda savunma sanayi ile ilgili Halkbank konusundan sonra Kağıtsar'ın da bir gündeme alınması, özellikle jet motorları ve bunun ardı sıra F-35 projesiyle de ilgili yaklaşım ve Türk savunma sanayi şirketlerinin de yeniden bu süreçlere dahil edilmesi, Kağıtsar yaptırımlarının ya başkanlık muafiyetiyle ya kongre kararıyla şeklinde, tabii karşı lobilerde aleyhte çalışıyor. En fazla husus aslında Türkiye'nin jeostratejik öneminin vurgulanacağı çok önemli bir toplantı olacak. Çünkü NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük gücü Türkiye. Bu konuda özellikle Avrupalı müttefiklerimiz bunu biraz daha göz önünde bulunduracakları bir döneme doğru evriliyor. Avrupa güvenlik mimarisi bu kapsamda Türkiye'siz asla olamaz. Bu günden güne de artıyor. Bunun yanı sıra özellikle son zamanlarda ekonomiyle ilgili kısmı Türkiye'nin enerji güvenliği noktasında bir geçiş noktası habu haline gelmesi, getirilmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki son sıkıntılar çok kıymetli. Şimdi Melis Hanım, özellikle şuna değinmek isterim. Dünyada güçlü ülke tanımında baktığımız zaman sadece ve sadece askeri gücünüz yetmiyor. Bunun yanı sıra üretim gücü. Bunun yanı sıra efendime söyleyeyim enerjiye erişim, jeostratejik konu, enerjiye rahat erişiminiz ve bunun yanında finansal istikrar ve dünya ticaretinde aldığınız pay önemli. Aslında bu beş başlıktan dördünde çok çok fena durumda değiliz, iyi durumdayız ama finansal istikrarı da buna eklemleyebildiğimizde Türkiye'nin üretim gücünü koruyarak ve arttırarak ilerlemesi gerekiyor. Tabii ki bu başlıklar altında özellikle Türkiye ile Amerika arasında ılımlaşan ilişkilerde bunu sadece lider diplomasisi var ama bunun yanı sıra aynı zamanda kurumların da bakış açısının yavaş yavaş değişmeye başladığını, Türkiye'nin real politikte önem ve gücünün özellikle Orta Doğu'da yaşanan krizlerde, Rusya-Ukrayna krizlerinde barışın, diplomasinin dilini konuşan ve çok taraflı müzakereleri yürüten bir Türkiye'nin ne kadar kıymetli ve değerli olduğu günden güne de anlaşılıyor diye. diyelim.

0: Evet, şimdi bizim Amerika Birleşik Devletleri ile tabii baktığımız zaman 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vizyonumuz var. Gelinen noktada 35-40 milyar dolar bandında seyrediyor. Bunun sizce 100 milyar dolara çıkması için ne gerekir?
1: Bunun için özellikle karşılıklı bir tavizli vergi anlaşması veya vergilerin bir üst tavanda limitlenebileceği bir anlaşma gerekir. Ancak son zamanlarda yaptığımız son iki senede gözlemlerde Amerika Ticaret Bakanlığı'yla veya Ticaret Temsilciliği'yle müzakereye oturan tüm ülkelerde çok da fazla bir avantaj teşkil etmediklerini gördük. Sayın izleyicilerimizi bu noktada ben Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ticaret anlaşmasını ve bunun alt detaylarını incelemeye davet ediyorum. Burada daha çok imzalayan ülkenin aleyhine gelişen hususlar var. Tabii ki Başkan Trump'ın özellikle temel vergi, ek vergi konusundaki yaklaşımları Yüksek Mahkeme'de iptal edildikten sonra Amerika Ticaret Bakanlığı Ticaret Temsilciliği tüm ürünler bazında Section 301 ve Section 302 başlıklarını yeniden açtı ve ilave vergileri yeniden tasarıya koymaya başladılar. Biz tabii bir sayı listede yokuz ama iki sayı listede %12,5 ki bu temel vergide %15 seviyesindeydik. Ama bunun artık bir temel vergi haline getirilmesi ama bunun da en üst limite yani bir tavan getirilmesi sadece gümrük vergisinin yanı sıra ilave vergi de ödeyen bir yapıdan ziyade bizim aslında Vietnam'ın veya Japonya'nın tabi tutulduğu süreçlerle ilgili bir yaklaşım durumu söz konusu. Günden güne artan ağırlık ve bu sırada olan müzakereler başlığında bu da büyük önem arz edecektir. Esasında Avrupa Birliği'nin imzalamış olduğu gibi bir tavan vergi anlaşması imzalayabilirsek yani tavizli vergi anlaşmasına doğru yürüyebilirsek bu anlamda artık dünya serbest ticaret anlaşmalarının müzakere edildiği veya imzalandığı bir platform olmaktan çıktı. Artık hiçbir ülke serbest ticaret anlaşmasını pek de konuşmuyor. Her ülke bu anlamda konservatif yani muhafazakar davranıyor. Bütün ülkeler kendi üretim güçlerini kendi içinde koruma gayreti içerisinde. Tabii ki Amerika'nın da bu noktada bir muhafazakar politikası var artık. Make America Great Again dedikleri MAGA politikasıyla Amerika'nın yeniden üretim gücüne kavuşturma noktasında hem yatırım teşviklerle hem bununla ilgili selektiyesi benzeri yapılarla üretimin yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde ayağa kaldırma gayretleri var. Ve bu anlamda üretim gücüne yeniden dönmeye gayret ediyorlar. Özellikle yapay zeka ve robotik sistemleri de buna eklemleyerek Çin'in elindeki o üretim gücünün yani o emek yoğun sektörlerdeki ucuz emek iş gücünden kaynaklanan rekabet gücünü artı enerji fiyatlarıyla ilgili rekabet gücüne zaten vuruşlar da bu noktalara geliyor baktığınızda. Aslında Venezuela'ya yapılan müdahale ile aslında o nokta Çin'in bir omurilikteki bir omurun kırılmasıydı. Önümüzdeki benzeri hikaye. Çünkü Çin dünyada bütün ülkelerden %30 daha ucuza enerji temin eden bir ülke. Zaten %30 enerji ucuza temin ettiği anda sıralayan bir şekilde tüm sektörlerde hiçbir liberal ekonomideki hiçbir üreticinin rekabet edebilme şansı olmuyor. Devlet kapitalizmi de buna eklemlediğimizde bu anlamda aslında oyunun kurallarının yeniden şekillenmesi gerekiyor. Dünyamız Berlin Duvarı'ndan itibaren aslında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber çok kutuplu bir dünyadan tek kutuplu bir dünyaya evrildi. Artık bu ticaret savaşlarıyla, bu non-Chinese politikalarıyla ve benzeri yapılarla yeniden çok kutuplu politikaya izliyor. Peki kutuplar kimler? Sadece Çin mi? Hayır. Baktığımızda bu politikalarda en önemli husus aslında Batı ve Batı'nın hasımları. Batı, Batı'nın hasımı olarak kimleri görüyor? BRICS'i görüyor. Ve bu noktada da uygulanan politikaları sadece Amerika-Çin başlığında değil, Batı ve BRICS arasında doğru sentezlenmesi, doğru yorumlanması gerekiyor. Bu konunun üzerine eğilmemiz gerekiyor.
0: Evet, peki şimdi bu arada Amerikan yatırımlarının Türkiye'de daha fazla artacağını düşünüyor musunuz? Bir Amerikan yatırımcıların gözünden de bakıldığında Türkiye şu anda nasıl bir yatırım destinasyonu olarak görünüyor?
1: Şimdi bizim ülkemizde özellikle yaklaşık 15 yıldır Amerikalı şirketler pek fazla ilgi göstermiyordu. Real konuşmak lazım ama geçtiğimiz sene itibariyle şu dikkatimizi çekmeye başladı. Türk şirketlerine bir ilgi var. Ne anlamda ilgi var? Şirketlerimiz gerçekten ürettikleri değerler malzemesi ve katma değerler itibariyle dünyadaki muadilleri, rakiplerine nazaran şirket değerlemelerinde gerçekten avantajlı ve ucuz kalıyorlar. Bu anlamda şirketlere yönelik bir yatırımlar var. Bunun yanı sıra Türkiye'de önemli projelerde baktığımızda şirketlerin son dönem şirket tahvillerinin ihracına olan yoğun ilgiyi gözlemliyoruz. Hem Londra'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket tahvillerine olan yönelik

0: Yoğun ilgi aslında bu da bir yabancı yatırımdır. Neticede Türkiye'deki şirketlerin finansla buluşturulması noktasında. Ama Amerika'nın MAGA politikası doğrultusunda baktığımızda sadece Türkiye'ye değil dünyanın hiçbir ülkesine yeniden bir Amerikan yatırımının gitmesinin çok real olmadığını biz gözlemliyoruz. Bu sadece ülkemizle ilgili değil, Amerika'nın doğrudan MAGA politikasıyla ilgili olaraktan dünyanın hiçbir ülkesine neredeyse tekrardan bir Amerikan yatırımının gitmesine zaten soğuk bakıyorlar. Bu kapsamda Select USA koordine ettiler. Yatırımları bu anlamda know-how'ı ve bu özellikle yabancı yatırımcılar kendi ülkelerine çekmeye gayret ediyorlar bu noktada. Ama bu dönemde özellikle Türkiye'nin finansal istikrarı noktasında şirketlerimizin de bundan en az etkilenmesi noktasında tahvil ihracı, efendime söyleyeyim proje bazlı joint venture'lerle Amerikalı şirketlerle ortaklıklar daha fazla bir gündem başlığı teşkil ettiğini gözlemliyoruz.
1: Evet, park zincirlerinin de yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye hangi unsurları, hangi noktaları öne çıkartabilir sizce?
0: Türkiye tarihsel bir jeopolitik öneme haiz biliyorsunuz. Zaten bu kapsamda ve bununla ilgili de zaten aslında büyük avantajımız buradan kaynaklanıyor. Özellikle zaten dünyada güvenlik tedariği konusunda çok öne çıkan hadiseler var. Şimdi bir anda talepler kesildi dedik Türkiye'ye işte şu maliyetlerden dolayı. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki bir tıkanma, Süveyş'teki bir tıkanma bir baktığımızda inanılmaz kısa vadeli talepleri yeniden Türkiye'ye yoğunlaştırdı. Ülkemiz bu anlamda Avrupa Birliği'nin kıyı ülke olması ve Avrupa Birliği'nin gümrük birliğiyle bağlı olması nedeniyle nearshoring yani yakından tedarikte aslında pek de alternatifimiz yok. Bunu da özellikle son dönemde hani muadiller gelişiyor gözüyle baktığımızda hayır değil. Niş üretimlerin ve teknik üretimlerin yine Türkiye'ye yönelik ilgisi, ilgi alanı devam ediyor. Bizim umudumuz aslında şu özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan non-Chinese politikasının zamanla kendi müttefiklerine de non-Chinese politikasının hem devlet alım politikalarında hem de bunu çünkü bu Amerikalı şirketlere de bulaşmaya başladı. Çünkü federal anlamda eyaletler bazında alımları non-Chinese uygulamalar yani Çin harici mallar, Çin aparatlı, Çin makineli üretilen mallara karşı yoğun bir şey var. Amerika'da gerçekten bir banlar uygulanıyor. Bunun da zaman içerisinde Avrupa Birliği'ne de yayılması ve bu anlamda aslında Çin tehlikesinin sadece bizim ülkemizi değil pandemi döneminde tedarik zincirinde nasıl kırılmalara yol açtığını, bir ülkenin dünyanın bu kadar büyük üretim gücünü tek başında elinde tutmasının nasıl bir konvansiyonel silaha dönüştürüldüğünü dünya ekonomisi deneyim dedi. Aslında uyanış orada başladı. Ve bu anlamda da non-Chinese politikalarıyla da ilerleniyor. Avrupa Birliği'ne de yakında bu politikaların özellikle G7 gibi efendime söyleyeyim NATO zirvesi gibi ki Batı'nın neticede baktığımızda baş devleti her zaman Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve öyle de kalmaya da devam edecektir. Bu politikalarda politika belirleyici olaraktan bunu yumuşak politikadan biraz sert politikalara çevirmesi de her an zaman meselesi. Bu bizim için, ülkemiz için de biz nasıl Avrupa için kıyıdaş yani yakınında yakın tedarik ülkesiysek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tam tanımımızda friendly shoring yani dosttan tedarik et, müttefinden tedarik et. Zaten şu anda Amerika pazarına giriş yapan TABA üyeleri özellikle bu friendly shoring kapsamında eyaletler bazında girişler yapmaya başladık. Tabii burada önde gelen sektörlerimiz var. Zamanla çünkü Türkiye'nin gelenekselde çok başarılı olduğu sektörler var Amerika'da. İşte halıcılık sektörü, işte ev tekstili, kuyumculuk, pandemi döneminde kimya bir numaraya geldi falan derken bu yeni dönemde de baktığımızda yeni fırsatlar malzemesi de çıkıyor. Örneğin işlenmiş gıda ürünleri sektörümüz henüz daha Amerika'yı tam anlamıyla keşfetmiş veya kuşatmış değil. Türkiye bu anlamda çok başarılı bir ülke.
1: Evet. Peki tabii malum zirvede çok önemli konu bu yaptırımların kaldırılması. Özellikle katsa yaptırımları. Şimdi bu yaptırımlar kalktığında nasıl bir ivme bekliyorsunuz Türk-Amerikan ilişkilerinde ve ticaretinde?
0: Şimdi katsa ile ilgili konu başlıkları zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun tartışılıyor. Burada sadece iki lider diplomasisinin yanı sıra özellikle kurumların da bunu dile getirmiş olması son derece kıymetli. Amerika Birleşik Devletleri Washington polislerinde konuşulduğuna göre, çünkü pek yakın zamanda New York ve Washington DC'lerde ziyaretlerimiz oldu bizim babayamça heyetleri olarak. Senato'da da oldu. Bazı senatörlerle ve temsilcilerimiz üyeleriyle görüştük. Ve kendi şirketlerimizle de görüştük ve bazı buluşmalar ayarladık. Bizim elde ettiğimiz kulis bilgisi

0: şu, özellikle Amerika'da, Amerika her yıl ulusal güvenlik strateji belgesini ihdas ederken genelde geleneksel olarak NATO müttefiklerine sorar. NATO haricinde de sorduğu ülkeler bellidir efendim. İsrail'e ve Güney Kore'ye ve Uzak Doğu'da Japonya'ya, Avustralya'ya, Singapur'a falan sorar. Bu yıl, zannedersem geçen yıl ve bu yıl polislerde konuşulduğu kadarıyla Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisini şey yaparken dünyada sadece 4 ülkeye sorduğu yönünde. Yani bu ülkelerde şaşırtacak bir şekilde yani birisi şaşırmayız, İsrail, biziz Türkiye, Norveç ve Güney Kore. Bakın diğer ülkeler yok. Bu kapsamda aslında kurumların da dünyaya bakış açısı ve dünyada kimlerle etkili olduğu ve kimlere güvendiği ve kimlerle birlikte hareket etmediği yönünde özellikle Amerika Birleşik Devletleri state bazında bakış açısında aslında ortaya yavaş yavaş koymaya başladı. Tabii ki Kağıtsa konusu bir süreç. Türkiye aleyhindeki lobiler bu konuda çok etkin ve faal çalışıyorlar. Özellikle Senato'da Türkiye karşıtı mektuplar, bu yasanın tekrardan Senato'dan geçmemesi ve kaldırılmaması yönünde ağır polisler. Tabii Türkiye'nin bu kapsamdaki iddiaları var. Tabii Başkan Trump'ın ve başkanlık makamının daha doğrusu Beyaz Saray'ın gördüğü, efendime söyleyeyim Amerikalı kurumların gördüğü real politik hususlar orada siyaset konusu, lobi konusu edilebiliyor. Amerika'nın önünde seçimler var Kasım ayında. Çok hassas ve ince bir dengede, ince buz üzerinde olan seçimleri var. Ve bu kapsamda da irdelediğimizde Kağıtsa konusunda başkanlık muafiyetiyle ancak olabileceğini real olarak söyleyeceğimiz. Senato'da bunun için çok ağır kulis çalışmaları gerektiğini ve çok gerçekten ikna edilmesi gerektiği noktasında da yaklaşımları gözlemledik. Burada kısa zamanda Kağıtsa ile ilgili yumuşamalar ancak başkanlık muafiyeti Beyaz Saray'dan gelebilecek başkanlık muafiyetleriyle gerçekleşir. Ama bunda özellikle Türkiye'nin askeri projelerine katılım, Türk savunma sanayi şirketlerinin de Amerika'daki savunma sanayine katılımı, çünkü biliyorsunuz F-35'te Türk savunma sanayi şirketlerinin gerçekten çok büyük bir payı vardır. Ve halen bu olabilir çünkü Türk tedarikçilerin yerine konumlandırılan Polonyalı ve Japon tedarikçiler Türk tedarikçiler kadar başarılı olamadı. F-35 projesi bu anlamda aksamaya başladı. Bu kapsamda bu sadece Türkiye'nin çıkarları değil, Amerikan savunmasının da çıkarları arasında son derece kıymetli. Keza burada zaman ve süreç içerisinde Asya Pasifik'e, Indo Pasifik'e yönelme durumu, dünyanın da algısının özellikle Five Eyes ve efendime söyleyeyim AUKUS yaklaşımıyla Asya Pasifik'e, Indo Pasifik'e yönelmesi sayesinde Asya Pasifik'teki etkili ülkelerle müttefiklikte de Türkiye yadsınamaz bir güce sahip. Türkiye'nin orada inanılmaz bir etki gücü var. Keza Asya Pasifik'te de son savaşlarda deneyimlendi. Amerikan donanmasının tedariğinin yapılması tersaneler noktasında da mutlaka Asya Pasifik'te bizim gibi ülkelerle işbirliğine gidilmesi konusu da kulislerde, Washington kulislerinde konuşulduğuna da şahit olduk. Peki. Bu kapsamda keza aynı durum Afrika açılımlarında da var.
1: Evet, Afrika açılımları derken onu da açalım biraz o konuyu.
0: Şöyle, Afrika açılımlarından kastımız şu, özellikle Afrika'da ciddi bir gerçekten Çin istilası var. Çin'den sonra Hindistan. Bu kapsamda da Batı ve Batı'nın hasımları değerlendirmesine girdiğinde iki BRICS ülkesi şu anda Afrika'yı etkin bir şekilde, ekonomik bir şekilde Avrupa Birliği'nin elinin altından, Avrupa'nın elinin altından çekip almış vaziyette. Ve bu da Afrika'nın bu yüzyılın yükselen gücü olması noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Batı'nın Türkiye ile mutlaka işbirliği yaparak Türkiye'nin etki gücüyle Türk şirketleri önde Amerikan sermayesiyle birlikte hareket edebilirse ancak başarıya ulaşabileceği yönünde yaklaşımlar var. Özellikle birçok Afrika ülkesinde Çin'in tek kuşak tek yol projesi, aslında o 5 kuşak 5 yol projesidir. Bu kapsamda birçok Afrika devletini ödenemeyecek kamu borçlarına tabi tutması, limanlarına şey yapması, Çinli mahkumların getirip Afrika'da çalışılması, bazı ülkelerde 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 binlere ulaşan Çinli mahkum sayısı var. Kendi komünitelerini oluşturmaya başlaması, Çin finansıyla gelmesi, madenlerden itibaren kendini işlemeye başlaması, Afrika'nın bu kapsamda esas birinci sırada nasıl enerji güvenliği varsa bir sonraki husus tedarik zinciri güvenliğinde özellikle madem ve materyaller noktasında Afrika olacaktır. Ve bu konuda da özellikle dediğimiz gibi bu kulislerde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulan özellikle başlık Fransa ve Fransa benzeri ülkelerin Afrika'daki başarısızlığı ve zamandaki başarısız politikalarından dolayı bu kıtadaki inisiyatifin Çin'e ve Hindistan'a kaptırıldığı ve bu inisiyatifin yeniden Batı'nın eline, Batı'nın bir şekilde elde edebilmesi için mutlaka Türkiye gibi çok büyük etki gücüne sahip Suudi Arabistan gibi efendim ülkelerle hareket edebilme kabiliyet ve şeyi var. Bunlar da kulislerde konuşuyor. Bu da bizim Türk şirketlerimizin özellikle Afrika'daki açılımlarında doğru bir stratejiyle Amerikalı iş ortaklarıyla veya Körfez bölgesindeki doğru iş ortaklıklarıyla ilerlenmesi lazım. Afrika'da ciddi bir dönüşüm ve değişim yaşanacak.
1: Evet. Peki bizim Türk iş adamlarının da Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 milyar dolarlık yatırımı olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz? Bunun arttırılması için ne gerekir sizce?
0: Şöyle, Türk şirketlerimiz çok başarılı girişler yapmaya başladı. Yani burada az önce bahsettiğim select üyesi konusundan süremiz yeterli midir bilmiyorum ama çok kısa anlatmak isterim. Türk şirketlerimiz select üyesi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne eyaletler bazında yatırım teşvikler alarak orada Amerika'nın Make America Great Again dediğimiz politikalarına eklemlenecek şekilde. Yani Türkiye'den aslında bir sermaye transferi değil. Türk know-how'uyla, Türk şirketlerin üretim gücüyle Amerika'da eyaletler bazında kısmi üretimlerle Türkiye'deki şirketlerinin üretim gücünü asla kaybetmeden, kapatmadan yeni bir globalleşme hikayesi yazarak, orada lokalleşerek, buradaki üretim gücünden istifade ederek ilerlemesi, orada yerinde üretimlere girmesi, teknoloji transferiyle Amerikan finansal imkanlarından faydalanması ki bu başlıklarla giren Türk şirketlerimiz var. Bizim taba üyelerimiz de şu an girişler yapmaya başladı. Çünkü oradaki sahadaki varlığımız arttıkça, gücümüz, ekonomimiz gücümüz arttıkça lobimiz de güçleniyor baktığımızda. Şirketlerimizin bu anlamda özellikle Amerika'nın korumacı politikaları ile korumaya aldığı kendi üretim dallarında yavaş yavaş oraya girişleri durumu söz konusu. Bunu demir çelikte gördük, alüminyumda gördük, kimyada gördük. Özellikle Texas bölgesi ciddi yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Amerikan her zaman bir real estate dediğimiz emlak piyasası var. Türk müteahhitlik şirketleri bu konuda yeterli bir pay almıyor. Türkiye'nin çok güçlü bir yurt dışı müteahhitlik hizmeti ağı var. Dünyada biz ikinci sıradayız. Çin'den sonra ikinci sırada Türk müteahhitlik şirketleri. Özellikle Amerikan altyapı projelerine uyum ve orada regülasyonlarla, doğru joint venture'lerle eyaletler bazında, çünkü Amerika son 50-60 yıldır kendi altyapısına yatırım yapmayan bir ülke, artık altyapısına da yatırım yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra emlak geliştirme projelerinde de Türk yurt dışı, Türk müteahhitlik şirketlerinin de bu anlamda girişleri önemli. Şimdi baktığımızda İsrailli müteahhit aldığında İsrail seramiği kullanıyor. İtalyan şirketi aldığında efendime söyleyeyim İtalyan mobilyası kullanıyor. Türk müteahhitlik şirketinin girdiği anda o ülkede Türk şirketlerinin bütün sektörlerin ihracatının önü açılıyor. Yani sadece müteahhitin başarısı yurt dışı müteahhitlik başarısı anlamına gelmiyor. Türk ihraç mallarının da marka kültürüyle beraber ona eşlik etmesine yol açıyor.
1: Evet. Bu arada şunu da soracağım size. Önümüzdeki aylarda Taba MCM çatısı altında gerçekleşecek bir ticaret heyeti zirve ikili görüşme organizasyonu var mı? Takviminiz nasıl?
0: Evet. Var efendim. Biz Eylül ayında zaten her zaman geleneksel olarak Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi oraya Taba MCM heyetleri, iş adamlarımız gidiyoruz. Orada özellikle Türk diasporasının bir araya getirilmesi, Türk iş insanlarının TAP Network, Amerika Business Network yapması, Amerikalı kişilerle bir araya gelme. Orada resmen o haftayı biz Türk haftasına çeviriyoruz. Öncesi ve sonrasında bulunuyoruz. New York Times'da bir ödül törenimiz olacak. New York Times'ın aslında bir ödül alacağız Taba MCM olarak. Bunun yanı sıra Ekim ayının başında 7-8-9'unda biz Taba olarak Amerikan Ticaret Odalarının bu yılki geleneksel buluşmasına ev sahipliğine aday olduk, kazandık. 7-8-9 Ekim İstanbul'da bu zirvede yaklaşık 50 ülkedeki Amerikan Ticaret Odası başkanı ve heyetlerini burada ağırlayacağız. Burada bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, iş insanlarımızla, doğru iş ve yatırım kanallarıyla bunun yaklaşımını ve güzel bir 3 günlük bir şey olacak bu kapsamda. Zaten Amerika pazarına giriş noktasında özellikle Anadolu ve Trakya sanayisini bir farkındalık yaratma konusunda hemen her ay en az iki ilimizin o seviyesinde düzenliyoruz. Amerikalı uzmanları da bağlayan. Bu ay mesela bu hafta Perşembe ve Cuma günü Malatya Ticaret Sanayi Odası'yla bu Amerika'dan da uzmanları bağlayarak yapacağız. 29'unda da

0: Çorlu ve Tekirdağ'da yapacağız.
1: Evet.
0: Yoğun bir takvimimiz var.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz Süleyman Ecevit Sal, Taba Emçen Başkanı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: Sağ olun efendim. Saygılar.
1: Efendim burada noktalıyoruz ekonomi notlarını. Görüşmek üzere. Apar ekranlarında.

0: Ahmet abi, ne yaptınız ev işine?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: insanın doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin...

Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece. Duratay Seramik hava durumunu sundu.
1: Yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
6: Benim bankam iş, iş bankası.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
11: Jestimi her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
10: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Efendim geri sayım başladı. NATO Liderler Zirvesi yarın gerçekleşecek ve Amerika tarafından bize F-35 satışı gerçekleşecek mi? Kasa yaptırımları kalkacak mı? Pek çok soru işareti var akıllarda. Hepsini konuşacağız ama önce ekranlarınıza günün gündemini, öne çıkan haberlerini getirelim.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, çok sayıda davetli lider, yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat zirveye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Ankara'ya gelecek. Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Zirvede savunma harcamaları öne çıkacak. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alınacak. NATO'nun yeni güvenlik stratejisiyle savunma sanayi işbirlikleri masaya yatırılacak. Petrol fiyatları haftaya düşüşte başladı. OPEC Plus'ın Ağustos ayında üretim hedeflerini artırma kararı alması ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının toparlanması, küresel arzın artacağı beklentisini güçlendirdi. Altındaki son geri çekilmeye rağmen büyük yatırım bankaları uzun vadeli beklentilerini korudu. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, JP Morgan ve Deutsche Bank ons altında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü öngördü. Bankalar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin altını desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyor. Merkez Bankası'nın analizine göre jeopolitik gelişmeler dış ticaret üzerinde sınırlı etki yarattı. Enerji ithalatındaki artışa rağmen ihracat güçlü seyrini korudu. Analizde pazar çeşitliliği ve rekabet gücünün dış ticareti desteklediği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı perakende sektörüne yönelik yeni düzenlemeler için çalışma başlattı. Düzenlemede üretici, tedarikçi, perakendeci ve tüketici arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni kuralların sektörün güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi planlanıyor.
0: Efendim Ankara hazırlandı ve NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım başladı. Dünyanın gözü Ankara'da olacak. Peki neler beklenir NATO Liderler Zirvesi'nden? Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Deniz İstikbal ile birlikteyiz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Güzel Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Ne bekliyoruz? Biraz tabii heyecanlıyız. Önemli bir zirveye ev sahipliği gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklar tabii haftalar öncesinden başladı. Neler görürüz bu hafta? Nedir beklentileriniz?
2: Tabii 32 tane devlet başkanı Ankara'da biliyorsunuz. 100'ün üzerinden fazla da bakan konuğumuz olacak. Ayrıca uluslararası medya bu zirveyi takip ediyor. Türkiye için önemli bir gündem, önemli bir iki gün diyelim. Tabii NATO'dan çıkacak olanlar sadece bugünü değil gelecek savunma sanayi anlaşmalarını içereceği için biz de biraz heyecanlıyız. Çünkü Türk savunma sanayinin Avrupa geneline yayılması, Amerika'da daha fazla işbirliği imkanının doğması için bu NATO zirvesi bizim açımızdan önemli. Tabii en büyük çıktı ben Türk savunma sanayi açısından olacağını düşünenlerdenim. Bir de tabii Ukrayna savaşı, bölgesel gelişmeler bu zirvede değerlendirilecek. Hep beraber izleyeceğiz.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii bazı beklentilerimiz var. Hani Halkbank davasında 9 yıl aradan sonra bitmesiyle birlikte. Bir de Trump da tabii biraz beklenti yarattı. Çünkü bir sürprizim olabilir dedi. Erdoğan için katılıyorum dedi. Ve hepimizin aklında o soru var. F-35 satışı gerçekleşecek mi?
2: Tabii F-35 ile alakalı da tartışmalar olmakla birlikte F-35 programına Türkiye'nin geri dönmesi mümkün mü derseniz evet Trump yönetimiyle mümkün. Onu buradan tekrar ifade edeyim. Trump yönetimi eğer ki isterse ve hem Senato tarafında hem Temsilciler Meclisi tarafındaki ağırlığını kullanırsa büyük ihtimal Türkiye F-35 programına geri dönecektir. Tabii F-35 programı sadece bir uçak programı değil, bir teknoloji programı. Birçok ülkenin katıldığı, biz de biliyorsunuz ciddi şekilde F-35 üretimine ya da onun alt segmentlerine zaten tedarik sağlıyorduk. Eğer ki Türkiye geri dönerse hem burada teknoloji paylaşımı açısından hem de Avrupa'da işbirliği imkanları geliştireceği, Amerika ile işbirliği imkanını geliştireceği için bizim açımızdan önemli.
0: Peki savunmada yeni işler alacak mıyız? Tabi hemen böyle gözümüz savunma sanayine gidiyor. Aselsan'a gidiyor. Çünkü yine geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları da vardı. Aselsan'ı çok beğendiklerini söylediler. Zaten geçtiğimiz aylarda yine Aselsan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. NATO'nun da çalıştığı 5 devin arasında yer alıyor Aselsan. Dolayısıyla savunma tarafında ne bekliyoruz?
2: Savunma sanayi tarafında biliyorsunuz bizim ihracat rekorlarını kırdığımız, hatta geçmiş dönemde artık kendimizle yarışır hale geldik biraz globalden ziyade. Dünyanın en büyük 10. tekrar edeyim, dünyanın en büyük 10. savunma sanayi ekosistemini yaratabilmiş ve dünyanın en büyük ihracatçıları arasına girebilmiş bir Türk savunma sanayi var. Biz bunu daha ileri taşımak istiyoruz. Çünkü işte hem Ukrayna meselesiyle alakalı hem de Çin'in Tayvan'la alakalı gündemi ya da bölgesel çatışmaların çoğaldığı bir dönemde NATO'ya ve savunma sanayine daha fazla ihtiyaç var. Ve biz çok uzun yıllardır savunma sanayine yatırım yapıyoruz. Yani Türk savunma sanayi 1974'te tam anlamıyla ortaya çıktığında aşağı yukarı biz 50 senedir, 52 senedir buna yatırım yapan bir ülke olarak ifade edeyim. Bundan da şimdi meyvelerini toplama zamanı diyelim. Ama en büyük mesele bu NATO zirvesinde Avrupa ülkelerinin bize karşı uyguladığı ama görünür, ama yasal, ama zaman zaman siyasi olarak bizi genel sıkıştırmak için kullandığı bu savunma sanayi ile alakalı diyelim çitleri kırmak.
0: Evet, şimdi bir yandan NATO ülkelerinin savunma harcamalarına bakalım. Getirelim ekranlarınıza o grafiği. Milli geliri oranını nasıl seyrediyor? Çünkü bizde bu rakam %2 ama NATO toplantısı gerçekleştirildi geçtiğimiz dönemde. Dediler ki %5'e çıkarılacak. Burada işte ülkeler %5'e kadar yükseltecekler bu savunma harcamalarının milli geliri oranını. Dolayısıyla tüm dünyada savunma harcamalarının önemli ölçüde artış gösterdiği günlerden geçiyoruz. Örneğin Amerika'da bu %3.4'müş. Yani bizde aslında %2 ve tam böyle 2'nin üzerinde bir rakama tekabül ediyor ama daha böyle gidecek yol var mı? Yani bu alanda böyle büyümeye devam edecek miyizdir?
2: Tabii Türkiye için savunma harcamaları önemli bir kıstas. Çünkü biz dünyanın en büyük 10. savunma sanayine sahibiz. Eğer ki biz bu yatırımları yapmamış olsak bugün milli gelirin %2'sini değil, işte %2.2'sini değil, belki %3'ünü, %4'ünü bu alana ayırmamız gerekirdi. Dışarıdan silah satın almamız gerekirdi. Bunlara çok ihtiyaç yok. Türkiye o konuda şanslı diyelim. Ama özellikle Fransa gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi, özellikle Almanya'yı burada tekrar vurgulamak lazım. Ordusunu yeniden modernize eden, çağa uygun hale getiren, özellikle Ukrayna Savaşı onlar için önemli bir kırılma noktası oldu. Onlar savunma harcamalarını hem arttıracaklar, hem de modernizasyon çalışmaları için ekstra bütçe ayıracaklar. Yanılmıyorsam Almanya son dönemde işte 150 milyar avroluk ek bir paketi konuşuyor. Orduyu yeniden modernize etmek için. Dikkat edelim, yani savunma harcaması olarak yıllık değil, yeniden modernizasyon.
0: Evet. Şimdi bir yandan tabii hani bu F-35 programına dönüş ihtimali var dediniz. Ve tabii kasa yaptırımları kalkacak mı? Önemli bir soru işareti ama bunun sermaye piyasalarına yansıması, ekonomik açıdan gelişimi nasıl olur?
2: Tabii batıyla ilişkiler Türkiye'de genelde iyi olduğunda, Türkiye'de hem yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı hem işte sermaye piyasalarına para akışının hızlandığı dönemler oluyor. Yani işte 2002 sonrası Türkiye, 2002-2013 arasında, 14 arasında Türkiye'ye bu akışı örnek olarak vermek mümkün. Böyle bir dönem bizi bekliyor mu derseniz, tabii dünyada ticaret savaşlarının bu kadar yaygın hale geldiği, işte ticari gümrük duvarlarının yükseldiği, ülkelerin birbirlerine anti-dumping uygulamalarını ciddi şekilde uygulamaya başladığı, ki 2008 krizinden beri artar bu, bizim açımızdan önemli. Çünkü Türkiye sonuçta doğrudan yabancı yatırımcı çekmek için birçok meseleyi, birçok reformu, birçok kanunu meclisinden geçiren bir ülke. Biz de daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı istiyoruz. O nedenle eğer ki Türkiye 15 milyar dolar değil, 13 milyar dolar değil, doğrudan yabancı yatırımcı çekmek değil de 20, 30, 40, 50 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı çekmek istiyorsa, bizim hem savunma sanayinde NATO aracılığıyla bu alanda olmamız lazım, hem de bize uygulanan İşte F-35 programından çıkarılmamız, katsa yaptırımları dahiline almamız, halk bank davasının çok uzun yıllardır devam etmesi, bunların peyderpey çözülüp normalleşmesi lazım ki Türkiye'ye yeniden bir FDI akışı hızlansın.
0: Evet, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'yle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Son dönemde artan

0: İlişkiler temasların artması ki Beyaz Saray'daki o görüşme çok kritikti. Ticaret hacmi konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi istenilen potansiyelin bence altında. Ya yani bugün Türkiye'nin ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biri ama Amerika'nın toplam dış ticaretinde Türkiye o kadar büyük bir yer kaplamıyor. Yani dünyanın en büyük ithalatçısından bahsediyorsunuz. Mesela akıllara şu soru gelir. İşte en büyük ticaretçi Çin'dir ama hayır. En büyük ithalatçı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir yere mal satacağınız zaman bunu değerlendirmeniz lazım ki biliyorsunuz bizim de ikili anlaşmalarımız gereği aslında birçok sektörde de bize kota uyguluyorlar. Yani kota vermişler ekstra. Ona rağmen ben hala potansiyelin altında olduğunu düşünüyorum. Ama sevindirici bir gelişme olarak Amerikan yatırımcısı genelde de Türkiye'yi sever. Bakalım şöyle FDI'yi en fazla gelen ülkelere genelde Amerika Birleşik Devletleri ilk 5'te yer alır Avrupalılarla birlikte. Türk yatırımcı da son yıllarda Amerika'yı ciddi anlamda sevdiğini düşünenlerdenim. Özellikle konut sektöründe ciddi anlamda Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne bir akış olduğunu görüyorum. Yani potansiyelin altında bir dış ticaret hacmimiz var. Bu dış ticaret hacmini ne kadar yukarıya taşıyabilirsek bizim açımızdan hem Avrupa ile ilişkilerin dengelenmesi, ticari ilişkiler de var bunun içinde, hem de yeni pazarlar, yeni müşterilere ulaşmada elimiz güçlenir.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii doğrudan yatırımları konuşuyoruz. Bir yandan da Türkiye'ye olan para akışı Amerika tarafında nasıl gelişir? Burada Trump-Erdoğan görüşmesi tabii kritik ki Erdoğan için geliyorum demişti zaten Trump bu zirveye katılımı noktasında. Dolayısıyla sıcak para akışı tarafında böyle bir güçlenme bekliyor muyuz? Yani aylar önce de örneğin BlackRock yöneticisi, 14 trilyon dolarlık fonun yöneticisi ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi var.
1: Batılı aktörlerin, sadece Amerika Birleşik Devletleri için söylemiyorum ama siyasi ilişkiler normalleştikten sonra iktisadi ilişkilere biraz daha ivme vermesi aslında bir stratejinin bir parçası. Bu bir yatırım stratejisi. Yani siyasi sorunlar ortadan kalktığında ciddi anlamda biz mevcut ülkelere bir para akışı olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye bundan nasiplenecektir, nasibini alacaktır ama bizim için asıl önemli olan mesele ki bizim de son yıllarda çok fazla vurguladığımız bir mesele Türkiye'nin periferisinde yer alan çatışmaların varlığı. Şimdi bu çatışmalar içerisinde Türkiye bir güvenli bir ada. Evet, biz doğrudan yabancı yatırımcı çekiyoruz. Evet, sıcak para girişinde ciddi oranda yol kat ettik ama bu çatışmaların da bitmesi ve Türkiye'ye olan para akışında da elimizin güçlenmesi lazım ki bizim de yapacaklarımız

0: Geçtiğimiz haftanın haberi Suudi Arabistan'ın işte bize içeride enerji yatırımlarına başlaması. Zaten önemli bir dönüşüm içerisindeyiz yenilenebilir enerji kapsamında. Orada bir hareketlilik beklemek lazım mı? Yani hani özellikle Amerika ile böyle artan temaslar dediğimizde akla gelen sektörlerden biri.
1: Tabii biliyorsunuz dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en büyük petrol ekonomisinin yer aldığı ülke bilinenin aksine Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Türkiye'de biliyorsunuz bir petrol ithalatçısı bir ülke. %90'ını aşağı yukarı biz yurt dışından ithal ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirebileceğimiz işbirliği imkanı var. Özellikle LNG'yi de biliyorsunuz sıvılaştırılmış doğalgazla bizim bir anlaşmamız oldu Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediyor. Petrolde de benzer bir adımın atılabileceğini, daha fazla işbirliği imkanının gelişebileceğini söylemek mümkün. Amerikalıların bu anlamda ciddi bir potansiyeli var. Mesela Venezuela örneğinde, yani tırnak içerisinde söyleyeyim, yani biraz negatif algılanır ama Amerikalılar Venezuela'ya gelip yatırım yapmaya başladıktan sonra ciddi anlamda biz petrol, özellikle yaptırımlarda peyderpey kaldırılacak büyük ihtimal Venezuela'ya, biz petrol altyapısının, enerji altyapısının ve sisteme dahiliyetin arttığını görüyoruz. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri küresel, global bir süper güç.
0: Yani demokraside bir çöküş olsa da petrol arzı üzerinde bir artış var.
1: Yes, ve Amerika Birleşik Devletleri buna stratejik olarak yaklaşır. 73-74 petrol krizlerinden itibaren dünya petrol piyasasında hakim, hegemon güç. Yani bugün OPEC ülkelerine de etki yapabiliyor. Bugün petrol ihraç eden OPEC dışı ülkelere de etki yapabiliyor. Ve işte arzın arttırılmasında, petrol fiyatının dengelenmesinde de etkileyici bir güç. Türkiye'de dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri. Bu konuda belki biz Avrupa'dan daha fazla yatırım çekmiş olabiliriz. Afrika ve işte Arap ülkelerinden ciddi anlamda bu konuda potansiyel yatırım çekiyor olabiliriz. Ama Amerikan devlerini unutmamak lazım. Çünkü dünyanın en büyük petrol şirketleri Amerikalılardı.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle Amerika'nın NATO ittifakına yaklaşımı da çok merak ediliyor. Çünkü acaba hani orada bir çatlak oluşuyor mu? İşte NATO dağılır mı? Avrupa'dan özellikle yardımlarını beklemişti Trump, destek beklemişti ama hani Amerika İran savaşın döneminde işte Avrupa'dan o beklediği desteği görememesi, NATO üzerinde de böyle bazı söylemleri vardı. Yani biz burayı kurduk ve bizim onlara ihtiyacımız yok demişti. Ama tabii sonra hani gördük ki bize olan saldırıları önleme noktasında da NATO aslında çalışıyor. Dolayısıyla hani orada bilinirliğini, görünürlüğünü bir kez daha kanıtlayan bir NATO mu takip ettik? Ya da ittifak üzerinde böyle Amerika'nın yaklaşımı dönem dönem değişebiliyor mu?
1: Şimdi Demokrat Parti ile, yani Amerika'daki Demokrat Parti ile bizim terim tanımımızla solcular ile sağcıların, Amerikan sağcılarının NATO'ya bakışı biraz farklı. Özellikle Trump yönetiminin NATO'ya bakışı daha da farklı. Çünkü Amerika'nın çok büyük bir yük üstlendiğini, Avrupalıların işte savunma sanayinde veya savunma harcamalarında, dünya global güvenlik ihtiyacında yeteri kadar Amerika'dan yük almadığını, Amerikalıları kazıkladığını hatta Trump kendi deyimiyle söyler. Orada bir tartışma sürüyor. Ya bu genel geçer bir şey değil. Kurumsal bir yapıya dönüşecek mi ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde NATO'dan çıkacak mı derseniz, bence tartışmak bile hani çok fazla gerekli görmüyorum ama biz özellikle Rusya ve Çin'in, Rusya'nın askeri alanda, Çin'in ekonomik ve iktisadi alanda ciddi bir alternatif olduğunu görüyoruz. Şimdi bu alternatifler yükselirken Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük savunma paktından çekilmesi çok beklenmemeli bence. Türkiye'de bu alanda özellikle Trump'la olan ilişkiler, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan özel ilişkileri gereği bugün mesela Trump geliyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu geliyorsa bu Türkiye ile diplomatik ilişkilere bağlı. Biraz Avrupalıları da ben burada aslında garipsiyorum. Çünkü Türkiye ile olan ilişkilere çok iyi yaklaşmıyorlar, negatif olabiliyorlar. Hı. İşte Türkiye'ye bazı bizim kendimizce yaptıklarımızı yanlış olarak görebiliyorlar ama NATO gerekli. Çünkü biliyorsunuz Sovyetler Birliği 1945'te Berlin'e girdikten sonra orduların bir kanalı İran'da, bir kanalı Kafkasya'daydı. Eğer ki bizden işte Boğazları ve Kars Ağrı istemişlerdi, Amerika Birleşik Devletleri hem donanmasını gönderdi, ardından 1952'de de biz NATO'ya dahil olduk. Yani Türkiye'yi o anlamda dış saldırılara koruması anlamında Avrupa

0: Avrupalıların negatif bakışına rağmen Türkiye ciddi anlamda bundan yararlandı. Ki Balkanlarda da barışın korunmasında NATO çok büyük etkilidir mesela. Onu da burada ifade edeyim. Yani Balkanlarda bir çatışma çıkmıyorsa Balkan ülkelerinin çoğunluğunun NATO'ya dahil olması bir dengeleyici unsur oldu. Bakalım hatta 1949 öncesi çatışmalar nasıl ilerlemiş, 1949 sonrası çatışmalar nasıl ilerlemiş dünyada. Genelde Avrupa'da çatışmanın olmadığı, çatışmanın çok az olduğu bir dönemdir. Bu NATO'nun önemli bir güç olduğunu, güç merkezi olduğunu gösterir buza. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun en büyük askeri kanadını oluşturur, en büyük harcama kapasitesine sahip ülkesi. Onları da anlayabiliyorum. Özellikle Trump yönetiminin NATO'ya yaklaşımı biraz bu Amerikalıların kazıklandığı üzerine. Biz bu kadar iş yapıyoruz, para harcıyoruz. Avrupalılar ne yapıyor? Siz de biraz bu işlere eğilin diyor. İşte özellikle solcu iktidarların olduğu Avrupa ülkelerine biraz daha fazla yükleniyor. Sağcılarla arası çok kötü değil ama solcularla biraz kavga.
1: Evet, şimdi gelirken Trump tabii liderliğe gelirken savaşları bitireceğim demiş. Rusya-Ukrayna meselesi hemen yukarıda bizim takip ettiğimiz en önemli gelişme. Tabii yarattığı bir enerji krizinde konuşmuştuk 2022 döneminde. Özellikle Avrupa'yı daha da geriye iten bir başlıktı. Şimdi orada acaba bir değişim, bir dönüşüm bekliyor muyuz? Ama artık hani uzayan da bir süreç. Örneğin bugün işte terminal düşen haberlere baktığımda Ukrayna'nın Rus tesislerine olan saldırısından söz ediliyordu. Ne bekliyorsunuz?
0: Benzer şekilde Ruslar da Ukrayna'nın askeri ve işte ekonomik altyapısına ciddi saldırılar gerçekleştiriyor. Bugün hatta bazı cephelerde ciddi anlamda ilerleme olmuş Ruslar tarafında. Şimdi çatışmanın sürdüğü ve büyük ihtimalle süreceği bir dönem bizi bekliyor. Zaten 2022'de başlayan ve günümüze kadar da devam eden aslında tıkanmış da bir çatışma ortamı var. Şimdi bu tıkanmışlığın çözülebilmesi için taraflardan birinin kazanıyor olması lazım. Şimdi Ukrayna tarafını tek yekün olarak düşünmeyelim. Ukrayna tarafında neredeyse bütün Avrupa ülkeleri orada. Rusya tarafında ise Kuzey Kore dahil. Yani burayı vurgulamak lazım belki. Kuzey Kore dahil birçok alternatif arayan ülkenin Rusya tarafında savaşa dahil olduğunu görüyorsunuz. Çatışmalar sürecek mi? Sürecek. Trump yönetiminin ben çok böyle hem Rusya hem Ukrayna tarafını ve Avrupa Birliği ile ya da Avrupa ülkeleriyle böyle çatışma içerisindeyken çatışmayı çözebileceğini ben düşünmüyorum işin açıkçası. Ya savaşta taraflardan biri galip gelecek ya da barış masasına gelip yeniden inşa süreci başlayacak. Tabi burada kaybeden kim? Tabii ki Ukrayna. Yani 1990'lı yılların başında 51-52 milyon nüfusu olan Ukrayna'nın bugün nüfusu 30 milyonun altına düşmüş vaziyette. Yani ülkeden neredeyse 30 milyon insan ülkeyi terk etmiş. Ve tabii ki enerji fiyatları üzerinden Avrupa'nın da ödediği bir maliyet var. Bunu enflasyon meselesine de dahil edebilirsiniz. Ya o yüzden sadece Ukrayna meselesi kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken değil, global etkileri olan bir çatışma. Hatta Avrupa içerisinde şu çok tartışılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası beyaz bir ırkın tırnak içerisinde böylesi bir savaşa maruz kaldığı bir dönem olmadı. Rusya yeniden Sovyetler Birliği'ne dönmek mi istiyor diye tartışma yaptıklarını görüyorum. Rusya'dan çekiniyorlar diyelim askeri anlamda.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii petrole gidiyor hemen aklım. Çünkü 70 dolara kadar gevşedi. Hatta beklenenden çok daha hızlı gevşedi. Savaş öncesi seviyeye döndü. Sene başındaki seviyesine hala gelebilmiş değil. Çünkü 60 dolar bandındaydı. Bugün de 71 dolar. WTI, Amerikan cinsinden petrol 68.4 dolar bandında ilerliyor. Şimdi burada da özellikle işte OPEC Plus'ta oluşan kartel çatlaklarını konuşmuştuk. Bayen'in ayrılması sonrası. Ve tabii savaşın yarattığı tahribat, İran konusu, orada işte yeniden Hürmüz trafiğinin normalleşmeye çalışması, İran hattına ilişkin acaba NATO liderler zirvesinden başlıklar çıkabilir mi?
0: Tabii İran meselesi, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, biz Avrupa Birliği çok dahil olmadı. Çatışmaya da herhangi bir şekilde resmi anlamda katılmadı. Ama biz bölge ülkelerinin Amerika'nın yanında İran'a operasyon yaptığını da biliyoruz. Hatta kendi resmi açıklamaları da var. İran meselesi ciddi. Çünkü Hürmüz Boğazı dünyanın en büyük enerji hatlarının geçtiği bir bölge. İran'a terk edilmeyeceği kadar değerli. İran'ın işte egemenliğine bırakılmayacağı kadar önemli. Çünkü ticareti kontrol eden, enerjiyi kontrol eden aşağı yukarı dünyada söz sahibi olur. Yani İran'ın bu denli, özellikle İran'daki rejimin bu denli güç sahibi olması Amerika Birleşik Devletleri'ni, özellikle de Avrupa Birliği'ni ya da Avrupalı müttefikleri rahatsız eder. O nedenle NATO zirvesinde İran'la alakalı bir şey var mıdır derseniz var. Zaten NATO'nun açıklanacak belgeleri var biliyorsunuz aile fotoğrafından sonra. Orada göreceğiz. Büyük ihtimal İran'la alakalı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı maddeleri oraya koydurduğunu tahmin ediyorum. Tartışacağız, bakacağız. Ama bu çatışma bitecek mi derseniz, ben bir barış anlaşması yapılsa da, bir süre verilse de bu çatışmanın peyderpey devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda yine enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyorum. Ve tabii ki enflasyon üzerinde de, global enflasyon üzerinde de ciddi bir tehdit olmaya devam edecek.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Deniz Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar dileyelim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim evet, geri sayım başladı. Heyecanlıyız. Çünkü dünyanın gözü Ankara'da NATO zirvesi için. Yarın birçok devlet başkanı, birçok önemli isim Ankara'da bulunacak. Ve 7-8 Temmuz tarihinde, yani yarın ve çarşamba günü 2 gün boyunca devam edecek NATO liderler zirvesi. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump'ın görüşmesi de yakından takip edilecek. Önemli olacak. Bizim için de çok fazla önemli başlıklar. Haberimizi getirelim ekranlarınıza.
2: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler kalsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
3: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
4: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
2: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
3: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
4: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim, NATO heyecanı başladı. Peki Borsa İstanbul'da bu yansıyacak mı? Ki bugün borsada yükselişler gördük. Özellikle savunma hisseleri, enerji hisselerinde yükseliş var. 14.532 puanda 0.79'luk bir değer artışıyla fiyatlamasını gerçekleştiriyor. Ne beklemek lazım? NATO zirvesi temaları borsada sektörel bazı hareketliliği de artırabilir mi? Daicin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın'la birlikteyiz ve tabi hem NATO zirvesini hem de olası yansımalarını konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Teşekkür ederim Gözde Hanım. Sağ olun, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabi heyecanlıyız çünkü dünyanın gözü burada. Ne dersiniz, hem ne bekleniyor hem de borsa yansıması bir etkisi olacak mıdır?
1: Şüphesiz oldukça önemli bir toplantı. Özellikle geçtiğimiz yıl Lahey'de yapılan toplantıdan sonra üye ülkelerin savunma harcamaları, bunlarla ilgili süreçlerin takibi ve yeni kararların alınması bu toplantıya bırakılmıştı. Dolayısıyla 32 tane üyenin bir bakıma savunma harcamalarından tutalım da yeni savunma konseptine kadar pek çok şey bu toplantıda konuşulacak. En azından konuşulacağını umuyoruz. Dolayısıyla da dikkatli takip edilmesi gereken bir süreç. Diğer taraftan Türkiye'nin de basından takip edebildiğimiz kadarıyla bazı talepleri var. Hem Amerika'dan hem NATO'dan. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan için motor, tekrar belki F-35 üretim sürecine geri dönüşü ve üstüne üstlük bir de yine Amerika'dan katsa yaptırımların kaldırılması gibi taleplerin olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bunların ne derece gerçekleşeceği veya hangi oranda gerçekleşeceği de bu toplantılar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Trump'ın bir araya geldiği görüşmeler ve sonuçlarında bir bakıma ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu süreç finansal piyasaları da, ekonomiyi de etkileyecek bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz. Tabii NATO'nun yeni konsepti gereği Orta Doğu, yakın Türkiye coğrafyasında meydana gelebilecek anlayış değişikliği de önümüzdeki dönemde dikkatli izlenmesi gereken bir süreç olacaktır. Bunların hepsinin mutlaka hem ekonomik hem siyasi sonuçları Türkiye'yi ilgilendirecektir. Bu bağlamda önemli bir toplantı süreci. Dolayısıyla da dikkatler oraya doğru çevrilmiş durumda.
0: Evet, peki bir de merak ettiğimiz F-35 satışı onaylanacak mı? Trump bir müjdem olabilir, sürprizim olabilir demiş. Buna benzer açıklamalar yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz? Katsa yaptırımları da kalkacak mıdır?
1: Katsa yaptırımlarının kalkması F-35'lerden bence daha önemli. Çünkü hak etmediğimiz oldukça ilginç bir yaptırım süreci yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Bu hem ekonomik anlamda hem de risk anlamında bizi biraz zorlayan bir süreç. En azından katsanın kaldırılacak olması veya kaldırılması fon akışları anlamında da daha olumlu bir sonuç doğuracaktır. F-35'lerde süreç biraz yanlış bilmiyorsam yasama organına bağlı. Ama Türkiye eğer buraya bu projeye tekrar üretici anlamında dönebilirse oldukça önemli bir kazanım elde edilmiş olur. Malum ilk üretici ülkelerden bir tanesiydik biz bu süreç içinde. Tekrar aynı pozisyonumuza geri döndüğümüz takdirde oldukça önemli bir kazanım olarak bu mutlaka değerlendirilecektir. Ama işin özünde baktığınızda hakikaten hem NATO hem Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerin biraz daha olumluya gittiği bir süreci yaşadık. Bunun da bazı somut sonuçlarının olması muhtemeldir. Tabi az önce ifade ettiğim gibi bunları da dikkatli şekilde takip edecek hem finansal piyasalar hem de yakın coğrafyadaki pek çok ülkede bence merakla bunu bekliyor.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle bu katsa yaptırımlarının kalkması ya da F-35 programa dahil olması, özellikle katsa yaptırımları önemli dediniz. Şimdi katsa yaptırımları kalkarsa CDS'imizde bir düşüş, dolayısıyla bankalarda bir yükseliş ya da TL varlıklarda alım iştahı da görebilir miyiz?
1: Tabii bunlar olabilecek olasılıklar. Güzel ifade ettiniz. Ama tabii diğer yandan Türkiye'deki yine klasik enflasyon, iç siyasi gelişmeler gibi unsurlar da risk unsuru olarak önümüzde durmakta. Bunları da tabii daha iyi konumlara getirebilirsek, eğer katsayat bunları da kalkmış olursa Türkiye'nin özellikle 2026'daki makroekonomik hedeflere tutturma olasılığı giderek artar. Dolayısıyla bu önemli bir kazanım olur. Tabii risk priminin katsayla birlikte düşmesi, hangi oranda düşeceği az önce ifade ettiğim iç gelişmelere bağlı olarak daha da artabilir. Veya biraz daha az olabilir. Dolayısıyla önemli bir adım olur katsanın kalkması ekonomik anlamda baktığımızda.
0: Evet, peki enflasyona ilişkin beklentileriniz nasıl? Yani orası daha önemli dediniz bankaları konuştuğumuzda. %1 bekleniyordu. %1'in altında geldi. Yani tam o sınırda 0.99 ama bankalarda hızlı düşüşler gördük. Hatta %5'e yakın düşüşler vardı Cuma günü. Çekirdek enflasyon tabii bir yandan %1'in üzerine 1.4 civarında. Enflasyonda bizi ne bekler?
1: Enflasyon zaten Haziran ayı itibariyle düşeceği bariz bir şekilde görülüyordu. Hem fiyatlardan hem de genel eğilimde. Hatta yine sizlerle yaptığımız programda biraz daha ileri bir tarih olan Temmuz ayı enflasyonunun da geçtiğimiz yılın Temmuz ayı enflasyonun altında geleceğini ifade etmiştim. Onu tekrar ediyorum. Dolayısıyla belki Ağustos'ta da yine geçtiğimiz yılın altında bir enflasyon gelecek. Bir 3 aylık oh deme dönemimiz olacak ekonomik anlamda. Baktığınızda burada para politikasını yeniden şekillendirebilme veya biraz daha etkin hale getirebilme olasılığımız da artacak. Az önce konuştuğumuz dış şartlar da buna destek verdiği takdirde Merkez Bankamızın biraz daha faiz indirme patikasına doğru adım attığını görebileceğiz. Biraz daha büyüme yanlısı bazı önlemler alabileceğini de özellikle son yıl yazın sonuna doğru, sonbaharın başına doğru daha net bir şekilde ortaya koyabileceğini ümit ediyorum. Dolayısıyla bunlar da Türkiye'deki pek çok ekonomik faktör açısından, birey açısından olumlu gelişmeler olacaktır. Ancak şu da bir gerçek. Henüz istenilen enflasyon rakamına ulaşmış durumda değiliz. Malum daha önce 2026 için tek hane hedefini koyarken bugün hala çift haneli rakamları konuşuyoruz. Burada kazanım elde ettiğimiz takdirde bu 3 aylık periyotta Merkez Bankamızın hedefine yakın sıcak bir yere doğru gelme olasılığımız artacaktır. Bu da en azından 2027 için biraz daha umutlandıracak bizleri enflasyon hedefini tutturmak anlamında baktığımızda.
0: Evet, enerken faiz indirimini ne zaman beklersiniz Mustafa Bey?
1: Yaz sonu faiz indirimini bekleyeceğiz. Ama burada şöyle bir yol izlemesi çok daha teknik anlamda doğru olacaktır Merkez Bankamızın. İlk önce fonlama faizi olan 40'tan 37 politika faizine çekeceği bir fonlama duyurusu yapacaktır. Ardından gerçek anlamda bir faiz indirimini oldukça tedrici bir şekilde yapabileceği kanaatindeyim. Bu bağlamda değerlendirirsek 300 bas puan civarında yıl sonuna kadar politika faizinden faiz indirimi yapabilme potansiyeli mümkün Merkez Bankamızın işler yolunda gittiği takdirde. Dolayısıyla da bu da politika faizini yıl sonu 34'ler civarına getirecektir. 29 civarı bir enflasyonla da yılı tamamlarsak reel anlamda da bir faiz verme ihtimalinin devam ettiğini ama diğer yandan da faizin de aşağı geldiğini net bir şekilde göreceğiz.
0: Evet, bir yandan altını da merak ediyorum. NATO Liderler Zirvesi'ni konuştuğumuzda hani petrol fiyatlarına da gidiyor bir yandan gözümüz ama altın ve petrol diyeyim. Acaba ikisi arasında güçlü negatif bir korelasyon var mı demiştik. Çünkü altın petrol yükselince düşüyordu. Petrol düşünce de altın düştü. 4.152 dolardı an itibariyle. Ne dersiniz petrole ve altına?
1: Tabii altınla petrol arasında bir dönem bir korelasyon vardı ters yönlü çalışan ama giderek o azaldı. Şu anda altın hem bir yorgunluk atma evresinde baktığınızda 5000 dolarlara kadar çıkmış olan bir altından bahsediyoruz. Hem de jeopolitik risklerin likiditeye dönme ihtiyacını arttırmasını yarattığı baskıyı tam atlatabilmiş değil. Hala büyük merkez bankalarının geçtiğimiz aya kadar yoğun miktarda altın sattığında biliyoruz. Ama yavaş yavaş Çin, Hindistan, Brezilya merkez bankalarında alım yaptığını Dünya Altın Konseyi raporlarından okumaya başladık. Diğer yandan güçlü doların yine değerli metaller üzerinde yarattığı bir baskı var. Ama güçlü doların da çok uzun süre devam ettirilebileceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla yine sonbaharın sonlarına doğru Fed'in biraz daha yumuşatıcı politikalara adım atacağı kanaatindeyim. Hatta hep iddia ediyorum, herkes faiz artırımı bekledi uzunca bir süre Fed'den, ama ben yıl sonuna doğru bir tane sembolik de olsa faiz indirimi bile yapabileceği kanaatindeyim. Amerika'daki rakamlara baktığınızda enerji girdi maliyetlerin artmasından kaynaklı enflasyonist baskının giderek azaldığını göreceğiz. Bunun sonucu olarak da Fed'in elini biraz daha yumuşayabileceği düşüncesindeyim. Zaten çok uzun vadede de güçlü bir dolar Amerikan ekonomisi açısından da yıpratıcı bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla burada biraz daha dengeli bir politika uygulayacaklarını savunabiliriz. Bu da değerli metallere, başta altına tekrar bir alım getirebilir, ama bu alımın 2025 ve 2024'teki gibi alım olsun gider havasından daha ziyade teknik anlamda yukarı doğru bir hareketi başlatabileceği düşüncesindeyim. Burada da ilk hedef 4300-4400 ons dolar seviyeleri. Eğer iklim uygun olursa da tekrar bir 5000 ons dolar fiyatları görme olasılığımız yıl sonuna doğru var. Ancak sonrası için fikir yürütmek için henüz çok erken. Çünkü o zamanki genel şartlara bakmak, analiz yapmak açısından daha olumlu olur diye düşünmekteyim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey, değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun Mustafa. Efendim Mustafa Aşkın'dan dinledik son gelişmeleri ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle yarın saat 9'da.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: ...41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle... ...Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Yayla. Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. At çantana, miden kazındıkça

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

tatlısıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Gözler bugün Ankara'daki NATO zirvesine çevriliyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak ama liderler masada birçok konuyu konuşacak olsa da piyasalar en önemli baktığı sektörlerden biri de bu noktada savunma sanayi oluyor. Dolayısıyla bugün Avrupa'nın en büyük 3 tane savunma sanayi şirketine bakacağız. Olası zirveden gelebilecek mesajlardan nasıl etkilenirler, bunların detaylarını aktaracağız ama önce bir gidelim borsalardaki son tabloya. Haftanın ilk işlem gününden aktaralım. Londra tarafında sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Zaten yeni haftaya başladığımızda teknoloji öncülüğünde Avrupa piyasalarında X tarafta fiyatlamaların hakim olması beraber karışık bir tabloyla zaten başlamıştık haftaya diyelim ve ilk durağımız İngiltere'nin savunma devi olan BAE System diyelim. Yatırımcı şirket aslında tek bir nedenle ilgi duyuyor. Tabii birçok başlık var ama en önemli nedenlerinden bir tanesi Avrupa'nın savunma harcamaları arttıkça bu bütçeden en büyük pay alacak şirketlerden bir tanesi de potansiyel olan BAE System. Çünkü BAE sadece silah üreten bir sistem değil. Eurofighter uçağından nükleer denizaltıları, zırhlı araçlardan elektronik harp sistemlerine kadar İngiltere'nin en kritik savunma projelerinden yer alıyor. Zaten şirketin faaliyet alanlarını ve hisse detaylarına ilgin başlıkları da zaten ekranlarda görüyoruz ama özellikle NATO'nun ortak programının en önemli yüklenicilerinden biri olmasından dolayı bu şirket özellikle seçtik. Yani Avrupa daha fazla savunma harcaması yapacaksa yatırımcı doğal olarak bakacak ilk şirketlerden biri de bu şirket oluyor diyelim. Ve işte performansla baktığımızda bu yıl %8'lik bir yükselişi var. Zaten jeopolitik risk fiyatlamasıyla oldukça dalgalı bir seyri vardı. Özellikle son 5 yılı baz aldığımızda, çünkü Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinin başladığı yıldı, %285'lik de güçlü bir yükselişle kaydetmiş. Doğal olarak da aslında bir kar satışı da daha sonra gördük de demiş olalım. Bir de buradan gidelim, yine Avrupa'nın en büyük devlerinden biri olan Almanya'ya bakalım. Zaten Avrupa'nın bel kemiği Almanya. Borsalarına önce bir göz atmış olalım. Nasıl bir fiyatlama var? Sınırlı bir yükseliş var. %0,1'lik bir artıyla güne işlemler devam ederken zirvesinden zaten bir gerileme göstermişti. DAX 40 endeksi yılın ikinci yarısından itibaren de aslında yılın ilk yarısında %2'lik artıda kapatmıştı diyelim ve oraya dahil olan Rheinmetall şirketine bakalım. Avrupa'nın aslında savunma hikayesinin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Yine detaylarını ekranlarda görürüz ama NATO zirvesine ilişkin daha fazla detaylara da bakmak istiyorum. Çünkü son birkaç yılda savunma sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi. Tabii bunun nedenine hemen bakıyoruz. Avrupa bugün en çok neye ihtiyaç duyuyor sorusu çıkıyor. Karşılığında da tabii ki mühimmata, kara savunma sistemlerine ve zırhlı araçlara. Dolayısıyla da Rheinmetall tam da bu alanda faaliyette gösteriyor. Zaten şirketin hisselerindeki yansımalarını da buradan görüyor olacağız ama yatırımcı açısından baktığımızda da Avrupa'nın yeniden silahlandırma dedim en güçlü temsilcilerinden bir tanesi bu noktada yine Rheinmetall karşımıza çıkıyor diyelim. Bu yıl %30'luk bir gerilemesi vardı. Satış baskısı altında kalmıştı ama yine son 5 yılı baz aldığımızda %1250 çok sert, agresif bir yükselişte karşımıza bu noktada çıkıyor. Son bir ayda aslında bir gerileme gösterdi ama bu kadar sert bir yükselişin ardından da kar satışlarının görülmesi aslında uzun vadeli hikayeyi çok da değiştiren bir hikayede olmadığını da eklemiş olalım. Yani sert yükselişlerin ardında doğal olarak piyasadaki bu eksi kapanışlarda sağlıklı bir şekilde karşılanıyor diyelim. Bir de gidelim Fransa'daki borsalardaki son duruma bakalım. CAC 40 endeksi nasıl bir seyir gösteriyor? Sınırlı bir yükseliş var. Zaten Avrupa borsasında karışık bir tablodan bahsetmiştik diyelim ve Fransa'nın savunma sanayide temsilcisi olan Thales diyelim. Bu şirket aslında diğer baktığımız iki şirketten ayıran en önemli noktalar bir tanesi savaşın görünen kısmından çok yükseliş var. Zaten Avrupa borsasında karışık bir tablodan bahsetmiştik diyelim ve Fransa'nın savunma sanayide temsilcisi olan Thales diyelim. Bu şirket aslında diğer baktığımız iki şirketten ayıran en önemli noktalar bir tanesi savaşın görünen kısmından çok görünmeyen tarafında geliştiren bir faaliyet alanı var Thales'in. Yani tank ve savaş uçağı üretmekten ziyade bunu daha çok platformun beynini üreten bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Zaten hedefi önce görmek, iletişi korumak ve elektronik tarafta üstünlüğü sağlamak oluyor. Dolayısıyla da NATO'nun en önemli teknoloji tedarikçilerinden de biri olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakıyoruz işte performansına. Yine bu yıl %6 sınırlı bir yükseliş olsa da yine son 5 yılı baz aldık bu noktada da %175'lik sert bir yükselişi olduğunu da bu noktada görüyoruz. Thales tarafından zaten NATO'nun önemli bir tedarikçi olması, son dönemde bu kadar savunma harcamalarının arttırılması bu üç şirkette desteklediğini son tablolardan da aslında bahsediyoruz.

Dolayısıyla da NATO zirvesi sadece siyasi açıdan değil piyasa açısından da yakından takip edilen bir başlık. Özellikle bu sektör özelinde milyarlarca dolarlık savunma harcamalarının yönünde belirleyen önemli bir platform. Tabii buradan gelebilecek mesajlar oldukça önemli ama savunma harcamaları artmaya devam ettikçe de sadece ordular güçlenmiyor. Bu tarz savunma sanayi tarafında faaliyet gösteren şirketlerde önemli ölçüde zaten kar yazıyor bilançoların. Dolayısıyla da siparişler ve gelir beklentileri hisseleri destekliyor. Dolayısıyla gözümüz yeniden NATO'ya çevrilecek. Ankara'da olacak gözler. Oradan gelebilecek savunma alanındaki her mesajda yine bu şirketleri de etkilemeye de devam edecektir. Demiş olalım ve İsatlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

Sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartım Hadi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Van Kart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: Piyasa gündeminden Melis Kobal ben birlikteyiz bu saat diliminde de 22 yıl sonra NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşiyor. Ankara zirveye hazır. Kritik bir zirve olacak. Gerek Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, gerek NATO'nun geleceği ve tabii ki bir dizi de anlaşma bekleniyor ve aynı zamanda da katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 konusu da gündemdeki maddelerden biri. Bir bakalım katsa yaptırımları kalkarsa piyasalarda nasıl bir tepki olur, haberimize bir göz atalım.
1: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
2: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
3: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
1: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
2: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
3: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları ise belli oldu. Amerikan Başkanı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
4: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
5: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesi Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD Başkanı'nın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
5: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
4: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: NATO zirvesinde tabii ki birden fazla başlık olacak. Bunlardan biri de enerji güvenliği. Enerji güvenliği konusunda hangi başlıklar masada? Bir göz atalım haberimize.
1: Tanklar, savaş uçakları, füze sistemleri. Uzun yıllar boyunca NATO'nun güvenlik anlayışı bunların etrafında şekillendi. Ancak artık savaşların cephesi değişiyor. Bir ülkenin enerji akışını durdurmak, internet bağlantısını kesmek ya da doğal gaz boru hatlarını devre dışı bırakmak bazen bir füze saldırısından çok daha büyük ekonomik hasar yaratabiliyor. İşte bu nedenle NATO'nun 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvesinde enerji güvenliği ve kritik altyapıların korunması da gündemin en önemli başlıklarından biri olacak. Peki doğal gaz boru hatları artık askeri tesisler kadar önemli stratejik hedeflere mi dönüştü? Bu sorunun cevabı için önce Baltık Denizi'ne gitmek gerekiyor. 2022 yılında Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım, yani Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar Avrupa'nın enerji güvenliği anlayışını tamamen değiştirdi.
7: Avrupa ile Rusya arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var ve yaşanan patlamalar sonrasında Rusya ile Avrupa arasındaki bu enerji anlamındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini bir gözden geçirme durumu söz konusu oldu ve bugüne kadar gelinen süreçte aslında Avrupa'nın bir anlamda çeşitlendirme stratejisi diye adlandırdığımız hem kaynakların çeşitlendirilmesi hem de temin edilen ülkelerin çeşitlendirilmesi gibi bir anlayış gerçekleştirdi.
1: Denizin yüzlerce metre altında gerçekleşen sabotaj yalnızca milyarlarca dolarlık altyapıyı kullanılamaz hale getirmedi. Aynı zamanda Avrupa'nın en önemli enerji arterlerinden birini de devre dışı bıraktı. Bugün hala saldırının arkasında kimin olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Ancak ortaya çıkan gerçek şu: denizin altındaki enerji hatları artık savaş zamanlarında ilk hedefler arasında yer alıyor. Benzer bir durum Türkiye açısından da geçerli. Karadeniz'in altından geçen Türk Akım boru hattı, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyor. Yaklaşık 31,5 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip hat, Güneydoğu Avrupa'nın enerji arzında kritik öneme sahip. Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkeler önemli ölçüde Türk Akım üzerinden gelen gazdan yararlanıyor. Dolayısıyla Türk Akım yalnızca ekonomik bir proje değil, aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğinin de omurgalarından biri. Uzmanlara göre Karadeniz'deki jeopolitik gerilimin artması bu hattın güvenliğini daha da önemli hale getiriyor. Türkiye'nin enerji denklemindeki bir diğer kritik rolü ise TANAP'la ortaya çıkıyor. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, yani TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturuyor.
7: Ve aslında Avrupa ile Rusya arasındaki bu enerji açısından karşılıklı bağımlılık ilişkisinde yaşanan bu kriz Türkiye'nin önemini, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından önemini çok arttırdı diyebiliriz. Ve bu anlamda da o dönemde birbirine alternatif boru hatları içerisinden Türkiye'den geçen Trans Anadolu boru hattı ve bunun Avrupa ayağı olan Trans Adriatic TAP, TANAP ve TAP boru hatlarının hayata geçirilmesi kararı verildi. Ve o günden bugüne de aslında giderek hacmi artan Avrupa'nın enerji ihtiyacının Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla sağlanması nosyonu giderek arttı diyebiliriz.
1: Yaklaşık 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip hat sayesinde Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra TANAP'ın stratejik değeri daha da arttı. Bugün Avrupa Birliği enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışırken, Türkiye Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü konumuna yükselmiş durumda. Ancak enerji güvenliği artık sadece boru hatlarından ibaret değil. LNG terminalleri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Sıvılaştırılmış doğalgazın gemilerle taşınmasını sağlayan terminaller, ülkelerin alternatif kaynaklara erişimini mümkün kılıyor.
7: Doğalgaz taşınması açısından hem gaz halinde hem de bunun likide edilmiş hali Amerika gibi oyuncuların önemini arttırdı. Çünkü likit hale dönüştürdüğünüz zaman gazı tankerlere yükleyerek istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Biz bir boru hattıyla taşıma zorunluluğumuz kalmıyor. Likit doğalgazın aslında 21. yüzyılın yeni petrolü likit doğalgaz. Çünkü bu mobilite Katar'dan Japonya'ya likit doğalgaz satışı veya Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa ülkelerine likit doğalgaz satışını sağlar hale geldi. Bu anlamda da özellikle Amerika gibi oyuncuların bu piyasadaki paylarını arttırabilmek açısından yeni siyaset izlediklerini ve bu daha önce Rusya ile Avrupa arasındaki karşılıklı bağımlılık yerine günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisini görebiliyoruz likit doğalgaz anlamında.
1: Almanya, Rus gazının kesilmesinin ardından kısa süre içinde yüzer LNG terminalleri devreye aldı. Türkiye ise Ali Ağa, Marmara Ereğlisi, Etkiliman ve Dört Yol'daki LNG tesisleri sayesinde bölgesindeki en güçlü altyapılardan birine sahip bulunuyor. Bu tesisler sayesinde enerji arzındaki olası kesintilere karşı daha esnek bir yapı oluşturabiliyor. Bir başka kritik alansa denizaltı iletişim kabloları. Dünyadaki internet trafiğinin yaklaşık %95'i okyanusların ve denizlerin altından geçen fiber optik kablolar aracılığıyla taşınıyor. Bankacılık işlemleri, uluslararası veri akışı, borsa işlemleri, uydu haberleşmesi, küresel ticaretin büyük bölümü bu görünmez ağlar üzerinden gerçekleşiyor. NATO son yıllarda özellikle Baltık Denizi'nde yaşanan kablo kopmaları ve sabotaj şüpheleri nedeniyle denizaltı altyapılarını daha yakından izlemeye başladı. Çünkü bugün bir denizaltı kablosuna yapılacak saldırı milyonlarca insanın iletişimini kesebilecek, finans piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilecek güce sahip.

0: çok ciddi yapılanmalara gidiyor ve hatta şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Bir rekabet unsuru haline geldi. Çin başta olmak üzere pek çok ülke alternatif kablolama sistemi ile bu süreci yürütüyor. En son İran'la yaşanan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında yaşanan ve daha sonra Körfez ülkelerine yayılan Hürmüz odaklı krizde de yine konuşulan unsurlardan bir tanesi İran'ın olası bir geçen kablo hatlarına saldırı tehdidinde bulunmasıydı. Dolayısıyla 21. yüzyılda paradan daha önemli haline gelen bilginin aktığı bu kablolarda birincil tehdit unsuru haline geldi. NATO gibi yapılarda bunu korumak için bir takım önlemler alıyorlar çok uzun zamandan beri.
1: Enerji hatları artık yalnızca ekonomik yatırımlar değil. Onlar aynı zamanda ülkelerin ulusal güvenlik unsurları haline gelmiş durumda. Bir zamanlar petrol kuyularını korumak yeterliydi. Bugün ise doğalgaz boru hatlarından LNG terminallerine, elektrik bağlantılarından fiber optik kablolara kadar uzanan dev bir altyapının korunması gerekiyor. Ve Ankara'da yapılacak NATO zirvesi yalnızca askeri tehditlerin değil, enerji ve dijital altyapılara yönelik risklerin de nasıl yönetileceğinin tartışılacağı kritik toplantılardan biri olmaya aday görünüyor.

0: Efendim merhabalar, Ankara'dayız. 36. NATO Liderler Zirvesi için yerimizi aldık. Dünyanın gözü kulağı, kalbi bu 3 günlük periyotta Ankara'da atacak. 32 üye ülke devlet başkanı, birçok diplomat ve gazeteci Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ni takip edecek. Bu zirvede önemli hususların ön plana çıkması bekleniyor. İkili görüşmeler zirve kapsamında gerçekleşecek. Enerjiden teknolojiye, uzaydan savunma sanayiye, güvenliğe kadar birçok nokta NATO'da liderler tarafından konuşulacak ve tartışılacak. Türkiye açısından bu zirve neleri beraberinde getirecek ve bu 3 günlük periyotta hangi başlıkları nasıl bir şekilde göreceğiz, takip edeceğiz. Gözümüz bugün itibarıyla artık NATO'da liderler zirvesinde. Yarın liderler zirvesi başlayacak ve çarşamba akşamına kadar devam edecek. Yarın sabah saatlerinde liderlerin Ankara'ya gelmesi bekleniyor ve akabinde de konuşmalar, toplantılar başlayacak. Bizler de öncesinde öne çıkması muhtemel konuları ve bu liderler zirvesinin önemini değerlendireceğiz ve yapılacak konuşmalardan da enstantaneleri siz değerli izleyenlerle buluşturacağız. Ankara'da yanımda Apara yayın koordinatörü Özlem Doğan var. Zirveyi konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Aynı zamanda sen de hoş geldin tabii. Oldukça farklı bir Ankara görüyorum. Ben yıllardır Ankara'da yaşamış bir insan olarak aslında Ankara'yı belki de ilk kez bu kadar sessiz, sakin görüyorum. Direkt girdim konuya ama.
0: İyi yaptınız.
1: Şimdi
0: çok iyi hazırlanılmış.
1: Çok iyi hazırlanılmış. Bugün saat 7'den itibaren herhalde daha da sıkı kurallar uygulanacak. Şu anda biraz daha belki izleyicilerimiz görüyorlardır, arkada trafik var azıcık ama çok az. Tabii çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Son yıllarda özellikle Ankaralılar çok şikayet ediyorlardı trafikten. Gerçekten trafik yok. Tabii bütün havaalanından buraya kadar, biz şu anda Turkuaz Medya'nın Ankara'daki yeni binasının terasındayız bu arada.
0: Yeni binamızda hayırlı olsun.
1: Evet, yeni binamızda hayırlı olsun. Şimdi burada özellikle havaalanından buraya gelinceye kadar, ki Balgat'ta burası, gerçekten çok ciddi bir şekilde güvenlik önlemlerini gördük. Aynı zamanda her yerde çok şehri adeta bir güzelleştirme operasyonu olmuş. Aslında pek çok yerde hem yeşil alanlar anlamında hem işte süslemeler anlamında güzel bir görünüm olmuş. Bütün NATO bayrakları asılmış tabii ki. Özellikle liderlerin geçeceği güzergahlar özel olarak hazırlanmış gibi görünüyor. Yarın biraz daha bu netleşmiş olacak. Duyduğumuz kadarıyla Ankaralıların pek çoğu da aslında

0: ya evden çalışıyorlar ya da Ankara'yı bu birkaç günlüğüne terk etmiş gibi görünüyor. Yani Ankara çok yoğun bir şekilde hazırlanmış bu zirveye.
1: 22 yıl aradan sonra Türkiye tekrar NATO'ya ev sahipliği yapıyor. Bu kez aslında son dönemde yaşanan olaylar sonrası önemi daha da büyük. Özellikle pandemi sonrasında Ukrayna ve Rusya savaşının cereyan etmesi, akabinde Gazze'deki son durum ve son aylarda da İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşla birlikte güvenlik hususu ülkelerin ana gündeminde. Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası Avrupa savunma harcamalarını arttırdı. Bu anlamda gelinen nokta da bu zirvede konuşulacak ve bu açıdan da çok önemli neticelerin çıkması bekleniyor. Nasıl bir zirve beklersiniz? Yarın itibarıyla artık liderleri Ankara'da göreceğiz. Sizce hangi notlar bir adım önde olacak?
0: Şimdi senin de söylediğin gibi resmen diplomasinin zirvesi olacak yarın ve ertesi gün. Çok tarihi NATO zirvelerinden birisi bu. Senin de söylediğin gibi çünkü Orta Doğu'da hemen yanı başımızda Amerika'nın içinde bulunduğu bir savaşın son olarak anlaşma masasına geldiği bir tablodan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 107 gün süren bir savaştan sonra hemen aslında NATO'nun sınırında diyebileceğimiz bir savaştan sonra burada bir NATO zirvesi görüyoruz. Türkiye'nin ne kadar güvenli ve ne kadar önemli bir ülke olduğunu aslında bir anlamda gösteren önemli bir tablo varken NATO zirvesinin burada olması ve bu ülkelerin liderlerinin burada buluşması oldukça önemli. Şimdi bugün 16.45'te aslında bir anlamda başlıyor diyebiliriz. Çünkü NATO Genel Sekreteri Rutte'nin zirve öncesi bir basın toplantısı olacak. Ve ardından da yarın forumlar olacak. Yine liderler gelecek. Lider aile fotoğrafları çekilecek. İkili görüşmeler yapılacak. Bu NATO zirvesini ikiye ayırabiliriz aslında. Birisi NATO zirvesi olarak bakabiliriz. İkincisi de Trump'ın Türkiye'yi ziyareti olarak bakabiliriz. Çünkü aslında Amerika'nın uzunca bir süredir NATO'ya karşı itirazları var ve NATO zirvesine katılmayacağını söylüyordu Trump. Hatta şöyle söyleyelim, bu zirveden sonra Arnavutluk'ta bir zirve yapılması bekleniyor ama Trump'ın gidip gitmeyeceği, yani Amerika'nın katılıp katılmayacağı ve o zirvenin olup olmayacağı konusunda hala soru işaretleri olduğu için bir sonraki zirvenin nerede olacağını bile şu anda yazmıyorlar metinlere, öyle söyleyelim. O yüzden Trump'ın özellikle Erdoğan olduğu için Ankara'ya gidiyorum, NATO zirvesine katılıyorum ve hani sürprizlerim de olacak gibi açıklamaları oldukça önemliydi. Şimdi ikiye ayırırsak önce NATO kısmından başlayalım dilersen. Ben uzatırsam lütfen beni durdur. NATO 3.0 tartışmaları uzunca bir süredir devam ediyor malumun.
1: Nedir bu NATO 3.0 tartışması?
0: Şimdi bir soğuk savaş dönemiydi. İkincisi müttefik dışı alanlara yayılma tablosu karşımızda çıkmıştı. Şimdi 3.0'da aslında bu yeni dönemin şartlarına uygun bir NATO'yu planlamak. Yani ne demek bu? İşte artık NATO sadece yani daha doğrusu savaşlar artık sadece bildiğimiz konvansiyonel silahlarla yapılmıyor. Siber güvenlikle yapılıyor, işte iletişim ağlarıyla yapılıyor, uzayla yapılıyor. Pek çok alanda değişim var. Dünya çok hızlı değişiyor. Bunlara uyum sağlamak, ama bunlara uyum sağlarken aslında çok tartışılan konulardan birisi bu NATO'nun savunma alanındaki bütçesi, yani finansmanının nasıl sağlanacağı. Bir yandan Amerika diyor ki ben Avrupa'nın bütün yükünü taşıyamam, taşımak istemiyorum diyor. Dolayısıyla burada Amerika'nın payının belki biraz daha azaltılması, hatta işte bu siber güvenlikten diğer alanlara kadar dediğimiz yeni alanların özellikle Avrupa ülkelerinde birazcık daha konumlandırılması, yani nerede hangi savunma yapılacak ya da nerede hangi alan büyütülecek, bunların belirlenmesi ve buna göre de aslında bir anlamda külfetin paylaşılması kısmı önemli bir konu. Ve tabii bunun bir yandan da savunma sadece NATO'nun bütçesi değil ki, NATO'nun bütçesi aslında yıllık 5 milyar euro civarında bir şey, bir tablo. Bir yandan da ülkelerin savunma bütçelerinin artırılması noktasında da bir tartışma var. O da şimdiye kadar aslında bir ortalama %2 milli gelirin %2'si olarak bakılırken.
1: Gayri safi yurt dışı hasılanın.
0: Evet. Şimdi bunun işte %5'ine çıkarılması konusu var. %5'ine çıkarmak aslında çok kolay değil. Çünkü
1: 2014 yılında o %2'ye ulaşmış ülke sayısı da çok azdı. Ülkeler bu %2'lik dilime de ulaşamıyordu.
0: Evet. Yani şimdi baktığınız zaman mesela Türkiye NATO'nun en önemli ülkelerinden birisi. Ve son dönemlerde özellikle yerli üretim konusunda savunma sanayinde çok önemli adımlar atıyor. Buna rağmen %2'nin üzerine çıkmıyor milli gelirdeki payı. Çünkü ne demek bu? Milli, yani savunma bütçesini bir miktar daha artırmak demek aslında başka kaynakları azaltmak. Dolayısıyla diğer alanlardaki büyümenizi azaltmak anlamına geliyor. Ama mesela son yıllarda bu noktada %5'e yaklaşan, hatta belki aşan kimi zaman Polonya örneğini görüyoruz. Polonya neden bu kadar hızlı bir şekilde buna girdi? Çünkü hemen yanı başında Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bir şekilde kendisine kaymasından korktu, sınırında olduğu için. Şimdi böyle bir tablo, tabii savaşlar olduğu zaman savunma bütçelerinin arttığı bir nokta var ama Amerika da istiyor ki bu savunma bütçeleri genel olarak artsın. Ama tabii savunma dediğimiz şey sadece bu silahlar değil, işte dediğimiz gibi hani deniz altındaki fiber bağlantılardan işte uzaydaki uydu savaşlarına kadar pek çok nokta var. O açıdan baktığımızda NATO'nun da güncellenmesi ve bu yeni çağa ayak uydurması ve bu yeni çağa ayak uydururken de Amerika diyor ki ben tek başına bunu yapamam, herkes yapsın diyor. Tabii burada tarihi noktalardan birisi de mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın ordu noktasında çok uzaktayken şimdi savunma harcamalarını da artırıyor olması. Bu da kritik bir nokta. Yani dünya değişiyor. NATO da buna ayak uydursun. Ve NATO 3.0 tartışmalarında aslında belki de bir ete kemiğe bürünüp bir sonuca ulaşabileceği zirvelerden birisi olabilir Ankara zirvesi. Bu açıdan bakıldığında da oldukça önemli bir tablo karşımıza çıkacak. Oldukça tarihi bir zirve olacak gibi görünüyor.
1: NATO 3.0'ın temellerini birazdan Profesör Doktor Esat Arslan'a da sorarız. Değerli hocamız da eminim önemli katkılar sunacaktır ama bu zirve, bu organizasyon ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi açısından da oldukça önemli. Aslında Amerika ve Türkiye arasındaki masada konuşulacak konulara baktığımızda dosyanın kalabalık olduğundan bahsedebiliriz. Geçen sene Donald Trump ve Erdoğan görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan zirvede birçok konu konuşulmuştu ve 2026 yılı itibariyle de aslında bazı konularda yavaş yavaş neticelerin alındığını da görüyoruz. Onlardan biri

0: birçok konu konuşulmuştu ve 2026 yılı itibariyle de aslında bazı konularda yavaş yavaş neticelerin alındığını da görüyoruz. Onlardan biri Halkbank davasıydı. Hı hı. Halkbank lehine neticelenmişti dava. Şimdi aslında yer alıyor. Türkiye ABD arasındaki bu masada olan konulara ilişkin nasıl bir görüntü sizce olacak? En önemlisi piyasaların da takip ettiği gelişmeler arasında kat savaş.
1: Evet. Şimdi aslında belki Türkiye-Amerika ilişkilerini ikiye ayırmak lazım. Birinci Trump dönemi ve ikinci Trump dönemi olarak. Şimdi birinci Trump döneminin ilk dönemi Trump'ın bize daha tabiri caizse saldırgan yaklaştığı ve özellikle son dönemde daha bir işte TL'yi bile hedef alacak açıklamalar yapması, işte örtülü de olsa yaptırımların ortaya koyulması gibi bir dönem ve Trump'ın birinci döneminin ikinci kısmında bizimle daha iyi geçindiği bir dönemden söz ediyoruz. Şimdi bu dönemse, ikinci Trump döneminde ise aslında daha gelmeden Türkiye'ye ve Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi son dönemde gördük ki özellikle İsrail'in kışkırtmalarına rağmen İran Savaşı'nda ve bütün bu Suriye ile ilgili tabloda da hep Türkiye'nin önemine değindi. Hep Erdoğan'ın büyük liderliğinden bahsetti. Şimdi buraya gelirken de en son Erdoğan için Türkiye'ye geliyorum derken de bazı sürprizlerim olacak dedi. Bu açıklamalardan sonra Amerikan Başkanı J.D. Vance'in açıklamaları oldu. Özellikle kongreye bu konuda bir sunum yapacakları noktasında. Yani jet motorlarının Türkiye'ye satışı ve aynı zamanda F-35'ler noktasında yeni haberler gelebilir. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını da Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde özellikle sözünü etmişlerdi. Ki orada aslında Halkbank davasındaki yıllardır 9 yıl önce sürdü ve bu Halkbank davasında acaba Türkiye'ye ne kadar ceza kesilecek, acaba bir ödeme yapılacak mı derken aslında orada da herhangi bir ödeme yapılmadan Türkiye'nin lehine sonuçlanmış ve ortadan tamamen kalkmış bir davadan söz ediyoruz. Şimdi burada ilk etapta jet motorları ki Kaan'ın yerli uçağımızın motorları konusunda bir adım atılabilir. Şimdi dünyada motor üreten çok az ülke var. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama o çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bu motorların bir yerden alınması gerekiyor. Bu noktada da önemli bir adım olacak bu. Kaan'ın seri üretime geçebilmesi için. Bir yandan da tabii F-35'ler konusu S-400'e takılmıştı ve orada ciddi bir sıkıntı olmuştu biliyorsun. O konunun da çözüleceği görülüyor. Ama daha önemlisi şu, yaptırımların kalkıyor olması ya da bu adımların atılıyor olması Türkiye açısından şuna da işaret ediyor. Büyük fonların Türkiye'ye gelişinin önündeki siyasi engellerden birisi bu. Bunun kalkması demek yabancı yatırımcı için bir işaret fişeği anlamına gelebilir. Bu da yabancı pek çok fonun bu hikayeden sonra Türkiye'ye gelebileceğini gösterir. Bu bir anlamda Türkiye'nin kredi risk priminin de düşmesi, zaten hep siyasi yaklaşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının belki Temmuz ayında kredi notunun artışı gibi pek çok noktaya da bizi taşıyabilir. Bu da oldukça önemli bir tabloyu karşımıza çıkaracaktır. Yani NATO zirvesi sadece bir NATO zirvesi olmasından öte Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde daha farklı bir pencerenin açılacağı bir tabloda olabilir ki senin de bahsettiğin gibi 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Oraya giden yolda da oldukça önemli bir adım olacaktır bu Ankara ziyareti Trump'ın.
0: Çok geniş konular, önemli konular. Birazdan detaylandıralım. Bu arada hazır savunma sanayi demişken Borsa İstanbul'da işlem gören bazı savunma sanayi şirketlerinde de bunun fiyatlanmasını görmeye başladık. Öyle ki Aselsan'da son 7 işlem gününde yaklaşık %13'lük bir yükseliş görüyoruz. Yine günlük bazda %0.81'i buldu bugünkü alımlar. Bugün Altınay savunma hareketti. %6'nın üzerinde değer kazancı bu şirkette de var. Yine son 7 işlem gününde Altınay savunmada da hareketliliği takip etmiştik. Özellikle bahsettiğimiz gelişmelerin yaşanması sonrası piyasalardaki genel tabloyu da konuşuruz. 100 milyar dolarlık ticaret hacmine gidilen noktada hangi sektörlerin biraz daha ön plana çıkacağını değerlendiriyoruz.

0: ediniriz. Ama genel itibarıyla 22 yıl aradan sonra Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapışı ve masada olan konuları Profesör Doktor Esat Arslan'a da soralım. Değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Ankara'dayız. Yayınlarımıza başladık. NATO 3.0 evet. Neleri beraberinde getirecek? 22 yıl aradan sonra tekrar NATO'ya ev sahipliği gerçekleştiriyoruz. Bu zirvede hangi hususların ön plana çıkmasını beklersiniz?
1: Ankara'nın biraz evvel Özlem Hanım'ı dinledim. Çok dikkatle dinledim. Sizi de dinledim. Ve Ankara'nın o ağır başlıklığı bütün Ankara'nın her karesine, her katresine yansımış vaziyette. Gerçekten son derece ağır başlılık olgusunu görmekteyim. Hakikaten bundan da memnun olduğumu ifade ediyorum. Tabii şunu hemen söylememiz lazım. Yani Türkiye açısından burası sadece başarılı bir ev sahipliği değil. Hani şunu da ortaya koymamız lazım. Şimdiye kadar yapılan bu bir NATO zirvesinin ötesine geçen bir dünya zirvesi olarak kabul edeceğimiz bir zirve. Yani ben şimdiye kadar en son Hollanda'daydı. Onu da bir tık ileri giderek 200 milyon euroyu aşan bir harcama da yapıldığını görüyoruz. 56.800 kadar bir emniyet görevlisinin bunun 7.500'ü jandarma olduğunu hemen söyleyelim. Şimdi şunu söylememiz lazım bir kere. Ankara zirvesinin ve de dünya zirvesinin NATO'nun yeni güvenlik çağında nasıl bir güvenlik ittifakı olabileceğini göstermesi açısından önemli. Ve bu tarihi zirvenin Türkiye açısından biraz evvel de bu özellikle önemli vurguladığım gibi başarılı bir ev sahipliği değil, aynı zamanda jeopolitiği, savunma sanayi ki Özlem Hanım bunu gayet güzel veciz bir şekilde ifade etti, diplomatik ağırlığı zaten bütün her katreye yansımış vaziyette ve bölgesel rolüyle yeni güvenlik mimarisinin hakikaten kurucu aktörlerinden biri olduğunu gösterme fırsatını yaratacağı çok bugünden açık seçik belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu zirvenin en önemli özelliği Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yakın dostluğu bağlamında ABD Başkanı Trump'ın efendim hemen ilk gününde 7 Temmuz'da Ankara olacağı. Tabii Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlaması ve ardından da Beştepe'ye geçmesi önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Tabii tören sonrası Erdoğanlar Trump'ın baş başa yapacakları bir görüşme olacak. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye-Amerika ilişkilerinin biraz evvel bütün ayrıntıları masaya koyduğunuz gibi yeni bir dönemi açacağı ifade edilmekte ve öyle görünmekte. Çünkü Erdoğan ve Trump arasında pek çok kritik başlıklar başta olacak. Burada en önemli konu da milli muharip uçağımız Kaan'ın kullanılacak 80 adet F-110 savaş uçağı motoru. Yani bu tabii evet, bütün zirvenin değil bu ikili zirvenin daha doğrusu en top konularından bir tanesi gibi gözükmesine rağmen hepimizin bildiği gibi Türkiye Mısır Hava Kuvvetleri'nin F-16'larını üretmiş. Yani bugün hakikaten sadece Cumhuriyet'le beraber değil Osmanlı Devleti'nden tevarüz eden çok önemli bir bilgi birikimi var havacılık sanayi bakımından. Biliyorsunuz 1913 yıllarında ki benim de görev yapmış olduğum Şam'da 3 şehitimiz vardır hava şehidi. 2553 kilometrelik efendim İstanbul, Şam, Anadolu'yu bir baştan başa efendim Şam ve doğrudan doğruya Mısır'a kadar giden yerde şehit vermişizdir. Fakat efendim şehit vermemiz dolayısıyla bu efendim serüven durmamıştır, bitirilmiştir. Yani bu kadar efendim cesaretle sonuna kadar giden bir olguyu ifade etmek istiyorum. Nedendir? Bakın Türkiye dünyada da 2. Dünya Savaşı başlamadan efendim ben bunu yıllarca efendim Ekmelettin İhsanoğlu bilim tarihçisidir, profesör hocamızdır. Ben de dünyanın değişik yerlerinde hep bunları anlattık. Anlatmakla da büyük onur duydum. Rüzgar tüneli dünyada 3 yerde vardı. Yani Avrupa kıtası, Avrasya kıtası olarak söyleyeyim. Amerika'yı bunun dışında bırakıyorum. Birisi Türkiye'de, birisi evet. Fransa'da, birisi İngiltere'deydi. Yani bu kadar önemlidir. Nedir? Şimdi havacılık sanayi dediğimiz zaman TUSAŞ'ın iki tane şeyi var. Değil mi efendim? Bir TAI dediğimiz

0: efendim aerospace diye hava sanayi dediğimiz hava platformları. Efendim hava platformları çok önemlidir. Rüzgar tüneli, yani havada karşılaşabileceğiniz her türlü şeyi işte bu rüzgar tünelleri içinde biz deneriz. Ona göre bir aerodinamik olguyu ortaya koyarız. Yani boşu boşuna gel bakalım üst tarafa, evet, şöyle yamuk yapalım, böyle yapalım değildir. Yani bu çok önemli bir olgudur. Şimdi demek ki şunu söylememiz lazım. Bir kere açık seçik olarak söylüyorum. F-16'nın elimizde 244 uçağımız var. Efendim 44 tanesi işletmeydi. Yani program durmaz, verilmediği zaman bile Türkiye bir B planı ortaya koymuştur. Bu çok önemli. Efendim Türkiye'nin belki F-35 programına geri dönüşü, çünkü bütçeye konmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 milyon doların üzerindeki efendim bütün her şey, çok açık söylüyorum, efendim kongre kararına ve de kongre kararı da çok önemlidir. Bu açıkça söylememiz lazım. Bu check and balance dediğimiz, hem kontrol edeceksiniz hem de denetim yapacaksınız. Bu da çok önemli. Tabii Türkiye'nin, evet, F-35 programına geri dönüşü, efendim parasını ödediği 6 adet F-35 uçağının verilmesi önemlidir. Fakat Amerika bütçe 2019 ve 2020 Planning, Programming, Budgeting, Applying System dediğimiz planlama, programlama, bütçeleme, bütçe uygulama sistemine bunu açıkça kanun metni olarak koymuştur. Efendim S-400'den bir başka ülkeye vermediği takdirde F-35'e dönülemeyeceğini. Ama bu konuda bir mektup yazmış mıdır? Yazmıştır. Şimdi bir başkası çok önemlidir. Efendim savunma sanayi işbirliği, ki bu bizim üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü şimdi Ankara'da siz de görüyorsunuz SETA ile birlikte, değil mi efendim, özellikle Aselsan ve Roketsan'ın birlikte düzenlemiş oldukları NATO savunma mimarisinin yapı taşı olarak Türkiye'nin savunma sanayi önemlidir. Bakın biraz evvel çok önemsediğim, efendim biz onu 1-0 olarak ifade ediyoruz. NATO 1-0. NATO bir soğuk savaş sırasındaydı. Bu çok önemliydi. Tabii ki soğuk savaşta ne yapacaksınız? Sovyetler Birliği tehdit olarak ortaya koydunuz, ona göre. İkincisi neydi? Efendim biraz geliştirilerek ifade edin. Efendim NATO 2.0'dı. NATO 2.0'ın en önemli özelliği ise, çok da önemsediğim bir, terörle mücadeleydi. İkincisi kriz yönetimiydi. Bu çok önemliydi. Ve de biliyorsunuz Balkanlardan Afganistan'a kadar efendim harekat alanı dışı harekata, bu da tabii ki neye ihtiyaç duymuştur? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla buralara taşınmıştır. Ama şimdi NATO 3.0'da değişen bir güvenlik mimarisi ortaya çıkmıştır. Bunu bir şekilde özetlememiz gerekirse şöyle dememiz lazım. Yani en önemli yeniliği nerede çıkıyor? Yeni dönemde coğrafi konum kadar, coğrafi konum, işte jeopolitik konum ismini ne şekilde ifade edersen deyin, teknoloji geliştirebilmek. Bakın bunun altını çizerek Uğur Bey açıkça ifade edelim. Teknoloji geliştirebilmek, savunma sanayisinde, evet, üretim hocam, yapabilmek ve de çok önemli, kriz anlarında halkın göstermiş olduğu dayanıklılığa sahip olmak bir stratejik bir değer olarak kabul edilmektedir. Yani bu çok önemli. Yani halkın göstermiş olduğu, yani bugün İran'ın göstermiş olduğu dayanıklılık ifadesini söylüyorum. Ben dünden beri İran televizyondan takip ediyorum. Tabii oradaki değerli kardeşlerimiz de var. Yani öylesine ki İran bugün yasından ziyade...
1: Hocam birkaç cümleyle
0: hemen söylüyorum. Son bir cümleyle söyleyeyim. Şunu bana NATO 3.0 tartışmalarının en önemli sonucu, ittifakın güçlü bir müttefiklik beklentilerinin, bunu açıkça söylüyorum, somut karşılığının merkezinde Türkiye başat rol oynamaktadır. Onun için yani bugün öncelikle toplantının efendim Trump'la birlikte yapılması, efendim bir başka ifadeyle efendim zirveye yön veren iki başat aktörü de efendim tesis etmektedir diyerek sözü size bırakıyorum. Nefes nefese bir program oldu diye ifade edeyim.

Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Esat Arslan hocamız bizlerle birlikteydi. NATO 3.0'ın temelleri Türkiye'de atılacak. NATO zirvesinde hangi hususlar ön plana çıkacak diye konuşmayı sürdüreceğiz. Ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yayınlarımız Ankara'dan devam edecek.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ankara'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Gözümüz kulağımız yarın başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde ve zirvede özellikle güvenlik meselesi ön plana çıkacak. Sadece güvenlik mi? Hayır. Teknoloji, yapay zeka, siber saldırıları konuşulacak konular arasında yer alacak. NATO 3.0'ın temelleri Türkiye'de atılacak. Özellikle forumların dışında da birebir görüşmeleri takip edeceğiz. Devlet büyükleri birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye açısından da kritik günleri bu anlamda takip edeceğiz. Neden? Hem piyasaların takip ettiği önemli gelişmeler var, hem de özellikle ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeden öne çıkacak başlıkları da değerlendiriyoruz, masaya yatırıyoruz. Piyasalarında bu görüşmelerden nasıl etkileneceğine ilişkin öngörüleri yine değerli uzmanlarla konuşacağız. Yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner'le birlikte Ankara'daki bu zirveyi konuşmayı sürdüreceğiz. Yine yayınlarımız içerisinde hem piyasa analistleri hem de uluslararası ilişkiler uzmanları bizlerle birlikte olacak. Ve yine NATO'da öne çıkması muhtemel konuları masaya yatıracağız. Şimdi 3.0'ın temelleri Türkiye'de atılacak dedik. Bu anlamda önemli bir zirvenin olacağından bahsettik. Aslında yabancı basına baktığımızda da NATO zirvesine geniş yer verildiğini görüyoruz. Özellikle İngiliz basınında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesinin olası olduğu yine yer alan bilgilerde yer alıyor. Bunun yanı sıra Mitsotakis Erdoğan görüşmesi belki göreceğiz. Yani forumlarda öne çıkan söylemlerin dışında, NATO'da konuşulacak konuların dışında birebir görüşmeleri de bu 3 günlük periyoda damga vuracak gibi.
1: Tabii yani hem birebir görüşmelerin içerikleri çok önemli, hem de aslında yani artık öyle bir noktaya geldi ki beden dili bile okunuyor ve ne ifade ediyor, ne oluyor, bundan sonraki dönem için nasıl bir tablo karşımıza çıkacak, bunların hepsi konuşuluyor. Şimdi çok yabancı basın dedin, istersen biraz olayın magazinsel tarafını da konuşalım. Yabancı basın çok ciddi ilgi gösteriyor. Şimdi herkes giremiyor. NATO tarafından şu gördüğünüz akreditasyon kartını alıyorsunuz. Bu akreditasyon iletişim başkanlığının içinde akreditasyon merkezinden aldım bu kartı. Ve orada pek çok yabancı basından meslektaşımızı da gördüm. Ciddi bir yoğun bir ilgi var. Ve tabii böyle hani herkes
0: bildiğim kadarıyla 3000 gazeteci buraya gelmek için başvurdu. 1600'ün üzerinde gazeteci izleyecek.
1: Evet ve şöyle, aslında çok da ciddi bir organizasyon var. Bu NATO için belirlenmiş oteller var. Bu otellerde kalacak bu gazeteciler. Ve onların özellikle medya merkezine ulaşımlarını da tamamen İletişim Başkanlığı hızlı bir şekilde özel olarak hazırlanmış ve bunun için özel eğitimden geçmiş şoförlerle, özel otobüslerle, çatıllarla sağlayacak. Bu konuda da aslında her şeyi çok ciddi bir şekilde planlanmış durumda. NATO merkezi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kütüphanesinde yapılacak. Ve bu merkezde, medya merkezinde

0: basın toplantıları da gerçekleştirecek ki işte 16.45'te Rutte'nin ilk toplantısı var. Ve tabii burada hani gün boyunca medyada bütün medya mensuplarının rahat çalışabilmeleri için her şey yapılmış durumda. Tabii sadece bu da değil. Liderlerin rahat bir şekilde konaklaması, işte Macron gibi mesela sabah yürüyüşü yapmak isteyen liderler için özel önlemler parklarda, bunlar var. Ayrıca bir başka önemli konu da mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın programı da oldukça önemli. O da lider eşlerini ağırlayacak ve lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak konulu bir toplantıdan söz ediyoruz. Burada çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması ve bunun müttefik ülkelerde işbirliğinin geliştirilmesi. Yani artık çocukların dijital ortamlardaki aslında gidişatı, geleceği bile NATO'nun konularından birisi haline gelmiş durumda. Bu da önemli bir konu. Ve tabii bu arada öğle yemeğinde de lider eşlerini ağırlayacak ve Erdoğan misafirlerine Türk mutfağı lezzetlerini tanıtacak. Yine geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıtacak. Yani aslında bir de magazinsel boyutuna bakacak olursak oldukça renkli bir tablo da var. Tabii genelde böyle zirvelerde hangi lider birbirine nasıl davranıyor? Özellikle Trump'ın el şakaları meşhur, biliyorsun. O yüzden hani bu tablo dikkat çekici olacak ama Türkiye'nin hem içerik olarak hem de böyle görsel olarak çok önemli bir zirveye çok iyi bir şekilde hazırlandığını görüyoruz.
1: ABD'li üst düzey bir yetkili bu zirvede milyarlarca dolarlık duyuruların yapılacağını ifade etti. Belki de milyarlarca dolarlık savunma sanayi üzerine anlaşmalarda göreceğiz.
0: Olabilir tabii, bunlar beklenebilir tabii, mesela Amerika ile Türkiye arasında da bekleniyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle gelmesi bekleniyor Trump'ın ve tabii bunların arasında bu arada tabii müttefikler sanayi savunma fuarı var mesela. Burada yine özellikle pek çok akademisyenin, iş dünyasından ismin ve savunma bakanlarının olduğu bir forumdan söz ediyoruz. Yani özel buluşmalar var. Bu buluşmalarda da önemli anlaşmalar ortaya koyulabilir. Tabii ikili görüşmelerde de mutlaka önemli haberler çıkacaktır.
1: Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da yeni bir hikaye olacak mı? Buradan çıkacak neticelerle, özellikle Katsa, F-35, jet motorlar konusuna yönelik net bir mesaj görecek miyiz? Ve piyasalar nasıl fiyatlayacak, bunu da konuşacağız ama öncesinde bir aramız var. Saat başı kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: 41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: A para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: aşk hikayeleri.
1: Bona nokte, bona nokte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da yayınlarımızı sürdürüyoruz. Gözümüz kulağımız NATO Liderler Zirvesi'nde. Bugün Mark Rutte'un konuşmalarıyla zirve başlayacak. Aslında yarın itibariyle forumları göreceğiz. İkili görüşmeleri takip edeceğiz. Ama bugünden itibaren zirve başladı dersek herhalde yanılmış olmayız. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak. 22 yıl aradan sonra Türkiye zirveye ev sahipliği yapıyor. Masada birçok önemli konu var. Bu zirvenin önemi son dönemde yaşanan savaşlar sonrası bir nebze de olsa daha da arttı. Çünkü Ukrayna ve Rusya savaşı malum yıllardır devam ediyor. Daha sonra Gazze'de yaşanan soykırım ve son aylarda da İran, İsrail ve ABD savaşını dünya yakından takip etti. Bir güvenlik meselesi hususu var. Savunma sanayine yönelik harcamalar ülkeler arttırmaya başladı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aslında NATO üyelerinde daha önceki dönemde çok sert çıkışları vardı. Bu anlamda %5 pay ayrılacak mı bu ülkeler tarafından savunma sanayilerine yönelik takip edeceğiz. Yaklaşık 5 milyar euroluk bir bütçe var her sene NATO'ya ayrılan ve bu sene NATO 3.0 neleri beraberinde getirecek? Türkiye'de NATO 3.0'ın temelleri atılacak. Değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. Bir önceki saat diliminde Özlem Doğaner'le başlamıştık yayınlarımıza. Bu saat dilimimizde doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın da bizlere katılıyor. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ediyorum Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl bir zirve beklersiniz? 22 yıl aradan sonra zirveye Türkiye tekrar ev sahipliği yapıyor.
1: Tabii zirve hem hazırlıkları aşaması hem Ankara'nın ev sahipliği bağlamında çok fazla konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek muhakkak ki ama bu zirvenin özellikle NATO tarihi açısından 3 boyutta çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlardan ilki siz girişte ifade ettiniz. Tabii %5'lik Lahey'de geçen seneki zirvede alınan bir karar vardı. Bunun ortaya çıkardığı NATO içerisindeki tartışmalar vardı. Ama artık Ankara zirvesiyle birlikte özellikle %5 kararının dün de Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda sadece bir karar noktasında değil uygulanma noktasına geçtiği aşamaları göreceğimiz bir zirve olacağını bekliyoruz. İkincisi elbette ilk defa NATO tarihinde savunma sanayi kapasitesinin caydırıcılığı ifadesi kullanıldı. Yani ilk defa Ankara'nın ev sahipliğinde bunun gerçekleşiyor olmasını da hem zamanlama hem de Türkiye'nin uzun yıllardır savunma sanayi sektörünün dünya devleri arasında ön almasıyla birlikte de ortaya çıktığını söylemek mümkün. Son olarak da tabii ki belki birkaç boyutu da sayabiliriz ama üçüncü ve bence en önemli başlıklardan bir tanesi bu NATO zirvesi içerisinde özellikle NATO'nun güney ve doğu kanadının güçlendirilmesi, NATO içerisindeki askeri gücün dağılımının değişeceğini beklediğimiz bir NATO zirvesi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ana aktör olmaktan çıkacağını, bu işin farklı bir yöne doğru evrileceği NATO 3.0 tartışmalarını yaptığımız bu tarihi zirvede askeri gücün de hangi şekilde yeniden şekilleneceğini görmek açıkçası NATO tarihi açısından çok kritik bir gelişme olacak. Tabii bu üçü bir başka boyutu da beraberinde getiriyor Ankara'daki NATO zirvesi açısından. O da şu, belki NATO'nun kuruluşundan itibaren ilk defa bu kadar krizlerin gölgesinde gerçekleşen bir NATO zirvesi görüyoruz. Özellikle devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, keza öbür taraftan baktığımızda Orta Doğu'daki devam eden hem ateşkes hem de çatışmalar süreci, NATO bu bağlamda kendi tarihsel dönüşümü ve yönelimi konusunda da sadece üye ülkelerin, müttefiklerin değil, aynı zamanda Kuzey Yarımküre'nin, yani dünyanın yarısının güvenliğini ilgilendirecek kararlar Ankara zirvesinde alması bekleniyor. Tabii bir de elbette şunu da söyleyelim, dünya kamuoyunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasisinden ciddi bir beklenti var bu zirve bağlamında. Niye? Çünkü son 1,5 senedir Trump'la Avrupalı liderler arasında ciddi bir gerilim var. Hem %5'lik bütçe tartışması hem sonrasındaki Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisiyle bu gerilimin de bu zirvenin ev sahipliğinde aşılması beklenen ve uzun süredir belki görülmeyen

0: müttefiklik ruhunun çok daha güçlü bir şekilde Ankara'da hem Rusya-Ukrayna savaşı nezdinde hem de NATO'nun nereye doğru evrileceği yeni vizyonu konusunda da bir yön belirlenmesi açısından oldukça kritik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Zorun'un notlar aldınız.
2: Siz de notları alıyorum. Bir hoşçakalın değil mi? Soru sorayım mı?
1: Estağfurullah.
2: Şimdi, hocam, NATO zirvesinin hemen öncesinde aslında
3: Çok özür dilerim. NATO zirvesinin hemen öncesinde şöyle bir tablo vardı. Hem yanı başımızda bir savaş vardı ki Amerika'nın içinde olduğu bir savaş. Ve bunun barış anlaşmalarının yapıldığı, daha doğrusu görüşmelerinin yapıldığı Pakistan. Pakistan Devlet Başkanı'nın hani bu zirvenin hemen öncesinde Ankara'yı ziyareti önemli bir fotoğraftı. Bir de tabii bundan sonrası için bakıldığında özellikle Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi kısmında da önemli bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ki böyle bir savaşın yanı başında Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak hani NATO'nun sınırında olan bir ülke olarak da öne çıkıyor olması. Ya, bu fotoğrafları birleştirdiğimiz zaman nasıl bir mesaj veriyor Türkiye? Ne dersiniz?
0: Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Tam da biraz önce ifade ettiğimiz gibi tabii Şahbaz Şerif aslında son 3 aydır ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Antalya Diplomasi Forumu marjında düşündüğümüzde yürüttükleri arabuluculuk konusunda Türkiye'nin arka planda Katar ve birçok ülkeyle Pakistan'a destek olduğunu biliyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlar da bunu ifade etti. Zamanlama çok kritik çünkü Trump'ın Türkiye'ye gelecek olması, burada Sayın Cumhurbaşkanımızla yarın gerçekleştireceği baş başa görüşme, bu bağlamda ateşkesin kaderi konusunda da muhakkak ajanda maddelerinden bir tanesi olacaktır. Bununla birlikte de daha genel eksende tam da biraz önce ifade ettiğim mesele aslında bu konuyla da ilintili. Bu zirve sadece NATO marjının ötesinde yapılacak ikili görüşmeler, liderlerin vereceği mesajlar konusunda sadece NATO ve müttefiklerinin güvenliği değil, dünyanın yarısının, Kuzey Yarımküre'nin ve dünya barışını da ilgilendiren kararların ya da mesajların çıkabileceği bir zirve. Tam da Türkiye'nin diğer ülkelerin aslında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin ev sahipliğinden beklediği en önemli unsur da burası. Türkiye bütün taraflar arasında çok kilit ve çok köprü rolü oynayabilen bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasisi, bir yandan Türkiye'nin sürdürdüğü arabuluculuk faaliyetleri, bir yandan bunların hepsi aslında Türkiye'nin aslında baktığınızda Kuzey Yarımküre veya Güney Yarımküre ayırmadan Kuzey, Güney, Doğu, Batı çok eksenli sürdürdüğü o stratejik otonomi olarak tanımladığımız dış politikasının da bir somut sonucu ve bu noktada da bu zirvenin zamanlaması bazen tarihin akışında tarihin yazıldığını hissedemeyebiliriz ama hakikaten dünyanın çok farklı bir yöne evrildiği bir zamanda bu kadar kritik bir NATO zirvesinin gerçekleşiyor olması, bu kadar kritik ikili görüşmelerin gerçekleşecek olması ve şunu da hemen söyleyelim bir parantez, ben bunu çok önemli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katıldığı 14. NATO zirvesi. Niye bunu söylüyorum? Salondaki en deneyimli lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Konuları biliyor, meselelerin geçmişini biliyor. Meselelerin ne yönde diğer bölgeleri ilgilendirdiğini de çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla hep o gördüğümüz yurt dışında Cumhurbaşkanımızın katıldığı uluslararası platformlarda bütün liderlerin onunla konuşmak istemesi bir tesadüf değil. İşte tam da tüm o gördüğümüz süreçlerin bir sonucu olarak bugün NATO zirvesinden tüm ülkelerin beklentisi yüksek. Bu sadece NATO marjı değil, bir kere daha söyleyelim, ikili görüşmeler ve ortaya çıkacak yeni süreçler, jeopolitik değişimler için oldukça kritik.
1: Aslında hocam güzel bir noktaya temas etti. Onun bıraktığı noktadan size de şunu sormak isterim Özlem Hanım. Özellikle 52 yılında 1952'de NATO'ya girmek için epey bir çaba sarf etmişti Türkiye. O noktadan bu noktaya baktığımızda şu an Türkiye NATO'nun en önemli aktörlerinin en başında geliyor. Ordusu itibarıyla da en güçlü ikinci orduya sahip. Ve bir ülkemizde de istikrardan bahsedebiliriz ilintili olarak. 14 kez değerli hocam ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirvede bulundu. Siz Ankara kökenli bir gazetecisiniz. Daha önce de NATO zirvelerini takip ettiniz. Birçok lideri takip ettiniz. Tecrübeniz itibarıyla önemli başarılarınız var. Bu anlamda önceki NATO zirveleriyle de kıyasladığımızda son dönemde Türkiye'nin üstlendiği o rol, o değişimi bizlere lütfen anlatın.
3: Şimdi hocamın yanında bu konularda konuşmak biraz zor ama şöyle bir belki fotoğraf çekmek lazım. Şimdi daha önceki zirvelerden daha farklı bir zirve çünkü dünya

bir dünya değil. Az önce bir önceki saat diliminde konuştuk seninle. Artık teknolojinin daha çok konuşulduğu, siber güvenlik saldırılarının olduğu, hatta işte Emine Hanım bile çocukların dijital aslında dijitalde ne yapıyorlar, nasıl korunmalı, bununla ilgili yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek kapsamda lider eşleriyle birlikte. Yani hani dünyanın değiştiği bir dönem, dolayısıyla o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki yani işte uzaydan uydulardan denizaltı fiber hatlarına kadar pek çok alanda ciddi bir dönüşümün yaşandığı, enerji güvenliğinin çok büyük bir problem olduğu, çünkü artık her şey enerjiyle ilgili, özellikle yapay zeka çağında. Şimdi böyle bir tabloyu gördüğümüz zaman dünya değişiyor. O yüzden hiçbir NATO zirvesine benzemeyecek. Bundan sonrasına benzemeyecek bu hızla ilerlerse. Ama daha da önemli bir fotoğraf var bence. Biz bundan önceki belki de bir 5 önceki NATO'ya baktığımızda gerçekten savunma sanayinde ithalattan başka bir şey yapamadığımız bir tablodayken, şu anda %80'i yerli mühimmatla mühimmatını sağlayabilmiş bir ülke haline geldik. Yani artık biz denizden havaya, karaya, her alanda kendi savunma sanayi mühimmatımızı üretebiliyoruz. Hatta bundan sonrası için de yeni planlarımız var. Hatta bunların birçoğunu seri üretim halinde yapabiliyoruz. İHA'lar, SİHA'lar dediğimiz zaman dünyanın en iyi ilk üçüne girebiliyor. Bunların ihracatını yapabiliyoruz. Yani artık savunma sanayi konusunda bağımsızlığını ele almış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir farkımız var hani fotoğraf olarak baktığımızda. Ve tabii az önce hocamın da dediği gibi diğer ülkelerin şu anda en büyük problemlerinden birisi lider problemi. Belki de Trump'ın bu kadar çok öne çıkmasının sebebi de bu. Türkiye'nin bu konuda çok önemli bir avantajı var. Erdoğan'ın liderliği ve özellikle son savaş dönemlerinde

0: herhalde biz hocamın dediği gibi tarih yazacak ve daha sonra göreceğiz gibi görünüyor.
1: Bu 20 yıllık periyotta savunma sanayide gelinen noktayı da değerlendirelim. Neredeydik, nereye geldik, %80 yerliliğe nasıl ulaştık, yumuşak karnımızdı dedik. Ama ekranları başındaki izleyenler savunma sanayi hisselerindeki görünümü de merak ediyor. Belgin Maviş de bizlerle birlikte olacak. Hazır savunma sanayi demişken ve özellikle Donald Trump-Erdoğan görüşmesinde öne çıkması beklenen katsa yaptırımlarının kalkması noktası, F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil edilmesi ve jet motorların alınması piyasalar kanadında da yeni bir hikaye oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Piyasayı sürükleyici bir etki oluşturur mu? Yatırımcı bunu da merak ediyor. Hemen Belgin Maviş'e soralım. Hoş geldiniz yayınımıza. Bahsettiğim gelişmeler piyasa kanadında nasıl fiyatlanabilir? Altınay Savunma, Aselsan son 7 işlem gününe baktığımızda iyi bir performans gösterdi. Yeterince fiyatlandı diyebilir miyiz? Çıkacak neticeler borsada nasıl bir görüntü oluşturur?
2: Evet, bunlar öncü fiyatlamalar sevgili Uğur ve ilerleyen günlerde özellikle bu 7 ve 8 Temmuz'da liderler düzeyinde yapılacak olan açıklamalarda kassa ve kassayla ilgili detayları biraz açacak olursak 231. madde kassa birçok maddeden oluşuyor. Biz 231. maddeden bir yasak almıştık. Özellikle savunma sanayi ve savunma sanayide üretim yapabilmek, işte bununla ilgili parçaların tedarik edilmesi ve yine aynı şekilde savunma sanayi ile ilgili harcamaların finanse edilebilmesiyle ilgili kredilere gelen kısıtlamalar söz konusuydu. İhracat lisansları da buna dahildi. Dolayısıyla sıkı bir yaptırım durumu söz konusu olmuştu S-400'lerde. İşte bu konu oldukça önemli olacak. Piyasada şu andaki fiyatlamalar bu konuyu bekliyor ve bununla ilgili hem Trump'tan hem de Sayın Erdoğan'dan gelecek olan açıklamalar endeksin istemiş olduğu yeni hikayeyi oluşturacak. Şu andaki hareketlilikler gerek Altınay'da olsun gerek Aselsan'da olsun özellikle bu ihtimalin olabilmesinin fiyatlaması endeksin teknik olarak baktığımızda bugün itibariyle 14.500 seviyesinde alıcılı ama yatay bir görüntüde olması tamamıyla haber akışını ve gerçekleşmeleri takip etmek şeklinde yorumlayabiliriz.
1: Burada özellikle bazı noktalara temas ettiniz ama endekste de yeni zirveleri Ukrayna, daha doğrusu İran, İsrail ve ABD savaşı gerçekleşirken takip etmiştik. Zirveden %5, %6 kadar endekste gerideyiz. Bu bahsettiğimiz katsa yaptırımlarının kalkması, F-35 programına dahil edilmesi borsada yeni bir hikaye anlamına gelecek mi peki? Önümüzdeki süreçte itici güç oluşturur mu?
2: Şimdi Türkiye'nin evet bu bir itici güç oluşturur. Türkiye'nin özellikle çantasında neler var diye baktığımda ben bunları 5 ana başlıkta toplayabiliyorum. Özellikle F-35 kasa yaptırımlarının kaldırılması, ambargoların yine esnetilmesi konu başlıkları var. Bunlarla ilgili daha öncesinde yine açıklamalar gelmişti. İşte bazılarının senato kararı gerekli. Ama hepimiz biliyoruz ki bazı konularda başkan kendi yetkilerini kullanabiliyor. Diğeri ikinci önemli yine çantasındaki Türkiye'nin terörle mücadelede kayıtsız şartsız müttefik desteği. Özellikle Türkiye'nin PKK ve YPG ile ilgili mücadelesi ve bu konuya ilişkin de içeride yapmış olduğu düzenlemeler noktasında Türkiye'nin katıksız şartsız bir desteğe ihtiyacının önemli altı çizilecek. Diğeri Karadeniz'de özellikle dengeleyici güç konumunun tescillenmesini isteyecek Türkiye ve bununla birlikte dördüncü olarak da küresel diplomaside şekillendirici orta bir güç olma rolünün daha da altını çizilmesi ve güçlendirilmesini isteyebilir ve beşinci madde olarak baktığımızda yerli savunma sanayinin NATO standartlarına entegrasyonu. Türkiye'nin çantasında bunlar var. Bunlara ek olarak da son dönemde yaşamış olduğu Suriye konusu ve Suriye'ye yakınlaştığını bildiğimiz Yunanistan ve İsrail'in tutumlarından duyulan rahatsızlık, taraflar arasında üçüncü bir ülke olarak Fransa'nın Yunanistan üzerinden konuya destek vermesi gibi unsurlar da yine Türkiye'nin önemli

0: altını çizeceği ve bu konuyu dile getireceğini ben bekliyorum. Özellikle Yunanistan-İsrail ve yakınlaşması, Kıbrıs'taki askeri güç oluşumu, üslerle ilgili konu, Amerika ile İran arasındaki savaş sürecinde bu üslerin kullanılması ve Türkiye'nin bu konudaki duymuş olduğu önemli rahatsızlıklar. Atina ve Tel Aviv'de Ankara'daki bu NATO zirvesinin yaratmış olduğu ciddi bir sıkıntı, korku diyebiliriz ya da alarm diyebiliriz. Bu konular hepsi muhtemelen masaya yatırılacak ve liderlerden bu konulara ilişkin açıklamalar beklenecek. Öte yandan Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni ticaret anlaşmalarının gündeme gelip gelmeyeceği de önemli olacak. Hep bir hikaye olarak 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması hedefi kondu ama somut adımlar bu noktada atılmamıştı. Bu adımların atılabilme ihtimali, sinyalleri ya da anlaşmaların imzalanması da oldukça önemli olacaktır. Bu durum Borsa İstanbul tarafında özellikle ağır sanayi ve inşaat sektörü başta olmak üzere havacılık, uzay ve savunma sanayinin enerji ve nükleer işbirliği ya da şirketlerini ve otomotivle yedek parça dahil olmak üzere birçok farklı alanda hareketi beraberinde getirebilir. Dolayısıyla NATO zirvesi hem NATO'nun bu kendini güncellemesi 3.0 başlığında güncellemesinin yanı sıra Türkiye'nin NATO'daki önemli bir sadece askeri güç olarak bulunmadığı, bununla birlikte bölgedeki hakimiyeti, ara buluculuğunun ve güçlü bir lider profilinin altını çizilmesi, bu konudaki alanının genişletilmesi ve savunma sanayide şu ana kadar kendi yerli ve milli imkanlarıyla gelmiş olduğu noktanın NATO'nun istemiş olduğu entegrasyona entegre edilmesi. Şimdi bu konu başlıkların hepsi borsada birbirinden farklı hikayeler oluşturacaktır ve Borsa İstanbul cephesinde de tabii ki liderlerden olumlu her mesajın gelmesi, biraz önce Sayın Özlem Doğaner de ifade etmişti, Türkiye'nin not artışını dahi beraberinde getirebilir. Henüz piyasa bunları biliyor, bu ihtimalleri, ama gerçekleşmeleri ya da Trump'ın söylemlerin arkasına durarak adım atmasını bekliyor. Ve bu anlamda baktığımızda diyelim ki bu adımlar bir bir saymış olduğumuz maddelerden, ki 30'un üzerinde belki madde olabilir, bunların 15'inin gerçekleşmesi bile Borsa İstanbul'da bir anda yeni zirvelere doğru hareketi sağlayabilecek önemli unsur olacaktır. Para girişiyle birlikte üstelik.
1: Ergin Mavişe teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi günler diliyoruz. Borsa İstanbul'da sınırlı hareketler bu saat diliminde takip ediliyor. 14.400 puan seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan bir BIST endeksi var. Bakalım Erdoğan-Trump görüşmesinde çıkacak neticeler Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak ve orta vadede Borsa İstanbul'da yeni zirve seviyeleri görülecek mi? 30 kadar madde var. 15 tanesi bile hayata geçse borsada yeni rekorların olabileceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı ekonomist Ergin Maviş. NATO zirvesine ilişkin öne çıkan hususları, konuşulması öngörülen konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle Trump-Erdoğan görüşmesi oldukça önemli. Katsa yaptırımları kalkacak mı? F-35 programında Türkiye'ye yeniden dahil olacak mı? Ve jet motorlar konusu önemli. En son geçtiğimiz senenin son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan-Trump bir araya gelmişti. O tarihten sonra iki lider ilk kez bir araya gelecek ve Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO'ya tekrar ev sahipliği yapıyor. Şuayb Hoca'ya özellikle bu görüşmeden ne beklediğini sormak istiyorum. Hocam ne dersiniz? Zirve iki liderin görüşmesi açısından neleri beraberinde getirecek? Masada birçok konu var. Çantada konular birikti.
2: Şimdi Uğur Bey, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde aslında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin uzun yıllar sonra çok pozitif bir ivmeye geçtiğini söylemek mümkün. Elbette ajandada her zaman zorlu konular var. F-35, Katsa, Halkbank meselesi, bunların bazılarında zaten somut sonuçları da NATO zirvesine kadar gördük. Halkbank bunlardan bir tanesiydi. Katsa ile ilgili de bu görüşmeden sonra ve bu zirveden sonra bazı süreçlerin daha hızlı ilerlemesine dair beklentiler var. Ama tabii iki liderin ajandasında neler var başka? Bir kere belki şöyle bir ayırdım yapmak lazım. İkili ilişkiler boyutu elbette var ama muhakkak ki hem NATO marjında hem de çok taraflı ilişkiler konusunda da önemli maddeler var. İlkine baktığımızda devam eden hali hazırda bölgemizdeki ateşkes ne kadar dayanıklı olacak, ne kadar kırılgan tartışmasını verirken elbette en önemli konulardan bir tanesi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes ve bunun sürdürülebilirliği olacak. Keza buradaki yine olası riskler ve çatışmalar alanları da iki liderin görüşmelerinin içinde görüşülecektir. İkinci bir boyutta baktığımızda Suriye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ortak işbirliği alanları da Orta Doğu ve geniş dahilde aslında Güney Asya perspektifini işin içine katabiliriz ki biraz önce Özlem Hanım'ın Pakistan meselesini vurgulamasını o anlamda kıymetli buluyorum. Çünkü artık sadece son yaşanan gelişmelerle Orta Doğu güvenliği değil geniş bağlamda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya güvenliğinden bahsettiğimiz bir süreçteyiz. İkincisi elbette, üçüncüsü daha doğrusu çok taraflı ilişkilerde NATO içerisinde biraz önce bahsettiğim bu zirveden karar çıkması beklenen NATO 3.0 yani Avrupa'nın içerisindeki NATO ve Avrupa'daki yeniden bu askeri güç dağılımının nasıl şekillenince Amerika ve Türkiye ilişkileri açısından da oldukça kritik. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin zaman zaman iniş çıkışlar görsek de ilişkide uzun yıllara dayanan ciddi askeri işbirlikleri var. Tabii ikili ilişkilere baktığımızda maalesef gündem maddeleri yine alışa geldiğimiz maddeler aslında. F-35 keza yine savunma sanayi alanında farklı bağlamlarda işbirlikleri beklenebilir. Bu bağlamda uzun yıllardır aşamadığımız maddelerde daha pozitif bir gelişme ama belki bugün konuşmadığımız biraz önce sizin borsa çerçevesinde değerlendirdiğiniz savunma sanayi konusunda da farklı ve pozitif adımların atılması beklenebilir iki liderin görüşmesinden. Şunu söyleyelim, iki lider diplomasi konusunda hakikaten çok yakın ve iyi diyaloğu olan iki isim. Sadece Washington ziyareti değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen Eylül'den bu zamana kadar birçok konuda telefon diplomasisiyle de Trump'la iletişimde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan pozitif mesajların çıkacağını beklemek mümkün. NATO marjı içerisindeki konularda ortak bir bakış açısı benimsemekle beraber ikili ilişkilerdeki uzun süredir beklenen konular açısından da belki bugünden yarına olmasa da pozitif adımların atılacağının ortak kararlılığının dile getirilmesi beklenebilir.
1: Her konuşmasında hemen hemen Donald Trump konuyla alakasız olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyu bir şekilde getiriyor. Evet. Erdoğan güçlü lider, Türkiye güçlü bir ülke. Erdoğan yakın dostum. Onunla sorunlarını çözemeyenler beni arıyorlar şeklinde. Bu da sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar önemli adımlar attığının göstergesi.
3: Gerçi Trump'ın sorunlarını çözemeyenler de galiba Erdoğan'ı arıyor. Değil mi hocam?
2: Yani Avrupalı liderlerin de ciddi bir beklentisi var. Biraz önce onu söyledim. Çünkü Avrupalı liderlerle Trump'ın diyaloğu uzun süredir çok negatif bir yönde ilerliyor. Hem NATO'daki konular hem de ikili ilişkilerde. Biraz o noktada da Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir ara buluculuk beklentisi de var Avrupa kamuoyunda. Bunu da samimiyetle söyleyelim. Ama hemen şunu söyleyeyim söylediğinize binaen. Trump liderler noktasında diyalog kurmaya önem veren bir Amerikan başkanı. Biz bunu son dönemde ne Obama döneminde gördük ne Biden döneminde. Bu dönem biraz daha farklı. O yüzden Cumhurbaşkanımızla da ilk başkanlık döneminden itibaren pozitif bir diyaloğu var. İlk tebrik eden isimlerden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızdı başkan seçildiği zaman. Ben bu açıdan da hem Sayın Cumhurbaşkanımızın en deneyimli lider olması, lider diplomasisini çok doğru, etkin ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yürüten bir isim olmasının Trump ve Amerikan yönetimi tarafından da açık görüldüğünü düşünüyorum. Trump da bu konuda güçlü liderleri seven ve bu noktada karar alma süreçlerini lider seviyesinde yürütmek isteyen bir lider. O açıdan da bu pozitif diyaloğun süreceğini söylemek mümkün.
1: Aslında şuraya bağlayacaktım ben. Bu kadar aradaki ilişkiler olumluyken buna rağmen hala kasa yaptırımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti. J.D. Vance yine benzer açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen Donald Trump da yine hediyelerle Türkiye'ye geleceğini belirtmişti. Bu görüşmede özellikle katsa yaptırımlarına yönelik nihai olumlu bir netice alınacak mıdır? Öngörünüz nasıl şekilleniyor?
2: Yani tabii ki burada pozitif gündemde kalınacağını düşünüyorum ben. Çünkü aslında kassa yaptırımları konusunda uzun süredir sadece başkan seviyesindeki, kongre seviyesindeki tartışmalara da baktığımızda

0: yaklaşımın değiştiğini gördüğümüz bir dönem. O yüzden tabii diplomaside kesin şeyler söylemek çok zor. Ama burada bir pozitif gündemin de yansıyacağını düşünenlerdenim. En azından şunu da tabii izleyicilere hatırlatalım. Her zaman bugün konuşulanın ertesi gün bir sonuç vermesini beklemek yerine zaman içerisinde konuyla ilgili pozitif adım atılacağına dair bir ortak inisiyatifin belirlenebilecek olması bile büyük bir çıktı böylesine zor zamanlarda. Keza aynısını Washington ziyaretinden sonra da gördük. Biz Halkbank meselesi diğer tartışmalarla ilgili bir günden bir güne çözülmedi. Ama aradan geçen 6 ayda gayet pozitif gelişmeler oldu. Önemli olan ortak bir noktada buluşulması, pozitif bir gündemin benimsenmesi. Bunun zaman içerisinde elbette ilgili alt kademeler tarafından hayata geçirildiğini de göreceğimize inananlardan.
1: Ama Washington görüşmesi sonrası Halkbank'ta nihai neticeyi Özlem Hanım aldık.
0: Evet.
1: Artık Halkbank'ta o nihai neticenin alması sonrası bir sonrası olarak da katsa yaptırımlarının kalkması olarak değerlendiriliyordu.
2: Tabii aslında bunun mesajlarını da vermişlerdi hocamın da dediği gibi. Ama tabii orada işte o kongre giriyor işin içine, daha farklı dinamikler giriyor. Şimdi Halk Bankası konusu direkt Amerika ile Türkiye arasındaki bir tabloydu. Ama şimdi Katsa'da işte bir S-400 hikayesi var falan, böyle başka unsurları da var. Daha katmanlı bir iş. O yüzden biraz daha zaman alıyor gibi görünüyor. Bir de tabii burada bunlara izin verirken Trump kiminle, Türkiye ile yakınlaşırken kiminle arası bozulacak kısmı var. Orada da aslında işte en son mesela mesajlarını verirken de sözlerinin arasında geçirmişti. İsrail'i pek sevmez demişti Erdoğan'la ilgili. Şimdi tabii burada İsrail'i kim seviyor orası da şüpheli, ama Trump seviyor galiba ya da Amerika seviyor. Ama burada şimdi mesela ben de çok konuşmayayım hocam buradayken, ama özellikle mesela hocam size özellikle sormak isterim. Mesela şimdi İsrail acaba Türkiye'de yapılan böyle bir NATO zirvesinden sonra nasıl bir tepki gösterecek? Ve eğer bu olumlu sonuçlar alınırsa acaba Amerika ile arası daha da bozulur mu Netanyahu'nun?
0: Yani şöyle söyleyelim, tabii Trump'la Netanyahu'nun bireysel ilişkisi birinci başkanlık döneminden itibaren hep gergin bir hasılada seyretti. Hatırlayalım, hatta ilk başkanlık döneminde ağza alınmayacak küfürler etmişti Trump Netanyahu'ya. Ben bireysel olarak birbirlerinden zaten çok uzun süredir haz ettiklerini düşünmüyorum. Ama tabii hep şunu söyledik, maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkisinin doğasının değişmesi çok kolay değil. Çünkü Amerika'da karar alma mekanizmalarının tamamında çok etkili olan bir lobiden bahsediyoruz. Ve bu noktada da son yaşanan İran Savaşı'ndaki süreçte Amerikan iç siyasetinin tartışmalarını da bize açık bir şekilde gösterdi. Şimdi belki İsrail tartışmalarıyla birlikte şunu da görmek lazım Amerika ile ilgili. Amerika'da yaklaşan bir ara seçim var Trump açısından, çok önemli olan Kasım'da gerçekleşecek bu iç seçimde. Trump'ın bir an önce buradaki ateşkesi kalıcı hale getirmek istemesi, kendi tabanı olan MAGA'ya karşı, ki MAGA da İran Savaşı'nda İsrail'i en sert eleştiren gruplardan bir tanesiydi. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin birlikte ve ortak bir şekilde konsolide etmeye çalışan bir Trump'tan bahsediyoruz. Onun için de çok kolay bir iç siyaset süreci geçirmiyor açıkçası. Tabii uzun dönem İsrail özellikle de Türkiye'deki NATO zirvesi öncesi çok farklı konularla ilgili Türkiye ve diğer NATO ülkeleri arasında bir negatif gündem oluşturmaya çalıştı. İşte Güney Kıbrıs meselesi üzerinden, yine keza Orta Doğu'daki çatışma ortamları üzerinden. Ama bugün geldiğimiz noktaya ve biraz önceki tüm beklentilere baktığımızda NATO'daki tüm üye ülkeler Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin bir kere daha jeopolitik öneminin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu, ikincisi de Uğur Bey'in de biraz önce vurguladığı gibi Türkiye 1952'den beri NATO üyesi ve NATO'nun şu anda en büyük ikinci ordusu, biraz önce bahsettiğim caydırıcılığın savunma sanayi konusundaki kapasitesinin ilk defa konuşulduğu bir NATO tarihinde üye ülkeler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülkeyle birlikte başı çeken bir ülke. Dolayısıyla NATO ülkesi, NATO üyesi ülkeler, müttefikler diyelim ya da NATO'nun jargonuyla şu anda İsrail'in söylemleri ve bakış açısından çok, özellikle Rusya tehdidi altında kendilerinin güvenliklerini çok daha anlamlı bir öncelik oluşturmuş durumdalar. Tabii gönül ister ki Sayın Cumhurbaşkanımız muhakkak ikili görüşmelerde her zaman Filistin meselesini vurguluyor. Bu noktada NATO üyesi ülkelerden çok daha somut adımlar görelim. İşte kimisi 7 Ekim sonrasında Filistin'i devlet olarak tanıyan NATO üyesi ülkeler vardı. Ama bir şekilde İsrail konusunda bazı ülkeler hala aynı ilişkiyi sürdürmeye devam ediyor.

0: ediyor. Tabii günün sonunda da müttefiklik çatısı altında olsanız da dış politika seçimlerinde her ülkenin kendisine ait bir alanı var. Ama günün sonunda önemli olan bence şu, Türkiye'nin şu anda bu NATO zirvesine ev sahipliği yapması, çok tarihi bir süreç olması, bu tarihi çıktıların tam merkezinde de Türkiye'nin konuşlanmış olması, Türkiye'nin savunma sanayi alanıyla birlikte diplomasi alanında da güçlü olması sadece İsrail değil, bence dostlara güvenilir bir mesaj. Kendisini Türkiye düşman olarak tanımlayanlara da net bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, konuşacağımız daha çok konu var. Merak ettiğimiz hususlar da var. Ama önce bir kısa araya gidelim. Aradan sonra zirvede öne çıkması muhtemel konuları değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Ankara'dan yayınlarımıza devam ediyoruz. Yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner'le konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Gündemimiz NATO, dünyanın gündemi NATO. Dünyanın kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atıyor ve NATO Liderler Zirvesi'nde öne çıkması muhtemel konuları, zirve sonrasında olası çıkarımları masaya yatırıyoruz. Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalın bizlerle olmaya devam ediyor. Hocam, ilk bölümümüzde geçmişten bugüne bir perspektif çizdiniz. Özellikle savunma sanayi kanadında Türkiye'nin son yıllarda attığı adımları da biraz detaylandıralım mı? Yumuşak karnımızdan %80 yerlilik oranına ulaştık. Bu süreçte neyi farklı yaptık? Bu bizi nasıl başarılı bir hale getirdi? Şu an özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında parmakla gösterilir bir orduya, bir savunma mühimmatına sahip ülke noktasına geldik.
1: Uğur Bey, neyi farklı yaptık noktasında belki şöyle bir çerçeve çizmek lazım. Türkiye'nin bugün savunma sanayi hikayesine baktığımızda hakikaten son 20 yıla dayanan ciddi bir başarı hikayesi var. Çünkü çok defa farklı yayınlarda önceki yıllarda, çok daha işte 30-40 yıl önceki zaman dilimine baktığımızda, Türkiye ne zaman bu konuda hamle yapsa önü kesilmiş bir Türkiye varken son 20 yılda hakikaten büyük bir başarı hikayesine imza atmış bir Türkiye var. İlk olarak şunu söylemek ve hakkını vermek gerekir. Elbette bunun kararlılığını gösteren, bunun liderliğini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kere hakkını teslim etmek gerekiyor ve elbette bu kararlılıkla birlikte biraz sonra konuşacağımız, ön aldığımız, bugün dünyada artık önce olduğumuz alanlarda da emeği geçen çok ciddi bir insan kaynağı var. Bu ikisinin etkisi yatsınamaz bir gerçeklik. Bizim gelecek için konuştuğumuz tüm projeksiyonlarda da bu ikisinin varlığı sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından bir tanesi olacak. Bir boyutta Türkiye diğer ülkelere kıyasla baktığımızda neden savunma sanayi alanında güçlü bir başarı elde etti? İlk ve en önemli unsurlardan bir tanesi, bir kere elbette yerli ve milli unsurlara odaklanırken ilk başta belki hava ağırlıklı hep gündeme gelen, işte insansız hava araçları olarak başlayan bu başarı hikayesi aslında bugün bir savunma sanayi ekosistemine dönüşmeyi başardı. Şimdi başka ülkelere baktığımızda, ben bu noktada ülkeler kıyaslamasını da her zaman doğru bulmuyorum ama burada bir izlenen politika farklılığının ve liderin önemini göstermek için bence önemli. Çünkü birçok ülke savunma sanayi konusunda ya tek bir alana odaklanıyor ya da tek bir, belki ifadede bir daha rahat ifade edersek, tek bir ürüne odaklanarak teknoloji geliştirmesi yapıyor. Şimdi bunun yarattığı bazı dezavantajlar oluyor. Bir tarafınız çok güçlenirken, bir kolunuz çok kas yaparken öbür kollarınızda ciddi bir dezavantaj oluşturuyor. Ama Türkiye bu bağlamda alınan kararlarla, ortaya konan stratejik hamlelerle hava, kara, deniz unsurlarının tamamında çok ciddi bir inovasyon kapasitesi gösteriyor. İnovasyon kapasitesiyle birlikte de adına bizim savunma sanayi ekosistemi dediğimiz aslında tüm bu unsurları birbirine bağlayan, yazılımları da işin içine katan bir ekosistem geliştirmeyi başardı. Çünkü baktığınızda artık değişen ve gelişen teknolojiyle bütün unsurlarınız olabilir sahada ama bu unsurlar birbirleriyle iletişim kurmuyorsa, bu unsurlar sahada aynı şekilde birbirlerini tamamlayıcı bir şekilde çalışmıyorsa aslında elinizdeki hiçbir savunma sanayi unsurunun anlamı yok. Dolayısıyla Türkiye bunları anlamlı kılacak kendine özgü yerli ve milli yazılımlar geliştirmeyi de başararak aslında bir ekosistem oluşturmuş bir ülke. Bence en önemli başarı da dünya ülkelerine kıyasla bu noktada gerçekleşiyor. Şunu da hemen ekleyelim tabii. Türkiye'nin belki kaderin de ve jeopolitiğin de bir cilvesi olduğunu söyleyebiliriz. Kendi içinde bulunduğu coğrafyada bu ürünleri test edecek birçok çatışma ortamının da ortasında kalan bir ülke. Yani baktığınız zaman işte biz uzun bir dönem yanı başımızda Suriye iç savaşına tanıklık ettik. Libya'da çok ciddi bir sürece, çatışma sürecine tanıklık ettik. Keza yine Karadeniz'in güvenliği gibi birçok alanda Türkiye'nin elindeki unsurları sahada etkin olarak karşılığını görebilecek süreçler maalesef bizim dezavantaj olarak gördüğümüz her şey savunma sanayi konusunda bize avantaj olarak döndü ve bugün Türkiye Hakikaten bütün unsurları Türkiye'den, yani dünyadan bu kadar çok ilgi ve talep çekiyorsa, bu sahada denenmişliğin ve ortaya konmuş bir başarının da eseri. Keza yine Kafkaslar'da İkinci Karabağ Savaşı'na baktığımızda bunun bir şekilde sahada gerçekleştiğini gören diğer ülkelerde Türkiye'nin kapısını çalarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Son olarak bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Bence yumuşak güç unsuru boyutu da var artık Türkiye'nin savunma sanayisine. Çünkü uzun yıllar üçüncü ülkeler için eğer batı kaynaklı savunma sanayi ürünlerini seçerlerse onların altyapılarına ve onların politikalarına uygun olması gerekiyordu. Rusya ve Çin kaynaklı ürünleri seçerlerse o gruba adapte olmaları gerekiyordu. Ama Türkiye hem altyapı kapasitesiyle hem NATO üyesi bir ülke olmanın getirdiği avantajlar, hem de aynı zamanda kendisine özgü yapıları ve sistemleri geliştirebilmesiyle aslında üçüncü ülkeleri de bir üçüncü yol sunabilen bir ülke. Yani Türkiye'den alacağınız ya da aldıkları savunma sanayi unsurları her ülke kendi sistemine adapte edebiliyor. Türkiye aynı zamanda ortak üretim gibi işbirlikleri ve kabiliyet fırsatları da açık bir ülke. Dolayısıyla birçok konuda belki Türkiye'nin savunma sanayinde at başı olmasını sağlayan tüm bu unsurlar bizi gelecek dönemde de ciddi bir noktada diğer ülkelerin önüne geçirecek en önemli unsurlar olarak kalmaya devam edecek.
0: Diğer yandan bu pandemi sonrası yaşanan savaşlar Avrupalı ülkelerin savunma sanayisine yönelik harcadıkları paraları arttırmasında da etkili oldu. Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Son dönemde biraz önce Özlem Hanım'la da konuştuk. Polonya ilk sırada yer alıyor. Diğer ülkelerden ayrışmış durumda, daha fazla pay ayırıyor savunma harcamalarına. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı tabii Avrupa içerisinde belli konularda da yaklaşım değişimine ve biraz da güç değişimine aslında sebep olduğunu söylememiz lazım. Biz son iki senedir yayınlarda hep iki ülkeyi çok kritik olarak konuşuyoruz. Bir Polonya, iki Macaristan. Polonya niye? Polonya insan kaynağı olarak şu anda Avrupa'nın en fazla asker sayısına sahip ordusunu aslında ev sahipliği yapan ülke. Hani Almanya gibi çok büyük ülkelere baktığımızda en önemli sorunu ciddi bir insan kaynağı krizi yaşanıyor. Yani ordu ve yedek ordu asker bağlamında sayılar oldukça düşük, ama Polonya hem genç nüfusu hem de hızla değişen nüfusuyla birlikte en büyük kara ordusu Avrupa'nın. Dolayısıyla bu kara ordusu olmasının getirdiği bir sonuç olarak da hem NATO içerisindeki yeni kurallara, hem de NATO içerisindeki özellikle Avrupa'nın Ukrayna sınırındaki ülkeler bağlamındaki güç dağılımına baktığımızda çok kritik bir rol oynuyor. İkincisi Macaristan. Macaristan da aslında Orta Avrupa ülkesi. Polonya kadar bir kara ordusuna sahip olmasa da Balkanlar noktasında kritik bir geçişte olan bir ülke. Dolayısıyla o da kendi içerisinde hem NATO bağlamında hem de atılabilecek Türkiye'de başta olmak üzere birçok ülkeyle savunma sanayi konusunda işbirliği yapmaya çalışan bir ülke. Şimdi bu değişen Avrupa içerisindeki jeopolitik de bize bazı şeyleri gösteriyor. Şimdi herkesin aklına Almanya gibi devler geliyor. Savunma sanayi denince Almanya belki inovasyonda birçok ülkenin önünde, ama üretim kapasitesi çok düşük. Hatta hatırlarsanız yıllar sonra bir ilk olarak geçtiğimiz aylar içerisinde Alman Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi ve savunma sanayi tesislerini ziyaret etti. Uzun yıllarda NATO içerisinde maalesef Türkiye'ye yönelik, ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu

0: mutlak altını çizdi. Artık bunları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan itibaren görmüyoruz. Bu zirveden sonra da hiç göreceğimizi düşünmüyorum. Gayri resmi ambargolar uygulandı. Yani Türkiye'nin savunma sanayinin gelişmemesi için, Türkiye'nin bu konularda adım atamaması için uzun yıllar NATO müttefikleri içerisinde Türkiye'ye karşı bir ambargo mevcuttu. Bugün gelinen noktada artık bunlar kalmadı. Ama Türkiye'ye ambargo uygulayan bir zaman ülkeler şimdi Türkiye ile işbirliği yaparak hem kendi üretim kapasitesini geliştirmek istiyor, hem de bu sürecin çok daha hızlı bir parçası olmak istiyor. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa içerisinde yarattığı dönüşen tehdit algısı ve özellikle transatlantik, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer hariç Avrupa'nın güvenliğinde şemsiye rolü oynamasından çekileceğini ifade etmesinden sonra ortaya çıkan çok ciddi bir güç vakum boşluğu var. Bu vakum boşluğunu Avrupa kendi içerisinde doldurmaya çalışıyor ama Türkiye'siz bu çok da gerçekçi değil. Biliyorsunuz 6 aydır bir SAFE programı tartışmasının içerisindeyiz Avrupa Birliği'nde. Yani Avrupa Birliği Türkiye ile hem iş yapmak istiyor ama Türkiye'yi de bir şekilde oyunun dışında tutmak istiyor. Çok gerçekçi, çok stratejik bir bakış açısı olduğunu söylemek mümkün değil. Belki bu NATO zirvesinde konuşulacak en önemli meselelerden bir tanesi o. Biraz önce borsa bağlamında da kıymetli uzman hanımefendi de dile getirdi. Bakın yarından itibaren başlayacak savunma sanayi forumunun içerisinde çok ciddi sayıda karşılıklı ikili işbirlikleri imzalanması bekleniyor. Bu NATO tarihinde de bir ilk olacak. Sadece Türkiye ile başka ülkeler değil, başka iki ülkelerde birbirleriyle anlaşma imzalanması bekleniyor. Buna Türkiye'nin ev sahipliği yapıyor olmasının bir mesajı var. Yani bu mesajı doğru görmek lazım. Savunma sanayi konusunda Türkiye ister SAFE ya da başka programla Avrupa dışarıda bırakmaya çalışırsa çalışsın, o olmadan bir Avrupa güvenlik mimarisinin oldukça anlamsız kalacağını ve yetersiz kalacağını da gösteren bir mesaj aynı zamanda.
1: Sizin paneliniz de olacak değil mi hocam? Hangisi olacak sizin paneliniz?
0: Evet, bizimki Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde gerçekleştirilecek. Özellikle Sürdürülebilir Barış'ta kadınlar paneli gerçekleşecek. Burada da birlikte olacağımız isimlerin arasında yine hem NATO parlamenterler üyesi hem de AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işıkercan hanımefendi olacak. Moderatörlüğünü Konya Milletvekili AYKEP Başkanı Meryem Göke Hanım yapacak. Yabancı isimlerden de NATO'nun ilgili daire başkan hanımefendiyle önemli uzman ve akademisyenlerle birlikte yapacağız. Kadınları da bu güvenlik tartışmalarının içinde unutmamak lazım. Sürdürülebilir güvenlik ve barış için kadınlar da muhakkak ki yatsınamaz bir gerçeklik.
2: O zaman birkaç dakika kaldı. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı bu konuştuğumuz konularla alakalı?
1: Yani tabii burada kritik nokta aslında şu anda hali hazırda Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması. Bir yandan da aslında NATO zirvesinde, yani bu zirvede Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verebiliriz de konuşulacak. Ama Ukrayna'ya daha fazla destek verilirse bu savaşın bitmesi daha da mı uzar? Doğrusu bu benim için bir soru işareti. Her ne kadar böyle alışılmış bir durum ve böyle devam edecekmiş gibi görünse de aslında başta Türkiye olmak üzere pek çok aslında bölgeye zararı var bu savaşın. Çünkü bir yandan turizm, bir yandan ekonomik olarak ve tabii insani olarak zor bir tablodan bahsediyoruz ve çok uzun bir savaş oldu. Tabii bu noktada dediğim gibi hani Ukrayna'ya yeni destekler verilir mi ve verilirse bu savaşın bitmesi daha da zorlaşır mı? Bu konu bence büyük bir soru işareti.
2: Trump, Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Evet, yani doğrusu ne kadar iyi görüşmeler yaparsa yapsın benim aklımda hep o Beyaz Saray'daki kötü görüşme geliyor. Onu silemiyorum aklımdan bir türlü ama bakalım nasıl olacak Türkiye'deki görüşme.
2: Hocam bir reklam kaldı. Siz ne beklersiniz Zelenski-Trump görüşmesinden ve Ukrayna-Rusya savaşının akıbetine de NATO'da konuşulacak konular etki edecek mi?
0: Edecek, çünkü Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya tam destek söyleminin burada çok sesli bir şekilde çıkması beklentisi var. Trump'ın, Özlem Hanım da ifade etti, hem Zelenski'ye hem bu savaşa bir bakış açısı var. Bunu çok değiştirmek kolay değil. Muhakkak ki Avrupalı müttefikler kendi güvenlik öncelikleri bağlamında Rusya'ya bir mesaj vermeyi önemsiyorlar. Zelenski'nin son dönemde tabii hem Avrupa'dan hem Amerika'dan beklentileri Amerika tarafından çok karşılanabilir gözükmüyor. Bu noktada yine Rusya'nın da Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'nin arabuluculuğu önemli ve kıymetli.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Çok kıymetli görüşleriniz. Efendim Ankara'dan yayınlarımıza devam ediyoruz.

0: edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Era Portföy, paranın yönünü sundu.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz ediyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
6: kartım Hadi. 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.

Fertile Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Ziyarete gelenler yaşadık biz. Jestini her yere taşıdık biz. Mest olduk.
6: Bankartın jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

0: datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Bonanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor.

Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim gözümüz kulağımız NATO zirvesinde diyoruz ve liderler zirvesinde öne çıkacak hususları değerlendirmeye devam ediyoruz. Yayınlarımız Ankara'dan sürüyor. Yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner'le birlikte değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlere eşlik edecek. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Aslında biz hoş geldik olmamız gerekiyor. Siz Ankaralısınız.
1: Biz Ankara'ydık evet.
0: Geldik. Yoksunuz. Bizi ağırlamıyorsunuz. Herhalde bundan sonra oturacağız. Hasbihal edeceğiz. Tabii latife ediyorum Özlem Hanım. Hemen bana öyle bakmayın. Hocam da şaşırdı bir. Önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Ankara bayağı tertipli, düzenli. Evet, zirveye evet, hazır. Biraz önce bir Ankaralı vatandaş olarak Özlem Hanım da Ankara'yı bir süzgeçten geçirdi, bir fotoğrafını çekti. Kummalı bir çalışma sonrası 36. NATO zirvesine hazırız.
2: Çok hocam doğru. Artık Cuma günü bir yayına gelirken trafikten şikayet etmeyin.
1: Değil mi?
2: Geldik, trafik yok.
1: Trafik yok yani, hiç bomboş ortalık. Böyle hakikaten çok tertip var, nizam var, bir düzen var. Yani NATO'ya hazır Ankara.
0: Nasıl bir zirve olması beklersiniz hocam?
1: Çok farklı olacak gibi hissediyorum ben. Çünkü belki de bu yıl kadar, iki kadar böyle dolu bir gündem çok az olmuştur diye düşünüyorum. Yani bir taraftan işte İsrail-İran savaşı, diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, güvenlik kaygıları, enerji meselesi, bir de bu uluslararası, ulusüstü kuruluşların yoğun olarak sorgulandığı bir dönem aynı zamanda bu dönem. Çünkü işte Birleşmiş Milletler'dir, işte Dünya Bankası'dır veya birçok kuruluşun gerçekten işlevini yitirdiği, konuşulduğu bir dönem bu dönem. İşte NATO tam bu dönemde bir araya geliyor. Özellikle Trump'ın son dönemdeki açıklamaları NATO yönelik. Artık bir işlevi kalmadı, zaten para da vermiyor kimse diye. Yani birazcık daha Trump bu noktadan bakıyor ve İran'la olan savaşta da hani NATO'dan istediği kadar desteği alamadı. Ya yani bu da masada çok konuşulacak gibi duruyor. Tabii bunlar birazcık daha güvenlik meseleleri, fakat bunun altına aynı zamanda ekonomik kaygılar, ekonomik güvenlik kavramı var. Çünkü son süreçte bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ekonomik güvenlik kavramı. Yani bu güvenlik kavramı aynı zamanda ne kadar önemli olduğunu bizzat gördük. Yani bu özellikle İran, İsrail, ABD savaşında Hürmüz Boğazı olsun, enerji meselesi olsun, işte ABD dolar rezerv para birimi olmaktan çıkacak mı çıkmayacak mı, dünyada ekopolitik bir okumada bir değişim var mı yok mu, aslında bütün bu meselelerin de bizzatihi toplandığı bir şey olacak, bir toplantı olacak diye düşünüyorum. Tabii Avrupa Birliği bu noktada oldukça önemli, önemli bir işlev, gündem olacak. Çünkü Avrupa Birliği'nde hem enerji meselesi olsun, hem Rusya-Ukrayna savaşı olsun ve güvenlik kaygıları artık Avrupa'da hiç bu kadar zirveye çıkmamıştı. Tabii merkezde Türkiye var. Yani sürece okuma yaptığımız zaman yani Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü hem enerji güvenliği noktasında, enerji merkezi ülke olma konumu, hem lojistik noktada, hem ticaret noktada, hem güvenlik meselesinde. Yani özellikle son süreçteki o ekopolitik duruşu Türkiye'nin oldukça önemli. Çünkü bir taraftan Rusya ile iletişimi koparmadan ilişkileri devam ettirdi. Diğer taraftan işte ABD, Batı bloğu ile olan ilişkiler son derece iyiydi. Ve bu Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili olan son derece pozitif söylemleri de bu önemli. Yani şu anda dünyanın gözü kulağı bence şeyde, yani Ankara'da, burada.
0: Hocam birçok konu saydınız. Hepsi birbirinden önemli. Hepsini derinlemesine konuşalım. Ekonomik başlıklar elbette bizi ilgilendiren noktada ilk sıralarda yer alıyor. Siz Trump'ın söylemlerine de değerlendirmeniz içerisinde yer verdiniz. Kasım 2020

0: 2004'ten itibaren Donald Trump birbiriyle tutarlı olmayan birçok söylemde bulundu. Piyasaları da yer yer sarstığı zamanlar söz konusu oldu. Daha önce NATO üyelerine yapmış olduğu işte bütün parayı biz harcıyoruz, ABD bütün finansını NATO'nun karşılıyor şeklindeydi. Yine farklı bir çıkış bekler misiniz Donald Trump'tan?
1: Bence benzer mesajlar olacak zirvede, öyle düşünüyorum ben. Çünkü yani en çok söylemiş olduğu mesele de bu. Yani yeterince para vermiyorsunuz. Yani Trump'ın zaten genel olarak bütün uluslararası ilişkilere bakışı bu ticari, yani bir tüccar yaklaşım durumu söz konusu. Tabii çok fazla ekonomide biz ABD başkanını, bilmiyorum bundan önceki başkanları, uluslararası ekonomi yorumcuları, yani bizler bu kadar konuştuk mu bilmiyoruz. Çünkü piyasaları sürekli etkileyen mesajları oldu bu noktada. Tabii burada özellikle hani bu para mevzusu, yani yeterince harcama yapmıyorlar. Yani Avrupa'nın da aslında askeri olarak da kabiliyetin sorgulandığı bir süreçteyiz. Yani ABD tabii özellikle Almanya'ya ciddi anlamda önümüzdeki süreçte bir yatırım yapacak savunma harcamalarına. Fakat bu ne kadar yeterli olur, bu soru işareti. Fransa bu noktada biraz güçlü duruyor. Fakat burada Trump bizim kadar ödemiyorlar. Yani onlar da ödemek durumundalar diyor. Zaten dünyada bir yine o cümleyi kuracağım. Ekopolitik olarak da savunma harcamalarına tekrar arttığı bu dönemdeyiz. Yani savunma harcamalar yıllar itibariyle önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecektir. Ve burada işte Türkiye'nin o merkez ülke olma konumu, yani ihracatının, savunma ihracatının 10 milyar dolara aşacak olması bu noktada oldukça önemli. Ve Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada, yani biz burada hani askeri olarak bu interlanta baktığımız zaman bir tarafta bir taraftan Afrika boynuzuna kadar, diğer tarafta İşte Azerbaycan'a kadar ulaşan, yani bu savunma sanayindeki bu gelişmenin yansımasını jeopolitik olarak da çevre ülkelerde biz zaten görebiliyoruz ve ölçebiliyoruz. Yani burada aslında güvenlik kaygıları ve ekonominin de çok bir araya geldiği bir nokta var şu anki NATO zirvesinde konuşulacak olan. Yani ikisini bir arada okumak durumundayız. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi bir kırılma durumu söz konusu dünyada ekopolitik sistemde. Çin'in bu yaklaşımına karşı bir şey durumu var. Yani bir burada bir savunma bloğu oluşturdu ABD ve önce ABD dedi Trump. Önce ABD dedi üretimi güçlendireceğiz dedi. Ve bu devasa dış açığı biz Çin'e karşı vermeyeceğiz dedi. Buna karşı da ne yaptı? İşte tarifeler artırma noktasına gitti. Savaş bitti fakat buradaki belirsizlikler bu noktada halen devam ediyor. Yani ticaret savaşlarını getirmiş olduğu belirsizlikler Çin ve ABD tarafında ve aynı zamanda Avrupa'da artık buna katılmaya başladı. Yani bu aslında bu zirve Avrupa ile ABD, aslında ABD Avrupa'nın da bu noktaya gelmesini istiyordu. Yani Çin'e karşı ortak bir yaklaşım içerisinde olalım. Güvenlik noktasında daha güçlü kenetlenelim noktasında. Tabii burada İsrail faktörü de var. Yani İsrail'in bu soykırımı, yani dünyada küresel ölçekte ciddi bir aynı zamanda bir tepki oluşturdu. Yani belki Avrupa'nın bu savaşa mesafesi de buradan kaynaklandı. Yani belki İsrail'le konuşacağız biz bu süreçte. Yani İsrail'in pozisyonu da burada ortaya çıkmış olacak. Çünkü yani Avrupa ile ABD arasındaki, Türkiye ile ABD arasındaki ayrışan konularda bir tanesi ise bu İsrail'in başına buyruk hareket etmesi ve soykırımcı yaklaşımı. Yani bu da aynı zamanda konuşulacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani son süreçte, son yıllardaki en önemli zirve olarak ben nitelendiriyorum.
0: Özlem Hanım, son yıllardaki en önemli zirve olacak. Herkesin ortak kanaati bu. Türkiye'nin oynadığı rolü son dönemde nasıl değerlendirmek gerekir? Daha önceki değerlendirmelerinizde ufak da olsa temas ettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14. NATO toplantısı ve geriye dönüp baktığımızda son 5-6 yılda tahıl problemi oldu, Türkiye çözdü. Ukrayna ve Rusya savaşı oldu, arabulucu rolünü Türkiye üstlendi. İran savaşı oldu, Trump bu görüşmelerde Türkiye'nin payı büyük, Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. Bu Türkiye'nin hangi özelliğini biraz daha konuşmamızda, öne çıkarmamızda etkili olacaktır? Türkiye'nin bu gelişmelerdeki rolünü ve bundan sonraki rolünü konuşalım mı?
2: Tabii. Şimdi şöyle bir tablo var karşımızda. Ne zaman bir savaş çıksa, ne zaman bir

0: sorun olsa Türkiye arabulucu ülke. Görünürde ya da arka planda ama mutlaka sözü dinlenilen, sorulan, akıl danışılan ve niyetini beyan eden arabulucu rolünde. Yani barış isteyen ülke. Yurtta sulh, cihanda sulh sözünün aslında tam olarak arkasında duran bir ülke. Ve aynı zamanda sadece barış isteyen ve barış masası kuran değil, bir de hani şuna dikkat çekmek lazım aslında. Ne zaman bir savaş olsa bir barış masası kurulmak istense orada mutlaka İstanbul ve Ankara'nın ismi geçiyor. Burada olsunlar ya da olmasınlar. Ve her iki tarafında güvendiği isim olarak geçiyor Türkiye. Bir başkası da aslında herkes biliyor ki Türkiye sorun çözmeye çalışıyor. Yani işi bitirmeye ve o sorunu çözmeye, yani sonuç almaya çalışıyor. Bazıları çünkü arada aslında daha fazla zaman geçirmeye ya da kendi PR'ını yapmaya çalışan ülkeler. Ama Türkiye sorun çözmeye çalışıyor. Ve sadece savaş döneminde barışa ulaşmak için değil, aynı zamanda barış sonrasında bir yer imar edilecekse tekrar ya da yeniden ayağa kaldırılacaksa hem diplomatik hem ekonomik hem siyasi olarak yine Türkiye konuşuluyor. Şimdi az önce sen de altını çizdin. 14. kez NATO zirvesine katılıyor Erdoğan. Çünkü Türkiye'nin bir lideri var. Diğer ülkelerde son dönemlerde özellikle ekonomiyi konuşurken en çok konuştuğumuz konulardan birisi lider problemi. Yani Avrupa'da özellikle mesela bakıyoruz Merkel'den sonra çok ciddi bir liderlik problemi var. İşte İngiltere'de yani tabiri caizse haftada bir lider değişiyor, başbakan değişiyor. Yani şimdi bu kadar problemin olduğu bir dünyada karar alacak liderlerin olması çok önemli. Ve tabii ona güveniliyor olması önemli. Yani lider var, lider var sonuçta. Hani Kuzey Kore'de de bir lider var ama hani ne kadar arabulucu ve barış aracı olabiliyor. Şimdi o yüzden burada çok önemli bir aslında tablo var ortada. Özellikle bir daha önceki konuşmalarımda da vurgu yaptım. Bir savaşın olduğu, hatta tam olarak savaşın sona ermediği ama bir görüşmelerin, anlaşma görüşmelerinin devam ettiği bir ortamda Amerika'nın da içinde bulunduğu bir tabloda Amerikan Başkanı o savaşı yürüttüğü ülkenin yanı başına bir zirveye geliyor. Yani bu aslında ne kadar güvenilir ve ne kadar barış konusunda umut verdiğimizin bir işareti. Bu aynı zamanda sadece diplomatik bir zirve değil, aynı zamanda bir dünyanın geleceği zirvesi ve bir ekonomik zirve olarak görüyorum ben doğrusu.
1: Hocam enerji, evet, liderlik. Notlar aldınız görüyorum. Evet. Anladığım kadarıyla Özlem Hanım'ın temas ettiği hususlara ekleyeceğiniz noktalar var.
2: Tabii Özlem Hanım da güzel ifade etti bu noktada. Burada liderlik meselesi oldukça önemli. Özellikle son süreçte şunu gördük. Güçlü liderliğin ciddi anlamda bir ekonomik şeyi de var. Yani karşılığı da var dünyada. Çünkü istikrar diyor. İstikrar olduğu zaman da zaten daha fazla bir ekonomik değer anlamına da geliyor. Bunu da altını çizmek lazım. Tabii diğer konu da enerji meselesi. Biraz da buna da bakmak lazım. Yani çünkü burada özellikle Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşından sonra ve en
1: son Rusya'ya bağımlılığını azaltmak.
2: Tabii azaltmak. Ve burada kadim ticaret yolları tekrar ön plana çıkıyor. Yani bu aslında coğrafi keşifler ile deniz yoluyla batıya geçen üstünlük şu anda tekrar kara üzerinden, çünkü denizde şu an bir belirsizlik var. Yani bunu bizzatihi görebiliyoruz. Ve burada işte peki Hürmüz alternatifi en güvenli rota geçiş neresi? Tabii ki bizzatihi Türkiye üzerinden Avrupa'ya. Bu kalkınma yolu projesi olsun. Tekrar bu Hicaz yolu projesinin devreye girmesi olsun. Yani bunlar ne kadar önemli bizzatihi gördük. Ya burada bakın, hani bu merkez ülke tanımını biz çok kullanıyoruz ama bunu altın dolduran o kadar çok gelişme yaşanıyor ki. Burada mesela ticaretin dünyaya, enerjinin dünyaya aktarılması. Peki Türkiye'nin olmadığı bir alternatifte bunlar nerede olacak bu? Ve burada Hürmüz her zaman kapanabilir, artık dünya bunu da gördü. Yani bir savaş olduğu zaman. Burada tabii ki bizzat enerji yollarının da sadece enerji değil, lojistiğin de Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitme durumu söz konusu. Ya bu

0: içinde, işte bu Kuzey Afrika içinde geçerli bir husus. Yani burada enerji güzergahı Türkiye merkez ülke olma konumunu güçlendirdi. Enerji aynı zamanda merkez, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Avrupa Birliği'nin bu noktadaki tanımı enerjiyle ilgili şöyle, yani bir low politics denilen bir kavram var. Daha çok böyle ticareti kapsayan, has politics demiş olduğumuz kavram ise daha yüksek güvenliği içeren konu. Enerji güvenliği bu noktada bu kapsama giriyor. Yani o yüzden de oldukça önemli. Bunu da altını çizmek lazım. Tabii siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani yanı başımızda İran'la savaştı ABD ve bize geliyor. Yani bu aynı zamanda duyulan güveni de bizzatihi göstermiş oluyor. Ve 14. yani Sayın Cumhurbaşkanı katılmış olduğu bir zirve oluyor. 36.sı burada düzenlenmiş oluyor. Tabii burada bir yoğunlaşma olacak. Yani güvenlik kaygılarıyla bir araya geliniyor. İşte aynı zamanda bu ulusüstü örgütün, NATO'nun geleceğini konuşulacağı bir zirve de olacak bu. Çünkü Trump'un da söyledi. Yani orada biz bunları konuşacağız dedi. Yani NATO ya buradan güçlenerek çıkacak ki, yani aslında beklenen de bu. Çünkü böyle çok kutuplu bir dünya. Yani aslında bu 2000 yılı öncesindeki bir dünya yok şu anda. Yani Çin'in bir tarafta yükseldiği, diğer tarafta Asya Pasifik ülkelerin güçlendiği ve daha böyle Rusya'nın daha böyle askeri olarak ön plana çıktığı, Avrupa'nın bu noktada yalnızlaştığı bir süreç var. Yani burada NATO'yu da bekleyen yeni sınamalar var. Ve bu yeni dünya düzeninde ki demiş olduğum gibi ulusüstü örgütler aslında geçerliliğini yitirmeye başladığı bir dönem, sorgulandığı bir dönemde bu zirvenin yapılacak olması bu noktada önemli. Çünkü aynı zamanda NATO'nun geleceği de burada konuşulacak ve daha fazla para aktarımı istenecek bu noktada. Tabii bu ülkelerin ekonomi politikasını da etkileyecek, sanayi politikasını da etkileyecek ve artık burada bir sermaye var dünyada ve bu sermaye daha fazla belki savunma sanayine gidecek. Yani bu öncelik haline geldi. Bunu bizzat görmüş olduk ve savunma sanayinde Türkiye'nin atmış olduğu bu adımlar oldukça önemli. Hep biz konuşuyoruz. Kilogram başı ihracat bedeli yüksek olsun. Miktar biriminin eksi bu noktada yüksek olsun. Ama diğer taraftan da işte bu savunma sanayindeki bu atılan adımlar, bir de bizim üretmiş olduğumuz bu bütün ürünleri dünyaya aynı zamanda sunma imkanlara sahip olacağız. Yani burada bu savunma sanayinin gelişmesi oldukça önemli. Bunu destekleyecektir bu. Yani bir alanda güvenlik alanı ülkeler bir araya gelecek ve aynı zamanda işte bu Ankara'da işte bizim en son üretmiş olduğumuz ürünler savunma sanayinde bunları görecek. Bunlar alıcılar çıkacak. İşbirlikleri gelecek. Böyle bu savunma sanayine böyle çok aynı zamanda destekleyen bir mesele olacak ve bu Türkiye'deki Trump'ın gelmesi bu noktada oldukça önemli. Avrupa'daki birçok liderin bu noktada gelmesi oldukça önemli. Ve bu aynı zamanda sermayeyi de etkileyecek. Yani daha fazla yatırım ve sermaye içinde bir güven ortamını tahsis edecektir.
1: Siz de biraz önce temas etmiştiniz. O zaman bu olumlu tablo orta vadede yabancı sermayenin ülkemize daha fazla geleceği anlamını taşımaz mı?
2: Taşır elbette. Şimdi bir de tabii burada sadece bir NATO zirvesi olarak görmeyelim bu işi. Aynı zamanda Trump'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye'ye yönelik işte o çantasında neler olduğunu göreceğiz yarın. Ama başta
1: hediyeleri merak ediyoruz.
2: Evet, başta katsa yaptırımlarının kalkması, işte jet motorlarına ilişkin ya da F-35'lere ilişkin mesajların verilmesi önemli olacak. Yani şimdi yaptırımlar direkt kalkmasa bile, bunun sözünün ediliyor olması bile aslında yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi açısından önemli işaretler. Neden? Çünkü aslında pek çok yabancı fon bu işlere biraz daha siyasi bakıyorlar. Ve çoğu da Amerika merkezli doğrusu. Dolayısıyla Amerika ile kimin arası iyiyse oraya biraz daha fazla fon aktığını görüyoruz. Şimdi Amerika hani göstererek ama örtülü de diyebiliriz yaptırımla Türkiye'yi yıllardır bağlamış durumda. Dolayısıyla bu fonların Türkiye'ye akacak olması önemli olur. Buradan atılacak bu adımların Türkiye'nin risk primi üzerinde bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca sadece Amerikan fonları ya da Amerikan yatırımcıları değil, bu aynı zamanda bir işaret fişeği olabilir ve diğer yatırımcıların aslında Türkiye'ye doğru kaymasını sebep olabilir. Aslında sadece hani Trump'la ilişkiler açısından değil, Türkiye'nin işte az önce bahsettiğimiz gibi böyle hani savaşın yanı başında bu kadar büyük bir barış

0: ortamında böyle bütün liderleri ağırlıyor olması aslında Türkiye'nin yabancı yatırım açısından da ne kadar güvenilir bir ortamda olduğunu da gösteriyor. Hani hep risk risk diyorlar ama bu risklerin de birazcık siyasi bakış açısıyla söylendiğini de görüyoruz. Ve özellikle de altını çizmek lazım. Her siyasi tabloda karşımıza çıkan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da yine Amerika'nın etkisiyle daha olumlu bir tabloya bürünebileceğini, dolayısıyla önümüzdeki günlerde kredi notunu bile artırabileceğini düşünüyorum doğrusu. Buradan olumlu bir sinyal, mesaj aldıkları takdirde, ki Temmuz'da aslında hem Moody's'in hem de Fitch'in de değerlendirme zamanı. Tabii bakalım nasıl bir karar verecekler. Hani hemen ilk toplantıda olmayabilir belki ama tabii bu süreç Türkiye açısından şöyle önemli. Türkiye enflasyonla mücadele ediyor ve dolayısıyla bu dezenflasyon programı çerçevesinde aslında işte bu savaşın da etkisiyle bir miktar programın dışına çıktı. Yani hedeflerin dışına çıktı, daha doğrusu programdan öte. Ve tekrar aslında o daha hızlı bir şekilde dezenflasyon sürecini ilerletmesi gerekiyor. Bu programla ya da başka bir değişimle ya da revizyonla, ama bir şekilde bu programın devam etmesi gerekiyor. Gelecek yabancı yatırım bunu daha da hızlandırmasına sebep olacaktır. Ve tabii önümüzdeki dönem için faizlerin düşmesini beklediğimiz bir dönem. Bu da aslında hani yeni işbirlikleri, Amerika'ya yönelik, Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaret hacminin ilerletilebilmesi, Türk sanayisinin, Türk reel sektörünün yeni siparişler alabilmesi, sadece Amerika'dan değil başka ülkelerden de yine işbirliği anlaşmaları olabilir. Bunlarla ilgili ekonominin canlanması her açıdan Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir tablo karşımıza çıkarabilir.
1: Bu yabancı sermaye hususunu açalım. Risk birimi dediniz. Yatırımcı, kredi derecelendirme kuruluşları, hepsini değerlendirelim. Bu arada endekste de şu an yatay bir görüntü var. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan da bizlere eşlik edecek. Endeksteki genel tabloyu da konuşalım. Ve NATO zirvesinin olası yansımaları Borsa İstanbul'a nasıl olacak, bunu da merak ediyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Özellikle 14.437 puan seviyesinde işlemler devam ediyor endekste. Yenilen noktayı nasıl okumak gerekir? NATO zirvesi yeni bir hikaye anlamını taşıyacak mı Borsa İstanbul adına?
2: Evet, selamlar herkese orada. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, aslına baktığımızda önemli bir zirve ama ayarını da kaçırmamamız gerekiyor. Sanki NATO zirvesi bir milat olacak, öncesi ve sonrası gibi bambaşka tablolarla karşılaşacakmışız gibi bir algı da ortaya çıkıyor ama ben bunun böyle olmayacağı kanaatindeyim. Evet, bu hafta burayı fiyatlarız. Belki uzun vadede Türkiye'nin ciddi kazanımları da olabilir. Onu da zaman içerisinde fiyatlamalarda etkisini görürüz ama NATO zirvesi geride kaldığında dönüp baktığımızda hani çok da dediğim gibi milat niteliğinde bir dönüşüm olmadığını da görebiliriz. Nitekim bu zirve her yıl düzenleniyor farklı ülkelerde. Bugüne kadar bu zirvenin düzenlendiği ve sonrasında yeni bir çağ açan bir ülke yok. Yani o açıdan önemli. Evet, onu ıskalamamak lazım. Ama beklentileri de çok yukarı asmamak lazım. Aksi takdirde sonrasında hayal kırıklığı da oluşabiliyor. Önemli konular var. Örneğin Türkiye'nin katsa yaptırımlarının kalkması gibi. S-400 sorununa belki bir çözüm bulunması, Halkbank davasında geride kalmış olması. Bu katsa yaptırımlarının kalkması konusunda ciddi bir zemin hazırlıyor. Bunlar yine kısa vadede Türkiye piyasasında pozitif etkileyebilecek unsurlar. Ama şuna baktığımızda evet, önemli beklentilerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama Borsa İstanbul bunu fiyatlamakta zorlanıyor. Yani gerçekten bu beklentilerin şu ana kadar hisse senedi piyasalarına girdiğini söylemek fiyatlama açısından çok mümkün olmuyor. Bunun temel sebebi de sanki bana kalırsa MSCI'nin son dönemde özellikle Türkiye piyasası ve Borsa İstanbul üzerine yaptığı uyarılar gibi gözüküyor. Yani bu uyarılar bir miktar piyasa üzerinde daha baskın gelmiş gibi gözüküyor ve piyasa bu olumlu gelişmeleri fiyatlamakta zorlanıyor. Yani bizim öncelikli olarak bu tarafa bir çözüm önerisi getirmemiz ya da bu taraftaki sorunları ya da yabancı yatırımcının bakış açısını daha olumluya çevirecek düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde yerlinin gücüyle işte 15.000 oluyoruz, 15.500 oluyoruz, geri 14.000'e düşüyoruz. Tekrar buraları test ediyoruz ve gelgit modunda sıkışan bir piyasa izlenimimiz var. Bunu kırabilmek için dediğim gibi Türkiye'nin üzerinde, borsa üzerinde sistemik hale gelen bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcının buraya daha sağlıklı gelebilmesi adına. Yabancı yatırımcı için biraz daha tahvil bono piyasası bence daha cazip gözüküyor şu anda. En azından değerleme sorunu olmayan. Diğer baktığımız zaman kurun da seyrini dikkate aldığımızda reel bir getiri imkanı olan tahvil piyasası yabancı yatırımcı için daha cazip gibi. Son dönemde orada da yüksek hacimler de görüyoruz zaten. O tarafa bir ilgi olma ihtimali önümüzdeki dönemde daha yüksek. Dediğim gibi önemli açıklamalar gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ikili ilişkilerdeki başarısını da biliyoruz. Türkiye'ye yönelik gerçekten olumlu diyebileceğimiz, belki piyasalarımızın genelinde pozitif etkileyebilecek bazı haberler görebiliriz. Ama dediğim gibi bunun bir milat olmasını da açık söylemek gerekirse ben beklemiyorum en azından.
1: Üzeyir Bey, daha önceki yayınlarda bir ay kadar önce NATO zirvesine daha büyük önem atfediyordunuz. Şu an biraz daha görüşlerinizin farklılaştığını, daha orta ve uzun vadeye yayıldığını, getirilerinin olabileceğine ilişkin öngörünüzü vurguluyorsunuz. Buradaki beklentinizin değişmesi, NATO zirvesine ilişkin fiyatlamalar, Borsa İstanbul yatırımcı noktasında neden farklılık gösteriyor? Neye bağlıyorsunuz bu hususu?
2: Yani biraz önce bahsettiğim gibi MSCI'nin son açıklamaları gerçekten bizim piyasanın birçok şeyi fiyatlamasının önüne geçmeye başladı. Yani biz geçen hafta sonunda enflasyon rakamları geldi. Birin altında bir rakam gördük. 0.99 aslında kötü bir rakam değildi. Belki piyasada acaba pozitif bir sürpriz olur, 0.75'in de altı gelebilir mi diyorduk ki ben o yönde beklentim vardı. Gıda tarafında eksi bekliyorduk, orası 0 geldi. Konut ve diğer taraftan bu lokanta otellerse beklentilerin üzerinde bir artış sergiledi. Buna rağmen 0.99 kötü bir rakam değildi. Ama buna rağmen dediğim gibi dönüp piyasa fiyatlamasına baktığımızda piyasa bunu fiyatlamakta zorlandı. Hatta ciddi manada bankalar tarafında negatif bir fiyatlama gördük. Yani buradaki temel senaryoyu değiştiren dediğim gibi MSCI'nin açıklamaları oldu kanaatimce. Benim de en azından piyasaya dair beklentilerimde bu ciddi manada bir değişiklik getirdi. Çünkü yenilir yutulur şeyler değil aslında MSCI'nin söylediği. Türkiye özelinde baktığımızda etkin bir piyasa olmaması, değerlemelerle ilgili sorunların gündeme getirilmiş olması, Kasım ayında burayla ilgili yeni bir değerlendirme yapılacak olması, bunlar Borsa İstanbul tarafında ilerleyen dönemde en azından bu sürecin etkilerini affetecek bazı düzenlemeler yapılma ihtimali. Bunların hepsi borsa üstünde baskı oluşturan bir taraf oldu. Ben tahvil tarafında dediğim gibi en azından bu gelişmelerin pozitif fiyatlamasını daha net görebiliriz diye düşünüyorum. O taraf fırsat oluşturuyor ama borsa üzerine bir MSCI gölgesi düştü. Yani o gölgeyi kaldırmadan da çok sağlıklı, çok güçlü bir fiyatlama eşiğine girebilir miyiz bilmiyorum. Bu şu demek değil, yani endekste yeni zirveler görmeyeceğiz değil. Endekste yeni zirveler görebiliriz. Bu 14.500, 15.500 olmaz, 16.500 olur, belki 17.000 olur. Ama bu zirvelerin, o arzu ettiğimiz potansiyelin devreye girmesi, endeksteki o hızlı yükseliş beklentilerimizi bir miktar törpülediğini söylemekte fayda var. Bizim asıl hikayemiz bu NATO'dan ziyade Merkez Bankası'nın işte gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya dönmesi.
1: Evet.
2: Yıl sonu yeni faiz indirimi beklentileri. Bunlar bence bankalar öncülüğünde daha net hareketler getirebilir ama dediğim gibi zirvenin etkisi biraz daha önden fiyatlama açısından zayıf kaldı diyebilirim şu an için.
1: Şunu da merak ediyorum. Şimdi savunma sanayi alanında işbirlikleri imzalanması bekleniyor bu zirve sonrasında. Savunma sanayi hisselerine bakıyorum. Burada Otokar'da bugün düşüş var. Altınay'da yükseliş var. Aselsan'da düşüş var. Aselsan geçen hafta biraz daha pozitif fiyatlama göstermişti. Ayrışmayı neye bağlamak lazım? Bu şirketlere ilişkin görüntü nasıl olabilir?
2: Yani hepsinin kendi işsel dinamikleri var ama yani Türkiye'de savunma sanayi dediğin zaman Aselsan burada baş aktör. Yani diğerleri belki biraz daha geri planda kalıyor. Belki böyle bir zamanda ölçek olarak Otokar'ın çok ön plana çıkmasını beklerdik ama Otokar'ın da Romanya'daki yatırımlarıyla ilgili ortaya çıkan problemler hisseyi ciddi manada baskı altında tutuyor. Yani savunma sanayinin altın çağını Otokar, Romanya'daki yatırım süreçleri ve onlarla ilgili ortaya çıkan cezai yaptırımlarla pas geçmiş oldu, ıskalamış oldu. Eğer orayla ilgili bir çözüm oluşacak olursa ilerleyen dönemde belki Otokar'ın da bu kervana katıldığını görebiliriz. Diğer savunma sanayi şirketlerimiz, evet, halka açık şirketlerimiz var ama ölçek olarak bu iki şirket

0: çok gerisindeler. Yani o nedenle de hani orada hisse bazlı hareketler ya da yatırımcı ilgisi dönem dönem işte çeşitli hikayelerle ortaya çıkabiliyor. İşte biri alacak, biri satacak vesaire furyaları. Bunlar bu şirketlerde hareket getirebiliyor ama tam anlamıyla bir salma sanayi sektörü fiyatlaması olduğunu o şirketlerde söylemek zor. Yani bireysel hareketler ya da dönem dönem ortaya çıkan beklentiler ya da haberler biraz daha belirleyici oluyor. Savunma sanayinin gelişimine net fiyatlayan hissemizde bahsettiğim gibi Aselsan. Aselsan'ı da zaten uzun zamandır söylüyoruz. Yani bu sadece bugüne kadar olan değil, bundan sonra olacaklar için de hala tercihte ve hala ilk sırada tutulan hisselerden bir tanesi. Özellikle Aselsan tarafında seri üretime geçilecek birçok ürünün, bunların firmaya katkısının, artı bu NATO zirvesi de dahil Avrupa'daki savunma sanayi bütçesinin artması, oralardan yeni iş alabilme ihtimali ve en önemlilerinden bir tanesi katsa yaptırımlarının kalkması ve Aselsan uluslararası ölçekte hem tedarik hem satış tarafının elinin biraz daha rahatlaması. Bunlar Aselsan'a uzun vadede yine değer katacaktır. Yani Türkiye bu açıdan otokarı şu kendi sorunları nedeniyle kenarda tuttuğumuzda Türkiye savunma sanayi eşittir Aselsan gibi bir görünüm var. Orada da ben uzun vadede görünümün pozitif olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede gel gitler olabilir ama hani bazen enstrümanlarda şunu söylüyoruz. Yani
1: abi
0: bazen
1: her çıkışta Üzey Doğan bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz Üzeyir Bey'in. Değerlendirmeleri oldukça kıymetli. Kendisi konuşmaya devam ediyorsa fark etmedim. Kulağıma ses kesildi. O yüzden kendisine teşekkür ettim. Lütfen kendisi kusura bakmasın. Eğer değerlendirmesi devam ediyorsa Ankara'dan konuklarımızla sohbetimize devam edeceğiz. Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle olmaya devam ediyor. Aslına bakarsak biraz piyasa kanadını değerli Üzeyir Doğan değerlendirdi. Biz Üzeyir Bey'den önce risk birimi, yabancı yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının olası takvimine atıfta bulunmuştuk. İsterseniz hocam bu hususları da devamında konuşalım. Çünkü katsa yaptırımlarının kalkması sonrasında gözümüz bu parametrelerde olacak.
2: Kesinlikle önemli bir nokta burada. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair not artırım süreci zirveden sonra tekrar başlayabilir. Çünkü savaşın getirmiş olduğu parantez bitti. Savaş sadece bizde değil, küresel ölçekte de ciddi anlamda ülkelerin hem enflasyon politikası hem para politikasını dolaylı olarak da etkiledi. Daha yüksek borçlama maliyeti, daha yüksek enflasyon faizlerle karşı karşıya kaldık küresel olarak. Şu an savaşın o parantezi bitti. Önümüzdeki birkaç ay daha, 2-3 ay daha belki bu etki devam edecektir diye düşünüyorum. Fakat ondan sonra ise tekrar savaş öncesi döneme ülkeler para politikaları getirecektir diye düşünüyorum. Daha güvercin mesajlar, tabii savaş bir daha başlamaz ise, yani böyle bir normal şartlar altında diyelim. Tekrar bir savaş ortamı olmasa bu gelecektir. Tabii bununla beraber de tekrar özellikle not artırımları geldi. Belki Temmuz ayındaki derecelendirme kuruluşları burada belki pozitif bir takım söylemler içerisinde bulunabilirler. Hani not artırımı belki sonrasında gelebilir diye düşünüyorum, benim tahminim bu noktada. Çünkü burada birazcık daha savaşın getirmiş olduğu belirsizlik ortadan kalkmalı. Daha net bir durum olmalı. Biraz küresel ölçekte de olsun. Bizdeki dezenflasyon programının da bu noktada devam etmesi oldukça önemli. Nitekim en son gelen enflasyon %1'in altına geldi. Yani bu aslında daha iki öncesi gelen enflasyon rakamımıza 4 olduğunu düşündüğümüzde bir tekrar ciddi bir iyileşmede hız var. Yani enflasyon artışındaki azalma hızında bir iyileşme var diyelim biz burada. Bu oldukça önemli. Yani bu enflasyon programı tekrar savaş önceki öngörülere doğru yaklaştıkça ki şu an Türkiye'nin aslında ne kadar dirençli olduğunu gördük şoklara karşı. Merkez Bankası'nın rezervinin 220 milyar dolar civarında olması savaşın başlama döneminde aslında TL'deki direncin ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi. Yani bu dezenflasyon programının en önemli parametrelerinden bir tanesi ise TL'deki reel değerlenme sürecinin bizzat desteklenmesi. Bu zirvede TL'ye olan güveni de aynı zamanda artıracaktır. Yani enflasyonla mücadele noktasında ki o önemli parametre, yani TL'ye olan güven, bu kadar çok fazla ülkeden insan, başkan geldi, başbakan, cumhurbaşkanı neyse bir sürü katılım durumu söz konusu. Çok fazla ticaret konuşulacak, çok fazla belki ikili işbirliği olacak, çok fazla ticaret anlaşması olacak ve bu aynı zamanda Türkiye olan güvenin artması. Güven arttığı zaman yerel para birimi olan değer, güven de artması anlamına gelecektir. Yani burada aslında o savaşın getirmiş olduğu göreceli TL üzerindeki stresin daha az olmasında bu zirve bizi

0: parti destekleyecektir. Bunu bu şekilde söylemek oldukça önemli diyorum ben. Diğer taraftan ise tabii burada işbirliği olanakları, işte ABD ve Avrupa 100 milyar dolar katsa yatırım, bu yaptırımların bu noktadan kalkacak ve bunun konuşulmaya başlanması bile daha fazla sermaye girişini de destekleyecektir. 100 milyar dolar ticaret anlaşması konuşuluyor. Bakın şu an öyle bir zamanda oluyor ki bu ticaret. Burada Avrupa, daha doğrusu ABD, Çin'le olan ticaretini kendi faydasına tekrar formalize etmek istiyor. Ve buradaki bir takım kayıplar ortaya çıkacaktır. Çünkü karşılıklı olarak yani siz ticarete bariyer koyarsanız alternatif bir takım ülke ve bölgelerle de işbirliği yapmak zorundasınız. Ve şu anda da hem ABD açısından, hem İngiltere açısından, hem Avrupa açısından en güçlü pazar, en güçlü bu noktadaki işbirliği yapacak ortak da Türkiye gibi duruyor. Çünkü Türkiye öyle bir noktada ki yani siz o bölgeyle daha fazla ticaret yapmak istiyorsanız orada güçlü bir ülkeyle, güçlü bir figür ile daha fazla işbirliğini ilerletmek durumundasınız. Yani Avrupa, ABD için de bu şekilde 100 milyar dolar yani burada Çin'e devasa açık veriyor. Burada oturulacak ve konuşacak. Tamam, güvenlik kaygısı, enerji güvenliği bu noktada önemli. Fakat ekonomik güvenlik noktası da artık NATO'nun bence önemli konularda haline geldi. Yani biz NATO'yu belki sadece kafamızda savaşlarla anıyoruz. İşte birimize yapılan saldırı, hepimize yapılacak o meşhur vaktide olduğu gibi. Ama burada artık ekonomik güvenlik kaygısının daha ön plana çıktı. Yani bakın NATO üyeleri şunu diyor. Biz savaş o zaman enerjiye ulaşamıyoruz. O zaman biz enerjiye ulaşacağımız formüllere ihtiyacımız var. Biz bunu nasıl formüle edeceğiz? Nasıl işbirliği yapmamız gerekiyor? Bu oldukça önemli bir konu. Diğer taraftan ticari kayıplar, ekonomik kaygı, ekonomik güvenlik kavramı Avrupa için önemli hale geldi. Çok da önemli hale geldi. ABD için aynı şekilde. Çünkü burada esnek işbirliği yapacağı modellere ihtiyacı var. Alternatif modellere ihtiyacı var. İşte burada Türkiye'yi bulmuş olduk. Konum aslında bununla güçlendiriyor. Ben umuyorum ki zirve sonrasından bırakın not artırımlarını, daha fazla ikili anlaşmanın geleceği. Yani bu bir aynı zamanda bir domino etkisi gibidir. NATO ile başlayan bir olumlu bir iklim gelişir. Yani sonuçta NATO üyesi ülkeler de dünyadaki en önemli ekonomik ülkeler yani hacim olarak. Bunların burada bulunması, bu siyasi bir bu noktada iradenin ortaya konmasıyla beraber arkadan ekonomik işbirliği devamında gelecektir. Nitekim Avrupa Birliği'ni kuran görüş de bu değil midir? Yani fonksiyonalizm denilen bir yaklaşım var burada. Amaç ne burada? Daha fazla ticaret yapalım ki savaş yapmayalım. Daha fazla ticaret yapalım ki daha fazla ortak paydamız olsun ve siyasi bir entegrasyon olsun bu noktada. NATO'da tam olarak buna ihtiyacı var. Aslında o tepedeki, o zirvedeki o işbirliğinin artması aynı zamanda aşağıda daha yoğun ticari entegrasyon da mümkün.
1: Bugün aslına bakarsak son koşullara baktığımızda Avrupa ülkelerinin enerjiye ciddi anlamda ihtiyacı var. Hatta son rakamlara bakmıştım ben geçtiğimiz günlerde. Epey bir depolarının boşaldığını görüyoruz. Yani buradan en fazla etkilenen kim diye baktığımızda Avrupa ilk sırada yer alıyor hocam.
0: Evet. Yani Avrupa ciddi sorun yaşıyor şu an enerjiyle. Yenilenebilir enerjideki hızlanma, ivmelenme de öyle bir noktada ki yani bir sonuçta sermaye sonsuz değil. Yani bu eldeki parayı nereye harcayacağız biz diyorlar. Temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye çok yoğun bir yönelme durumu söz konusu. Fakat savaşla beraber tekrar biz acaba işte lignit madenlerini açalım, tekrar kömürlü enerji üretelim mi noktasına hızlı dönebiliyorlar. Diğer taraftan yenilenebilir enerji tamam önemli fakat diğer taraftan da biz enerjiye hemen ulaşmak durumundayız ki hayatta kalalım. Yani enerji bu noktada oldukça önemli. Savunma harcaması bir tarafta, diğer tarafta enerjiye ulaşma çabası. Hakikaten Avrupa bu noktada diğer taraftan enflasyon ve diğer ve yine önemli olan nokta ise çok düşük büyüme oranları. Yani Avrupa burada ciddi anlamda Türkiye'nin stratejik ortaklığına muhtaç diyelim biz. Yani çünkü Polonya'da katılmış olduğum bir konferansta
1: Türkiye'siz bir denklem düşünülemez.
0: Evet, Polonya'daki burada ben katıldığım bir uluslararası organizasyon bana şunu söylediler. Bize gaz getirin, enerji getirin. Yani talepler aslında bu temel olarak. Çok sofistikte bir toplantıydı bu. Dünya çok önemli figürler geldi. Fakat temel soru şu, bize farklı kaynaklardan enerji tedariği sağlayın. Yani o yüzden Türkiye'nin stratejik önemi oldukça önemli. TANAP önemli. İşte bir zamanlar Nabucco konuşuldu, sonra rafa kalktı. Fakat yani aslında bu projenin ne kadar önemli olduğunu biz zaten görmüş oluyoruz.
1: Özlem Hanım, eklemek istediğiniz bir nokta var mı bu konuyla alakalı?
2: Enerjiyle ilgili aslında bu gelişen çağ

0: bize şunu gösteriyor, daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. Yani enerji kaynağı olan ülkeler için de aynı şey geçerli. Çünkü daha fazla yapay zeka demek, daha fazla dijitalleşme demek, daha fazla elektrikli otomobil demek, daha fazla enerji ihtiyacı. Hatta işte kripto paralarda daha fazla enerji ihtiyacı demek. Bizim bu kadar enerjimiz var mı? Enerjisi olan, silahı olan kadar güçlü olacak önümüzdeki dönemde. O yüzden NATO'da enerjinin ve siber güvenliğin tartışılması da çok doğal geliyor bana.
1: Öne çıkan bu hususları değerlendirmeye devam edeceğiz. Belki de Temmuz ayının en kritik günlerini yaşıyoruz. Küresel kanatta başka hangi başlıkları piyasa takip ediyor? Philip Capital'e gideceğiz. Philip Capital yönetim kurulu üyesi Ercan Göçmen bizlerle birlikte olacak ve özellikle haftanın ilk işlem gününde öne çıkan başlıkları ve fiyatlamaları değerlendirecek. Ercan Bey, ne dersiniz? Hangi hususlar küresel kanatta bugün fiyatlanıyor?
2: Açıkçası küresel kanatta, yani tüm dünya, bizde olduğu gibi tüm dünyada NATO zirvesine odaklanmış durumda. Çünkü NATO'da özellikle Amerika'nın söylemleriyle değişen yeni bir dönem var mı? Bu merakla takip ediliyor. Amerika'da Trump, NATO'da artık Amerika'nın eskisi kadar destek olmayacağını, biraz da Avrupa'nın taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Tabii bu söylem doğrultusunda hem başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde özellikle savunma sanayine yatırımların ciddi miktarda arttığını görüyoruz. NATO'dan dışında bu hafta Amerika tarafında çok önemli bir gelişme yok. Geçtiğimiz hafta açıklanan FED kararlarının tutanakları açıklanacak ama asıl önemli gelişme galiba bir sonraki haftanın hemen başında açıklanacak olan enflasyon verileri olacak. Biliyorsunuz Amerika'da enflasyon verileri, enflasyon, yıllık enflasyon %4'e kadar tırmandı ama bu yükselişte özellikle İran Savaşı'nın çıktığı dönemde petrol fiyatlarının yukarı hareketi çok ciddi anlamda etkili oldu. Bunun dönemsel mi, kalıcı mı olduğunu önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri bunun işaretlerini alırız. Bu şu açıdan çok önemli Uğur Bey. Eğer Amerika'da enflasyon %4'ün üzerinde kalıcılık kazanırsa, bu FED için henüz şu anda çok dinlenmiyor ama faiz arttırım ihtimallerini doğurabilir. Çünkü biliyorsunuz FED'in en önemli amacı fiyat istikrarını sağlamak ve çok uzun zamandır %2'yi dillendiriyor ama bunun çok çok uzağındalar. Eğer gerçekten Amerika'da enflasyon %3'ten %4'lere çıkan enflasyon kalıcılık kazanırsa, bu FED'in faiz arttırım ihtimalini dillenmeye başlandır ki bu tüm uluslararası piyasalarda ciddi bir sorun yaratabilir. O yüzden enflasyon verilerine odaklanacağız. Yurt içi tarafta kısaca bakacak olursak, bugün endeks pozitif bir başlangıç yaptı. Cuma günü banka hisselerine gelen bir satış vardı hatırlayacak olursanız enflasyon verisi sonrasında, ama bunu yavaş yavaş telafi ettiğini görüyoruz. Açıkçası cuma güne gelen enflasyon verisinin sonrasında özellikle banka hisselerine gelen satış bir parça anlamlı değil. Şu açıdan söylüyorum. Bankacılık endeksinin hızla yükseldiği dönemlerde mesela tahvil faizi gerilememişti. Halbuki şu dönemde enflasyon verisi açıklandıktan sonra tahvil faizinin yavaş yavaş gerilediğini görüyoruz. Cuma günkü satış baskısı, bence banka hisselerinde satış baskısı önümüzdeki günlerde tahvil faizindeki düşüşle beraber kısa sürede dengelenir ve bu bütün piyasaya, yani Borsa İstanbul'a pozitif bir yansıma olacağını düşünüyorum. Yeter ki tahvil faizlerindeki geri çekime devam etsin. Şu anda %40'larda olan tahvil faizli geri çekmeye devam ederse cuma gününü kısa bir etki olarak görürüz ve onun ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş devam eder diye tahmin ediyorum.
1: Ercan Göçmen'e teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Küresel kanatta da dünyanın gözü kulağı NATO zirvesinde dedi Ercan Göçmen ve piyasaların yakından takip ettiğini ifade etti. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'da aldığımız sonuç yeterince sosyal medyada karşılık bulmadı. Ordumuzla onları ezdik. Venezuela'da aldığımız sonucun bir benzerini aldık ifadesinde bulunuyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Piyasalar tavan fiyatlama gerçekleştirecek diye de konuşmasında ekliyor. Bu arada birazdan Mark Rutte, NATO

0: Bu Genel Sekreteri NATO zirvesi öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Mark Rutte hangi hususlara temas edecek? Merak ediyoruz. Mark Rutte'un konuşması başladığında kameralarımızı Cumhurbaşkanlığına çevireceğiz ve Rutte'un konuşmasını vereceğiz. Donald Trump'ın son verdiği mesajları konuşalım. Muhtemelen NATO zirvesinde de benzer mesajlar verecek. Biraz önce acaba Ukrayna ile alakalı nasıl mesajlar verir demiştik. Muhtemelen İran'da yine konuşulacak konular arasında yer alıyor olacak. Piyasalar tavan yapacak. Biz Venezuela'yı ezdiğimiz gibi İran'ı da ezdik diyor ABD Başkanı Donald Trump hocam.
1: Evet, ve piyasalarda tavan yapacak dedi. Aslında Trump'ın bu savaştan en büyük endişesi...
0: Bir dönemde ne yapacaksınız borsaları? Önemli değil diyordu.
1: Tabii en büyük kaygısı ekonomi. Yani sürekli petrol fiyatları düşecek, savaş bitecek. Bunu o kadar çok duyduk ki bu geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde. Şimdi aynı buna benzer mesajlar geliyor. Yani piyasalar tavan yapacak. Savaş bitti. Çünkü ABD'li hane halkı en çok buna bakacak. Yani savaşta biz bana bunun maliyeti ne olacak, ne oldu diye. Nitekim enerji fiyatlarının ABD'de artması Trump aleyhine bir kamuoyu oluşturmaya da başlamıştı. Nitekim hızlı bir şekilde burada Trump da ne yaptı? Savaşı bir şekilde bitirdi. Tabii nasıl bitti bilmiyoruz henüz. Ama en azından şu anda sağda bir ateşkesi var ve petrol fiyatları 70 dolara kadar geldi. Tabii burada aynı zamanda hisse senetleri tarafında küresel ölçekte de bir artış mesajı veriyor burada aynı zamanda Trump. Yani Trump'ın bu mesajları hakikaten ciddi anlamda piyasa üzerinde etkili oldu. Ama piyasalar da aynı zamanda Trump'ın mesajlarına da alıştı. Yani böyle bir ikili bir durum söz konusu. Tabii buradan tavan yapacak mesajı nasıl tavan yapabilir? İran'la olan savaşın işte tam olarak bitmesi, önümüzün tam olarak açılması, enerji fiyatları 70 dolar altına gelmesi, Rusya-Ukrayna savaşının da ilgili olarak bir takım gelişmeler olması. Yani böyle bir çok pozitif iklim gerekiyor aynı zamanda Trump'ın bu piyasaları tavan yapacak ifadesinin karşılığını bulması açısından. Yani savaş karşıtı söylem diyelim biz buna aynı zamanda. Yani aslında piyasalar bunu görmek istiyor. Nitekim savaş boyunca da çok temkinli fiyatlamalar da vardı. Yani Trump çok etkiledi ama bu mesajdan sonra tekrar piyasalar coşar mı? Biraz daha bu çıktılara bakmak lazım Atatürk'e.
0: 3 hafta önce Xi Jinping'le birlikteydim diyor Özdemir Trump. Ve o da bizim büyüklüğümüz konusunda hemfikir. Gümrük vergilerini uyguladım ama ülkeler, şirketler, Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım gerçekleştiriyor. Yani Donald Trump'ın bu ifadesinden haftalardır konuştuğumuz gümrük vergileri de artık olumlama yaparak anlatıyor. Bizim işimize geldi, bize yatırım yapıyorlar. Bu vergilerle kasamıza paraları doldurmayı sürdürdük.
2: Yani yapmazsanız eğer %200 vergi uygulayacağım diyor. Herkesi korkutuyor. İnsanlar da mecburen belli bir noktaya geliyorlar yani. Şimdi ama şöyle bir durum var. Bu tabii vergiler konusunda Amerika'daki mahkemelerin de açtığı davalar var bu arada. Yani o vergiler ne kadar nasıl uygulanacak bundan sonrası için ne olacak? Trump giderse ne olur mu?
0: O zaman müsaadenizle araya giriyorum. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşmasına başladı. Kameralarımızı Mark Rutte'a çeviriyoruz.
3: %5'ini savunmaya ayırmaya karar verdiler. Ancak bir yıl sonra biz görüyoruz çok ciddi bir dönüşümsel ilerleme kaydedildi. Ankara'da bütün ülkelerin sağlam, açık ve uygulanabilir hedeflerini görmek istiyoruz bu %5'lik amaca ulaşmak için ve şimdiye kadar gördüğümüz sonuçlar da çok etkileyici. Yani bu 10 yıllık projenin daha birinci yılında görüyoruz ki bizim Avrupalı ittifak üyelerimiz ve Kanada %4'ünü savunma ve güvenliğe ayırmış durumdalar gayri safi milli hasılalarını. Bu da bizim müttefiklerimizin temel savunmaya yaptıkları yatırım yanında yine güvenlikle bağlantılı diğer yatırımlara da verdiği önemi gösteriyor. Geçen yıl Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada %20 daha fazla harcama yaptılar bir yıl önceki rakama göre. 2025'e ve 2026'ya toplu olarak baktığımızda bu 258 milyar dolarlık bir ek yatırıma tekabül ediyor. Ve bu trend devam da ediyor. Biz daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyoruz ve daha güçlü bir sanayi altyapısına ihtiyaç duyuyoruz. Bu yatırımlar sonrasında ciddi bir kapasite inşa ediyoruz.

0: Avrupalı ittifaklarımız ve Kanada harcamalarını ABD ile birlikte artırmaya devam ediyorlar. Bunun yanında daha fazla liderlik rolü de üstleniyorlar. NATO'nun komuta ve idare yapısıyla birlikte sadece yapısal savunma değil, aynı zamanda bütün Doğu Kanada boyunca, Baltık bölgesinde ve Arktik bölgede de devam ediyorlar ve Ukrayna'yı desteklemeye de devam ediyorlar. Bütün bunlar gerçek bir zihniyet değişiminin işaretleri. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Bu yatırımlar mevcut ve şimdi şunu garanti altına almalıyız. Bizim ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmeliyiz. Yani paramızı işe koymalıyız. Hem paradan füzelere ve kesicilere dönüştürmeliyiz. Burada bölünmüş ulusal savunma sanayilerini toplu hale getirmeliyiz. NATO Savunma Sanayisi Forumu'nun yarın onu açacağız ve biz ciddi bir şekilde savunma harcamalarımızı arttıracağız. 10 milyonlarca dolar tutarında yeni kontratlar imzalayacağız ve bunları savunmaya yönelteceğiz. Aynı zamanda Arkansas'tan Ankara'ya kadar savunma sanayilerimizi güçlendireceğiz ve arzımızı arttırarak sadece güvenliği güçlendirmekle kalmayacağız. Bu bizim ekonomilerimizi de güçlendirmeye yardımcı olacak. İnovasyonu arttırmaya ve...
1: Mark Rutte'u dinledik. NATO zirvesi öncesi hitaplarını gerçekleştiriyor. Zirve için Türkiye'ye geldiklerinin altını çiziyor. 10 milyonlarca dolar yeni kontratların imzalanacağını ifade ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte savunma alanında milyarlarca dolarlık yeni imzaların olacağını daha önceki yayınlarda öngörmüştük ve değerlendirmiştik. Bu noktadan yayınlarımıza bugün itibariyle son veriyoruz. Yarın sabah 9 itibarıyla yine Ankara'dan yayınlarımız sürecek. Sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bir sonraki saat diliminde NATO'yu yine anlatmaya devam edeceğiz. Zirvede öne çıkması muhtemel konuları bu ekranlarda sizlerle buluşturacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Tera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: 3-6 Temmuz arasında bin de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
9: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
10: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 oldu. Tabii bu kritik bir veriydi. Zira 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. %17,76 oldu. Bu ne anlama geliyor? SSK Bağkur artış oranı %17,76 oldu ve memur emeklisi artış oranı da %13,52 olarak belirlendi. Tabii bütün hepsini detaylandıracağız. Taban maaşları konuşacağız. Yeni maaşları konuşacağız. Emekli ve memur maaşlarını. Eski maaş ne kadardı? Yeni maaş ne kadar olacak? Zamlı maaş ne kadar olacak? Ve bu maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Hepsini detaylandıracağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya şimdiden başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ilk yarıya ilişkin artışlar belli oldu. Temmuz artışları. Bunu bir isterseniz detaylandıralım. Sonra taban maaşlarla devam edelim.
1: Tabii 2026'nın ikinci artışı böylece kesinleşmiş oldu. Aslında biz seninle birkaç haftadır zaten bu konu üzerinde konuşuyoruz. Hani her ay enflasyon belli oldukça biz bazı hesaplamalar da yaptık. İşte en son 5 aylık belli olmuştu. 16.61 şeklinde. O zaman dedik ki 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyon gelebilir. Hatta biraz 18'in de üstünü tahmin ediyorduk. Çünkü Haziran enflasyonu 1-1.5 aralığında bir tahmin vardı. Sonra bu tahminler 1'in de altında olabileceği şeklinde değişti. Ona göre hesap yaptığımızda da 17-18 aralığı diyorduk zaten. Emeklilerimiz de bizim izleyicilerimiz de zaten bu rakamı az çok bizim hesaplamalarımızdan biliyorlardı ve tahmin ettiğimiz gibi de 6 aylık enflasyon %17,76 geldi. Dolayısıyla şimdi yılın yani 2026'nın ikinci artışı böylece hem emekliler için hem memurlar için kesinleşmiş oldu. Bu aydan itibaren zaten maaşlar artış yapılmış haliyle ödenecek. Onları da birazdan konuşacağız zaten. 6 aylık enflasyon tabii 17.76 çıkınca SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı da doğal olarak 6 aylık enflasyon kadar oluyor. 17.76 oldu. Memurlar ve memur emeklileri için tabii farklı bir hesaplama şekli var. Onlar toplu sözleşme artışı alacaklar %7. Bir de Ocak'ta %11 almışlardı. Onun üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıyacak. O da 6,09 puan olarak da bir enflasyon farkı onların %7'lik toplu sözleşmesine eklenecek. Dolayısıyla onların artış oranı da hem memurların hem memur emeklilerinin ve memur artışının şey yaptığı, etkilediği bütün işte sosyal yardımlar, işte ne bileyim bedelli parası, kıdem tazminat tavanı gibi bütün ödemelerde bu şekilde %13,52 artmış olacak. Evet. Hem memurların dedik hem de memur emeklilerin. Bu %13,52'lik artış aynı zamanda memurların aldığı bu aile yardımlarını da aynı oranda arttırmış oldu. Evet. Yine SSK Bağkur emeklisi, memur emeklisi fark etmiyor. %4 oranında bir ek ödeme alınıyor. O ek ödemelerde yine %17,76 ve %13,52 şeklinde artmış oldu. Evet. Oranlarımız bunlar. Biraz nasıl yansıdı istersen bir bakalım.
0: Taban maaşlara bakalım önce.
1: Olur. Şimdi burada seninle çok konuştuğumuz alttan başlayayım. Evet. En düşük emekli maaşı vardı. Hani herkes de bunu merak ediyor. Netice itibariyle bu nasıl artar diye. İlk etapta en düşük emekli maaşı %17,76 artırılarak evet, 23.252 liraya çıkartıldı. Bu daha kesinleşmedi. Bu şu anda meclise yasa olarak verildi. Yasal düzenleme çıktıktan sonra emekliler en az bu rakamı alacaklar. Ha, yasal düzenleme görüşülürken bu rakam değişir mi? Değişebilir tabii mecliste netice itibariyle. Ama aşağı inmez, yukarı çıkacak. Çünkü en az zaten enflasyon kadar artıyor. Şimdi meclis tabii bu NATO toplantıları vesaire kapalı olduğu için biraz gecikme durumu söz konusu olabileceği söyleniyor. Onu da biraz sonra konuşuruz. Hani nasıl ödenir, nasıl ek farklar yatırılır diye. Şimdi gelelim, en düşük memur maaşı bu durumda 70.224 liraya çıktı. Bu rakamların kuruşları da vardı. Biz biraz yukarı doğru yuvarladık kuruşları. Yani 2000 atıyorum 70.223 lira 80 kuruştu. 224 lira olarak söylüyoruz. Evet. O yüzden de hani kuruşla kafalar çok karışmasın diye yuvarlak rakamlar aldık buraya. En düşük memur emeklisi maaşı da %13.52 artışla 31.527 lira oldu. Tekrar edelim. En düşük SSK Bağkur emeklisi maaşı da 23.252 oldu. Bunun altında maaşta alanlara biliyorsun seyyanen ödemeler yapılıyor. Evet. Ve buraya tamamlanıyor. Devam edelim. Şimdi
0: memur maaşlarına bakalım. Mevcut ne kadardı? Yeni zamlı ne kadar olacak?
1: Evet. İstersen yenilere bakalım. Hem zamandan biraz kazanalım. Şube müdürü, üniversite mezunu. Şimdi şunu başlamadan her sene de bunu yapıyorum. Çünkü gerçekten bu biraz spekülasyona da yol açıyor. Şimdi buradaki rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Maliye Bakanlığı bu hesaplamaları yaparken bu meslek gruplarındaki derece ve kademeleri bu şekliyle alıyor. Yani işte biz burada birin dördünden bir öğretmenden bahsediyoruz ya. Bu birin dördü ne demek biliyor musun? Aslında emekliliği yaklaşmış, meslekte bayağı bir mesafe almış bir öğretmenden bahsediyoruz. Şimdi genç bir öğretmen arkadaşımız diyor ki ben o kadar maaş almıyorum. Evet. Ya da burada eşi çalışmayan iki tane 0-6 yaş grubu çocuğu olan memur maaşı var. Bekar bir memur diyor ki ben o kadar almıyorum. Aynı derece değil. Dolayısıyla buraya aile yardımı dahil rakamlar Maliye Bakanlığı açıkladığı için biz de hesaplamalarımızı oradan yapıyoruz. Bunu baştan bir açıklamış olayım. Evet. Şimdi üniversite mezunu bir şube müdürü 107.110 lira alacak. Üniversite mezunu 9'un birinden bir memur 73.070 lira. Bu işte biraz daha mesleğe yeni başlamış birisinden bahsediyoruz şu anda. Uzman öğretmen ki bu bizim hayatımıza yeni girdi biliyorsun. Artık uzman öğretmenlik var. 92.166 lira alacak. Birin dördünden yine öğretmen 83.254. Dediğim gibi artık meslekte 25 yılına yaklaşmış öğretmenlerden bahsediyoruz. Başkomiser birin üçü 101.242 lira alacak. Polis memuru 92.618 lira. Uzman doktor 170.730 lira. Üniversite mezunu bir hemşire 84.845 lira, mühendis 109.185 lira, lise mezunu teknisyen 75.877 lira, profesör 153.208 lira, araştırma görevlisi 102.779 lira, vaizler 86.983 lira ve avukatlar da 102.135 lira alacak. Bunlar şu anda görevdeki memur arkadaşlarımızın maaşları.
0: Peki. Memurlar bu şekildeydi yeni maaşlarına
1: şimdi baktık. Emekli memurlara bakalım. Evet. Aynı aşağı yukarı aynı mesleklerin emekli maaşlarına bakalım. Tabii emekli maaşları biraz daha düşüyor. Çünkü çalışırken ki ödenekler içinde ek ödemeler var, başka yan gelirler var, aile yardımı var dediğim gibi. İşte müsteşar şu anda müsteşarlık unvanı yok. Artık bakan yardımcılığı var biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla ama emekli müsteşarlarımız var. Dolayısıyla onların maaşları 112.140 liraya çıktı. Genel müdür 99.377 lira. Emekli bir şube müdürü 39.681 lira. Emekli bir memur üniversite mezunu 31.313 lira. Öğretmen 46.908 lira. Kaymakam 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Yine emekli bir polis memuru 47.093 lira alıyor. Emekli bir hemşire 46.908 lira. Emekli bir mühendis 47.693 lira. Emekli teknisyen lise mezunu 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira. İmam hatip 46.908 lira. Ve avukat, emekli avukatlar da 46.908 lira. Bu avukatlık mesleği tabii serbest yapılan bir meslek gibi görünse de memur olarak işte bakanlıkların hukuk müşavirliklerinde görev yapan avukatlar var. Onların maaşlarından bahsediyoruz burada.
0: Evet. Peki, başka tablomuz var mı? Sosyal yardımlar var sizin bahsettiğiniz.
1: Onlara da bakalım.
0: %13
1: şimdi, 52 zam. Burada tabii yine %13,52 artacak. Evet. Çünkü memurlara yapılan zam kadar artıyor. 65 yaş aylığı 7257 lira oldu. Evde bakım yardımı 15755 lira oldu. Kronik hastalara yapılan bir enerji yardımı var. O da 15755 lira oldu. Engelli yakını aylığı var. Yani 18 yaşından küçükse engelli, ona aylık bağlamak yerine ailesine bir aylık bağlanıyor. O da 5793 liraya çıktı. %40-69 arası engelli arkadaşlarımız için

0: yine 5.793 lira. %70 ve üstü engeli varsa 8.690 lira. Koruyucu aile desteği var her çocuk başına. Koruyucu ailelik yapanlar açısından orada 17.633 lira veriliyor. Şimdi sosyal ekonomik destek ödemeleri var. Bu SED dediğimiz. Evet. Onlar da ailelerdeki çocuk başına ödemeler yapılıyor. Mesela çocuk okul öncesi ise 7.484 lira oldu. İlk öğretim çağında ise 11.226 lira. Orta öğretim çağında ise 11.975 lira. Ortaokul çağında ama okumayan bir çocuksa 7.484 lira. Üniversitede ise 13.472 lira. Kuruluş bakımından ayrılan dediğimiz işte bu çocuk esirgeme kurumunda artık 18 yaşını doldurmuş ve ayrılmış bir çocuk varsa 5.987 lira. Ortalama ücrette 11.038 lira. Ücret demeyelim, destek diyelim. Ödeniyor.
1: Evet.
0: Başka var mı tablomuz?
1: Ve ödeme takvimi kaldı. Son olarak ona da bakalım.
0: Onun üstüne için biraz konuşalım. Evet. Şimdi 1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar. Ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için ki açıklandığı günde almış olabilirler. Zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak, orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Az önce anlattığımız oranlar ve maaş artışları artık belli oldu. 15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. %13.52 artırılmış ve aile yardımı da artırılmış olarak, peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de biliyorsun peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında yani %17.52'lik artışla maaşlar ödenecek. 25-28'de de Bağkur emeklilerine 6 aylık artırılmış maaşlar ödenecek. Şimdi buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi.
1: Evet.
0: Onu da dediğim gibi aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi meclisin toplanacağı söyleniyor kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuz'a yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin lira var ya.
1: Evet.
0: Bu 20 bin lira yatırılacak. Yine maaş hesaplarına.
1: Fark mı yatırılacak?
0: Üstüne fark işte 3.252 lira mıydı? 3.252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle, sizin maaşınız 15 bin liradır, 20 bin lira alıyorsunuz. Yani evet, size 5 bin liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik olarak işte 8 bin liraya çıkacak. Gerçi o 15 bin liranın üzerine de %17.52 eklenecek tabii ki. O
1: 8'den daha az olacak seyyanen.
0: O eklendiği evet zaman diyelim ki sizin maaşınız 19.20 oldu. Bu sefer 23 bin liranın
1: 4000 lira
0: yetişmeyen kısmı sizin evet hesabınıza yatırılacak. Şimdi bir formül daha vereyim Ahmet. Burayı sen de iyi dinle. Evet. İzleyicilerimiz de dinlesin. Hani benim maaşım kaç lira diyen varsa şu anda bizi izleyip maaşını öğrenecekleri formül şu. E-Devlet'e girecekler şu anda.
1: Evet.
0: 4A ya da 4B ya da 4C emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Tekrar ediyorum. E-Devlet'e girecekler. Emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Orada bir rakam görecekler. 1000 lira, 2000 lira, ne bileyim 600 lira, 700 lira. Bu rakamı 25 ile çarparlarsa kök maaşlarını bulacaklar. 26 ile çarparlarsa bankaya yatacak ek hesaplı maaşlarını bulacaklar. Tekrar edemem mi?
1: Lütfen.
0: Şimdi E-Devlet'e giriyorlar. Emekli ödeme bilgileri kısmına giriyorlar. Orada bir rakam görecekler. SGK yükledi o rakamları.
1: Evet.
0: İşte 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 2000 lira böyle bir rakam görecekler. Bu ek ödeme rakamı. Bunu 26 ile çarpacaklar.
1: Ve ek hesaplı maaş
0: kaç lira maaşlarının evet yatacağını öğrenecekler.
1: 25 olunca kök maaş.
0: Evet. 25'i
1: çarparlarsa.
0: O tarihi bekleyip o maaşı görecekler evet hesaplar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Sorulara geçelim yavaş.

0: üzerine gidilmiyor ve iş gücü kaybına bakılıyor. İş gücü kaybı %40 ise ve bu da onaylanırsa SGK tarafından, o zaman engelli emeklilik devreye giriyor ve orada biliyorsun yasa da değişti artık, işte %40'a göre 18 yıl 4100 gün ile emeklilik imkanı var. Prim tamam 18 yıl da 2035'te doluyor değil mi? Yanlış hesaplamayayım. 2025'te doluyor pardon. Evet. Her şey dolmuş aslında şu anda. Tamamen raporun onaylanması gerekiyor. Eğer öyle olursa emekli olursunuz. Olamaz. Olmazsa yani rapor onaylanmazsa 7000 gün 60 yaş. Evet.
1: Peki devam ediyorum. Ceylin Kaya, 15 Eylül 1979 doğumluyum. İşe giriş tarihim 12 Eylül 1992. Prim günüm 773. Şu an isteğe bağlı prim yatırıyorum. 3 çocuk için doğum boşanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi burada isteğe bağlı yatırdığı için artık Bağkurlu olmuş ve Bağkur'da kısmi emeklilik şartlarında da en az 5400 gün gerekiyor. Dolayısıyla 773 günü olduğu için söylüyorum. Yoksa burada bir 7200 günü olsa EYT'li olmuş ve emekli olacak. Ama 7200 günü tamamlayayım, emekli olayım derseniz evet onu tamamlayın, ama nasıl tamamlayacaksınız? İşte 3 çocuk borçlanırsınız. Yine yetmez. Yani 5-6 bin gün daha ödemeniz gerekir ki bu 15 yıla yakın bir süre. Ama kısmi emekli olayım derseniz o zaman da 5400 gün, yani 15 yıl prim tamamlamanız lazım ve tabii 61-62 yaşlarında beklemeniz lazım. Ama öteki türlü EYT'den emeklilik için burada 7200 gün gerekiyor. Evet. Ya da SSK'lı olacaksınız. SSK'da çalışmaya başlayacaksınız bu isteğe bağlı prim yerine, ki o imkan varsa 5525 günü tamamlarsanız, ki öbüründe 5400'ü ama orada 61 yaş bekleyecekti. Burada yaş şartı olmadan emekli olur. Yani tekrar edeyim, hani izleyicimizin de moralini bozmayayım ama 773 günde emeklilik yok yani.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki Hülya Yazıcı, 16 Ağustos 1978 doğumluyum. 12 Ocak 1996 SGK girişim var. Şu an 4950 gün var. Kıbrıs'ta 591 gün çalışmam gözüküyor. Bu günleri Türkiye'ye aktarabilir miyim? Ücretli mi ödemek gerekiyor mu?
0: Evet, yani hani Kıbrıs deyince sanki hani orası bizim ülkemiz. Evet, bizim ülkemiz, yavru vatanımız, evet. Ama resmi olarak baktığın zaman orası bir devlet, yani evet. Yurt dışı. Dolayısıyla orada bir yurt dışı çalışma yapmış oluyorsunuz. O yüzden de oradaki primleri buraya aktarmak için aynen Almanya'da, Fransa'da, şurada burada nasıl yapıyorsanız parayla yurt dışı borçlanması yapmanız gerekiyor.
1: Devam ediyorum. Gökhan Aydın, 1982 doğumluyum. 99 Ekim ayı sigorta girişiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim? 5800 küsür prim doldu.
0: Bu hani işe giriş tarihi Ekim ayı olduğu için 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Evet.
1: Füsun Taşbek, 1981 doğumluyum. İlk işe girişim SSK 2007. Prim günüm 5330. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Burada da 7000 gün ve 58 yaş şartı var 2007 işe giriş tarihi sebebiyle.
1: Murat Yılmaz'la devam ediyoruz. 1979 doğumluyum. 4500 gün var. %45 ortopedik engelliyim. Sigorta girişimi 2013, emekli olabilir miyim? Diye sormuş Murat Yılmaz'ın sorusu.
0: Şimdi %45 ile ve 2013 girişli değil mi?
1: Evet.
0: Emekli olması şu anda pek görünmüyor. Ama tabii az önce anlattığım o sürecin yaşanması lazım. Yani bu %45'in onaylanması lazım vesaire. Dolayısıyla eğer %45 onaylanırsa burada da 18 yıl 4100 gün gerekiyor. Dolayısıyla prim tamam gibi görünüyor. 18 yılın geçmiş ama burada tabii bu engel raporunun iş göremezlik şeklinde SGK'cı onaylanması gerekiyor.
1: Peki devam ediyorum. Serkan Ataeli'nin sorusu. 1 Haziran 99 tarihinde işe başladım. 7 Mart 2023'te EYT kapsamında emekli oldum. Bu tarih itibariyle senelik izin hakkım 14 güne düştü. 1976 doğumluyum ve 29 Mart 2026 tarihi itibariyle 50 yaşına girdim. Firmamız 7 Ağustos 2026 tarihinde komple olarak izin kullandırmaktadır. 50 yaş üzeri 20 gün izin.

0: hakkı olmasına karşılık firma avukatı EYT ile giriş çıkış yaptığım için 7 Mart 2027 sonrası 20 gün izin hakkım olacağını, bu yılki iznimin 14 gün olduğunu söylemedi. Bu konuda ne yapmalıyım?
1: Şimdi iş kanunun 53. maddesi çok açık. Hani avukatla muhatap olduğu için söylüyorum. Avukat da o maddeyi bir okusun. Kaç gün, yani izin hakkı bir yılda bir doluyor ya. Bir yılı dolduran herkesin izin hakkı var bir kere. Evet. Bir yılı dolduktan sonra eğer o çalışan 50 yaş ve üzerindeyse 20 günden az izin kullandırılamıyor. Dolayısıyla 7'ye 8 2026'da mı izne çıktım diyor. Evet, izin kullandırmaktadır. 50 yaşını doldurmuş olacak o tarihte. Evet. 50 yaşın dolması lazım. Gün almaması lazım. Yani 51'den gün alınacak. Dolayısıyla izni 14 gün olarak hesaplanması yasalara aykırı görünüyor şu anda.
0: Evet. Öncesinde zaten 50 olmuş.
1: İzne Mart'ta. Çıktığınız tarihte 50 yaşını doldurmuşsanız 20 günden az izin verilemez. Şirketin avukatına iş kanunun 53. maddesini okutun.
0: Evet. Peki Ahmet Ardıl. 1974 doğumluyum. 96 SSK girişim var. 900 gün toplam sigorta var. EYT'den emekli olmak için eksik primleri borçlanabilir miyim?
1: Hayır. Yani bunun cevabını zaten uzun uzun veriyoruz. Evet. Yani böyle toplam gidip de toplu prim satın almak gibi bir usul yok. 900 günle emeklilik de yok. Çalışacaksınız yani. Evet. Başka çare yok. Yani çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigorta diye bir şey var. Orada da her ay yatırıyorsunuz. Toplu olarak yatırma diye bir şey yok. Sadece askerliği yatırabilirsiniz. Evet.
0: Erkan Tiryaki, 23 Nisan 1973 doğumluyum. 91 girişliyim. 25 seneyi doldurdum. 7930 günüm var. Nasıl emekli olabilirim?
1: Şimdi belli ki hani EYT'li olmuş bu arkadaşımız, 7930 günü var, emekli olamadıysa belli ki Bağkurlu, yoksa bu primle hemen emekli olması lazımdı. Ya 9000 güne tamamlayacak, evet, ya da 3,5 yıl SSK'lı çalışıp hemen emekli olacak.
0: Nedret Çelebi, 1969 doğumluyum, 1989 SGK girişliyim, arada boşluklar var. Çocuk borçlanması yaptım, son 2 yıl isteğe bağlı olarak ödedim. 3620 gün primim var, emekli olabilir miyim?
1: Evet, yani 3600 gün dolmuş zaten EYT kapsamında, ama 58 yaş şart var. Yani 2027'de doğum gününde emekli olabilir.
0: İbrahim Can'la devam ediyoruz. 2013 Şubat SGK 4A'dan sigorta girişim var. 93 doğumluyum. 3100 gün sigorta girişim var. 5400 gün yerine 5100 gün prim günle emekli olabilir miyim? Bir de sigortamın kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak yatırırsam yine SGK 4A'dan emekli olabilir miyim?
1: Evet, ama bu isteğe bağlı sigorta primleri 3,5 yılı, yani 1261 günü geçmemeli. Geçerse 5400 gün gerekir ki şu anda da zaten SSK'dan da emekli olmak isterse kısmi emeklilik 5400 gün orada, ve yine 64-65 yaşları gerekir.
0: 93 çok doğumlu zaten.
1: Evet, zaten çok 93 doğumluysa kaç yıl var 64 yaşına gelmesine?
0: Benle aynı yaşta. Yani tamam. Yani 33 yaşındayım. Evet. 31.
1: 31 yıl sonra inşallah hepimiz yaşarsak İbrahim'le evet, emekliliğini tebrik ederiz.
0: 31 yıl sonra konuşuruz yine. Muhammed Demir'in sorusu.
1: Yaşına bakmamıştım.
0: Evet. Evet. 1982 doğumluyum, 2001 girişliyim, 7000 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Primler tamamlanmış, artık 60 yaşını bekleyecek Muhammed kardeşimiz de.
0: Diğer soruyla devam ediyorum. Evet. 1973 doğumluyum, SSK girişim, 1988 meslek sesi başlangıcım var demiş. 95-2000 senesi arası kesintisi SSK'lıydım. 2000'de Avrupa'ya gittim ve halen çalışıyorum. Çifte vatandaşlığım var. Ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar bir meblağ ödemem gerekir?
1: Şimdi Avrupa'daki günlerini satın alabilir. Hani az önce söylediğim gibi yurt dışı boşlanma dediğimiz şey aslında Avrupa'da erkeklerin 18 yaşından sonra çalıştıkları günleri satın alması. Kadınların, evet, ise bulundukları günleri satın alması. Ama burada bir kural var. Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Buradan mavi kartlarda yer alınıyor. Netice itibariyle mavi kartların da vatandaşlıktan çıkmamış oluyorlar. Çifte vatandaşlık dediğimiz. Dolayısıyla en az 5400

0: 400 gün ve 61 yaş gerekiyor şu anki şartlarda. Brüt asgari ücretin %45'i ödeniyor her ay. Bu da şu anki asgari ücretten hesaplarsın 14 bin liranın biraz üzerinde bir para her ay için. 15 yıl için bu parayı düşündüğünde 2-3 milyon liralık bir meblağa ulaşıyor. Yani Türkiye'de çok primi olmayan birisinin sadece 5400 günü satın alıp emekli olması, ki 60'lı yaşları da bekleyecek.
1: Mantıklı.
0: Ve asgari ücret ödediği için de düşük maaş alması çok mantıklı görünmüyor, ama illa ben Türkiye'ye döneceğim, bir emekli maaşım olsun diyorsanız oradaki günlerinizi satın alabilirsiniz.
1: Peki, mailden devam edeceğim biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Annem 1 Ekim 2008 girişli 5400 günden geçen ay yaştan emekli oldu. Çalışmaya devam etmek istiyor ama 1 Ekim 2008'de çıkan yasaya göre çalışırsa emekli maaşı kesilirmiş. Bu bilgi doğru mu demiş.
0: Şöyle, 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar açısından 1 Ekim, yani şöyle, evet doğru, 2008'de çıkan yasayla 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için bu geçerli.
1: Dahil yani.
0: Anneniz, evet. 1 Ekim 2008'de sigortalı olduysa, yani şöyle söyleyeyim, tam öyle tarihi görünüyor. Söyleyeyim, evet. Ben size. 1 Mayıs 2008 ve sonrası. Evet, sizin anneniz de bu kapsama girmiş oluyor. Ya. Yani bu yeni bir şey değil, biliyorsun. Ha.
1: Peki, Hakan Bey'in sorusu. Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. İşe başlangıç 1998, prim günü 7600. Bağkur 7200 gün, prim eşit demesi hakkında bir gelişme var mı?
0: Bununla ilgili bir gelişme yok. Yani 98 girişine göre 9000 gün gerekiyor. Eğer 7200 gün yasası çıkarsa da zaten o küçük esnaf için düzenleme düşünülüyordu. Ona da dikkat etsin. Kendisi de hani küçük esnaf değilse, bir şirket ortağı vesaire ise, hani tek kişilik, işte bir kişinin çalıştığı böyle küçük defter tutma zorunlu olmayan esnaflar için çıkacaktı. Ama şu anda onunla ilgili bir yasal düzenleme henüz meclise gelmiş değil. Ya.
1: Nesrin Karahisar, %91 engelliyim. 1973 doğumluyum. 2007 Ekim ayı sigorta girişim var. Prim günüm 3495. Halen öğretmenlik yapıyorum ve 10 yıllık memurum demiş.
0: Şimdi şöyle, %60 ve üzeri eğer bu rapor onaylanırsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3700 günle emekli olabilir.
1: Dündar Can'la devam ediyorum. 1988 doğumluyum. 2005 sigorta girişim var. %40,
0: 2005.
1: 2005, evet. %40 engelliyim. 1200 gün primim var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu engelli arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Sizin engellilik oranınızı bir doktor, bir hastane o raporu size vermiş olabilir. Ama bunun mutlaka iş göremezlik kaybınızın, iş gücü kaybınızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bu onaylanmadan emeklilik yok. Yani o yüzden de bu zor bir süreç. Mutlaka o raporun onaylanması lazım. Yani benim raporum var, ben emekli olayım diyemiyorsunuz. Evet. Eğer onaylatırsanız siz de 18 yıl 4100 günle emekli olursunuz.
1: Peki, Sabri Kaplan şöyle bir mesaj, mail atmış. En düşük emekli maaşı diyorsunuz ama insanlar prim ödememiş ki. Bu bizlere haksızlık olmuyor mu? 9500 primle emekli oldum. En düşük emeklilerde 3500 prim ödemiş. Lütfen.
0: Size bir haksızlık olmuyor ki zaten. Sizin ödediğiniz primin karşılığında emekli maaşınız, yani kabul edersiniz etmezsiniz. Şu andaki sisteme göre sizin ödediğiniz primin karşılığında bir emekli maaşı hesaplanıyor, evet. Ve size ödeniyor. Burada bir haksızlık yok. Yani siz işte 9000 gün ödediniz de size 7000 günlük prim ödeniyor diye bir şey yok. Kaç lira ödemişseniz onun karşılığında alıyorsunuz. Dolayısıyla bir haksızlık yapılmıyor.
1: Evet.
0: Burada diğerlerine de bir haksızlık yapılmıyor. Yani 3000 gün prim ödeyen birisine de bir haksızlık yapılmıyor. Ona devlet bir destek veriyor. Ha, diyebilirsiniz ki bu destek ona veriliyor, bana da verilsin. O başka bir şey. Bana haksızlık yapılıyor demek başka bir şey. Sizin maaş hesabınızda bir haksızlık yok, bir yanlışlık yok. Ne ödediyseniz ona göre hesaplanıp size bir maaş çıkartılıyor. Onlara da çıkartılıyor.
1: Evet.
0: atıyorum 15 bin lira çıkıyor ona. Devlet diyor ki ben bunun üstünü biraz tamamlayacağım, bu insanlara destek olacağım. Düşük evet. maaşları olduğu için. Yoksa bir haksızlık yok orada. Peki, yani sizin maaşınız yanlış hesaplanmıyor. Evet. Onu anlatabildim mi? Evet.
1: Oğuz Alasun çok kısa ve net bir soru sormuş. Tazminat nasıl hesaplanıyor diye sormuş.
0: Tazminat çalıştığınız süreyle son brüt maaşınızın çarpımı şeklinde. O brüt maaşın hesabı da zaten giydirilmiş ücret şeklinde, hani ek ödemelerle yapılıyor. Son brüt maaşınızı, yani son aslında son 4 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve bunu çalıştığınız
1: yıla
0: yılla çarpıyorsunuz. Yıl ya da gün neyse. Evet. Ve sadece damga vergisi kesiliyor. Evet.
1: Peki devam ediyorum. Fatma Ulusoy'un sorusu. 1971 doğumluyum. 2018'de işe başladım. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Fatma Ulusoy.
0: Şimdi burada en az 5400 gün gerekiyor ve yaş şartı da yüksek. Ama uzun emeklilik için 2018'de işe girmiş birisi için 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Evet.
1: Adem Demir, bir yakınım eşinden dul maaş alıyor, eşi SSK'lı, babasından da maaş alabilir mi? Babası Tarım Bağkurlu'ydu.
0: Şimdi şöyle, bu aslında eskiden oluyordu. Yani 2008 öncesinde vefat eden insanlar farklı kurumlardansa hem babadan hem eşten alınabiliyordu ama 2008'de bu kaldırıldı. Eğer her ikisi de 2008 öncesinde vefat etmişlerse evet alabilir ama sonra vefat etmişlerse hayır. Evet. Yüksek olanı seçecek, onu tercih edecek.
1: Peki, devam ediyorum. Kudbettin Ekti. 1982 doğumluyum, 21 Ağustos 2001 girişliyim. Şu an 3800 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
0: Yani askerlik borçlanması yapsanız da yapmasanız da bir kere 7000 güne ihtiyacınız var. Ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Yani bu primle olmaz.
1: Sıradaki sorum. 2002 yılında girdiğim iş yerinde halen asgari ücretle çalışıyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminatım ne kadar olur? Çalıştığım yer bir meslek örgütü. Tazminatımı ödeyecek durumu yok. Nasıl bir yasal yol izleyebilirim demiş seyircimiz.
0: Bir kere zaten hani işten ayrılırsanız istifa etmiş olursunuz. Evet. Ödeyecek durumları da olsa da olmasa da zaten tazminat alamazsınız.
1: 24 yıl olmuş.
0: Ancak 7000 gün doldu ve ben bununla SGK'dan yazı alarak tazminat alayım derseniz o zaman tamam alabilirsiniz. Derneğin gelirleri vardır bir şekilde. O gelirlere haciz konulur ve ödenir. Yani başka ödeyecek durumu yok derken hani derneğin mal varlığı da mı yok, hiçbir şey de mi yok? Yani önce kamu alacakları böyle durumlarda, sonra işçi alacakları öncelik tanınıyor mahkemeler tarafından. Evet. Yani yasal yol nedir? Hani kıdem tazminatı için arabulucuya gidersiniz. Hı hı. Arabulucudan karar çıkınca da haciz yoludur. Evet.
1: Peki. Akın Kastel. 1984 doğumluyum. 2005 Nisan Bağkur girişliyim. 2011'e kadar prim ödemedim. SGK primim 1080 gün. Bağkur günlerimi alabilir miyim ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu Bağkur primlerini satın alacaksanız bu sürede, yani şöyle, 2005 ile 2011 arasında Bağkur faaliyetin devam ediyor olması lazım. Yani 2005'te Bağkurlu oldum, 2011'e kadar hiç ödemedim, sonra ödedim diyorsanız öyle değil. Yani o faaliyetin devam etmesi lazım. Yani bir dükkan açtınız, 2011'e kadar devam etti, işte 6 yıl neyse. O 6 yıl ödemediyseniz bu primleri gidip ihya edip bugünkü asgari ücretten alabilirsiniz. 9000 gün 60 yaş şartı da var emeklilik için.
1: Evet, Hakan Eroğlu'yla devam ediyorum. Prim günüm doldu. Ancak yaşı beklemem gerekiyor. Şimdi emekli olup yaşı beklerken resmi olarak başka bir işte çalışmamın bir sıkıntısı olur mu?
0: Olmaz, niye olsun? Hani hatta faydası olur. Prim evet. ödenir, emekli maaşınız artar. Başka bir işte çalışmakta hiçbir sakınca yok. Hatta şöyle de bir faydası var. Eğer çalışmazsanız genel sağlık sigortası prim borcu çıkar. Çalışırsanız sağlık hizmetlerinden de yararlanırsınız. Evet.
1: Kiraz Hanım'ın sorusu. 1975 doğumluyum. 2000 yılı sigorta girişim. 4500 iş günüm var. 2000 sonrası 2 doğumum var. Şu an memur olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli?

0: Şimdi memuriyetten tabii emekli olacaksınız. 2000 yılı girişiniz olduğu için de zaten 20 yılı doldurmanız lazım. Yani 7200 gün memuriyette kesenek ödenecek ve 58 yaş beklenecek.
1: Semra Sevgili, 4 yıldır yarı zamanlı olarak Diyanet'te fahri yönetici olarak çalışmaktayım. Sigortam yarım gün olarak SSK üzerinden yatırılmakta. Bu 4 yıllık geri kalan kısımları ödeyebilir miyim?
0: Evet, yani biliyorsun bunu zaman zaman konuşuruz. 2011 yılında bir yasa çıktı. 6111 sayılı yasaydı galiba. Numarasını yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu part-time çalışanların, yani 10 günden az olmamak üzere 10 günle 30 gün arasında çalışanların, çünkü 10 günden az çalışanlar işte bu gündelikçiler vesaire, onlarınki farklı, ama 10 gün ve yukarısında çalışanlar isterlerse gidip kendileri parasını ödeyerek bu günleri 30 güne tamamlayabiliyorlar. O yüzden siz de bu 4 yıllık kısmın parasını ödeyerek 30 güne tamamlayabilirsiniz. Yani 15 günü de siz ödeyeceksiniz, 30 güne tamamlayacaksınız. Evet. Bu da primlerinizi arttırır, evet.
1: Peki, Sibel Bayır, uzun bir soru. Annem adını yazıyorum demiş. Eşim isteğe bağlı Bağkur emeklisiydi, 10 yıl önce vefat etti. Emekli maaşını %75 hisse payıyla alıyordum. 17.251 lira. İsteğe bağlı Bağkur prim ödemelerim sonrasında 2026 Nisan ayında ben de emekliliğe hak kazandım. Şu an eşimden aldığım emeklilik maaş hissesi %50'ye düştü ama tarafıma 8.711 lira ödendi. %75'e 17.251 lira olan payın %100'ü 23.000 lirayken %50'si 11.500 lira olmaz mı? Normal şartlarda en düşük emeklilik maaşı 20.000 lirayken %50'si 10.000 lira olması gerekirken tarafıma yatırılan düşük maaşın SDÖ ya da SZÖ şeklinde bir durumdan kaynaklandığından bahsediliyor. İkinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş ama bu bilgiye herhangi bir yerde erişemedim. Ne yapabilirim demiş.
0: Şimdi şöyle, SDÖ dediği sosyal destek ödemesi. Evet. O da hani az önce anlattığımız şey var ya, sosyal yardım zammı, diğeri de sosyal yardım zammı ve sosyal destek ödemesi. Hani işte 20 bin liranın altında kalan maaşları oraya tamamlıyor ya devlet. Şimdi bir kere aldığınız para emekli maaşı değil. Dolayısıyla bu 20 bin liralık taban emekli maaşı emeklileri ilgilendiren bir kısım. Sizin eşinizden aldığınız maaş bir ölüm maaşı.
1: Yani sizin emekliliğiniz değil sonuçta.
0: Değil. Evet. Neticede siz kendiniz emekli olursanız o emekli maaşını alırsınız. Ve emekli olmuşsunuz zaten. Dolayısıyla 175 hisse emekli olduğunuz için %50'ye düşmüş, evet. Orada hesaplama hatası varsa bir SGK'ya sormak lazım. Hesaplama yapılırken başka hak sahibi olup olmadığına da bakılıyor. Mesela bir kızınız varsa, o da eğer hak sahibi ise, yetim maaşı alıyorsa, o zaman bu para düşüyor veya yükseliyor. Dolayısıyla Bağkur'da %50'nin altına düşer bilgisi doğru değil. Evet. Yani şurada diyor ya, ikinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş bilgisi doğru değil. %50 ödeniyor. Dolayısıyla o bilgiye bakmayın. Ama dediğim gibi 20 bin lira emekliler için taban maaş, sizin için %50 olduğu için 10 bin lira. Şimdi artacak tabii o yeni taban maaşla birlikte. Evet.
1: Peki, Fatih Dede, 1977 doğumluyum. Nisan 96'da sigortalı oldum. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş izleyicimiz. Dolayısıyla 5825 gün tamamlanınca emekli olur. İşte 1525 gün kadar daha çalışacak ve emekli olacak. Varsa askerliğini borçlanabilir. Biraz daha emekliliği geriye çeker.
1: Evet. Ergin Çelik, sigorta girişim 2 Mart 1998, prim gün sayım 8148 gün. 1983 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii 83'te doğup 98'de sigortalı olduysanız bu 15 yaş nedir diye bir sormak lazım. Yani 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa şey dolmuş, prim dolmuş, 25 yıl dolmamış 18 yaşından sonraki bölüm. 83'te doğum gününüz ne zamansa 2026'da, o zaman emekli olursunuz. Bir daha hatırlatayım, bu 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa. Evet.
1: Peki. Hakan Polat. 1980 doğumluyum. 2005 çiftçi Bağkur'u sigorta girişim var. Daha sonradan SGK'dan da primlerimi ödedim. Askerliğimi 18 ay yaptım. 5600 gün primim var. Emekli hangi şartlarda emekli olurum ve ne zaman olurum?
0: Şimdi şöyle, eğer Bağkur fazlaysa 9000 gün 60 yaş, SSK fazlaysa 7000 gün 60 yaşla emekli olursunuz. Evet. Sizin son emekli olacağınız zaman eğer şeyse, SSK fazlaysa askerlik borçlanması onun üstüne gelir. Bağkur'sa onun üstüne gelir. Yani askerlik borçlanmasında hangi prim, hangi kurumdan prim olacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yıldaki çalışmalarınızın önemi var.
1: Peki. Cemil Yaman. 1984 doğumluyum. 95 staj girişim. 99 yılı Temmuz'da 17 gün bir fabrikada sigorta girişim var. 5500 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 11 yaşında bir staj görünüyor.
1: Evet.
0: Bu nedir yani, ilkokul son sınıfta mı staj? Bunu tam anlayamadım. Bir kere burada bir sıkıntı var gibi. Yoksa ortaokul 1 mi, bilemedim yani. Zaten bir önemi yok da. Yani hani emeklilik açısından, ama 11 yaşında da bir staj yoktur herhalde. Yani tarihlerde bir hata yoksa. 99'un 7. ayında da yine 15 yaşında bir iş var.
1: Evet.
0: 17 gün. Diyelim ki bu 99'un 15 yaşında bir fabrikada sizi işe aldılar. Ne iş yaptınız da bilmiyorum. Hı-hı. 15 yaşında bir çocuk fabrikada ne yapabilir? Uzun vadeli sigorta kollarından da sigortalı yaptılar. Ama fiilen çalışma ve prim de yatırılması lazım. O zaman EYT'li olursunuz. Yani bu kadar bilinmezin içinde bir şey de söylemek istemiyorum ama diyelim ki her şey lehinize gelişti. O zaman 5975 günle emekli olursunuz. Tabii emeklilik için 2027 yılında 25 yılın dolmasında beklemek lazım. Evet. Ama burada çok bilinmez var yani. Buradan bir emeklilik çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü 15 yaşında bir fabrikada 17 gün bir çocuk ne yapmış olabilir yani?
1: Evet. Evet. Peki,
0: devam bir yaşında nasıl bir staj yapmış evet. olabilir yani? Evet.
1: Fatih Demirci. 1981 doğumluyum. 96'da çıraklığım var. 2001 yılı Şubat'ta girişim var. 2001 yılında askere gittim. Askerliğimi ödersem geriye çekilip EYT'den yararlanabilir miyim? 6000 günüm var.
0: Şimdi şöyle, askerlik 2001 yılının ikinci ayından önceyse
1: evet.
0: ki mümkün değil yani. 2001 yılında ikinci ayında işe girmiş ama öncesinde bir 17-18 yıl ay askerliğin olması mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Çünkü 81 doğumlu yani evet. 20 yaşında askere gitse 2001 yılında muhtemelen işe girmeden önce gitmiş, sonra gitmiş. Dolayısıyla bir işe yaramayacak. Diyelim ki eğer öyle bir şey olsaydı, mesela 81 doğumlu değil de 70 doğumlu olsaydı, 90'da askere gitmiş olsaydı 17 aylık bir ödemeyle EYT'li olurdu. Dolayısıyla hani burada askerliği ne zaman yaptığınızı da keşke söyleseydin. Hani 2001'ini söylemişsiniz ama
1: ayı söylemediği için.
0: Yani zaten mümkün değil. Hani 2001'in birinci ayında askere gitti diyelim. İkinci ayında nasıl işe girsin?
1: Evet.
0: O da mümkün değil. Dolayısıyla hani buradan bir EYT çıkmaz. Siz bir 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Kubilay Saraçoğlu. 4 ay emeklisi kadın veya erkek. 4 ay emeklisi eşinin kadın veya erkek vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi?
0: Alabilir. Yani ölüm maaşında, eşten alınan ölüm maaşında çalışabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Mesela emeklisin, bir işte de çalışıyorsun, eşinin de maaşını alabilirsin. Yani 3 maaşı da alabilirsin. Ama oran %75'ten %50'ye düşüyor. Evet.
1: Melisa Sayıklar. Emekli olurken mesai ve yemek parası gibi yan haklar emekli maaşına yansır.
0: Yansımaz. Yani emekli maaşını belirleyen şey sizin ödediğiniz primlerdir. Bunlar eğer düzenli oluyorsa, mesai çok düzenli olan bir şey değil, kıdem tazminatına yansıyan ödemeler. O yüzden emekli maaşıyla bir ilgisi yok.
1: Peki, devam ediyorum. Mesut Öztürk. Annem 1974 doğumlu, 2006 SSK girişli ve hala çalışmakta. 4400 SGK primi var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü tamamlayacak, bir de 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Dişli. Tazminat ödemelerine sınırlama getirildi. Asgari ücretten yüksek alıyorum ama brüt ne kadar yüksek olsa da yıllık 65 bin lira diye hatırlıyorum. 6 ayda mı değişiyor yoksa yılda bir mi?
0: Evet, tazminat ödemelerine bir sınırlama getirilmedi. Kimsenin öyle bir sınırlama getirdiği yok. Bu bilgiye inanmayın. Sadece kıdem tazminatı tavanı var. Bu da her 6 ayda bir Ocak ve Temmuz'da değişiyor. Şimdi de değişti. Onu ilk baştaki tablolarımızda vermeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. 73.730 lira oldu. Memur maaş artışı kadar artıyor.
1: Evet. Peki bir sonraki sorumuza devam ediyorum. Ben Artvin'den Hızır Aydın. 2005 girişliyim. 5948 günüm var. %57 süresiz raporum var. Engelli emeklisi olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz ama işte bu iş gücü kaybınızın %57 olarak SGK tarafından da onaylanması lazım. O olursa 16 yıl 3700 gün ile emekli olursunuz.
1: Evet.
0: İkisi de dolmuş.
1: Bülent Balçıkova, 4 Nisan 1975 doğum tarihim, 7 Eylül 98 işe giriş tarihim, 908 prim SGK'dan toplam 7250 gün 4B'den prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? 2000'den beri Fransa'dayım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şu 7250'yi yurt dışı borçlanmayla 9000 güne tamamlasın. Bak şimdi mesela bu izleyicimiz çok avantajlı. Türkiye'den fazlaca primi var. Yurt dışından fazla prim satın almadan emekli olabilecek. 9000 günü tamamlayıp emekli olsun. Hem EYT'li olmuş hem de çok fazla yani 1750 gün satın alacak. Dolayısıyla hemen emekli olacak.
1: Evet. Ozan Köseoğlu. Bağkur'dan emekliyim ama 3000 üzerinden olanlarla aynı parayı alıyor. 5000 üzerinden alanlar da aynı parayı alıyor. 9000'den üzerinden Bağkurlar da aynı parayı alıyor. Ve bunların hepsi askeri olarak fark olmuyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı demiş.
0: Şimdi 3000, 5000, 9000 aynı parayı alıyor demek hani hani bunu nereden biliyorsunuz aynı parayı alıyor? Böyle bir şey mümkün değil.
1: Evet.
0: Herkesin ödediği primle maaşı belirleniyor ve kimsenin maaşı kimseyle eşit değil bir kere emeklide. Çok spesifik bir yer. Herkesin farklı durumu var. O yüzden yani bu bilgi yanlış. Hani siz bir şeyi anlatmaya çalışmışsınız onu anladım. Taban maaş meselesi. Az önce de onu söyledim. Kimse kimseyle aynı maaşı almıyor. Sadece düşük maaşlara devlet bir destek veriyor. Hepsi
1: evet. Fethiye Emengen, 1987 doğumluyum, 2008 yılında sigorta girişim oldu. 2010 yılında da 9 yıllık sigortam yattı, daha sonra hiç çalışmadım, ne zaman emekli olurum?
0: 7000 gün ve 58 yaşla emekli olursunuz.
1: Cenap Unsal, 15 Ocak 1990 SSK girişliyim, 3278 günüm var, 54 yaşındayım, 28 senedir yurt dışında yaşıyorum. 3600 günle 60 yaşı beklemek mi, aradaki primi ödeyip hemen emekli olmak mı mantıklı?
0: Şimdi şöyle, aradaki primi ödemeye kalkarsanız Bağkurlu olursunuz, 9000 gün gerekir hemen emekli olmak için. Ama şurada işte bir 400 güne yakın bir prim ödeyip 60 yaşında da emekli olabilirsiniz.
1: Mustafa Bozdemir, eşim 81 doğumlu, 2004-2007 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. 2007'de devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 6300 günü var, ücretsiz izne ayrıldı. Bitince istifa edecek, emeklilik durumu nedir?
0: 20 yıl 58 yaş şartları var.
1: İbrahim Yasam, 2003 Mart girişliyim, 77 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
0: 7000 gün, 60 yaş şartları var. Prim de olacak, yaş da olacak, daha çok eksik.
1: Osman Meşe, yurt dışından yazıyorum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var. Almanya'da 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı?
0: Şimdi Türkiye'de sigortası yok. Parayı yatırdığı tarihe göre bir başlangıç belirleniyor. Ama Bağkur olduğu için 3600'den değil en az 5400 gün gerekiyor. Yurt dışında tam zamanlı çalışmayla ilgili de bir çalışma yok henüz.
1: Evet. Adem Durak, 2000 sigorta girişliyim. Askerliğe borçlanırsam EYT kapsamına giriyorum. Kamuda çalışıyorum. Emekli sandığında işe giriş ileri çekiliyor mu demiş.
0: İleride çekilmiyor, geride çekilmiyor. Yani askerlik sigortadan önce ise biliyorsun SSK'larda borçlanınca geri çekiliyor ama kamuda bu yok.
1: Ya. Osman Özener, 2 Ocak 96 SGK girişli olarak 696 kanun hükmünde kararname ile üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var. Fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda? Bu da son sorum.
0: Şimdi 696 kanun hükmünde kararname taşeronların evet. Devlet işçisi olması. Çalıştıkça maaşım düşüyor diye bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey kim diyorsa sakın inanmayın. Emekli olduktan sonra da çalışma imkanı var. Ama devlet bunu çok kabul etmiyor. O yüzden de emekli olmamış izleyicimiz. Kendisi karar verecek. Ya burada evet. Çalışmaya devam edip o maaş alacak. Emekli maaşlarını kaçıracak. Ya da emekli olup başka bir yerde çalışıp hem emekli maaşı hem de maaş alacak.
1: Evet. Peki çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Faruk Erdem. Sayın seyirciler bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Hemen otel.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Apor ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız ve hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. 2004 İstanbul zirvesinde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Detaylarına birazdan bakacağız. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Öncesinde konuşmasına ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye NATO için çok önemli, savunma için ihtiyacı

0: ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu liderlerle görüşecek. Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinde güvenlik başlıklarının yanı sıra ekonomi ve savunma sanayine ilişkin kritik kararların da masaya yatırılması bekleniyor. Zirvenin ekonomik gündeminde savunma harcamalarının artırılması, ortak üretim, savunma sanayi yatırımları ve yeni tedarik zincirlerinin oluşturulması öne çıkıyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Birazdan detaylarına bakacağız. Şimdi yurt içi piyasalardaki son duruma bakalım. Kapanışa 9 dakika kaldı. BIST endeksi %0,23'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Açılıştan sonra günün en yüksek seviyesini görmüştü. 14.627, şu anda 14.450 seviyesinde ve gün içerisinde 14.420 kadar da gerilemişti BIST endeksi. Sektörlerdeki son duruma hemen bakalım. Bankacılık 17.000 üzerinde, 17.388 seviyesinde, sanayi 18.225, turizm düşüşte 1.852, teknoloji 50.502, gayrimenkul 6.679 ve spor %2,5'in üzerinde primlenme var 1.852 seviyesinde. Devam edelim sigortacılığa bakalım. Sigortacılık düşüşte 73.778, kimya 15.395, inşaat 22.800, bilişim 9.382, madencilik %1'in üzerinde primlenme var ve gıda düşüşte 16.787 seviyesinde. Sektörlere de baktık ve şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. NATO ile isterseniz başlayalım ki 22 yıl sonra Türkiye bu zirveye tekrar ev sahipliği yapıyor. Aslında çok fazla jeopolitik gelişmelerin olduğu kritik bir süreçte gerçekleştiriliyor. Bu anlamda önemli bir zirve diyebiliriz ki Türkiye için daha önemli çünkü Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Öncelikle nasıl bir zirve olacak? Bunu sormak istiyorum size ve Türkiye ekonomisi için ne ifade ediyor?
1: Tabii çok kritik bir zirve. Siz de bahsettiniz. Son bir süredir biliyorsunuz dünyada jeopolitik riskler çok yükseldi. NATO ile alakalı da tartışmalar çokça kez ortaya atıldı. Dolayısıyla aslında oradaki birlik özelinde verilecek mesajlar çok yakından takip ediliyor olacak. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'de yapılıyor olması ve Türkiye'nin savunma sanayi tarafında önemli bir rol giyiniyor olması ki siz de az önce toplantı açılış konuşmasına değindiniz. Buradan bir tedarik sağlandığı, Türkiye'deki savunma sanayinin önemine vurgu yapıldığı bir başlangıç, açılış yapılmış. Dolayısıyla bizim özelimizde de verilecek mesajlar açısından çok önemli bir toplantı olacak. Öncesinde biliyorsunuz Amerika'da geçen bir haber vardı uçak satışıyla ilgili. Hepsinin böyle merakla detaylarının beklendiği, yapılacak açıklamaları detaylı cümle cümle, kelime kelime takip edeceğimiz, hem NATO Birliği'nin önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemle alakalı alacağı kararlar açısından, hem de Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye ile alakalı yapacakları açıklamalar açısından çok önemli bir zirve. Ülkemizde yapılıyor olması da ayrı bir önem katıyor.
0: Peki şimdi aslında zirvede Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle gerçekleştireceği ikili temaslar da tabii ki yakından takip ediliyor. Özellikle savunma sanayi, ticaret ve yatırım başlıklarında ona olumlu mesajlar gelmesi ki gelmeye de aslında başladı diyebiliriz açılış konuşmasında NATO Genel Sekreterinin. Borsa İstanbul'da kalıcı bir fiyatlama oluşturur mu?
1: Oluşturabilir. Tabii ki öncelikle kendi dinamiklerimize bakacağız. İkinci çeyrek bilanço dönemi yaklaşıyor biliyorsunuz. İşte Ağustos'un ilk haftası yanlış hatırlamıyorsam finansallar açıklanmaya başlanacak. Tabii ki esas kendi dinamiklerimize öncelikle fiyatlayacağız ama oradan gelecek olan pozitif açıklamalar hem Amerika tarafıyla ilgili, hem Amerika ile ilgili, hem Avrupa ile ilgili muhakkak borsaya da pozitif etkisi olacaktır. Özellikle de savunma sanayi tarafını ilgilendireceğiz. Zaten toplantının ilk gününden kendini belli etti diyebiliriz.
0: Peki BIST 100'le devam edelim. 14.000'in üzerinde biraz daha hem işte sabah saatlerindeki seviyesine baktığımızda, günlük primlenmeye baktığımızda biraz daha yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda 14.000 üzerine çıkmıştı. Halen 14.000'in üzerinde devam ediyor. Tabii

0: biraz yabancının payını konuşarak başlayalım. Hem şu anki seviyeyle ilgili değerlendirmenizi alacağım. Ondan sonra şimdi Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapması ve uluslararası diplomaside üstlendiği bu kritik rolde düşünecek olursak yabancı fonların Türkiye risk algısını değiştirebilir mi? Önümüzdeki dönemlerde özellikle nasıl bir tablo göreceğiz bu anlamda?
1: Yani seçicilik açısından kısa vadede değiştirmeyebilir. Yabancılar zaten Türkiye'ye de yatırım yapıyorlar biliyorsunuz. Bu sene aslında savaş çıkana kadar da ciddi pozisyon oluyorlardı. Hem tahvil tarafında hem hisse senet tarafında. Ama tabii ki şu anda Türkiye özel bir dönemden geçiyor. İşte yüksek faizi düşürmeye çalıştığımız bir dönem. İşte bir yandan enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Dolayısıyla da şu anki ortamda, şu anki konjonktürde finansal anlamda bütün şirketler bu ortamda bir operasyonel kar üretemeyebiliyor. Yabancılarda operasyonel kar üretebilecek dönem dönem hangi sektör ön plana çıkacaksa taktiksel olarak oralarda pozisyon almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da bu pozisyon alma tarzının devam edeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen hafta da aslında endeks yukarı giderken karışık bir seyir vardı. Bugün de yine endeksin artı olduğunu görüyoruz ama karışık bir seyir var yine endekse. Yani işte havacılık tarafında bir miktar pozitif hareket var. İşte demir çelikler pozitif fiyatlanıyor. Bankacılığın bir miktar böyle endeksin gerisinde kaldığını görüyoruz geçtiğimiz haftadan bu yana. Yani her yükselişten bir satışla karşılaştığını görüyoruz. Bu dönemin devamının olacağını söylemek çok yanlış olmaz. Genel olarak kurumsallar ve yabancılar seçici davranıyorlar. Endeksle alakalı konuşacak olursak ise kısa vadede 14.750 çok önemli bir direnç seviyesi. Daha önceki ay gördüğümüz 15.200 zirvesinden bu yana düşen trendin kırılım seviyesi. Dolayısıyla endekste bir kere zirveyi tekrar zorlar mıyız, zorlamaz mıyız? Teknik olarak 14.750'nin kırılımıyla beraber daha hevesli bir şekilde konuşuyor olacağız. Tabii bu kırılım gerçekleşecekken de özellikle ikinci çeyrek finansalların açıklanması yaklaştı. Açıklama tarihleri yaklaştı. Orada ikinci çeyrekte bir miktar olumlu bilanço gönderebilecek, olumlu finansallar gönderebilecek şirketlerde hareketlerin olmasını beklemek daha gerçekçi olur.
0: Peki kapanışa az bir zaman kaldı. 1,5 dakikalık bir zaman kaldı. Kısa cevap vermenizi rica edeceğim. Şimdi bankacılık endeksine baktığımızda uzun süredir aslında piyasanın lokomotifi durumundaki bütün gelişmelerin en hızlı tepki verdiği endekslerden bir tanesi Borsa İstanbul'da. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde bankacılıkta nasıl bir seyir olacak ve yoksa NATO zirvesi sonrası savunma sanayi ve faiz indirimiyle birlikte sanayi şirketleri daha fazla öne çıkabilir mi önümüzdeki dönemlerde?
1: Şunu söylemek lazım. Son cümleden başlayayım. Faiz indirimi kesinlikle bankacılığa da olumlu yansıyacaktır. Yani önümüzde tekrar bizim faiz indirim patikasını görüyor olmamız bankacılığa muhakkak pozitif yansıyacaktır. Fakat biliyorsunuz savaşın negatif etkilerini biz ilk çeyrek finansallarında görmedik pek. Bunları esas ikinci çeyrek finansallarında göreceğiz. Dolayısıyla da bankacılığın kısa vadede açıklanacak olan finansalları bir miktar sene başında yapılan varsayımlara göre zayıf kalacak. Beklenti bu yönde. O yüzden de kısa vadede bir miktar negatif hareket etmesini endekse göre bekleyebiliriz. Ancak sizin de az önce değindiğiniz gibi faiz indirim politikası tekrar gözümüz önünde net bir şekilde belirdiğinde o senaryoda bankacılığında artık bir miktar pozitif fiyatlamaya gidebileceğini söylemek mümkün.
0: Yayında kalın. Borsa İstanbul kapanışına bakalım. Hangi seviyeden kapatmış? Sonra devam edelim.
2: Gong.
0: Haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.424 puandan tamamladı. Yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. BIST 100'de 14.000 üzerindeki seyir sürüyor. Şimdi Tolga Bey, önce bugüne dair bir değerlendirme almak isterim sizden. BIST 100 nasıl bir seyir izledi bugün ve şunu da ekleyeyim soruma. Savunma sanayi şirketleriyle devam ediyorduk aslında. Onu biraz detaylandıralım istiyorum. Önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da savunma ve sanayi hisseleri için orta vadede yeni bir hikaye oluşacak diyebilir miyiz?
1: Tabii. Endeksin kapanışı karışık seyirle kapandı. Yani aslında yatay kapandı gibi görüyoruz ama çok pozitif fiyatlanan sektörler de oldu. Mesela bugün biliyorsunuz bir yabancı aracı kurumdan gelen raporla beraber işte Türk Hava Yolları'nın sert bir hareket yaptığını gördük yukarı yönlü. İşte BİMAŞ'ta biliyorsunuz bir geri alım programı açıklandı şirket tarafından. O yüzden BİMAŞ'ın endeksten pozitif ayrıştığını. Yine ikinci çeyrekte marjların iyileşmesiyle beraber olumlu finansal beklentilerini istinaden Ereğli Demirçelik ve Kardemir'de olumlu hareketler vardı. Yani bir yandan da işte bankacılık eksiydi, sigortacılık eksiydi. Bazı sektörlerde eksi hareket vardı. Genel olarak karışık bir seyir. 14.750 seviyesini dikkatle takip ediyor olacağız. Ben şu anda kısa vadede pozitifim piyasayla alakalı. Hem savaş gündemini bir kenara atmış olmamız, hem NATO zirvesinin burada yapılıyor olması, hem de yavaş yavaş artık Merkez Bankası'nda faiz indirim veriyle alakalı yani hemen çok yakın zamanda gelecek anlamında söylemem ama en azından piyasa bir net resim çizebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber kısa vadede zamanla pozitif fiyatlamaların geleceğini düşünüyoruz. 14.750 yayının başında da söylediğim gibi bizim kritik olarak şu anda takip ettiğimiz seviye. Diğer sorunuza gelecek olursak savunma sanayi bütün dünyada ve özellikle Türkiye'de alfa sektör olmaya devam ediyor. Ekonomik konjonktürden bağımsız, bütün gelişmelerden bağımsız, orası sürekli sipariş alır durumda. Sürekli bir anlaşma haberi geliyor. Sektördeki şirket yetkilileriyle konuşulduğunda da gerçekten bu durumu doğrulayan bir şey var. Beyanatlar var. Bu sene başından beri anlaştıkları, yaptıkları anlaşmaların çok daha üzerinde sözleşmelerle kapatabileceğini bekliyorlar bu seneyi. Dolayısıyla savunma sanayi her şeyden bağımsız nakit akışı üretmeye, iş almaya ve olumlu finansallar göndermeye devam edecek gibi duruyor ki NATO zirvesinden de sektörle alakalı daha olumlu haberler, gelişmeler, anlaşmalar çıkabilir. Burada çünkü birebir sizin de bahsettiğiniz gibi temaslar olacak liderler arasında. Dolayısıyla savunmayı bir kere şey yazmak lazım. Yani bu senenin alfa sektörü özellikle sert geri çekilmelerde mutlaka bir miktar portföye eklemek lazım ki Aselsan'da yakın geçmişte biliyorsunuz sert satışlar oldu. Sonrasında hızlı bir şekilde geri dönüş izledik hisseden. Sanayi tarafına gelecek olursak sanayi tarafında da bir yandan enflasyon muhasebesi devam ediyor ancak artık yavaş yavaş hem o enflasyon muhasebesindeki çarpan etkisinin azalması bilançolar üzerinde hem de işte demir çelik gibi sanayi endeksinin ağır topu olan şirketlerin marjlarında iyileşme olması ve yavaş yavaş finansallarda pozitif beklentiler oluyor olması, yine şişe cam tarafında pozitif beklentilerin oluşması, yavaş yavaş artık o sanayi endekse olan ilgi de arttırmaya başladı. Tabii ki gelecek olan faiz indirimleri olumlu olacaktır ama bir yandan da biliyorsunuz uygulanan makro ihtiyati tedbirler var. Yani bankalara kredi konusunda büyüme sınırlaması veren tedbirler. O tedbirler de biraz gevşetildikçe sanayi tarafın daha da olumlu etkileneceğini göreceğiz. Ancak yavaş yavaş artık oraya yabancıların da ilgi gösterdiğini görüyoruz.
0: Evet. Tolga Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikteydi. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Sayın seyirciler, NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da yani yarın ve sonraki gün Ankara'da gerçekleştirilecek. Uzmanlar katsa yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti. Detaylara bakalım.
3: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
4: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
5: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
3: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri

0: gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra ikili görüşmeye geçecek olan Trump, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da görüşecek.
2: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. Thank you very much. Thank you. Thank you. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, Ankara'da Zelenski ve Şaray'la da bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında detaylı Ankara programı belli oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya zirvenin ilk günü öğleden sonra varacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A tipi resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına ise atlı birlikleri de eşlik edecek.
3: Trump, devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Başkan Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde masadaki başlıklarsa oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken kan savaş uçağı için motor tedariği, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
3: Trump akşam saat 19'da ise külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO liderleri için düzenlenen resepsiyona katılacak. Program kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için akşam yemeği düzenlenecek.
5: ABD Başkanı Trump Söğütözü Mahallesi'nde burada bulunan 5 yıldızlı otelde kalacak. Etrafta sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Bina çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.
3: Zirvenin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelecek. Ardından NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. ABD Başkanı daha sonra ise NATO liderleri için çalışma oturumuna katılacak. Trump düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.
1: Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. NATO zirvesi sadece siyasi değil, ekonomik açıdan da yakından izleniyor. Bütün dünya tarafından. Sizce bu zirveden çıkacak mesajlar Türkiye'nin risk primini, dış finansman maliyetlerini ve yabancı sermaye girişini nasıl etkileyecek? Yani Türkiye tabii son yıllarda savunma sanayi, enerji güvenliği ve lojistikte NATO içinde daha stratejik bir konuma geldi. Bu anlamda zirve Türkiye'ye somut ekonomik avantaj sağlayabilir mi?
6: Evet, yani çok kritik bir zirve. Birincisi, ikincisi, bizim ülkemizde bu zirve gerçekleşirken etrafımızda da aslında Amerikan Başkanı'nda yapacağı görüşmeler üzerinden de anlıyoruz ki neredeyse Rusya Ukrayna'dan işte Suriye meselesine, İran meselesine tam da bölgenin, çok kritik bir bölgenin ortasında bir Türkiye konumu var. Bu zaten stratejik olarak Türkiye'nin böyle bir konumda olduğunu yıllarca anlatılıyor, konuşuluyor. Ama şimdi son 10-15 yıldır savunma sanayi üzerinde Türkiye'nin geldiği noktayı da düşündüğümüzde ve buna ek olarak Avrupa'nın NATO içerisinde biraz daha kendi gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki payı arttırarak aslında Türkiye'ye de biraz daha belki yakınlaşma isteği olan, yani bu konuların biraz daha ticari tarafının konuşulacağı da bir zirve olarak bakmak lazım. Diğer taraftan eğer bunu

0: sadece savunma sanayi üzerinde düşünürsek tabii biraz yanıltıcı da olabilir. Çünkü birçok konuda mesela katsa yaptırımları konuşuluyor, yeni projeler üzerinde Türkiye'nin işte F-35'ler de dahil olmak üzere burada tekrar yer alabileceği bir konu var. Hem de Avrupa'nın bir savunma sanayi merkez, bir üretim merkezi olabileceği gibi bir noktada duruyor. Dolayısıyla birinci başlık olarak Türkiye'nin son 15 yılda geliştirdiği bu teknolojinin hem Avrupa'ya aktarımı hem Amerika veya diğer ülkelerle kurabileceği ortak paydaşlığın daha önce birkaç kez böyle sıkıntılı süreçlere düşse de burada acaba gelecek açıklamalarla bir rayına oturması, bir netliğe kavuşması söz konusu olabilir mi? Bu önemli. Bir de eğer böyle bir durum söz konusu olacaksa, yani aslında bazı yaptırımlarda, yani katsa üzerinden konuşursak bunlardan bir başlangıç olarak tabii bir onay merci üzerinden kongre sonrasında bunun olabileceğine yönelik bir adım, bir söylem gerçekleşirse dolayısıyla biraz bu konuda da eli rahatlamış olacak. Sonrasında da burada sadece savunma sanayi üzerinden değil, gerek Amerika ile gerek Avrupa ile belki bölge ülkelerdeki NATO dışında kalan ama NATO'nun da kendi içinde daha güçlü kanalları içerisinde oluşturmak istediği o yapıda Türkiye'nin biraz daha aslında ticari partnerlik, yani savunma sanayi dışında da daha güçlü bir ihracat, ithalat üzerine farklı sektörler önümüzdeki zaman diliminde, yani belki yılbaşına kadar tekrar gündeme gelebilir. Risk algısı, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi, tabii ki biz bunu gri liste meselesinde de gördük. Farklı konularda eğer bir ülke üzerinde belli kademeler içerisinde bizim derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aslında tasviri de biraz bu yönde benzer bir şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla böyle bir sıkıntının Türkiye üzerinden biraz daha normalleşmeye doğru giden bir açıda gerçekleşirse burada yatırımların artması da söz konusu olabilir. Tabii ki savunma sanayi başta olmak üzere farklı konularda daha güvenli bir alan yabancı yatırımcının da sahip olabileceğini düşünür. Daha doğrudan yatırımların gelebileceğini düşünebiliriz. Bu bize aslında sermaye akışları için de bir noktada çok yakın vadede olmasa da, yani hemen bu hafta içinde gibi düşünmek doğru olmayabilir. Ama 6 aylık bir sürede büyük ihtimal bu görüşmelerin de devam ederek Türkiye'nin bir ihracat hacmi veya ticaret hacmi artışına da neden olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi NATO zirvesi sırasında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle yapacağı ikili temaslar da tabii ki yakından izleniyor. Özellikle savunma sanayi, ticaret ve yatırım başlıklarında olumlu mesajlar gelmesi, ki zaten gelmeye de başladı. NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını takip ettik yaklaşık bir saat önce. Borsa İstanbul'da kalıcı bir fiyatlama oluşturur mu önümüzdeki dönemlerde?
0: Şimdi bu konuştuğumuz başlıklar içerisinde olumlu olabilecek gelişmeler de dahil olmak üzere ben Borsa İstanbul'da çok fazla bunun fiyatlandığını düşünmüyorum. Hatta tabii Borsa İstanbul'un yapısı da biraz son dönemde yükselenler, düşenler veya endeks bazlı değerlendirmelerde değişiyor. Ama gelmekte olan veya gelebilecek olan açıklamalar şu an için bir fiyatlanmadığını söylememiz gerekiyor. Daha dirayetli tuttuğu işte 14 binlerin üzerinde bir kalıcılık sağladığını konuşabiliriz. Ama son 5 gündür çok benzer bir hacimle, yani 190 milyar TL civarında BIST 100'de bir hacimle endeks değerlemesi oluyor ve çok yatay bir görünümde. Şimdi bunu biz hem kısa vadeli bu toplantı üzerine değerlendirdik, İşte belli açıklamalar gelirse bir rahatlama olur diye. Ama aynı zamanda bunun sonuçlarının biraz daha uzun vadeli olarak değerlendirildiğinde belki bugün görmüyoruz ya da kısa vadede sadece bir iyimser yukarı yönlü işte 14.700 ya da 15.000'lere doğru bir hareket, belli hisse senetlerine yoğunlaşan bir ilgiyle olabilir. Ama ben bu açıklamaların eğer gerçekten bu beklediğimiz şekilde daha olumlu olması durumunda orta ve uzun vadede bizim için daha fazla endeksin yukarı potansiyelini gösterebileceğini, böyle bir potansiyel barındırabileceğini düşünüyorum. Aslında ülke risk primi biraz ülkeye giren sermayeyle de genelde doğru orantılı gerçekleştiği

0: son 2-3 senemiz var. Şu an 220 civarlarında bir CDS, yani aşağı yukarı orayı kabullenmiş gibi gözüküyor piyasa. Dolayısıyla mesela yılbaşına kadar hani bu başlıklar üzerinden devam edersek burada 200'lerin altına doğru bir kalıcı CDS ve bunun bir para girişiyle, yani hisse senedi piyasasının bir para girişiyle değerlendirirsek, ki şimdi enflasyon üzerine de işte Haziran üzerinden baktığımızda biraz da Merkez Bankası sene sonuna kadar bir aksilik olmazsa yine enerji fiyatlarında faiz indirimlerine tekrar başlayacak gibi gözüküyor. Bunların hepsini birleştirdiğimizde aslında henüz yabancının böyle gerçekleşmeden pozisyon aldığı bir durum söz konusu olmadığı için, yerli yatırımcıların da belli hisse senetlerinde yoğunlaştığı bir Borsa İstanbul olduğundan böyle bir mini rally havasında bir NATO toplantı öncesinde beklenti satın alınması olmadığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bazı şeyler netleşince bence yurt içinden ve yurt dışındaki yabancıların diğer değişkenler, yani yurt dışında işte enerji maliyetleri, jeopolitik riskler vesaire, hani bunlar da çok fazla yerinden oynamaz, piyasada böyle belirsizlik göstermezse kademeli olarak burada bir yükseliş dalgası görebiliriz. Zaten o konum biraz yurt içinde de hazırlanmış durumda. Merkez Bankası'nın toplantısı var Temmuz'da, kredi derecelendirme kuruluşları var. Onların bile kararlarında buradan gelecek açıklamalar beklenenden daha olumlu olabilir. Onun için birkaç günlük değil, biraz daha orta ve uzun vadeli bu gelişmeleri değerlendirmek lazım. Ama henüz net bir fiyatlamasının, herhangi bir iyimser haber akışı karşısında borsada şu an olmadığını düşünüyorum. Bunu biraz mevsimselliğe de bağlayabiliriz. Yani yaz ortasında genelde biraz daha aslında ölü bir sezon gibi gözüküyor borsa için, hisse değişiklikleri için, işte portföy girişleri için. Ama netice itibariyle yazlarında böyle çok ateşli geçtiği dönemler yaşadığımızdan dolayı belki bu zirveden sonra o hareketlenmeyi, enflasyondaki geri çekilmeyle birlikte görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki siz bahsettiniz ama ben soracağım yine. Bunu biraz detaylandıralım istiyorum. Bir süz endeksine baktığımızda son dönemde yabancı yatırımcıların radarına girmiş olduğunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapması ve tabii ki uluslararası diplomaside üstlendiği kritik rol, yabancı fonların önümüzdeki dönemlerde Türkiye risk algısını değiştirebilir mi sizce?
0: Ya şöyle açık konuşmak gerekirse, yabancının hani NATO zirvesiyle alakalı değil ama bizim uyguladığımız ekonomik programın gidişatı ile ilgili sermaye akışını, yani son iki yılda benim gördüğüm tamamen bu rotada bir karar verme aşamasına gidiyorlar. Yani enflasyon düşmeye başladı ve kalıcı olacağını düşündüğümüzde mesela son 2-3 haftadır tahvil tarafına çok fazla giriş gördük. Bu ne oldu? 45'lerdeki 2 yıllık tahvil faizimizi 40'lara doğru getirdi. Aynı şekilde hisse senedi piyasasında biraz daha aslında çekinceli davrandıkları bir durum söz konusu. Bu 2 senedir de böyle. Önce tahvil tarafına, sonra hisse tarafına biraz daha yoğun geliyor. Bu mevsimsellikten bahsettim. Olabilir. Çok böyle ara bir dönemdeyiz. Ve yoğun bir enerji maliyetinden çıkılmış ve henüz kalıcı bir petrol fiyatında, doğalgaz fiyatında geri çekilme olacak mı sorusuna da cevap vermiş bir durumda değil. Yabancı için söylüyorum. Ama hani ben kredi derecelendirme kuruluşlarının gri liste meselesinin ve özellikle hani NATO ve sonrası için baktığımızda burada genelde sonuç gerçekleştikten sonra şöyle bir düşünce oluyor onlarda. Ya ekonomik program zaten biraz daha böyle gecikmeli de olsa içerideki veya dışarıdaki nedenlerden gerçekten kararlılıkla uygulanıyor ve bir patik aşağı doğru enflasyonda oluşuyor. Bu faiz indirimlerini beraberinde getirecek. Bunun üzerine bir hikaye yazarken NATO toplantısı gibi bir durum bu iki sene içerisinde hani bizi bir üst noktaya taşıyabilecek bir gelişme yoktu. Şimdi burada gerek stratejik gerek ticari diyebileceğimiz o güçlü savunma sanayi etkisini kullanarak kapıların açılabileceği ve yeni partnerliğin ortaya çıkabileceği bir görüntüde peyderpey buraya yabancı girişinin devam etmesi ne bekleyebiliriz? Diğer değişkenler aynı kalacağını düşünerek. Mesela birkaç gün önce Sayın Mehmet Şimşek'in bizim de çok zamandır unuttuğumuz bu Avrupa ile ilgili yakınlaşma konusunda ortak bir basın toplantısı oldu Avrupa Birliği ile de.

0: Yani Avrupa Birliği NATO zirvesi burada ticaret artışı ve aslında stratejik bir rahatlama getirebilecek bir döngüye girdiğimizde Ağustos ve sonrasında, yani esas yılbaşına doğru giderken, bence yabancının kalıcı olarak bu sefer o sermaye girişlerini görme şansımız olabilir. Dolayısıyla bunun çok günlük olarak veya işte bu hafta neden yabancı gelmedi, geçen hafta giriş olmadı gibi düşünmek yerine biraz böyle bir paket ve bir fırsat ülkesi konumuna gelme aşamasındaki başlıklardan biri olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Son sorum, Türkiye'nin NATO içinde ve hatta sadece NATO için değil, dünyada da savunma sanayi alanında daha etkin rol üstlendiğini gözlemliyoruz. Bu süreç Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemlerde savunma sanayi şirketleri için yeni bir hikaye oluşturacak.
0: Yani aslında şöyle, Borsa İstanbul'da teknoloji ve sanayi, savunma sanayi olarak baktığımızda bir dönüşüm var. Ve bazı hisse senetleri ve halka açık şirketler borsada, bazıları henüz halka açılmayan ve savunma sanayi içinde çok önemli olan destekleyici diyelim şirketlerimiz var. Biz savunma sanayi dediğimizde sadece biraz böyle materyal bir görüntüyle, hani top, tüfek, uçak vesaire gibi düşünüyoruz ama bunun arka planında bir yazılım, teknoloji, hatta yapay zekaya kadar gidecek ve bizi uzay teknolojisine de taşıyacak bir yapılanma olduğunu ben görüyorum. Bunun farklı katmanlarında da aslında yan üretimler yapan birçok firma var. Yani savunma sanayi içinde gözükmeyen ama savunma sanayine de çalışan bazı halka açık şirketlerimiz var. Dolayısıyla mesela Aselsan çok ön plana çıkıyor. Fiyatlama açısından da ön plana çıkıyor. Her bu sektörde çalışan şirketin benzer bir performans göstermediğini de görüyoruz. Ama şunu ben anlıyorum. Mesela son 3 haftada 8 tane halka arz geldi Borsa İstanbul'a. Yeni yeni savunma sanayinde büyümek isteyen, hem belki teknolojisini geliştirmek hem de kapasitesini arttırmak isteyen şirketler Borsa İstanbul'a gelebilir. Ya da mevcut şirketlerin yeni pazarlara veya mevcut pazarları genişletici iş yapma şekilleri, anlaşma şekilleri, belki de ihale şartları vesaire, bunları gerçekleştirmek için bu NATO sonrası daha fazla fırsatı olabilir. Şu an bilançoların içinde, raporlamaların içinde belki çok net bir şekilde güçlü gözükmeyen ama bu dediğim şartlar gerçekleştiğinde, önümüzdeki dönemlerdeki finansal tablo gerçekleşmelerinde sinyalleri verebilecek olan şirketlerde yeni Aselsanlar diyebiliriz ya da Aselsan'ı yakalamaya çalışan bir tempo içerisinde olabilirler. O açıdan bana kalırsa bir savunma sanayi, iki enerji, bu iki sektör belki şimdi yeni yeni biraz daha tarıma da bu konuda atıfta bulunuyor. Bir stratejik sektör olarak değerlendirilmeye devam edecek ve dolayısıyla potansiyelini kademeli olarak da Borsa İstanbul içerisinde görme şansımız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi kısa bir ara.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.

Gözler NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'da. Peki NATO önümüzdeki 10 yılda nasıl bir dönüşüm yaşayacak? Siber saldırılar ve dijital savaşlar NATO'nun kolektif savunma anlayışını nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma planları ittifakın geleceğini nasıl şekillendirecek? Ve Türkiye bu kritik süreçte nasıl bir rol üstlenecek? Detaylar analiz haberimizde.

0: Jeopolitik fay hatlarının sarsıldığı, küresel güç dengelerinin yeniden kurulduğu kritik bir eşikten geçiyor dünya. Gözler 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak başkent Ankara'da.
1: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'de ilan ettiği gibi bu zirve yalnızca bir liderler toplantısı değil, NATO'nun geleceğe yönelik stratejisinin de şekilleneceği dönüm noktası.
2: Tüm dünyayı derinden etkileyen çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kaotik dönem kurulduğu günden bugüne kadar en büyük, aynı zamanda en başarılı savunma ve güvenlik paktı olan NATO'nun varlığını her zamankinden daha da önemli bir hale getirmiştir.
0: Peki önümüzdeki 10 yılda dünya nasıl bir askeri dönüşüme sahne olacak? NATO, ittifak tarihinin en karmaşık güvenlik krizini yaşarken NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? İşte perde arkasındaki çarpıcı gerçekler. 21. yüzyılda klasik askeri güç anlayışı tamamen tarih oluyor. Geleceğin savaş sahnesinde artık sadece insan gücü değil, yapay zeka algoritmaları çarpışacak. NATO'nun önümüzdeki 10 yılına damga vuracak en büyük dönüşüm, yapay zeka ordularının devreye girmesi olacak. Gelecekte bir kriz, sınır ötesine tankların girmesiyle değil, yapay zeka destekli siber operasyonlarla ve kamuoyunu manipüle eden, algıları yöneten bilişsel savaş dalgalarıyla başlayacak. NATO, dijital cephede hayatta kalabilmek için askeri yapısını baştan aşağı yapay zeka sistemleriyle donatmak zorunda. Savaşın yeni doğası karar alma mekanizmalarını saniyelerin bile altına indiriyor. Otonom silahlar sahneye çıkıyor. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan hedef imha edebilen bu yapılar kolektif savunma kavramını kökten değiştiriyor. Şimdi tüm dünya şu kritik sorunun cevabını arıyor. Enerji altyapısını çökerten otonom bir siber operasyon ya da seçimlere yönelik dijital bir müdahale, NATO'nun bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmıştır ilkesini içeren ünlü 5. maddesini tetikler mi? Ukrayna savaşı sırasında sinyalleri verilen bu tehdit, önümüzdeki süreçte ittifakın en büyük sınavı olacak. Savaş yalnızca karada, denizde ve havada değil, artık sınırların ötesinde, uzayda. Önümüzdeki 10 yılda uzay savunması, NATO'nun stratejik vizyonunun merkez üssü haline gelecek. Küresel haberleşme ağları, istihbarat akışları ve erken uyarı sistemleri tamamen uzaydaki uydulara bağlı. Yörüngede yaşanacak bir körleme operasyonu ya da uydu savunma sistemlerine yönelik bir saldırı, ittifakın tüm askeri kaslarını felç edebilir. Bu yüzden yeni küresel savunma mimarisi artık gökyüzünün de ötesinde kuruluyor. Ve madalyonun diğer yüzü. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki yaklaşık 80 bin askerini ve askeri yükünü azaltarak kaynaklarını asıl büyük tehdide, yani Çin'e ve Pasifik'e yönlendirmek istiyor. Ancak bu durum büyük bir jeopolitik boşluk yaratma riskini barındırıyor. NATO'nun önümüzdeki 10 yılda meşruiyeti ve küresel bir aktör olarak kalıp kalmayacağı bu devasa güç savaşına vereceği cevaba bağlı. Tehdit artık tek bir odaktan veya konvansiyonel ordulardan gelmiyor. Hibrit tehditler,

0: Siber saldırılar, terörizm, enerji güvenliği riskleri ve bölgesel istikrarsızlıklar güvenlik anlayışını yeniden şekillendiriyor. Ancak en büyük tehlike dışarıda değil, ittifakın kendi içinde saklı olabilir. Üye ülkeler arasında yaşanan siyasi uyumsuzluklar ve demokratik gerilemeler, NATO'nun en temel işleyiş mekanizması olan oy birliği ilkesini kırılgan hale getiriyor. Karşımızda askeri olarak çok güçlü ama siyasi olarak çatlak seslerin yükseldiği yeni bir yapı riski var. Net olan bir tablo var. O da NATO tamamen ortadan kalkmayacak. Ancak eski bildiğimiz NATO da artık olmayacak. Önümüzdeki 10 yıl daha az merkezi, daha esnek, çok katmanlı ve farklı işlevlere göre şekillenen karmaşık bir güvenlik mimarisini karşımıza çıkaracak. Ve bu yeni küresel sistemin kaderi ABD-Avrupa ilişkilerinin yeniden nasıl tanımlanacağıyla belirlenecek. Dünyanın gözünü çevirdiği bu dönüşüm sürecinde Türkiye, Ankara'daki tarihi zirveyle geleceğin askeri ve stratejik işbirliğine yön vermeye hazır. Küresel güç savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor.
1: XXI. yüzyılın güç mücadelesi artık yalnızca sınırlarda değil, maden sahalarında da şekilleniyor. Nadir toprak elementlerine erişim, devletlerin ekonomik rekabetini olduğu kadar askeri ve teknolojik üstünlüğünü de belirleyen bir unsur. Peki NATO bu nadir toprak elementleri savaşının neresinde duruyor? Kübra Urhan'ın hazırladığı dosyayı izliyoruz.

0: zamanlar petrol kuyuları için verilen mücadelenin yerini bugün nadir toprak elementleri, lityum havzaları, kobalt madenleri ve stratejik mineraller alıyor. Peki nadir toprak elementleri savaşında NATO nasıl bir strateji izliyor? Sorunun yanıtına gelmeden önce nadir toprak elementlerinin uluslararası gündemin kalbinde nasıl yer edindiğini anlatalım. 2010 Eylül'ünde Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşen küçük bir kaza, küresel ekonomi ve siyasette beklenmedik bir etkiye neden oldu. Bir Çin balıkçı teknesiyle Japon sahil güvenlik gemisi çarpıştı. Kazanın ardından Japon makamları Çinli kaptanı tutukladı. Kararı haksız bulan Çin ise Japonya'ya nadir toprak elementleri sevkiyatını fiilen durdurdu. Elimizdeki cep telefonlarından F-35 savaş uçaklarının yapımına kadar birçok alanda kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin fiyatları bir anda yükseldi ve şok dalgası tüm dünyaya yayıldı. İşte bu olay o zamana kadar belki de hiçbir ülkenin ajandasında olmayan bir konuyu gündeme taşıdı. Böylece nadir toprak elementleri sadece bir madencilik ürünü olmaktan çıkarak uluslararası politikalarda kendine yer edindi.
1: Stratejik önlemleri nedeniyle nadir toprak elementleri ne yazık ki daha geniş jeopolitik anlaşmazlıklarda yer alma eğiliminde.
0: Bugün Çin nadir toprak elementlerinde 44 milyon tonla açık ara dünya lideri konumunda. Çin'i Brezilya, Vietnam, Hindistan ve Rusya takip ediyor. Gelişmiş füzelerin, radarların, uydu sistemlerinin ve 5. nesil savaş uçaklarının yapımında kullanılan nadir toprak elementlerini sadece ticari bir pazar olarak gören Batı ülkeleri, Çin ve Rusya'nın küresel tedarik zincirindeki tekerlerini fark ettiklerinde ise sarsıcı bir gerçekle yüzleştiler. Bu farkındalıkla birlikte dünyanın en büyük savunma paktı olan NATO, yönünü artık sadece askeri sınırlara değil, maden sahalarına da çevirdi. 2024 Washington zirvesinde yeni bir NATO endüstriyel kapasite genişletme taahhüdü üzerinde anlaşıldı. Ve NATO, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak için 5 stratejik öncelik belirledi. İlk adım ihtiyaç duyulan ham maddeleri tespit etmekti. 12 temel malzeme belirlenerek askeri sistemlerdeki rolleri ve tedarik riskleri analiz edildi. İkinci öncelik stratejik stoklama ve kritik ham maddelerin uzun vadeli tedarik güvenliğini sağlamaktı. Üçüncü adımda ise geri dönüşüm yatırımları yer alıyor. Dördüncü adım alternatif malzemeler üzerinde araştırmalar yapmak. Son olaraksa NATO içinde sanayi işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak yer alıyor. Peki Türkiye bu küresel rekabetin neresinde? Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın

0: en büyük nadir toprak elementi sahalarından biri yer alıyor. Bu rezerv aynı zamanda Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde de potansiyel bir aktör haline getiriyor.
1: Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır.
0: Nadir toprak elementleri üzerindeki rekabet sadece Çin ve NATO arasında değil, tüm dünyada yeni cepheler açıyor. İşte o cephelerden biri de Ukrayna. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği stratejik ve askeri desteğin arkasında yalnızca Rusya'yı çevreleme arzusu olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda savaş borçlarına karşılık kritik madenlerin işletilmesine yönelik stratejik anlaşmalarda yer alıyor. Yani ABD, Ukrayna'daki potansiyeli diplomatik bir zafer kartı olarak masada tutuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın genel olarak maden anlaşmasına karşı olduğu izlenimine kapılmasını istemem. Olumlu sinyallerimizi verdik. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinden yanayız.
3: ABD için büyük bir sorun. Bu nadir toprak elementlerini çıkarıp işleyebilecek çok fazla Amerikan şirketinin olmamasıdır. Çünkü neredeyse 20 yıldır bu sektöre Çinli şirketler hakim. Dolayısıyla siyasi düzeyde bu kritik elementleri Ukrayna'dan alalım demek kolay. Ancak pratik düzeyde savaş devam ederken hangi şirketlerin, Amerikalıların, İngilizlerin, Almanların veya başka şirketlerin bunu şu anda yapabileceği henüz belli değil.
0: Rekabetin bir diğer cephesi de Grönland. Küresel ısınmayla birlikte buzların erimesi, Grönland'ı kutup madenciliğinin ve kritik elementlerin yeni mücadele sahası haline getirdi. Çin'in Grönland'daki dev projelere sızma girişimlerini engellemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, açık bir şekilde Grönland'ı almak istediğini söyledi. We
4: need Greenland. Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Çok stratejik bir öneme sahip. Şu anda Grönland'ın her yeri Rus ve Çin gemileriyle dolu. Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve size söyleyebilirim ki Danimarka bunu başaramayacak.
0: Trump'un bu çıkışı ilk bakışta sıra dışı bir siyasi söylem gibi görünse de aslında 21. yüzyıl jeopolitiğinin yeni gerçeklerini ortaya koyuyor. Çünkü artık devletler sadece toprakları değil, toprağın altında yatan kritik kaynakları da kontrol etmek istiyor. Çin bu yarışta yıllar önce harekete geçerek tedarik zincirlerinin merkezine yerleşti. ABD ve NATO da bu üstünlüğü dengeleyebilmek için yeni ittifaklar kuruyor, maden sahalarına yönelerek küresel rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. Çünkü gelecekte savaş uçaklarını, uyduları, yapay zeka sistemlerini ve enerji teknolojilerini üretecek olanlar her şeyden önce bu maddelere sahip olmak zorunda.
5: Şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın yurt içi ve yurt dışında takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Almanya sanayi üretimi, ABD'den 4 veri takip edeceğiz. ADP istihdam değişimi, ticaret dengesi, kırmızı kitap, tüketici enflasyon beklentileri. Bu verileri takip edeceğiz ve yurt içinde de hazine nakit dengesi. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Halk'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız.
1: Çekirdek enflasyon. Enflasyon ölçümünde genel endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
4: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün oyunculuk kariyerinde çok sayıda önemli yapımda yer almış çok değerli bir oyuncu konuğum var. Sevgili Murat Ergen stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Çok güzel bir YouTube programınız var, çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Murat
1: ederim.
0: Murat Ergen'le Profesyoneller.
1: Evet efendim.
0: Sizin sorunuzla başlamak istiyorum. Siz böyle bir kariyer yolculuğuyla başlıyorsunuz, bir hikayesini soruyorsunuz. Ben de sizin YouTube hikayeniz nasıl başladı, bununla başlamak istiyorum.
1: YouTube, tamam, benim hikayemi soracağım.
0: Sonra sizin hikayenizi de geçeceğim.
1: Peki efendim, tabii ki.
0: Dinliyoruz.
1: Yani bir ticari iş, ticaret yapan bir insanım. Boş duran ofislerimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Bu yani.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, yani sadece bu kadar der kesermişim mi?
0: Birçok program var, format yani. Var.
1: Ben de işte alaka medyada tabii ki var. Ama böyle bir şeye büyüsün diye yola çıkmadım. Yani ben bir proje yapmıştım. Hı hı. Sponsorlarım var falan işte. Rotadan çıktınız.

0: diye bir iş. Aslında hikaye de şöyle başladı. Bir şey çekmeye dağların tepelerine gittik falan. Orada bir yol gördüm, oraya girdim. Buradan geçer mi bu araba falan. İşte navigasyon, rotadan çıktınız, yeni rota hazırlandı falan gibi bir muhabbete girince dedim ben bunun marka tescilini hemen alayım. Aldım, sonra rotadan çıktınız diye program yaptım. Eski reklamcıyım zaten, bir sürü iş çekmişliğim vardır. Sonra sponsor dedim ki hadi bunu program yapalım. Onlar tamam dediler. YouTube'a bir program ürettik rotadan çıktınız diye. Sonra bir televizyon kanalı dijital yayın yapan dedi ki bunu bizde yayınlar mısınız? Olur dedim. Oraya sattık. Sponsor oraya da sponsor oldu falan. Sonra talepler gelmeye başladı. Benim ikinci, üçüncü projem de hazırdı. Ama şifreli kanalla çalışmak istemediğim için, çok tercih etmediğim için ondan sonra gerçekten boş ofisler vardı. Dedik biz burayı stüdyoya çevirelim bakalım ne oluyor. Kendi işlerimizi en azından orada yaparız diye formatlarımızı çıkarttık. Sektörden bir takım insanları transfer ettik. Yani yapım şirketlerinden ve çeşitli ajanslardan. Bir anda böyle bir Alaka Medya diye bir şey oluşmuş oldu. Ben de kendi programı yaparak başladım süreç içerisine.
1: Çok arka güzel arka, olmuş.
0: Evet, arka arkaya bir sürü format girecek.
1: Bir de enerjinizi çok beğendim. Çok dinamik buldum. Sunuculuğunuzu da çok beğendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Adil Yıldırım'ı izledim. Gökhan Türkmen'i izledim. Evet. Sunay Akın'a bayıldım. Çok güzel hikayeler dinledim.
0: Evet.
1: Ama şey hoşuma gitti. Ya böyle iki adam karşılıklı birbirinizi övüyorsunuz.
0: Ya, övmek değil aslında. Hislerimi paylaşıyorum ben. Yani tanımıyorsam da tanımıyorum seni. Hı-hı. Ama karşılaştığımda bendeki hissin şu diye başlıyorum.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra konu konuyu açıyor. Yani Sunay'ı eski tanıyorum. Ne
1: evet
0: kadar
1: o çok eski. Ama hep böyle genelde çok güzel bir uyum var.
0: Evet evet.
1: Bir de çay bana çok zarif geldi iki insanın birbirini övmesi. Çünkü genelde biz kadınlar çok yapıyoruz ve eleştiriliyoruz böyle. O anlamda çok hoşuma gitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de sohbet de akıyor çok güzel.
0: Yani aslında bu profesyoneller hikayesi şu, yani belirli bir noktaya gelip orada bu işi para kazanmaya dönüştürmüş insanların başlangıç hikayesi beni hep çok enterese etmiştir. Çoğunun da 10 yaşlarında falan belirlenmiş aslında hikayesi. Yani 10 yaşında şöyle bir şey oldu, ondan sonra doktor olmaya karar verdim. 10 yaşında şunu yapıyordum, sonra hep oyunlarım büyüdü ve artık bir görüntü yönetmeliyim. İşte Sunay da öyle. Hikayenin içine doğmuş bir çocuk. O çocukluğuna gidiyorlar zaten. Bir de ben birisine nasılsın diye sorduğumda gerçekten onun nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Bizim böyle sıradan cevaplarımız vardır. İyi, senden ne haber falan gibi. Ben onu ısrarla tekrar sorarım. Ya ben gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyorum. Ona göre bir yere yaslayacağım çünkü konuyu. Telefon açtığım zaman da insanlarla bunu paylaşmayı seviyorum. O ikinci kez sormak ya da bir şey demek orada bir şey uyandırıyor konukta. Bir dakika, bu adam bana gerçekten bir şey soruyor, bir şey diyor galiba falan deyip o konunun içerisine girmeye başlıyor. Mesela Gökhan'la hiç neredeyse müzik konuşmadık programda.
1: Bir de çok duygusal konuşmuşsunuz bence. Orada çok duygusallık vardı. Peki siz kendi hikayenize mi doğdunuz? Sizin hikayeniz nasıl başladı? Sizin formatınızdan çalıyorum.
0: Bu bölüm alta yazalım şöyle. Murat Agen'le profesyonellerden alıntıdır diye.
1: İlham alınmıştır.
0: İlham alınmıştır. Teşekkür ederiz falan diye.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Yani benim hikayemin hikayem karışık benim biraz. İşte Çatalca, Diyarbakır falan, İstanbul, öyle bir süreçler var. Ailenin bir de damarları öyle. İşte Çankırı, Ilgaz da buna dahil olmak üzere böyle bir sürü yere yayılmış. Anne tarafı Balkanlardan gelme, baba tarafı İç Anadolu ve Güneydoğu taraflarına böyle yayılmış iki aile bir yerde müzikle alakalı, sanatla alakalı bir projede karşılaşıyor babamla annem. Alakasız bir başka şehirde. Ondan sonra evleniyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar. Annem çok ben küçükken hayatını kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorum ve benim kafam böyle standart dışı çalışıyor. Yani ne normal bir çocuk oldum, ne normal bir ergen oldum. Şimdi de çok da normal bir yetişkin değilim. Dolayısıyla bilgi biriktirmeyi ve insan biriktirmeyi çok severim. Biriktirmişim de ama bunu bir planlama yapmadan yapmışımdır hep. Bir şey paylaşmışımdır. Şimdi bir şey, hiç kimseden de bir şey istememişimdir. Hani şunu şöyle halledelim mi falan gibilerinden. Böyle kurduğum için ilişkilerimi sanıyorum. Şu anda bir şey yaparken de ya gel biraz sohbet edelim dediğimde hani randevu bile almaktan böyle zorlanacağınız insanlar sağ olsunlar. YouTube projesi yeni başlamış bir kanala geliyorlar yani.
1: Ama bence iletişiminiz çok güçlü. Ama şunu merak ediyorum yani. Siz 10 yaşındayken iyi bir oyuncu olacağınız belli miydi o zamandan?
0: Benim sahneyle ilgili bir şey yapacağım belliydi. Yani onu ben çok istedim. Ama tabii matematik kökenliyim. Biyoloji okudum, fotoğraf okudum.
1: Biyoloji var, Mimar Sinan gel böyle çok...
0: Evet evet. 4 tane ana sanat dalım var. Şey var, işte ondan sonra opera master yaptım. Reklam tasarım okudum. Çok fazla böyle master class'ım var. Master projelerine de katıldım. Bitirdiklerim var, bitirmediklerim var. 10 yaşındayken sahnede çok şeyle ilgili bir sürü şey yaparım diye bir sürü bilgi biriktirdim. Yani sahneyi de kurarım. Üstünde de oynarım gibi. Oyunlarım hep öyle. Onun üstüneydi açıkçası. Bir şey çekmeyi hayal etmiyordum. O zamanlar öyle o kadar bir şey çekmeye dair cihazlara hakim değildik. Tabii ki bu hayatta. Ama şimdi tabii ki bambaşka bir yere evrildi o. Hikaye anlatmayı seviyorum aslında. Güzel. Hep anlatırdım. Şimdi de anlatıyorum yani.
1: Peki profesyonel kariyerinize baktığınız zaman şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Şanslı. Ben şanslı bir insanım. Şerbetliyim öyle derler.
1: Aa, çok güzel.
0: Hani hep öyle büyüdüm açıkçası. Bana bir şey olmaz diye. Öyle büyütüldüm herhalde.
1: Güzel. Peki kırılmalar var mıydı o yolculukta?
0: Kırılmadan tam kastınız nedir mesela?
1: Hani böyle dönüm noktaları bazı...
0: Tabii ki illaki var. Yani rotadan çıktığınızın hikayesi de o aslında baktığın zaman. Yani o işin formatı mesela izlerseniz seversiniz siz bence.
1: Mutlaka izleyeceğim çünkü benim de Rota Bilinmez diye bir kitabım var. Ya. O yüzden rota yani, benim için çok önemli.
0: Ya şimdi hayatımızda belirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de o işin formatını aslında öyle oturtmuştum ben. Diyelim Bursa bölgesindeyiz. Nereye gideceğimiz belli değil. Bavulu koyuyoruz. Karada çıkabiliriz. Göle de girebiliriz. Deniz kıyısında bir yerde güneşlenebiliriz. Sadece yola çıktıktan sonra akşam bir yerde güneşi batırmamız şart. Kural bu. Güneş en iyi nerede batıyorsa gittiğimiz bölgede. İnsanlardan öğreniyoruz bir de yolda karşılaştığımız insanlardan. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda bize o yolu gösteriyorlar. Şurada şu tepeye çıkarsanız olur falan. Bizim o tepeye ulaşma yolculuğumuz da var bunun içerisinde.
1: Ay, çok güzel.
0: Dolayısıyla aslında yolda karşılaştığın kişiler, durumlar, olaylar, mekanlar, coğrafyalar senin yolculuğunu belirliyor.
1: Ve süreç çok keyifli.
0: Sizin de öyledir yani hani tabii ki. Burada bu stüdyoda bu işi yapacağını hayal ediyor muydun diye sorsalar mesela. Ama buraya gelen yolculuğun içerisinde küçük küçük sinyaller geliyor senin karşına. Sen onları değerlendiriyorsun. Doğru. Aslında hep şey derim yani şans her zaman karşımıza çıkar. Biz onu fark edebiliyor muyuz? Onu alabiliyor muyuz? Ve ona hazır mıyız?
1: Tabii hazır olmak da çok önemli.
0: Ve her an hazır olmak gerekiyor aslında. Bunun da en temel şeyi kendine iyi bakmakla. İlişkilerini düzgün tutmakla. Söylediğin şeylerin arkasında durmakla oluyor.
1: Peki siz iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz o gelenleri? Çünkü farkındalığınız çok yüksek geliyor bana.
0: Tabii hep öyle oldu. Yani hep öyle oldu. İyi değerlendirdim. Yani oyunculuk kariyerim de öyle. Evet. Ben 42 yaşında bu sektöre evet dedim, giriyorum dedim. İşte tanınan bir insana dönüştüm.
1: Çok,
0: benim yanında
1: çok iyi yapımlarda yer aldım.
0: Bu bir seçim yani. İşte ya. Hayattaki evet. Her şey de öyledir ya.
1: Doğru.
0: Onu seçersin. İki tane yol vardır her zaman. 5 tane yoktur yani. 2 tane yol vardır. Birini seçersin. Karşında başka yollar açılır. Ben hep onu neye göre seçtim? İşte o bilgiye göre, biriktirdiğim hikayelere göre seçtim. Açıkçası
1: his?
0: O. His tabii ki her zaman var.
1: Doğru ben hissediyorsunuz demek ki. Hep çünkü doğru işlerde gördüm sizi.
0: Orada strateji giriyor birazcık aslında.
1: Giriyor mu?
0: Tabii ki giriyor. Şimdi bir önünde bir sektör var. Bir endüstri var. O endüstrinin şeyleri var. Oyuncuları var. Hangisiyle ne zaman hareket edersen senin kendini bilmen lazım bir taraftan da. Onların hangisiyle kendini meç edebilirsin? Nerede nasıl bir noktada buluşabilirsin? Yani ben Medcezir'e başladığımda ki ondan önce çocuklarıma anı olsun diye çektiğim işler var. Gerek TRT filmleri gerek kendi çektiğim işler var. Anı olsun diye kendi çektiğim işlerde oynamışlıklarım var. Hani ilk sosyal medya ya da viral projelerden birini çekmişim idim. Vakti zamanında eşim falan. Hep böyle anı kafasındaydı. Ama bir karar verdik. Yani daha böyle mobilize olacağım bir hayat istedim. Yani sırtçantamı alayım gideyim bir yerde. Orada da yapabileceğim bir şey olsun istedim. Oyunculuk zaten mesleğim. Mesleklerimden biri en azından, öyle söyleyeyim.

0: söyleyebilirim. Bir planlama yaptım yani işte. Aynı dönemde birkaç tane iş geldi. Ve burada bakman gereken şey kaç para aldığın değil, o işi seni nereye taşıyacağı. İşte biraz önce stüdyoya geldiğimde bir medcezir kuşağı var yani.
1: Gerçekten öyle. Bir yani, anda stüdyoya herkes medcezir için geldi. Tabii. Ben de bayılarak izliyordum.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Gerçekten çok iyi
0: işte. Çok sağ ol.
1: Peki soru sormak mı, cevaplamak mı? Hangisi daha rahat?
0: İkisi de.
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii.
1: Ben mesela orada oturduğum zaman çok geriliyorum. Bana mesela cevaplamak çok gergin geliyor. Sizin bu bence oyunculuktan geliyor bu profesyonelliğiniz. Yani iki tarafta da.
0: Ben gevezeyimdir ya, saatlerce konuşurum. Evet evet. Sosyal bir insan hiç değilim. Hani gireyim ortamlarda falan takılayım. Hı-hı. Hiç yoktur yani. Hı-hı. Öyle bir şey. Diyebilirsin ki mazmut, muhafazakar falan bir adam. Öyleyimdir yani. Bunun hangi anlayışın içerisinde bulunduğunla alakası yok. Ben bir şeyleri muhafaza etmeyi seviyorum. Hı hı. Ama konuşmayı da severim yani. Hı hı. Okumayı sevdiğim için öyle bir alışkanlığım var. Birisi sordu mu söylerim. Ama sormadığımı da hiç konuşmam yani. Böyle belirli yerlerde asla.
1: Aa güzel.
0: Tabii tabii öyle.
1: Peki o zaman derin sorulara geliyorum. Mesleğiniz size hayatı anlamayı mı öğretti, yoksa hayatı anlamaya çalışmak mı sizi oyunculuğa yaklaştırdı?
0: Şimdi meslekten kastın oyunculuksa ona göre cevaplayacağım. Biyolojiyse ona göre cevaplayacağım. Fotoğrafçılıksa ona göre cevaplayacağım. Hangisini soruyorsun?
1: Oyunculuk.
0: Sen değil mi?
1: Lütfen.
0: Tamam, kusura bakma çünkü çok samimi ve tatlı bir sohbet yürüyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Benden böyle bir şey söyleme ihtiyacı doğdu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam,
1: çok
0: ben teşekkür ederim, sağ ol.
1: Merak ediyorum bu derin soruya ne cevap vereceksin?
0: Yani hangi derinlikten soruyorsun? Oyunculuğu soruyorsan.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ya da size hangisi daha derin geliyorsa oradan.
0: İşte hepsi. Cevap. Yani bunların hepsinin içinde insan var, canlı var ve dünyamız var. Dolayısıyla bunların hepsiyle entegre yaşayan bir insanım. Hı hı. Sonuçta bir adamım, bir erkeğim cinsi olarak ve erkek rolleri geliyor. Oynadığım rolleri de mümkün olduğu kadar kendi içimdeki parçadan çıkartıyorum. Oynadığım karakterler iyi ya da kötücül hiç fark etmez ama onun bendeki yansıması için zaten ben tercih ediliyorum o karakterlere ya da ben seçiyorum. Ya da o karakter bana rol olarak geliyor. Ben onu yapılandırırken tabii bir sürü kafadan çıkan başka bir şey de görüyorsun. Yani işte hikaye oluşturucuları var, senaryo yazanlar var, buna karar veren yayınlanması için yapımcı var, kanal var. Bir sürü gözün, kafanın, beynin sana getirdiği bir malzeme var önünde. Sen de tüm bunları biriktirip kendi birikiminle dışarıya bir şey sunuyorsun. Dolayısıyla sürekli bir aktivasyon var. Bu aktivasyon tabii ki hayatta sürekli bir şey öğretiyor. Taze tutuyor en azından kafanı. Bazı duyguları ifade etmekte, yani ben şey bir oyuncu değilim, bak işte ben öyle o duyguya girdim mi çıktım mı falan, öyle yaşayan bir insan değilim. Hı-hı. Var öyle arkadaşlarımda, yani bir karakterle yaşayanlar var.
1: Evet.
0: Çünkü onu taşıyorlar. Hani bu şu da değil, ben bitirdim mi bitiririm diye onlardan bir şey öğreniyorum çünkü o karakterleri birileri yaratıyor. Ben onları süslüyorum kendi bakış açıma göre. İşte o bir sürü gözün yansıması olduğu için tabii ki bir sürü insanın hissi, duygusu, hayata bakışı, topluma bakışı bir sürü şey öğretiyor. Bir sürü şey gösteriyor, bir sürü şeyin öngörüsünde bulunmamı sağlıyor. Hı hı. Bakalım piyasa önümüzdeki sene ne olacak gibilerinden.
1: Bakalım. Peki böyle çok özledim şu karakterimi, keşke biraz daha oynasaydım dediğim.
0: Hepsi.
1: Aa.
0: Hepsi, tamamı yani. Medcezir de öyle. Ondan sonra İstanbul'u gelindeki Can da öyle. Yasak Elma Doğan da öyle. Mucize Doktor Tanju da öyle. Hepsi. Bodrum Masalı'ndaki Evren öyle.
1: Peki böyle en çok bu bendim ya. Hani bu.
0: Hepsi bendim.
1: Aa.
0: Hepsi bende var. Onu demeye çalıştım aslında.
1: Çok şaşırttınız.
0: Aa aşk olsun.
1: Şaşırttın.
0: Ha? Hmm. Giderim bak.
1: Aman ama konuğum çok kıymetlidir benim, sakın. Peki.
0: Bir sinir yaptı bende. Şaka yapıyorum. Evet.
1: Çocukluğunuzdaki hayalinle şu anki geldiğin nokta
0: ne güzel oldu değil mi?
1: Nasıl bir mesafe var? Çocukluğundaki hayalle şu an geldiğin noktada nasıl bir mesafe var? Orada mısın?
0: Çocukluğumdaki hayalle. Ya böyle bir şey hayal etmiyorsun. Öyle bir şey bilmiyorsun çünkü. Sadece bir yerde görünür olmak.
1: Mesafe var mı o zaman, yoksa o
0: hayır,
1: mesafe?
0: Hayır, mevzu şurada. Hı. Görünür olmak istiyorsun. Hı hı. Bir sebepten.
1: Evet.
0: Görünürüm yani şu anda. Oradaki hayalimi aslında bir şekilde gerçekleştirdim diyebilirim.

0: yapmıyorum.
1: Bunu bildin.
0: Onu bildim. Ben de her şey hobi yani. Öyle bakabiliriz. Aa. Dolayısıyla oyun alanımı genişletmiş oldum aslında. Bir taraftan bunların beni götürdüğü yolculuk, kendi hikayemi anlatacağım başka bir organizasyonlu. Orada işte medya şirketi Alaka Medya'ya varan süreci hazırladı. Bu sene ben işte bir proje almamak için menajerime söyledim. Yani bu sene ben bu yapıyı oturtacağım, önümüzdeki sene konuşuruz diye. O yüzden bu yıl mesela yapmıyorum oyunculuk. Oynamak isteyebileceğim karakterler olabilir diye dizi de seyretmiyorum. Kıskanmayayım diye. Tabii ki yani.
1: Kıskanır mısın?
0: Bazı şeyler var, keşke ben oynasaydım derim. Aa. Kıskançlık değil de ben daha iyi oynarım derim. Keşke ben oynasaydım diyebileceğim şeyler olabilir. Gıpta edebilirim ama.
1: Tabii ki. Ben şimdi profesyonellere gıpta ettim mesela. Ettim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şuraya kitaplık yaptıracağım arkama. Konumun arkasına kitaplık yaptıracağım.
0: Yere halı atacaksın. Ben halını gönderirim. Halı. Sen kitaplığı yaptır.
1: Tamam. Peki Diyarbakırlı, yani Diyarbakır doğumlu bir oyuncu olarak bu oyunculuğunuza ne kattı mesela? Bir duruş, bir ritim, bir şey. Yani nasıl bir şey Diyarbakırlı olmak?
0: Diyarbakırlı olduğun zaman.
1: Diyarbakırlı.
0: Bir şey katmadı yani sonuçta. Yani Diyarbakırlı olmanın buna bir katkısı yok. Diyarbakırlı
1: bir yok mu bir durur?
0: Ya ben dünya insanıyım, öyle bakıyorum. Yani o toprağın da çocuğuyum. Bu toprağın da yani Türkiye'nin bir süreni gezdim. Bu rotadan çıktığınızı çekerken gittiğim her yerde de ben bu toprağın çocuğu olduğumu hissettim. Dolayısıyla her yerin bir artısı var tabii ki bende. Diyarbakır'la çok mistik bir hikayem var.
1: Nasıl bir hikaye?
0: Onu asla anlatmayacağım. Tabii ki burada. Sadece bu bilinsin, bilinsin, bilinsin. Kendi yankımı da yaptım. Çünkü çekeceğim bunu. Çektiğim şeyde izlersiniz. Bunu söyleyemem.
1: Peki.
0: Ama çok sonra söylerim.
1: Peki coğrafya kaderdir. Buna katılıyor musun?
0: Hangi coğrafya? Bulunduğun ev mi?
1: Doğduğumuz
0: ülke. Şehir.
1: Bölge.
0: Yoksa işte dağlar, tepeler falan.
1: Diyarbakır'ın
0: bende etkisi çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için oradan. Yani babamın, annemin işinden kaynaklı. Şöyle bir kader olabilir belki. Diyarbakırlı olmanın bir havası var. Yani
1: kesinlikle
0: ülke genelinde.
1: Ya dolayısıyla... Ben ama daha havalıyım ya. Ben daha Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı mısın sen?
1: Hayır, değilim. Ben Bodrum doğumluyum. O yüzden de doğuya hep böyle bir merakım var.
0: Doğu başkadır. Çok düşünür. Gerçekten çok derinliktedir.
1: Oraya.
0: Mesela doğuda işte insanlar satranç, dama falan oynarlar. Hani oyun olarak. Daha strateji, daha düşünceye dayalı şeyler yaparlar. Ama Türkiye'de çok ilginç yerlerde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Bodrum'da biz satranç oynamıyoruz.
0: Bodrum'da su var, iyot var, kum var. Öyle bir yer yani Doğu. Dolayısıyla başkadır yani.
1: Peki çok Doğu dizisi var şu anda. Ve çok izleniyor.
0: Hiçbir fikrim yok şimdi. Desen ki...
1: Buluyorsun.
0: İşte hiçbir fikrim yok, kıskanmayayım. Ne izlemiyorum? Hani gıpta etmeyeyim diye. Dedim ya ben bu sene çalışmıyorum, çalışmayacağım için. Ama şu var.
1: Neden peki yani? Demek ki bizim halkımız da Doğu'yu merak ediyor. Oradaki hikayeyi merak ediyor ki bu kadar izliyor.
0: Sosyolojiye gireceksek gireriz. Şöyle bir şey.
1: Girelim ya.
0: Çünkü biz bir sürü yerden kopuğuz. Yani Doğu'dan buraya gelen insanlar da kendi doğularından kopmuşlar, kendi memleketlerinden kopmuşlar. Türkiye'nin her yerinde, en çok Karadenizli bence var da, her yerde var çünkü Karadenizli.
1: Evet, her yerde.
0: Ama işte doğu insanları İstanbul'un içerisinde başka bir hayat ve coğrafyanın içinde erimişler, duyguları vesaireleri falan. Ama genel olarak kopmuş ilişkiler, oranın hikayeleri falan. Şimdi ben bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum üstelik. Yani
1: ya ülke... Ama hep spoiler oluyor, üzülüyorum ve anlatmıyorsun.
0: Onu şöyle söyleyebilirim. Çünkü o başka bir yetenek de gerektiren bir şey olduğu için herkes yapabilir mi bilemiyorum. Bu toprakların müziklerini ve danslarını birleştirdiğim bir projeye hazırlanıyoruz bir taraftan, bir ekiple. Dolayısıyla bir challenge olacak. Anadolu Ateşi dansçılarından iki tanesiyle ben ve ekibim ve eşim işte hem bu folkloru anlattığımız hem de bunların danslarını yaptığımız bir proje silsilesine çıkıyoruz ve bunun içerisinde doğu dansları da var, folklor dansları. Bizim ülkemiz onu da bilmiyor.
1: Evet.
0: Karadeniz

0: Amasra'da olacak, Ege'de olacak, İç Anadolu'da olduk. Hepsini birleştireceğim bir proje silsilesi. Hem yapıyor, hem sahne şovunu yapıyor, hem de bunun dokümantasyonunu video olarak çekip paylaşıyor olacağım. Önümüzdeki
1: çok
0: sene.
1: Çok güzel, çok tebrikler, çok güzel fikir. Ve çok güzel turnesi de olur, yurt dışında da
0: olabilir,
1: çok güzel
0: belki. Yani
1: tanıtım olur.
0: O büyütebilir miyiz bilmiyorum. Yurt dışında bizi daha çok tanıyorlar. Bizim kendi içimizden. Yani ne zaman bizde folklor grubu gidip yurt dışındaki herhangi bir dans yarışmasına katılsa hepsinin her zaman birinci olur. Birinci bellidir orada yani. İkinci, üçüncü üstüne çalışırlar. Çünkü her şey bu topraklardan çıkmış. Değerlendirmemek çok garip bir zaaf yani. Hı. Kabul edebileceğim bir şey değil. Şeyi düşünüyorum şimdi, İstanbul'da bir sürü dans okulu var.
1: Evet.
0: Bir kısmı Brezilyalı sevgili halkımızın. Bir kısmı Kore pop, Koreli. Bir kısmı işte Afrikan falan. Ama hiç kimse Diyarbakırlı değil, Karadenizli değil, Kafkas değil, Egeli değil. Yok yani dans okullarında şey. Ve soruyorum niye yok yani? Niye
1: çok
0: yapmıyorsunuz?
1: Ya.
0: Neden yapmıyorsunuz?
1: Bizim yöremizi niye öğretmiyorsun?
0: Ya işte müşteri falan diyorum ki sen yaptın mı? Bak işte örneği var. Mustafa Erdoğan sağ olsun yaptı.
1: Evet.
0: Anadolu Ateş diye bir şey yaptı. Kapalı gişe oynuyor, her yerde dans okulları var. Sen de koysana. Anlayışı bir tık değiştirmek, bakış açısını değiştirmek lazım. Belki bir katkımız olur.
1: İnşallah ya. Keşke mesela Mustafa Erdoğan geldi buraya konuk olduğunda şeyi konuşmuştuk. Erkeklerin dans etmeme meselesini. Yani bizim artık buna biraz yaklaşıyor olmamız. Erkekler dans etmeli.
0: Erkeklerin öyle bir özgürlük alanı yok. Dans edemiyorlar o yüzden. Biraz önce sana bir şey dinlettim içeride.
1: O ne kadar güzeldi.
0: İşte o yüzden bizim insanımız öyledir. Erkekliği, erkekliğin tarifi çok başka şekilde yapılır ailelerde. Öyle büyürler çocuklar. Dolayısıyla bir sürü şeyden kopuk yaşıyor erkekler. Erkekler ne zaman özgürleşir zihinlerinde, o zaman başkalarına kötü davranmamaya, kadınlara kötü davranmamaya başlarlar, öğrenirler. Burada tabii en büyük sorumluluk annelere düşüyor.
1: Evet.
0: Gibi. Üzülmeyelim şimdi Ahmet.
1: Biraz evet, üzüldüm şu an. Ben oyuncunuza geri gelmek istiyorum.
0: Gel.
1: Çok iyi yapımlarda yer aldınız. Çok da iyi partnerleriniz oldu. Partner insanı hem rezil de eder, vezir de eder değil mi? Siz bu anlamda şanslıydın.
0: Ayşe benim için de geçer.
1: Ben yine size geçtim, özür dilerim. Bu anlamda şanslıydın değil mi?
0: Şanslıyım hep, evet. En şanslı olduğum iş Yasak Elma. Çünkü Necezir'de karım, eski karım olan Şebnem Dönmez karşımdaydı. Ondan sonra Bodrum Masalı'nda karım ve sonra eski karım olan Şevval Sam karşımdaydı. Yasak Elma'da tanıştığım canım Ece. Çok severim onu. Hepsini çok severim. Aileleri çok severim. Eda da hem karım, hem eski karım, hem sonra bir daha karım, sonra falan gibi bir şeydi. Ve bunların hepsiyle aynı sahnede bir sürü defa. Yani düşünsene, bir şey imzaladığım bir sahne var Yasak Elma'da. İşte Şevval, Eda ve Şebnem'le karşılıklı oynuyordum.
1: Çok iyi.
0: Yani yaptığım en kariyerli ve kariyerimi en yükselten işlerin hepsini partnerlerim karşımda oynuyor. Dedim bu nasıl bir tesadüf? Bana dediler ki bazı şeyleri senin karşıdaki partnerlerine göre. Kimyalarınız o kadar tutmuş ki ona göre seçiyoruz aslında. Aklımıza oradan geliyor bazı insanlar dedi bana yapım.
1: Bu anlamda ne kadar şanslısın.
0: Çok ya, evet.
1: Gerçekten. Bir de bir şeyi düşünüyorum. Hep profesyonellikten bahsediyorum ama sevmediğin biriyle oynamak çok zor olmalı.
0: Aa. Ama arada sevmemeye başladıysam, ki oldu.
1: Evet.
0: O zaman seninle şöyle konuşurum. Anlıyorsun değil mi? Seni çok seviyorum gerçekten. İlk gördüğüm günden beri çok etkileniyorum. Kestik derler, bir daha yoksun.
1: O da çok zor.
0: Benim için karşı değil. Karşılıklı zor olabilir.
1: Karşı taraf için. Evet. Yani bu yansımaz mı?
0: Ama ne kadar eğitici bir şey. Öğretici bir şey.
1: Çok eğitici.
0: Mecbursun yani iyi görünmeye çünkü. Seni yakınlarını çekiyorlar ve ben buradayım.
1: Of.
0: Seni çok beğenerek izliyorum falan diyorum sana ve ben yokum sende. Değil mi? Ne kötü bir his değil mi?
1: Ama yönetmen ya da şuradayım. Şikayet eder.
0: Hiç fark etmez ki, ben oyunumu oynuyorum, karşılığını alıyor. Ne istiyor mesela?
1: Ama bana bakmıyor. Ama benim oyunumu etkiliyor.
0: Onun problemi, istiyorsa çalışmayabilir. Skandal.
1: Eyvah, Murat Ergen'le oynamak biraz zor galiba.
0: Zor değil, çok kolaydır.
1: Ama biraz herhalde bu egolar falan, psikolojiyi korumak zor mu sektörde?
0: Bu nereden geldiğinle alakalı bir şey aslında. Yani bazı işlerimde öyle arkadaşlarımız oldu. Yani birdenbire böyle popüler bir işin içine düşüp ana karakterler ve başrolleri oynuyoruz ama bizden daha havalanan arkadaşları oldu.
1: Bir anda yürüyüşler mi değişiyor?
0: Yürüyüşler, konuşma şekilleri, işte sezon arasından sonra geri dönüşler falan değişik oluyor. O değişik olduğunda onlar havalanıyorlar, havada kalıyorlar sonra. Sektör devam ediyor, bir zaman sonra düşüyorlar. Yani öyle oluyor genelde. Sonra abi ne oldu ya falan diye karşımıza çıkıyorlar zaman zaman.
1: Bir şey söyleyeceğim, çok acımasız bir sektör aslında.
0: Evet, ben çok acımasızımdır bir de bunları anlatırken. Çünkü herkes çok mutlu.
1: Gerçekler bunlar. Gerçekler ben bunlar. Dinlemekten çok keyif alıyorum. Çünkü gerçek bu gerçek.
0: Şimdi sen bunları dinlemekten zevk alıyorsun tabii de. Çok. O çocuklara zamanında söylediğimde onlar hiç zevk almıyorlardı. Bak bir kendine gel. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Yapmayın şu işi falan diye. Bu büyüğü küçüğü fark etmiyor.
1: Peki öyle bir şey diyorlar ya, profesyonel, yani o kadın erkek karşılıklı.
0: Nasıl isim koymuşum programa ama hep profesyonel her sorunda var.
1: Evet, yani çünkü çok ilham evet. aldım.
0: İlham aldık, çok teşekkür ediyoruz. Murat Ergen'in profesyonel programı.
1: Bunu alta yazacağız, mecburuz yani. Çaldık artık formatı, yapacak bir
0: şey. Çaldık dedi. Lütfen avukatım şey yapar mısınız? Müdahale eder misiniz?
1: İlham aldık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bile bir değil, yedi farklılık varsa hiçbir sorun teşkil etmiyor.
0: Her sorunda profesyoneller var.
1: Ama şöyle.
0: Aması yok bunun. Ben sana sorayım bir şeyler. Çıkamazsın ama oradan.
1: Bundan, ben bunu sorayım sana. Bir soru alacağım. Aynen, tamam. Bir soru alacağım.
0: En son
1: merak
0: sorayım.
1: Ediyorum. Çok ister mi? Hep profesyonellikten bahsediyoruz. Karşılıklı oynuyorlar. Ama sonra birbirlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Çünkü bu bir rol yani. Bu bir oyun ama hepsi sevgili oluyor. O profesyonel değil mi? Ne oluyor? Ya da
0: bu alışmamış pantolonda iç çamaşırı durmaz diye bir laf vardır ya.
1: Evet.
0: Olmamış pantolonda iç çamaşırı.
1: O rolü.
0: Hayır, insan olarak böyle olunca bazı şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten etkileniyorsun birisinden. Bunu yaşıyorsun. O da mümkün.
1: Tabii insansın, etkilenebilirsin. Evet. O zaman işte o okuduğun okul ne oluyor? O sana oradaki işi hissetmemeyi öğretmiyor mu?
0: Hayır canım, öyle bir şey değil. Ya illa bir şey hani öpüş kokuş sahnelerinden bahsediyorsan, aşk meşk ya da kavga,
1: evet,
0: gürültü.
1: Evet, aşk sahnesi.
0: Bu tam tersi de olabilir yani. O kadar öfkeli, karşılıklı kavga dövüş sahnesi yaşarsın ki çok zevklidir ve onu her gördüğünde dövmek istersin. Öyle bir şey de olabilir. Hmm. Yani iki erkeğin sahnesini düşün.
1: Peki.
0: Var yani benim yaşadığım da o yüzden. Ha. Düşman orada tam tersini de yaşıyor insanlar. Orada oynadığın iki karakterden sonra bırak şimdi hani öpüşme, koklaşma, aşık olmadan ilişki yaşama kısmı. Tam tersi de bir ilişki ya.
1: Doğru.
0: Birinde temas var diye düşünüyorsun ama daha yumuşak bir temas var.
1: Doğru.
0: İçindeki patlaması daha şiddetli olabilir. Ha diyorsun ki işte evet ne güzel kokuyor ya da ne kadar berbat falan hikayeleri var bir sürü. Ama öbür tarafta da temas var. Ve o temas sokakta selam vermemeye kadar götürüyor bazen.
1: Oo.
0: Tabii tabii, böyle şeyler yaşanıyor. Yani ben yaşıyorum, başkası yaşıyor mudur bilmem de.
1: Böyle hani çok zorlandığın bir sahne hatırladığın ne var? Mesela o kavga mı, o aşk sahnesini mi çekmek? Hangisi çok böyle oyuncuyu zorluyor?
0: Bana soruyorsan benim zorlandığım hiçbir şey olmadı yani sahne olarak. Yani sanki o anda orada olmam gerekiyormuş. Ben de oradaydım zaten gibi yaşadım her şeyi bugüne kadar. Yani Medcezir'de çektiğim ilk sahne dahil olmak üzere. Hı-hı. Ki ilk sahneyi zaten karakterler otursun birbirleriyle uyumu diye çok iyi hatırlıyorum. Mine Tugay'la İşte uzun zaman sonra karşılaşma gibi bir sahne vardı. O kısmını yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Zaten öyleydi yani hissim. Hala da aynı şekilde. Ha geçmişe dönüp baktığımda oradaki hissim neydi hatırlamıyorum tabii ki şu anda. Hı hı. Ama yani üzerimde taşıdığım, biriktirdiğim bir şey yok bu anlamda benim.
1: Hı. Ben soru alabilirim.
0: Sen madem sevdin bu profesyoneller muhabbetin, ne demek profesyonel? Hadi söyle bana.
1: İşinin ehli olması.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Bir parasal karşılığı olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Ama zaten o yani işin ehliysen onun zaten mutlaka bir karşılığı olur.
0: Yok.
1: Şu an olmaz.
0: Bir sürü işin ehli olup da para kazanmayı hiç hayal edip evde hedeflemeyen insanlar var. Yani kendi hayatında yaşıyor. Para işi değiştiriyor. Yani yaşamı başka bir yere taşımak. Daha bugün hı hı. bir

0: proje önerdiğim, yani yazdığım bir kitap var. Onunla ilgili proje önerdiğim, daha önce de bizimle birlikte çalışan bir ressam arkadaşım var. Onunla bunun çok benzeri bir konuşma yaptık. O buradan bastı gitti, bir yerlerde yaşıyor böyle kendine, dağların tepesine, işte Antalya bölgesinde.
1: Güzel. Ben onu destekliyorum.
0: Tamam da bir şey alacaksın ya bir yerden.
1: Ya olur. Ama ya benim parayla ilişkim...
0: Tamam da çok... bunu...
1: Yok.
0: Ben çok paradan, az paradan bahsetmiyorum. Yani asgari bir şeyle, hani yemek yiyeceksin ya mesela. Ya da bir şey almak zorundasın. Yağ üretemeyeceğin için. Hani. Dolayısıyla bir zaman sonra tıkanıyor hayat.
1: Doğru.
0: Şimdi bununla ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Evet, profesyonel bu alanda, dünyaca da tanınan bir adam. Dedim niye mesela? Hani ben senden bir şey almak istiyorum. Sen diyorsun ki göndereyim. Bana dedim kaç para olduğunu söyle. Ben dedi size nasıl bunu, fiyatını söyleyebilirim? Söyleyeceksin ki sen de yaşayacaksın. Ben de bu konuda mutlu olacağım yani. Hı hı. Sponsor oluyorum dedim sana, öyle varsay yani. Hı. Oradan yola çıktık. Öyle bir şey yani, bir şeyin karşılığı olması gerektiği zaman sen işin ehliysen bununla ilgili para kazanman lazım. Profesyonellik benim için öyle bir şey.
1: Farklı bakıyoruz konuya, çünkü ben olabilir. Mesela sanatçı işini satamıyor olabilir. Onu satan çok iyi profesyonel var. Sanatçı sanatına odaklandığı zaman çok iyi. Sanatçı satmaya kalktığı zaman belki sanatından uzaklaşabilir.
0: Sanatçı satsın demiyorum ama onun organizasyonunu yapması gerekiyor. Yani
1: işte sanatından şeyin, kopmaz mı?
0: Niye kopsun? Yani bir şeyin,
1: para
0: bir şeyin bir
1: zaman.
0: Değeri vardır. Bir de ederi vardır. İşte Van Gogh'un hayatını düşünürsen, bir tane resim satmış adam hayatı boyunca.
1: Evet, ve hayat hep zorluklarla geçmiş.
0: Yani dolayısıyla kendi başına bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da yapamamaya odaklandığın zaman sadece üretiyorsun ve bir yerde yok olup gidiyorsun. Sonrası ilgilendiriyor insanları.
1: Ben bir yerden bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Bir, tabii ki.
0: Adam öldükten sonra büyük bir karşılığı olmuştur.
1: Ama hep de öyle oluyor ya. Ya edebiyatta da.
0: İşte öyle olmasın çok... diyorum ben de. Mümkünse.
1: Evet, olmasın. Ama işte bir profesyonel beyin, yani başka bir beyin belki benim yaptığım işi daha çok para kazandırabilir.
0: Oradaki, o da onun profesyonellik alanı ama.
1: Evet.
0: Yani onu bir edere dönüştürmek onun profesyonellik alanı. Bir değeri edere dönüştürmek. Senin alanın, yaptığın işin bir eder karşılığı olması lazım ki yaşamanın başka bir şeyi yok, modeli yok. Yok yani.
1: Parayla ilişkin hep böyle miydi?
0: Evet, hep böyle.
1: O zaman ticaret kafan da var.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela ticaret yapamam.
0: Olabilir. Yani herkes yapacak diye bir şey. Rahat ol yani.
1: Üzülmeyeyim.
0: Üzülme. Yani herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Peki. Seninle ilgili şöyle. Çok... Peki. Öğreneceğim. Ben de gerçekten parayla benim hiç alakam yok. Hani yatan bir maaşım var. O çok şükür hayatımı geçindirebiliyorum. Buradan çok mutluyum.
0: Okey.
1: Okey.
0: Seçim dedim ya.
1: Evet, doğru.
0: Sen de bunu seçmişsin.
1: Peki mutlu aile hayatı kariyerine yansıyor gibi söylemler var senin için. Çok
0: kim
1: hoşuma
0: söylüyor?
1: Gitti. Birçok...
0: Yazan çizen insanlar, evet, paylaşan. Evet.
1: Birçok izleyicin, birçok yorum Instagram'da vesaire, diğer haber portallarında çok söyleniyor. Gerçekten yansıyor mu?
0: Tabii ki yansıyor. Yani şöyle, huzurluysan hayatında ve dediğim gibi söylediğin şeyin arkasında durabiliyorsan ve bu konuda netsen, ya da yaptığın şeyin arkasında durabiliyorsan, sadece söylediğin değil, o zaman her şey her yere yansıyor tabii ki. Benim hayatıma da yansıyor, Nihan'ın, eşimin hayatına da yansıyor, Nil'in hayatına da yansıyor.
1: Evet.
0: Yani oradaki huzur organizasyonunu doğru düzgün kurduğun zaman herkesin hayatına yansıyor, mesleğine de yansıyor, okuldaki derslerine yansıyor, Nihan'ın yazdığı kitaplara yansıyor, her şeye yansıyor. Hayatımızdaki her şeye yansıyor tabii ki.
1: Ne güzel, ama çok da pozitif bir ailesiniz. Özellikle Nil'le mesela paylaştın, Instagram postlarına bayıldım.
0: Artık
1: çok
0: paylaşmıyorum gerçi de. Ya şu anda yok, nazar değil. Şimdi biz İstanbul dışında oturuyorduk ve bir sürü insan aynı anda bir sürü görsel paylaşmak yerine işte böyle çocuğumuzu gösterelim gibilerinden değil de iyiyiz, buradayız vesaire bir takım şeyler paylaş. Fakat Nil o kadar hızlı ünlendi ki sokakta. Ya böyle dizlerine kapananlar, seni bu ömrü hayatımda gördüm artık gözüm falan, böyle saçma sapan şeylere denk geldik. Nil'in söylediği şarkılar vardı. Bir kadın bir gün dedi ki Bana söyler misin o şarkıyı ve niye söyledi?

0: Dedim ki burada çok ciddi bir aslında şey var, tehlike var ve ben neyin içine soktum çocuğumu. Çok üzüldük gerçekten eşimle birlikte. O saniye itibariyle biz o faal aksiyonları kestik. Televizyon programlarında şey de yapılıyordu. İşte Murat Ergen kızıyla şimdi şunu yapmış, bunu yapmış. Yani videolar üretilmeye
1: evet, ve bir sürü... Evet, haberler de yapılıyor.
0: Yani işte Güney Amerika'da Nil'in fanları vardı yani. Fan sayfaları vardı. Zaman içerisinde kurusunlar diye işte o paylaşımları belirli bir limitte durdurduk. Hatta Nil bunu o kadar çok iyi öğrendi ki... Hadi hep beraber bir şeyler çekelim fotoğraf dendiği zaman Instagram'da paylaşacak mısın diye soruyor.
1: Ya.
0: Evet dendiği zaman da telefondaki çöpten dahil her yerden fotoğraflarını sildiriyor. Bu güvenliği için çok önemli bir şey.
1: Çok önemli evet.
0: Ve yani en azından bir 5-6 sene daha bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Nil'in ilgisi var mı oyunculuğa ya da o bu tanınırlıkla ilgili?
0: Nil zaten öyle bir şeyin içinde büyüyor. Doğal olarak tanınıyor. Ama eş zamanlı işte yazan bir çocuk. Hikayeler yazıyor. İşte matematikte kariyeri var. Müzikle ilgili bir kariyeri var. Yani işte en genç klasik müzik bestecisi olarak 2 sene önce kayda geçti. Uluslararası festivalde kendi bestelerini seslendirdi. Üstelik avantgard işler yapıyor. Geçen sene de AKM'de bir konserde bizi de sahneye çıkarttı. Özdemir Asaf'ın 3 tane şiirini besteledi. Yani eserleri olan bir çocuk. İleri seviyede piyano çalıyor. Ama bu sadece klasik müzik hani bizim alıştığımız çocuk piyano çalıyor gibilerinden değil. Doğaçlama yeteneği çok ileri seviyede işte caz, blues ve karmaşık akorların öyleydi ama o. Yani küçük yaşta piyanoyla bizde enstrüman çoktur. Yani en az 60 tane falan enstrüman var evde. Yani kuyruklu piyanodan arpa kadar her şey var. Canlı enstrümanların üzerinde altında oynayarak işte evcilik oyunlarını, araba oyunlarını, bebek oyunlarını sonra piyanonun üstüne geçti. Geçtiği zaman bir de iyi müzik dinliyor. Hani bu mesela bir aile ebeveynlere en çok tavsiye edeceğim şey olabilir. Senfonik müzik çalsın evin bir kenarında. Yani senin beğeni alanı ne olursa olsun. Türküdür, Alaturka'dır, arabesktir, poptur bilmem ne. Ama bir bebek büyürken senfonik şeylerle büyürse dünyaya bakış açısı acayip gelişiyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz hep bunu verdik. Evin bir kenarında bir yerlerde her zaman arabanın içinde orada burada hep bir şey çalar. Çok sesli bir şey çalar. Çok sesli çalınca zihin de çok sesli gelişti tabii ki. Ondan sonra piyanonun başına oturduğunda ilk eğitim sırasında çocuk edisyonları veriyorlar. İşte basit akorlarla falan. Onu beğenmeyip kendisi akorlar doldurmaya başladı. Böylesi daha iyi diye. Sonra beste yapmaya başladı. İşte besteleri de var, şunlar var, bunlar var. Öyle bir çocuk.
1: Müthiş bir çocuk.
0: Ha, müthiştir evet. Yani uçuyor olsa çok şaşırmam yani.
1: Çok tebrik ederim.
0: Bu şey yap şaşırmayın diye uçmuyorum falan dese şaşırmam. Öyle bir çocuk. Evet.
1: Acayip bir yetenek
0: tatlı
1: geliyor
0: bir çocuk
1: bence.
0: Yani. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor
1: bence
0: mu. Bakacağız
1: geliyor.
0: Ona yani sonra. Kendisi karar verecek.
1: Peki babalık hayatında neleri değiştirdi?
0: Başka bir şey babalık gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor. Anneliğin eminim çok başka olduğu gibi. Bilmiyorum ki yaşama dair çok şey öğreniyorsun bir kere. Bendeki en temel çizgilerinden bir tanesi şeydi. Bir tane bir şey büyüyor evde. Ve senin bir parçan. Ve o anım var çünkü onu görebiliyorum şu anda. Sen de bir zaman oradaydın. Öyle bir yerdeydin. Acaba senin baban ona nasıl bakıyordu? Sana nasıl bakıyordu? Ben şimdi ona nasıl bakarsam daha iyi hisseder kendisini. Gibi bir bakış açısı geliştirdi bende. Kendi eksikliklerimi gördüm. Tamamlanamamış bir sürü hikayemi gördüm falan. O kendi hikayelerini tamamlasın diye elimden geleni yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Öyle bakıyorum.
1: Çok şanslı bir çocuk Nil. Peki kitap geliyor.
0: Geliyor.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet.
1: Nasıl bir şey çıktı ortaya?
0: Onu ya ben
1: spoiler artık, bu da mı spoiler olmasın?
0: Yok söylerim canım o güzel. Şöyle yani sağ olsun yayın evi ismi verebiliyor muyum bilmiyorum
1: evet,
0: ama destek yayınlarının sahibi Yelda Cumalı oğlu bana mesaj attı. Çünkü ben sağda solda bir takım konuşmalar yapıyorum. Benim yaptığım konuşmaların böyle alıp caps yapıp edebiyat sayfalarında falan paylaşıyorlar. İşte böyle bir takım laflar ediyorum işte ben

0: eksiklik falan filan. Öyle düşündüğüm için konuşuyorum aslında. Hemen kitap yazma. Hatta düzelteyim. Acil kitap çıkarman lazım senin diye bana mesaj attı gecenin bir vakti. Dedim nereden çıkarttın diye. Yani yazılarım var tabii ki, bir sürü ettiğim laflar var, yazdığım makaleler var falan. Ondan sonra dedim konuşalım yani. Ama birisiyle çalışmam lazım. Hani ben uğraşamam. Bunları toplaması gerekiyor dedi. O editörlerin için zaten falan. Ama ben, bana 24 saat birisi gerekiyor. Yani onların Yelda'nın önerdiği şeyle değil de yönlenmek istemedim bir şey yazarken özellikle. Sesten Az Önce diye bir hikaye yazdım. Aslında bir kitap yazdım. Edebi deneme diyebilirim kitabın yapısına. Aslında böyle herkesin çok rahat olabildiği bir alan. Çünkü bu benim denemem kardeşim. Hani size ne deyip geçebileceğim bir şey. Ama bir taraftan bütün önemli yazarların da şeyidir. Önemli yönetmenlerin kısa filmle hikayelere başlaması gibi düşünebiliriz. Hem kaçış hem çok iddialı olduğu bir alandır. Bu konuda hani iddiam tabii ki var. Yani bu kitabın çok uzun zaman bir sürü insan tarafından paylaşılacağını, içindeki parçaların paylaşılacağını düşünüyorum. Bunu hedefleyerek yazmadım. Sesten Az Önce'nin çıkma sebebi, daha önce aslında onu da söyleyeyim, daha önce yazdığım yazıların hiçbirini neredeyse kullanmadım kitapta. O Yolculuğa çıktığım an itibariyle editörüm Demet Çaltepe sağ olsun, işte yerleştirmeler yaparken yazdığım yazılardı. Ben bütün hepsini değiştirmeye karar verdim. Dedim benim anlatmak istediğim bu değil şu anda. Ben bulunduğum yerden bir bakış açısı aslında sunuyorum okuyucuya. O yüzden Sesten Az Önce dedim. Sesten Az Önce deme sebebim de konuşmadan önceki an vardır ya, sen bir şey soruyorsun, ben ona cevap veriyorum. O benim özgürlük alanım. Birisine itirafta bulunacaksın. Aşk itirafında ya da artık hayatını onunla sürdüremeyeceğin itirafında bulunacaksın ya da tespitinde. O içeride senin kalan alanın son özgürlük alanın oluyor. Ağzından çıktığı an itibariyle hikaye, başka bir hikaye başlıyor.
1: Doğru.
0: Ben o özgürlük alanının içindeki ve gerisindeki yerle ağızdan çıktıktaki zaman sonrasında bir hikaye silsilesi yazdım.
1: Çok güzel.
0: Fena da olmadı yani.
1: Bence fikir çok etkileyici. Umarım yolu açık olur. Merakla bekliyorum.
0: Olacak falan.
1: Olacak. Bence olacak. Yani başarılı olmamasına hiçbir engel yok. Çok satar. İnşallah 100 baskı yapar. Çok çok baskı yapar.
0: Yapsın.
1: Evet.
0: Yani ikinciyi de yazdım tabii bu arada. Ben şimdi başlayınca böyle şey dedi ki editörüm, 7 tane kitap. Dedim niye 7 tane? Ben dedim bir hedef koyayım da. Dedim saçmalama, ben şimdi 7 deyince 7 tane yazar veririm dedim sana. Ondan sonra düşünürsün yani.
1: Ondan sonra ne
0: kitabın baskı onu? Ve işte oluşturulma, işte en son okuma vesaire aşamasında ben ikinci şeyimi de bitirdim. Çalışmamı. Onu da verdim. Son okumaları yapılıyor. Belki 2026'da ikincisi bile çıkar.
1: Bravo. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Murat Aygen'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Dürüst. Samimi. Ve net yani. Ben bunu istiyorum, istemiyorum.
1: İyi bir hayattır.
0: Yani iyi bir hayattır.
1: Peki. Çok teşekkürler geldiğin için. Bu keyifli sohbeti bize yaşattığın için.
0: Estağfurullah.
1: İzleyicilerim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten.
0: Ben de izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir program yapan hanım yapmışlar onlar da.
1: Ya, teşekkürler. Profesyonellerin yolu profesyonellerin yolu çok açık olsun. Çok ben takip etmeye devam edeceğim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
0: Hey.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli

0: Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları ailem.

0: mı misafirici yarın?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: S-B.
0: S-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadım.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
2: Ya burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet, hav yani.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı diye hatta bağırıyor.
3: FM.
0: Anti.
3: FMSN. ST.
2: Ya biz nasıl yarışmacılarız?

0: Ve hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hanım.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş
1: Tabii
0: geldiniz,
1: ki.
0: Neyi yaptınız, katıldınız
1: Teşekkür
0: yarışmamıza.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Samet Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş dolu hayatı dolu bankacılıktaydı.
1: Evet,
0: değil mi? Bankacıydınız.
1: Aha, evet.
0: Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
1: Evet, biraz zor geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerimden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Ne yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız.
1: Evet,
0: ben hemen Emir Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Emre Avcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
2: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da şiiriniz var.
2: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
2: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım.
0: Hı hı.
2: 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca evet, şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum.
0: Çok güzel. Hem müzik
2: anda.
0: Hem şiir.
2: Evet.
0: Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
1: Olur.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
1: Basıyorum.
0: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına
1: evet,
0: yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız. Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17. 17. İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zahir.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir de harf açtık, tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural, düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki. Uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural.
0: Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Neyle başlayıp neyle bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Ha. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız?
1: Norm.
0: 10 saniyeniz başlattı.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, 3. Çok da yardımcı olabilir size.
1: 2.
0: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.
1: Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı.
0: Deniz. 10 saniyelik süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz deniz geçiyor. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz, değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
0: Deniz kirpisi.
2: Evet.
0: Değil. Kirpi değil. Ah Emre Bey, bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu, ne? Deniz.
2: Acaba.
1: Denize yaşadığı kesin.
0: Orası kesin. Peki.
2: Buldum.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldunuz. Kesinlikle. 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Deniz kestanesi. Evet.
0: Deniz
2: kestanesi.
0: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın, değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da zordur. Deniz kestanesiydi.
1: Görüntüde video de kestaneye sorumlu de benziyordu yani.
0: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Peki, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
2: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Yazlık.
0: Yazlık. Doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
2: Çok severim.
0: Çok seversiniz.
2: Tekirdağ'da var benim yazlık.
0: Harika.
2: Bahçesi.
0: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soru.
0: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
2: Çiçero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama.
1: Evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi. Fatma Hanım.
2: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çintili.
0: Çintili. O da güzel ürettik.
2: Çimilli.
0: Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
2: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
2: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
2: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.
0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
2: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz. Çimboli değil. Çim.
2: Çimboli.
0: Buli de değil. Ne olabilir?
2: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
2: Çimbi yok.
0: Peki olmadı. Bulacağız o harfi.
1: Bulduk.
0: Hazırsak. Çimboli. Emre Bey sizin için süreyi başlatıyorum.
1: Sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
1: Çimbüli.
0: Buli.
1: Büli.
0: Büli.
1: Çimbüli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
2: O.
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
2: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım hangi harfleri?
2: Çimbeli. E. Çimbeli. İ. Yok. I. Yok. I. O. Ö. Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
2: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey sizin için
1: yani ben kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi şurada sesli harfi koymadınız?
1: Hangi sesli harfi? Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
1: Koyduk, kalmadı gereği.
0: Hangisi kaldı?
1: Ay.
0: Fatma Hanım sizinle başlatıyorum süreyi.
2: Çimbali.
0: 10 saniye.
2: A'yı mı koymadık? Çimbali.
1: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
2: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi el birliğiyle bulduk. Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma.
2: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
2: 19.
0: 19 gelsin bakalım, 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
2: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
2: Fırfır.
0: Ay, İlk fırfır harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha.
2: Evet.
0: Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
2: Evet.
0: Emre Bey bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
1: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey bir sesli harf koyacaksınız.
2: Ses.
1: Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
2: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harf de E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
2: Farbi.
0: Farbi mi?
2: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
2: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
1: Yani A'ya
0: yani
1: karşı
0: A'yı
1: bir hassasiyetim var zannediyorum.
2: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet. Çünkü ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
2: A
1: ben
2: evet.
1: İnce seslileri seviyorum.
0: Evet fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
2: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
2: Beş olsun.
0: Beş olsun. Peki.

0: Alfabenin yani, başına gidin artık.
1: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
1: Samsun Lüleburgaz SL.
0: Değil.
1: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil. L de değil. Fatma Hanım, sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
2: SM.
0: Antimon.
2: SMSN. ST.
0: Değil.
2: SU.
0: Değil. Emre Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
2: Ha, başa
0: 10 saniye başlattım.
1: Evet. S-A.
0: Değil. Değil. Sonra.
1: Tüh A'yı tutturalım. S-B.
0: S-B.
1: Çok başa gittim ben.
2: Hayır, ben de iki harfli değil.
0: En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey'e, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
2: ay ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
2: Evet. Onu da bulamadık.
0: Emre Bey sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28 bakalım, 28'de bir video soru izliyoruz bakalım ne geliyor?

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor. Ussal. 10 saniyelik süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
0: Akli doğru. Us. Akıl.
2: Akıl demek.
0: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
0: Evet. 14 nolu soruyu sizin için açıyoruz. Yine bir video soru görüntülerimiz var. İzleyelim bakalım.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz'da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki.
1: Aktan.
0: Fatma Hanım size geliyor. 10 saniye sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akdağ.
0: Dağ.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Bağ değilse dağ doğru dağ, yanıttı. Evet. Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi yine A'yı koydunuz.
1: A'yı
0: ben del dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani onun dalla ihtimalleri içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye sürenizi başlatalım.
1: Ayak.
0: Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniye başladı.

0: Arı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı değil.
0: Ayı olamaz. Azı olamaz.
1: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey, siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama
2: baştan başlamayacağım. Ari.
1: Ari doğru yanıt. Emre Bey, bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim, 15 soruyu tamamladık. Birinci etapta kaçar kelime bildik. Bir tahmininiz var mı?
0: Yok.
1: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey, kaç kelime bildiğinizi
2: düşünüyorsunuz?
1: 3 tane bildik, evet, diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım, siz biraz bildiniz galiba. Bildim. Arayı açmış olabilir misiniz?
0: Ben A'dayım hala.
1: Peki, bakalım kaçar kelime bildiniz. Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin, Sır Küpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet, 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün ikinci etabına geçiyoruz. Evet, geldik Sır Küpü'nün ikinci etabına. İlk etabı Fatma Altekin 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım, 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Peki, başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
0: Düzce.
1: Düzce doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
0: Van.
1: Değil.
0: Muş.
1: Doğru, Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim, gelsin sorumuz.

0: Görüntülerini izlediğiniz Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ödemenin banka ya da kredi kartı ile yapılmasını sağlayan tahsilat aracı nedir? Emekli bir bankacı. Nedir bu?
1: Ödemenin banka.
0: Ödememizi banka ya da kredi kartı ile yapıyoruz. Bir yere. İsterseniz pas değil.
1: Pas.
0: Peki. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen, paltoya benzeyen üst giysinin adı.
1: Palto, ceket.
0: Değil.
1: Mont.
0: Değil. Süre gidiyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Fatma'm, sıradaki sorunuz sesli bir soru. Hemen dinliyoruz. Gelsin. Bakalım ne soracağız.

0: 2014 yılında piyasaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn Sina.
0: İbn Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil, Edirne, Tekirdağ,
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı.
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok. Evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas.

0: istedik. Tekrar geldi ama maalesef bulamadık. Peki ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce, doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı, doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin bankaya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki POS cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen kabandı. Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı. Ya, doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: İçli köfteyi bildiniz. İbn Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı. Doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey hazırsak 120 saniyenizi başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli Korkuteli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
2: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
2: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz, gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süremiz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Harika. Ben de bayılırım. 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı.
1: Aziz Sancar.
0: Aziz Sancar, harikasınız. Çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var. Bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Diğer sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan.
0: Sürenizdi. Çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı. Çok
1: oldukça hızlı bitirdiniz. İyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın

0: Heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
1: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
0: Sağ özellikle olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Karakter diye bitirdikleri için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
1: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.
1: Bir bakalım mı puan tablomuza bu bölümü? Bakalım. Kaçar kelime bilerek tamamladık.
2: 8.
1: Kaç puan topladı?
2: yarı yarıya
1: oldu diyorsunuz. Evet. Siz oradan saydınız tabii. Bakalım bu bölümde Emre Arıcı bu bölümde 80 puan, 10'ar puandan 8 doğru kelimeyle tamamladı. Fatma Altekin bu bölümümüzde 4 doğru yanıt verdi ve 10'ar puandan 40 puanla bu bölümü tamamladı. Tabii birinci etap ve üzerine geldi. İkinci etap, ilk etabın önde tamamlayan Fatma Hanım'dı. İkinci etapta Emre Bey arayı kapattı. Peki bir bakalım mı? Nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık? Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var mı?
0: Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
1: 10 puan sizden öndeydi. Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda 105 puan topladı birinci etap ve ikinci etapın sonunda. Fatma Hanım ilk etabı önde tamamlamıştı. İkinci etapta maalesef 4 soruya doğru yanıt vererek bu bölümü 90 puanla kapattı. O zaman bir etabımız daha var. Butonların devreye girdiği daha tempolu, daha dinamik bölüme gidiyoruz. Sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk 2 etabı önde tamamladığınız için soru seçme hakkı sizde. Sizinle başlıyoruz. Tablomuzu açtık. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 8 nolu soru.
0: 8 nolu soruya hemen dönüyoruz. Bakalım 8 bir video soru izliyoruz ne geliyor?

0: Sorumuz, Yunan kadın şarkıcının adını soruyoruz size. Alexius. İsmi nedir acaba? Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexius. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak butona? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Cevap. Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden eminim. Sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.
2: Deneysel.
0: Bir harf açıyoruz. Deneyselin eş anlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. Deneysel. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım kim basacak butona?
2: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
1: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Yarışmacılarımız dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P. Ne olabilir?
2: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bassaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakınmış.
2: Yakın.
0: Kim basacak?
1: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum. Ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
1: Yani deneysel hani biraz düşündüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesini?
1: Ampirik okuduğum işte makalelerde
0: veya
1: işte
0: lise
1: döneminden gelen bilgilerle kalmıştı evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı.
1: Ben de parol diyecektim zaten.
0: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii. 39.
0: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniyelik süre başladı derken Emre Bey.
1: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
0: Yo buyurun buyurun.
1: Lara.
0: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
1: Iras.
0: Iras. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bak.
1: Aras.
0: Aras da değil.
1: A'dan başladım ama.
0: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
2: Iraz.
0: Iraz doğru yanıt. Emre Bey hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın. A'ya gittiniz bu sefer. Peki. Fatma Hanım sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40 olsun.
0: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
2: Na.
0: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 52.
0: Fatma Hanım 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Havuç içi.
2: Ayağı.
0: Ayağı doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bekleyeyim mi?
0: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
2: 59.
0: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
2: Ben gene çok. 2.
0: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım sizdeyiz tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 34.
0: Soru geliyor. Soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 nolu soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
1: Bilgisayar oyunu bir evet. Oyun ismi mi söyleyeceğim?
0: Evet, ne olabilir?
1: Atari.
0: Atari doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari? Sever miydiniz?
1: Bayılırım.
0: Bayılırsın. Oyun sever misiniz?
1: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Daha gençlik yıllarımda oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar harika. Oyunlarını.
0: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki evet. Atari eskilerin.
1: Tabii Atari.
0: Bizim jenerasyonun çok
1: her
0: iyi bildiği.
1: Her versiyonunda oynadım Atari'nin öyle söyleyebilirim.
0: Dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
1: Bunun ne anlama geldiği
0: herhangi bir şey
1: bir sorusu.
0: Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan değil mi? Karmaşık bir kelime
2: tek
0: sorduk.
2: Kelime.
0: Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
2: Tamam.
0: Sizle devam ediyoruz Emre Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
1: Pik.
0: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
1: 6.
0: 6. Gelsin sorumuz. Osyum'un simgesi. Emre Bey.
1: Os.
0: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ayı kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
1: 10.
0: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
2: Gemici.
0: Gemici soruyu kaptırdı Emre Bey.
1: Ya ben bile bile ladis yaptım.
2: Evet.
0: Bile bile.
1: Evet.
0: Bu sefer arada kaptırdı.
1: Yani ne kadar evet. Hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın. Bu zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
0: Biraz eller evet. Burada şansı belirliyor. Evet. Artık çünkü kelimeler ortaya çıktı. Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak size devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: Eller havada butonların üstünde 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye dedim. Fatma Hanım ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
2: 31.
0: 31 nolu soru geliyor hazırsak.

0: Ortakçı başladı süre.
1: Merhaba.
0: Fatma Hanım yine buldu. Merhaba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma Hanım sizle devam ediyorum.
1: 55.
0: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
2: Öyle bastım ama.
0: İyi yaptınız.
2: Neye bastım
0: bir
2: bilmiyorum
0: harf
2: yani.
3: Bilmiyorum.
0: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz. 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
1: Arık. Arık.
0: Arık.
1: Alık. Alık. Arık. Alık.
0: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı. Emre
2: Adıt.
0: Bey.
2: Adıt.
0: Adıt. Değil. Üretin.
1: Ben niye basıyorum?
0: Üretin. Cevap hakkı sizde.
2: Adım.
0: Değil. Bey, neyse bu ipucunu vermeyeceğim, başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum. Kim basacak?
1: Adık.
0: Adık da değil.
1: Adız.
0: Adız da değil.
1: Adıl.
0: Adıl doğru yanıt. M'yi söylediniz, K'yi söylediniz, L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. B, K. Tekrar masada bırakıyorsunuz.
2: Biz heyecan seviyoruz.
0: Yani. Gerçekten öyle.
1: Sıralı olması gerekiyor.
0: I'ya en yakın harf A. M'den sonra.
2: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum.
0: Öyle. Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
1: Ha, bulduk mu?
0: Kelimemizin sonu çıktı.
2: Evet.
0: İrizlik.
1: İrizlik.
0: Devam ediyoruz. Fatma Hanım, sizdeyiz. Kaç doğru soruyu açalım? Eller butonda.
1: Ha, butonda. 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Soruyorum. Hazırsanız.
2: Çok hazırız.
0: Sıradan bayağı.
1: Adi.
0: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç doğru soruyu açıyoruz Fatma
1: 44
0: Hanım?
1: Olsun.
0: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
2: puff.
0: Emre Bey.
2: Paf.
0: Paf değil. Vallahi kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Yanıtınız alamadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
2: Ah buldum şimdi ya.
1: Ben
2: ah,
1: çok
2: ah,
0: kötü ama
1: oldu.
0: Basın o zaman.
1: Ben bastım.
0: Patladım bastım.
1: Tav.
0: Tav değil. Emre Bey.
2: Kav kav.
0: Daha değil. Söyle bir.
1: Pav.
0: Pav da değil.
2: Tav.
0: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
1: Tamam hazırız.
0: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
2: Kav.
0: Değil.
2: Tav.
0: Değil.
2: Pav.
0: Değil.
2: Rav.
0: Değil.
2: Mav.
0: Değil.
1: Ben de sıra bastım.
0: Bir saniye bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım.
1: Bastım.
0: Peki. Hazırsanız 10 saniyeyi başlatınca basıyorsunuz.
1: Ay sanki
0: basın.
1: Yav.
0: Yav da değil.
1: Harf kalmadı.
0: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
2: Zav.
0: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
2: Ben buldum.
0: 10 saniyeyi başlatayım. Basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
2: Tav.
0: Harf kalmadı diyorum bakın. Harf kalmadı.
2: Hav hav.
0: Hav. Tebrik ediyorum. Hav.
2: Yani ya, burada beni havlattınız.
0: Estağfurullah.
1: Evet hav ya.
0: Harf
1: evet.
0: Kalmadı diye hatta, bağırıyorum.
1: Evet ya.
0: Hangi harf olabilir?
1: Hayır hav bir de zaten hani hav çıkıyor.
0: Evet,
1: hav alerji çıkıyor. Falan oluyor bir şeyler var ya ondan niye gelmedi?
2: Ben de hav hav diyor.
0: Peki tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
2: Ay çatladım.
0: Havdı doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
2: Peki, biraz...
0: Kaç son soruyu açalım.
2: Düşünebilir miyim çok kısa?
0: Tabii ki, buyurun.
2: 41.
0: 41. 40. Geliyor 41 no'lu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
2: Asi.
0: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey, harika. Hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
2: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor.
1: Gelemiyorum 32.
0: Bir sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
2: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
2: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
1: Sınıflama belirlenmiş ölçü sistemi.
2: Ayrım.
0: Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Ba. Ba ne olabilir?
1: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
1: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye.

0: Emre Bey.
1: Barem.
0: Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
2: Evet, bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet, kaçla devam ediyoruz?
1: 35.
0: 35 geliyor, 35. Sınır, 10 saniye başladı.
1: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
3: Yok, evet.
0: Tonlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık? Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için arkasından tahminlere ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 nolu soru. Hazır mıyız? Eller
1: evet,
0: butondan. Son 3 soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey, Eylül. Eylül.
1: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniyeyi başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey?
1: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil, Eylül. Eylül, Ekim, Kasım, ilkokul bilgileri. 10 saniye tekrar başlattım. İlk yaz değil, ilk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım? Nedir?
2: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk?
1: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
1: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah.
1: Ah hem de nasıl? Ne ahlar diyeceğim ben.
0: Nasıl ah diyeceksiniz? İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre, harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
2: İlk yüz.
0: İlk
2: yüz.
0: Yüz. Doğru. Sonbahar eşittir.
2: Evet, yüz.
0: İki tane evet. Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak. Kaç nolu soruyu açalım Fatma Hanım?
2: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne denirdi? Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
1: Mevale.
0: Mevale. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık. 10 saniye başlattık.
2: Patladı, mevali.
0: Kaptı. Mevali.
2: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımızdı. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi. Ve eşitlik bozulduğu için bakalım. Kaçar kelime bildik. Kim önde tamamlıyor bu bölümü? Ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin 12 doğru kelime biliyor ve 10'ar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık. İkinci etap oynadık. Ve üçüncü etap oynadık.

0: Bakalım 3 etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda 3 etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık, yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabii böyle olunca bu tabloya göre birinci tahmin hakkımız Fatma Hanım da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Emre Bey zaten direkt A diye başladı ama Fatma Hanım, lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
1: Evet, düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
0: Esasında birden fazla harf var. Yine yani bir var sürü yani, sesli evet, harf var ama
1: 8 tanesi.
0: 8 tanesi ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
1: Evet.
0: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
1: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Alacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım galiba.
0: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik.
1: Evet.
0: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
1: evet,
0: ihtimaller yani, üstüne bir harf koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
1: değil mi?
0: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
2: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? Ne anlama geldi?
2: Böyle bir mertlikle ilgili bir şey var.
0: Olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Evet.
0: Mürdüm Girizlik.
2: Öyle bir çağrışım yaptı bende.
0: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mürdüm Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Gelsin. Doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin anlamını biliyor musunuz? Mürdüm Girizlik.
2: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
0: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir enteresan kelimeyi gizlemiştik.
2: Evet.
0: Mertlik gibi düşündünüz.
2: Çünkü
0: ama
2: girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep evet, çağrışım yapar.
0: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen, tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu. Bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanla arasına karışmaktan kaçınandı Mürdüm Girizlik. Evet efendim, bu bölümde sır küpünde gizlediğimiz şifre kelime Mürdüm Girizlik'ti. İnsan arasına çıkmaktan

0: Suçlanmayan, insanlar arasına karışmaktan kaçınandı. Çok başa baş bir mücadele geçirdik. İlk etabı Fatma Hanım aldı. İkinci etabı Emre Bey aldı. Üçüncü etapta bir beraberlik, başa baş bir mücadele vardı. Fatma Hanım önde tamamladı. Fakat şifre cümleyi, şifre kelimeyi maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
2: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de bizle beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür
2: ediyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
0: Kesinlikle gençlerimizin, evet, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız, geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
1: Ben severim tarihi.
0: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim
2: edeyim.
0: Teşekkür
2: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Emeklilik döneminde bizden birer hatıra olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ahpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırküpü@ahpara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim, gençlerin gelişimine bir taşı beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ali abi gidiyor musun?
1: Gidiyorum Eda'cığım. Samim abi sana emanet.
0: Merak etme.
1: Bu yakışıklı da.
2: Hem okyanustan ne getireceğim?
3: Bilmem ne getireyim.
2: Dürbün.
1: Dürbün tamam. Yaz Mertoy'a bir tane dürbün.
4: Hadi çocuklar hadi. Daha Ali'yi bırakacağım. Ambulansa gideceğim hadi. Nerede Yiğit?
0: Bekliyor.
4: Ne bekliyor ya?
0: Dayı ne yapıyorsun?
4: Bunu da atıyorum. Bununla gidersen beni götürecekler acile.
1: Ayağın iyileşti mi senin ya?
4: İyileşti. Basıyorsam iyileşti.
1: Hadi sen de yemeğini bitir Mert, hadi.
5: Hadi Mert'en hadi, geç kalıyoruz abicim. Hadi.
6: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Dün akşam burada kaldım da.
7: Ya hadi oğlan gemiyi kaçıracak.
5: Ne güzel.

0: Feridem, çağır Seyhan abi de o da gelsin.
1: Seyhan gitmiş herhalde, erken işi vardı.
0: Halim, oğlan iki gündür kapı duva.
1: Onların arası biraz limon ye. Şu ekmeği uzatsana bana.
0: Kız niye?
1: Ya Halim tutturmuş Adana'ya gidelim diye.
0: O nereden çıktı ya?
1: Seyhan da öyle diyor zaten. O yüzden kafası bozuk biraz.
0: Ben niye en son duyuyorum bunu?
1: Ya Seyhan söyleyecek sana, konuşacak. Onun biraz kafası karışık bu ara, kafası.
0: Bu ara hepimiz bozuştuk. Sen, ben, o.
1: Sen? Sen kiminle?
0: Kim? Ya ben lafın gelişi öyle dedim ya.
1: Sen mi abin?
0: Feride, yemeğini ye.
1: Ne oldu yine?
0: Çay dökeceğim kafana ha.
1: Ya bir kere daha de ya. Tamam. Ya, tamam.
2: Hadi. Anahtarı aldınız mı?
3: Aldım.
4: Abi ben ne olacağım?
2: Oğlum dedim ya, bir şey ayarlayacağım, arayacağım ben seni.
4: Abi haber bekliyorum.
2: Tamam, vereceğim.
4: Cümleten Allah'a ısmarladık.
2: Hadi güle güle. Ali abi nerede?
5: Ay o hala içeride.
2: Ne oldu?
6: Bonbon içeride kaldı.
2: Hah, bir bonbon eksikti şimdi. Hadi git bonbonu al, Ali abini çağır, hadi.
5: Ay, buna da Ali abiye ver, hadi.
2: Hadi oğlum, hadi. Hadi Mertcan.
5: Koş hadi.

0: Geldim.
1: Günaydın Melia.
2: Günaydın.
1: Ya bugün Ali gidiyor, çocuklar da okulu var. Sen Mertcan'a bir göz kulak olursan.
2: Tabii tabii. Sana nasıl oldu bacağın?
1: Bir şey yok.
2: Ha, doktora gözüktün mü?
1: Bu da gelir, bu da geçer Melia. Bir geçmeyen senin öfken.
2: Sami.
3: Ya dayı hadi.
1: Geliyorum. Oğlum. Sakın Melia ablanı üzmüyorsun ha. Güle güle.
4: Güle güle dayı.
2: Sami.
1: Efendim Melia.
2: Geçmiş olsun ya.

0: geçiyor, tamam mısın Ali'cim?
1: Tamam abi.
2: Hadi yenge. Görüşürüz.
3: Ali'cim iyi yolculuklar. Artık senden alacağız haberlerini, tamam. Ha. Bir de öyle hep denizde kalma ya. Arada bir karaya çık eder olacak suda.
1: Yok yok.
2: Olmam, merak etmeyin.
1: Gel bir daha öpeyim seni.
4: Güle güle.
1: Görüşürüz.
3: Hadi Ali, iyi yolculuklar.
1: Sağ ol. Feride ile Seyhan'a selamlar.
3: Tamam.

0: Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha?
1: Ayrılıyor abi.
0: Arada ara ha. Sen bana beni habersiz bırakma. Ha. Paran var mı?
2: Var abi, lazım.
0: Yok ya, senin ihtiyacın var mı manasında sordum.
2: Ha yok. Abi, bak sıkılırsın, daralırsın. Bana bir haber et.
0: Ya artık bizim de bir işimiz var ya. Biz de kendi gemimizi götüreceğiz bundan sonra.
2: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Özleyeceğim seni ciğerim.
2: Ben de abi. Sen mi abi?
0: He.
2: Her şey için sağ ol.
0: Sen sağ ol.

0: Nereye oğlum? Kravatını düzelt.
1: Nesi var kravatının?
0: Git arkadaşların yanına, yardımcı olsunlar sana. Hadi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Uzak duruyorum.
2: Furkan, sen manyak mısın? Neden tehdit ettin Yiğit'i?
1: Sana ne oluyor ya?
2: Açıdan uzak dur demişsin.
1: Kimi? Bana.
3: Hayır, ben onu senin için söylemedim ki.
2: Kim için dedin sivri akabı?
3: Kız arkadaşı için söyledim onu.
1: Ne kız arkadaşı? Hayal gördün herhalde. Benim kız arkadaşım yok.
2: Bravo Furkan, bravo.
3: Ne oluyor ya?
0: Niye bu halin senin böyle?
4: Diğeri burada sağa dönüyoruz.
2: Abi Amos gelmedi, nereye gidiyoruz?
4: Karede bir arkadaşım rahatsızlanmış, ona gidiyoruz diğeri.
2: Allah Allah.
4: Aha, sağ.
5: Çıtırık, şöyle eksiğimizi geldiğimizi tamamlayalım. Oy oy, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh oh, hadi.
2: Abicim, bizim mahalleye geldik, ne yapıyoruz?
4: Bizim mahalleye? Ciğerim, hele sen bir dur.
2: Hasta nerede?
4: Dur bakalım. Ah, geliyor.
2: Nasıl geliyor mu? Yürüyor mu bu hasta senin abi?
4: Feride kapıyı aç. Sen de in bana babam.
2: Abi ne oluyor ya?

0: Ama yemin ederim ben çağırmadım.
1: Ya bırak anacığım ya. Kim çağırdı o zaman?
0: Annem. Her şeyi planlamış Feride. Sabahı ayarlamış. Yani resmen ikimizi birbirimizden ayırabilmek için kumpas kurmuş.
1: Ya Selim abi alın şunu lütfen.
0: Gel gidip yüzleşelim.
1: İstemiyorum.
0: Feride. Evi terk ettim. Sokakta kaldım. Bir tanecik anacığımla konuşmuyorum. Daha ne yapayım? Ha? Kendimi köprüden mi atayım? Sen söyle.

0: Abi ben gidip geliyorum.
1: Tamam.
0: Çantayı bıraktım.
2: Mertcan, bak böyle bir yabancı gelir sana böyle şekerdir, çikolatadır böyle bir şey verirse gelip hemen Melih ablanı bulacaksın, tamam?
3: Tamam. Ha,
2: artık bu dayın olur, ablan olur. Bize sormadan yabancı birine gitmek yok.
3: Yok. Yok. İyi misin?
2: İyiyim Mertcan, korkma, ölüm bir şey yok. Bir şey yok. İyi iyi ya, ayağım kırıldı galiba.
4: Doktor çağırsın.
2: Kurtar beni ya.
4: Geç otur.
2: Dur öyle hemen kaldırmayın ya.

0: Nasılsınız, iyi misiniz Şipta Kumrular?
1: İyiyiz abi, sağ olasın.
0: Aferin, aferin.
2: Çok özlemişim seni Feride.
3: Ben de. Kenan. Bir daha yalan yok.
1: Tövbe, yok.
3: Abi, hadi gidelim mahalleden ya. Ablama yakalanacağız.
1: Niye güzelim?
3: Bir daha yüzünü görmeyeceğim diye yemin verdim ablama.
1: Benim.
3: Evet.
2: Feride, nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
3: Yok anacığım, ne kadar geç o kadar iyi.
2: Hayda.
3: Of Kenan. Çok sağ ol bacım, sağ ol, kırıldı galiba.
4: Gül doktor çağır.
3: Kurtarın beni ya.
4: Geç otur.
3: Ay durun ya, ya durun, kalkamıyorum. Sakın durma, durma!
0: Ya ne sakın durması? Kadıncağız yerde ya!
3: Nerede ya demeyin? Niye Samim abi? Ne olmuş?
1: Abi ben ne olacağım?
0: Bilmiyorum nesi var. Ay ya, Allah'ım, bilmiyorum.
3: Ya. Kenan, çabuk in aşağı, hemen git çabuk, gözünü seveyim.
1: Güzelim, nereye ineyim ben şimdi?
0: İneyim, ondan sonra siz inersiniz. Dur bekle, ben ineyim, ondan sonra siz inersiniz.
3: Tamam mı? Allah'ım.
5: Dayı!
0: Berkcan, nereye? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu sana?
3: Samim! Senin ne işin var burada?
0: Can kurtarıyorum Melia.
3: Ne canı kurtarıyorsun Samim?

0: hastaneye gidiyoruz. Hadi.
1: Ya Samir, beni bu adama vermeyin. Vallahi doktor değildir. Bir göndermeyin ambulansa ha.
0: Ya ne doktoru? Şoförüm ben, şoför.
1: Ne şoförü Samir? Böyle sakat şoför mü olur ya?
0: Belgem var. Staj yapıyorum. Hadi.
1: Kenan yok ol. Çabuk uzaklaş
2: buradan. Seni nereye yok olayım?
1: Yok ol, git çabuk. Kaç git.
0: Kardeşim sen de gözünü seveyim, şuradan tut, tamam mı, kaldırın gel.
2: Arabada sağlık görevlisi var.
0: Onun işi var şimdi.
2: Ne işi?
0: Ya bırak sen şimdi oğlum kardeşim, sen de tut şunun ucundan. Bak üç deyince atele alıyoruz, tamam mı? Bir.
1: Ne bir Samim?
0: İki.
1: Ay vallahi hiç kalacağım ya.
0: Üç.
1: Ay ay bacım arabada. Allah şimdi ben canım ya.
0: Mertcan. Bir, iki, üç, hoppa.
1: Samim. Bak bu işin sonunda aynen bir şey çıkarsa vallahi seni öldürürüm.
0: Hadi ambulansa ver.

0: Recep Usta. Şimdi bizim akşam 15 kişilik bir grup, 2 tane de 5 masamız var.
1: Set menü mü yapacağız?
0: Vallahi biz et yapalım diyoruz.
1: Olur.

0: gerçekten bittin sen, bittin.
1: Ali ha.
2: Sen de bana hiç oradan belli ha filan deme ha.
3: Ablam kurban olayım.
0: Bir dakika. Ya utanmadınız mı arkamdan iş çevirmeye?
1: Ya bir iş çevirmedik beni ha.
2: Ya Samim Allah aşkına senin ne işin var bu ambulansta?
1: Stajyer şoförüm, stajyer şoför.
2: Stajyer şoförsün? Ya seni kim işe aldı?
3: Abla.
0: Gör. İkiniz de bittiniz gözümde.
4: Hayri, yanlış sıfırı getir.
3: Necip Usta ne oluyor?
4: Bir yerden bir kaçak yaptı herhalde. Tezi hala aldı. Yardım tüpü boş.
3: Burada durulmaz. Hadi seni
4: hadi çıkalım. Hadi çıkalım.
5: Böyle de bir pilav alır mısın?
6: Tabii.
5: Bir pilav.
6: Hamza, ceketini getir.
5: Tamam.

0: ya. Mutfakta yangın çıktı. Otel tahliye ediliyor.
1: Seyhan nerede?
0: Seyhan. Müdür Bey, Seyhan'ı gördünüz mü?
1: Seyhan.
2: Seyhan.
3: Seyhan.
2: Bir dakika kardeşim, içeride yangın var. Gel.

Seyhan!

0: Var çalışanımız ve yakını.
1: Neredeler?
0: İçerideler. Hadi çabuk yapın lütfen.

0: biletini hemen al.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
0: geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans önce

0: impedir.
1: Seyredeme.
0: Sen nasıl bakıyorsun?
2: Nabzı atıyor.
0: Çok şükür. Çok şükür. Hadi.
2: Hadi arkadaşlar çabuk. Beyefendi siz de
0: bakın.
2: Olsun her ihtimalle.
0: Ben de geliyorum.

0: Ya nerede bu Ali? Tekne kalkıyor, adam ortada yok.
1: Kardeşim kaç yıldır tanırım. Mert çocuktur, geleceğim dediyse gelir.
0: Ne diyeceğim ben şimdi şeye?
1: Allah Allah.

0: bilmiyorum sen nasıl hastasın ya? Ya bindiğinden beri canımızı çıkardın ya.
1: Feride ya bu adam garson. Bunun ne işi var ambulansta? Abla şimdi otelden atılınca. Ne oteli? Feride yoksa... Ablam yemin ederim Seyhan'ın bir suçu yok.
0: Ya lap diye söyledim be Feride ya.
1: Abla. Konuşma konuşma.
2: Sana da Seyhan'a da hakkımı helal etmeyeceğim.
0: Melia kızların bir suçu yok.
1: Samir seni öldürürüm. Alo. Ha Halim.
0: Halim'i de çağır tam olalım ha.
1: Ne? Neredesiniz? Tamam geliyoruz. Ablam iki gözüm önüme aksın yemin ederim ki.
3: Seyhan hastanede. Otelde yangın çıkmış hadi.
0: Ne?
1: Abla ne diyorsun sen?
0: İyi miymiş?
1: Ya bilmiyorum iyi miymiş. Bu otelin oralardaki hastanede hadi.
0: Ciğerim dön buradan sağa.
4: Kardeşim dolmuş mu? İn bir araba bul kendine.
0: İniyoruz hadi. Can. Sen de in. Melih'e ayağının üstüne basma. Ben seninle konuşacağım. Can sen de in. Melih'e ayağının üstüne basma.
1: Gel abla. Dur iki daha.
0: Taksi.
1: Atla Can.
5: Buradayım Seyhan.
6: Halim.
5: Buradayım Seyhan. Buradayım bebeğim.
6: Halim ne oldu bana?
5: Seyhan'ım bu...
6: Seyhan'ım. Ömrümden ömür gitti vallahi ya. Halim bir yarası marası var mı?
5: Ablacığım ben otele bir gittim yangın çıkmış.
6: Ah canım benim kardeşim. Seyhan vücudunda böyle yanık izi falan bir şey var mı?
7: Yok ablacığım yok iyiyim. Mutfağa gitmiştim ben telefonumu almak için. Sonra hatırlamıyorum ne oldu.
6: Sana bir şey olsaydı ya. Halim Allah senden razı olsun ya. Canım benim ya. Ya orada olmasaydın?
5: Ya ben zaten yoktum zaten. Önce şey gelmiş.
6: Kim gelmiş?
5: Ya bu Sami'nin yanındaki çömez yok mu Sami abinin yanındaki?
7: Ali.
5: Ali gelmiş oteldeydi. Ne işi varsa bilmiyorum. Can, nasıl oğlum Seyhan abla?
8: İyi.
5: Ali çok kurtardın kızı ha.
9: Korkuttu bizi abi ya. Çok şükür.
5: Ali çok.
9: Efendim abi.
5: Ya ben seni gemiye bıraktım. Senin otelde ne işin vardı?
9: Ha. Ya gemide arıza vardı, vakit vardı. Ben de teşekkür etmek için gittim.
5: Ne teşekkür?
9: Ya... Biletlik için işte hediye.
5: Ne hediyesi oğlum?
9: Benimki kopmuştu, aynısı varmış. O da giderken vermiş yani bana.
5: Bu kadar yani.
9: Bu kadar abi.
5: Ali çok kız nişanlı oğlum.
9: Abi bir şey yok.
5: İyi. Öyle diyorsan. Gemi ne oldu?
9: Sen abi kalk.
5: Nereye oğlum?
9: Gemi kaçıyor.
5: Gemi kaçmıştır zaten.
9: Hadi abi hadi.
5: Mertcan, Gencan'ım sen Melih ablanlarla dön oldu mu? Ben gidiyorum ha.
8: Tamam.
10: Yok. Ne yapacaksın? Gidiyoruz. Hadi.
5: Ali şunları bir arasana ya.
10: Abi telefon yok ki.
5: Hayda.
10: Taksi. Hadi abi. Dur.
11: İyi günler doktor bey.
6: Doktor bey nedir durumumuz?
11: Ağır olmayan bir karbamonoksit zehirlenmesi. Gerekli tedavi uyguladık. İşlemleri tamamlayıp taburcu edeceğiz.
6: Çok sağ olun doktor bey.
9: Allah razı olsun.
6: Teşekkür ederiz.
11: Geçmiş olsun.
6: Sağ olun.
9: Sağ olun. Abiciğim bas şu gaza Allah'ını seversen ya.
5: Acelemiz var şoför kardeşim ben. Hadi güzelim ben.
9: Hadi abi hadi. Ben gelir gelmez atlıyorum.
5: Tamam.
10: Tamam.
0: Gemiden bir yerden ara, habersiz bırakma bizi.
9: Tamam. Abi buralarda bir yerlerde duralım.
0: Bırak sen yürü. Koy burada.
9: Abi eyvallah.
0: Hadi. Al kardeşim.

0: verdi. Sıkıntıdan biraz tıkandım.
1: Vallahi ben de sinirlenince üzülünce tam tersi oluyor. Misal koy önüme bir tane dana yeminden yerim.
2: Allah Allah, kardeşi yeni ölümden döndü, bu hala dana verin yiyeceğim diyor ya.
1: Ne yapayım abla ya?
2: Ama Feride, sen yaptın zaten yapacağını. Bir de ambulansa Samimi koymuş sanki çok şey biliyor gibi.
3: Ay abla şimdi...
2: Sen sus. Sana da sonra hesaplaşacağız. Aç ağzını. Ağzını yamultma. Ha? Aman yine Allah'ıma bir şükür yani. Allah bana kardeşimi bağışladı ya. Artık kahretmem ben bir şey.
1: Abla ya senin de ne dediğin belli değil ha.
2: Niye? Al sana. Samim'in çömezi Ali. Allah razı olsun Ali'den.
0: Turist Ali.

0: Ya Seren ablaların yanında üstüne gelmeyeyim diyorum ama.
1: Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın kitabını, peygamberini seversen söyle. O cibiliyet sizin senin otelinde içine.
2: Bilmiyorum Ali.
1: Tövbe.
3: Tamam be Ali Şöbe, sallandırma şu yüzünü ya.
1: Abi ben ne yapacağım ya?
4: Bizde kalırsın.
3: Ulan Mertcan, aferin sana be.
5: Hem yukarıda odan da hazır.
1: Yok, onu Kenan'a verirsin, Sherlock Holmes'e.
3: Sen dert ettiğin şeye bak ya.
1: Cancan,
3: anlat bakayım Meli, Meli ablana anlat. Hadi.
4: Ya işte tam bir şey söylüyordu, bir baktım düşmüş.
3: Düz yolda düşüyor garibim ya.
6: Ya dayı siz de koca İstanbul'da bula bula onları mı buldunuz?
3: Ya yok zaten biz mahalledeyiz. Ambulansla mahalledeyiz. Feride ile Kenan'ı barıştıracağız.
5: Onlar barıştılar mı?
3: Barıştılar ciğerim, fakat sen geleceksin, göreceksin. Ambulans nasıl curcuna. Şimdi bir kapıdan Melia'yı sokuyoruz. Öbür kapıdan Kenan'ı kaçırıyoruz. Ondan sonra Melia bağırıyor.

0: olacak? Korkma, ben Kenan abin.
1: Kenan abi? Batman gibi olmuşsun.
0: Yok ya. Beli abla görmesin diye kamuflaj yaptım. Yakışmış mı? Hadi gel. Hadi hadi yürü.
2: Ya ben sana ne diyorum bak. Tıp dünyası böyle bir gün görmemiştir ya. Ambulansta ben, Meliha,
3: Mertcan.
2: Mertcan, o da var.
0: Seni de Kenan. Herkese iyi akşamlar.
2: Gel işte, gel gel Kenan, otur hele gel.
0: Ya Feride anlattı, geçmiş olsun. Sağ ol.
2: Hayırdır? Nedir sizde durum?
0: Abi sağ ol, sayende barıştık.
2: Çok şükür. Valide?
0: Valide aynı. Bir değişiklik yok. Bak, duydu resmen, içine doğdu yani. Alo?
4: Kenan? Neredesin oğlum?
0: Anne arama beni.
4: Oğlum ben senin anan değil miyim, merak ediyorum.
1: Ne yiyip ne içiyorsun?
0: İyiyim, iyiyim.
4: Eve dönmeyecek misin?
0: Dönmeyeceğim.
4: Oğlum kaç gün oldu?
0: Öyle anacığım.
1: Kenan.
0: Hadi iyi akşamlar, hadi.
4: Kenan.
0: Dönmeyeceğim abi. Gerekirse sokakta yatarım.
2: Bak kardeşim, sana evden git diyen yok. Ev senin. Ama valideyi üzmemek lazım.
0: O da anlasın abi yaptığını.
2: Eda sen bir tabak getir bakayım. Güzel bir nohutlu pilav ye şimdi. Ev yemeği. Şöyle bir kendine gelirsin. Ha?
5: Seyhan. Ya bir şey soracağım.
6: Abla, Ali ile aramda bir şey yok.
5: Ne? Ali mi?
6: Ha, sen onu sormayacak mıydın?
5: Yo. Seyhan, Ali ile aranda bir şey mi var?
6: Ay abla, yok dedim ya.
5: Ne bileyim kız, sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyor.
6: Hadi sen sonra soracaksın.
5: Ama sormayacağım, vazgeçtim.
6: Ay abla, hadi sor.
5: Tamam. Ya diyelim ki, atıyorum, varsayıyorum ki biz eniştenle barıştık.
6: Ay abla, inanmıyorum ya.
5: Ablam ne yapar sence Seyhan?
6: Seni kıtır kıtır keser.
5: Oğlum ya.
6: Hem seni aldatmıştı.
5: Kızım yok öyle bir şey. Kızımız yok ortada. Kenan masum. Muazzez teyze tuzak kurmuş.
6: Ne?
5: Bence yine de keser.
6: Uf ya. Allah'ım sen bana yardım et. Ne yapacağım ben ya?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Doğum gününde ne hediye istersin bakalım?
1: Bugün mü?
0: Hayır, yarın. Ama sen söyle.
1: Annem de gelecek mi?
0: Doğum gününe mi?
1: Evet, babam.
0: Gelmeyecekler ablacığım.
1: Ama annem söz vermişti.
0: Biliyorum. Her doğum günümüzde yanımızda olacaklardı.
2: Bana bak koca yanak.
0: Seninle bir anlaşma yapalım. Annemle babamdan ne hediye isteyeceksen bana söyle, ben alayım, tamam mı?
1: Neden?
0: Öyle. Hadi ama yapma ablacığım. Söyle, ne istersin ablacığım?
2: Winnie the Pooh. Oyuncak. Araba.
0: Sana çok güzel bir araba alacağım.

0: Ali neyin var oğlum?
1: Yok bir şey abi.
0: Ali çok.
1: Abi ne yapacağım diye düşündüm.
0: Ne yapacaksın? Burada bir iş bulacaksın. Çalışmaya başlayacaksın.
1: Olmaz.
0: Ne?
1: Yok duramam buralarda yani.
2: Neden abi?
1: Öyle.
0: O zaman gideceksin bir ajantaya. Beni gemiye yazılacaksın. Başka çaresi yok. Sen gitmek istiyor musun?
1: İstiyorum, istiyorum.
0: Ciğerim, çocuğun bir derdi var ama ne?
3: Halim geliyor muymuş bugün?
4: Hava aldırmaya çıkaracakmış.
3: Aferin. Seyhan, bak bu çocuğun canı sıkkı. Yani haksız da değil. Şimdi yani düşünürsem bu Ali'nin bu otelde ne işi var? Soruyorum. Bu Ali'nin bu otelde ne işi var?
4: Abla ne olur bir de sen başlama ya.
3: Seyhan.
4: Not bırakmıştım hoşça kal diye.
3: Ali'ye.
4: Niye? Öylesine.
3: Seyhan. Bak sen nişanlı bir kızsın. Tamam yarın öbür gün evleneceksin. Ya senin ne işin var bu el alemin deli bozuk adamlarıyla ya?
4: Ay bir işim yok abla.
3: Yani ne olur ne olmaz. Sen ayağını denk al. Böyle o adamın peşinde fazla dolaşma.
4: Ben kaçtım.
3: Feride.
4: Ya abla yeter ama ya.
3: Ne oluyor?
4: Yok bir şey abla. Hadi anasını aldık ben kaçtım.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: afiyet olsun.
1: Sağ ol.
2: Hadi çıkmıyor musun?
3: Niye aynı yere gitmiyoruz ki?
2: Ne fark eder?
3: Şu fark eder, sen kolejcisin, ben halk çocuğuyum.
2: Yiğit.
3: Tamam, çantamı alayım geleyim.
2: Günaydın.
3: Günaydın Feride abla.
2: Günaydın Feride abla. Günaydın abi.
0: Hoş geldin.
2: Aşkım ya, ben seni çok özledim.
0: Ben de aşkım.
4: Bunlar da iyice lohusları oldular ha.
2: Dün akşam gelmeye cesaret edemedim. Kardeşimin hayatını kurtarmışsın. Sağ ol, var ol.
0: Nasıl, iyi mi?
2: İyi, iyi, çok şükür.
3: Meleğe?
2: Ay, o iyi değil işte abicim ya. Üf, dün akşam Estis'e vurdu. Barıştığımızı da söyleyemedim.
0: Ne yapacağız?
4: Bulacağız bir çaresini ya.
2: Hadi çıkalım.
3: Hadi çıkalım.
2: Hoşçakalın.
4: Görüşürüz. Can. Hadi oğlum, işler bizi bekliyor.
2: Samim abi. Ay, gözünü seveyim, köşede buluşalım. Ablam buraya geldiğimi bilmiyor.
0: Ben en son çıkayım.
4: Ev değil, Luna Park. Aliço, hadi akşam görüşürüz ciğerim.
0: Tamam abi, hadi.
2: Hadi. O zaman ben ikiyim.
0: Hadi bay bay. Tamam, o çıksın, sen bekle işte.

0: Aliye. Bacağın nasıl oldu?
1: Otelde çalışmışsın. Ambulansta da iş ayarlamışsın.
0: Aliye, bu şey...
1: Sözümü kesme. Bak, arkamdan iş çeviriyorsun Sami.
0: Ahşap.
1: Yanında da çömezin. Ha? Ne işi var o serserinin otelde?
0: Ali. Pırlanta gibi çocuktur ya.
1: Sağ olsun, yani Seyhan'ımı kurtarmış. Allah razı olsun da... Sen yine de söyle o pırlantaya, öyle Seyhan'ın etrafında bu kadar çok dolaşırsa benden çekeceği var.
0: Tamam Elia.
1: Tamam, ver çocuğu. Tamam, bak. Gel bakalım pamuk yanak.
2: Biliyor musun, yarın benim doğum günüm.
1: Aa! Ne yapacaksın?
2: Hiç.
1: Nasıl hiç?
2: Ablam bana oyuncak alacak.
1: Başka?
2: O kadar.
1: Olur mu canım öyle? Sen kahvaltını yap. Ben şimdi sana bir şey düşüneceğim.
3: Abla, ben hemen geliyorum.
1: Ha?
3: Tamam, nereye? Geliyorum.
1: Nereye?
3: Geliyorum.
1: Allah Allah. Mertcan, onu düşünme. Şimdi sen şunu ye.
3: Ali!
4: Niye koşuyorsun?
3: Sana yetişeyim diye.
4: Nasıl, iyi misin?
3: İyiyim. Notumu almışsın.
4: He, aldım.
3: Onun için mi geldin otele?
4: Recep Usta'yı görecektim ya.
3: Ali ya. Gerçekten niye geldin?
4: Bileklik için. Bana kaybettiğim bir şeyi geri verdin. Sağ ol.
3: Olur mu? Asıl ben teşekkür ederim.
4: Ben gideyim. Basmadık.
3: Güle güle.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Seyhan, ben otelde telefonumu unuttum galiba.
3: Ha, yarın gideceğim ben, bakarım.

0: Babam kesecek beni.
1: Söyle kızım.
0: Ne söyleyeyim sanırım abi? Kenan'ın bir daha yüzüne bakmayacağım diye şerefim namus üstüne yemin ettim.
2: Sağ ol Feride.
0: Ya ne yapayım anacığım, ne bileyim?
1: İşte bilmiyorum da. Muazzez Hanım kumpas kurmuştu.
0: Abi inanır mı ya? Of. Ya Seyhan bir yandan, ben bir yandan kadını deneme tahtasına çevirdik.
3: Ne yapacağız?
1: Anacığımla konuşacak.
2: Hayatta kabul etmez.
0: Benim ablam da biliyorsun.
1: Hayda. Ayıkla pirincin taşı mı?

0: şey soracağım. Tek bir şey.
1: Olur, sor.
0: Dün yangında Ali otelde ne arıyordu?
1: Ali.
0: Sen mi çağırdın?
1: Otele? Çağırmadım ben. Niye çağırayım?
0: Sen çağırmadın yani. Şey yaptın mı böyle askıntılık?
1: Halim.
0: Hayır yani bir yanlış yaptı mı yapmadı mı? Ben onu soruyorum.
1: Yapmadı. Halim bak.
0: Tamam. Tamam. Ben duymak isteyeceğimi duydum. Başka bir şey istemem.

0: Şanslı kız. Akşam yemeğe davetlisi.
1: Ne yemeği?
0: Bizimkilerle konuştum. Dışarıda yemek yiyeceğiz.
1: Yapma ya. Gelmesem.
0: Niye?
1: Kızım evde 40 kişi var. Dayıma yardım etmem lazım.
0: Oho Eda, dayını mı kıracağım, babamı mı Allah aşkına?
1: Duru, gelmesem.
0: İtiraz istemiyorum. 8'de şoför alacak, şık bir yere

0: Kız ona göre. Üfleme.
1: Anne.
2: Oğlum.
1: Anacığım nasılsın?
2: Anacığım diyen dillemeyeyim. İyi değilim oğlum. Gittiğinden beri çarpıntım hiç durmuyor.
1: Anne.
2: İşi de aradım gelmiyor dediler.
1: İşten izin aldım birkaç gün.
2: Heba ettin oğlum kendini. Heba ettin. Hadi dön gel artık anacığının yanına. Hadi oğlum.
1: Gelirim ama bir şartla.
2: Tamam, hepsine tamam.
1: Melih ablaya çevirdin, Dümen'e anlatacağım.
2: O ne biçim konuşma Kenan? İnsan aracıyla böyle konuşur mu?
1: Anne, sabahı sen ayarlamadın mı? Bütün bu felaket senin başının altından çıkmadı mı? Bunu aynen böyle söyleyeceğim.
2: Avucunu yalar o Melih'e.
1: Anne!
2: Olamaz oğlum. Sonra ömür boyu başımıza kakarlar.
1: İyi anne, sen bilirsin.
2: Kenan!
3: Ne diyor?
1: Gelmiyor.
4: Of. Kadın eli değmediği nasıl belli ya? Şu evin haline bak.
5: Yiğit abim de beğenmiyor.
4: Haklı. Çıtırık. Bak dayına da haber vermedik ama madem kutlama yapacağız evde çiçek gibi olsun değil mi?
5: Evet.
4: Tamam. Şimdi diyorum ki şu koltuğu alıp şuraya çekeceğiz. Ortaya da böyle sehpayı koyacağım. Hadi yardım bana, az çaydanlığı. Koş mutfağa götür gel.

0: Vay vay vay. Ali.
1: Ne haber abi?
0: Haberler sende. Neredesin oğlum?
1: Abi sorma ya.
0: Nasıl sorma? Koskoca şeyhi ektin.
1: Ekmedim abi, beni bilirsin.
0: Hayırdır?
1: Abi bir kaza geçirdik ya.
0: Geçmiş olsun. Çay içer misin?
1: Yok içmeyeyim abi.
0: Oğlum iki çay yolla oradan bize. Çantanı mantanı aldın ha. Her şey burada.
1: Eyvallah, sağ ol. Ya abi ben yine bir gemiye yazılmaya geldim.
0: Gideceksin mi?
1: Gideceğim, gideceğim.
0: İyi. Bakalım elimizde ne var?
1: Uzun kısa fark etmez abi.
2: Kule'ye gelecek misin?
3: Yok. Ben sonra uğrarım. Küçük bir işim var.
2: Tamam.

0: Doğru Süro Bez, doğru, arkasında. Ya bu ne ya, her yer leş gibi. Mertcan, bu oda ne?
1: Kilitli oda.
0: Onu anladık da ne var içeride?
1: Taci abinin annesinin eşyaları.
0: He. Burada kim yatıyor?
1: Ali abim.
0: He. Sami?
1: Onun odası yok.
0: Yok mu?
1: Divanda yatıyor.
0: Aşağıda.

0: bakayım. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Samimi söyledi.

0: günler. Sana da. Daha evvel pek fırsatımız olmadı konuşmak için. İki çift laf edelim dedim. Burada mı?
1: Burada.
0: Olur, edelim.
1: Bak kardeşim, biz seninle pek tanışmıyoruz.
0: Yukarıda da Allah var. Birbirimizden çok hoşlaşmadık. Ama yiğidi öldür, hakkını ver. Sen Hüseyin Hanım'ın hayatını kurtardın. Sağ olasın.
1: Eyvallah.
0: Ali. O benim.
1: Anlamadım.
0: Seyhan benim. Uzak dur.

0: Girin, hoş geldiniz.
1: Sipariş burada veriyoruz galiba.
0: Yok, siz masanıza geçin, ben hemen geliyorum.
1: Siz gelmişken söyleyelim.
0: Yok, siz geçin, geliyorum ben hemen.
2: Hadi aşkım.

0: Mertcan, bir yemek arası verelim. Sonra devam edelim ha.
1: Ama çok yoruldum.
0: Bak hele, evi beğendin mi beğenmedin mi?
1: Çok güzel oldu.
0: Tamam. Bakalım Samim ne diyecek? Ne derse desin bana ne. Ben senin için yaptım.
1: Dayımın odasında değil mi?
0: Mertcan. Vallahi yemek vermem. Yürü yemeğe hadi.
1: Ben burayı çok sevdim.
2: Getireyim o zaman yavrum ben seni buraya. Ha?
1: Ucum. İki kafeli Akdeniz. Bir kafeinsiz.
2: Kafeinsiz değil, kremasız olacak.
1: Kafeinsiz demiştiniz.
2: Bak konuşan bendim, dinlemeyen sendin, tamam mı? İki kafe latte, biri kremalı, biri kremasız. Tamam mı? Oldu.
1: Tamam, değiştiriyorum.
3: Ya dikkat etsene, ne yapıyorsun ya?
2: Aşkım iyi misin?
1: Çok fena ya.
4: İstemeden oldu.
3: Ya ne siparişi alabilir, ne getirebilir?
4: Ben sileyim.
3: Bırak, silme. Nerede imbesil var, beni bulur zaten.
4: İyi misiniz?
5: Kardeşim, beğenmiyorsan git başka yerde çık.
4: Git?
3: Sen nereden çıktın ya? Ya sen kimi nereden kovuyorsun?
5: Çık dışarı.
3: Çıkmazsam ne olur?
5: Çık dışarı dedim.
4: Ne?
3: Çıkmazsam.
5: Al işte.

0: geçmiş olsun anacığım.
1: Sağ ol evladım.
2: Tamam geldik teyzeciğim.
0: Alo. Yiğit. Ha? Delirdin mi oğlum sen ya? Tamam. Hayda. Usta ben iki dakikaya geliyorum ya.

0: Şikayetçiyim müdür. Gerekirse polise de gideceğim.
1: Sertaç.
2: Ne var?
3: Beyefendi tamam, biz gerekeni yapacağız.
4: İyi günler müdür bey.
3: Ha, iyi günler.
4: Paşa. Yiğit.
3: Ben Yılmaz Tolan. Kafenin müdürüyüm.
4: He. Hayırdır müdür bey? Oğlanlar bir haytalık mı yaptı?
0: Oğlanlar değil, oğlunuz.
5: O benim babam değil.
1: Yiğit.
4: Oğlum Yiğit, niye adam gibi kahveni içmiyorsun, arkadaşına sataşıyorsun?
0: Servis yapacağına müşterilerin üstüne yürüyor. Hatta yumruk atıyor.
4: Servis mi? Ne servisi?
5: Dayı.
0: Çay, kahve.
4: Bu önlük ne oğlum?
3: Yeni personellerde bazen böyle problemler yaşıyoruz. Beyefendi işi polise götürmek istiyor. Biz özürümüzü diledik. İsterseniz büyük olarak bir de siz konuşun.

0: çocuklar. Ben çıkıyorum, dükkana bak.
1: Tamam usta.
2: Oğlum şimdi bu çocuk bir hata etmiş. Yani kabahati büyük. Lakin bu iş polise intikal ederse işin rengi değişir.
1: Değişsin.
2: Değişmesin. Niye değişsin?
1: Kavga çıkarmasaydı.
3: Asıl sen kavga çıkardın.
2: İyi de o.
4: Ya dur bir kadın konuşsun.
2: Bu dünyada iki tür insan vardır Sertaç. Önce ben diyenler, arkadaşım diyenler.
1: O benim arkadaşım değil.
2: İstersen polise gidelim. Cezamızı neyse çekelim. Ama sen bir arkadaş kaybedersin. Buna değmez. Sertaç. Ne demiş? Kavga da etsen arkadaş arkadaştır demiş. Aslan oğlum.
4: Halim.
5: Ben dükkanda duramadım senin.
4: Gel geç Halimciğim.

0: kaldırıyorum.
1: Ben de.
2: Dikkat edin. Tamam.
0: Dur bakayım. Olmadı. Bu tarafa.
2: Ne? O taraftaydı zaten.
0: Tamam işte burada olmadı.
3: Vallahi benden bu kadar.
2: Yok ben de elim.
0: İyi tamam ben taşıyorum o zaman.
2: Yenge dur. Beni çıkacak dur. Tut. Bekle.
0: Hadi. Oh, bak bunun yeri de burası.
2: Ben bir daha başka bir şey ellemem ha.
4: İyi. Niye söylemedin bana çalıştığını?
5: Okuldan sonra gidiyorum.
4: Ne yapacaksın o parayı?
5: Sen gittiğinde kardeşlerime bakacağım. Hoş garsonlukla ne kadar bakılırsa.
4: İyi. Sana bir söz verdim. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Ama sen de bana karşı dürüst olacaksın. Düşlüğe çıkacaksan birlikte çıkacağız. Anlaştık mı? Yiğit.
5: Tamam anlaştık.

0: çocuk.
1: Eda süper olmuş ya. Çiçek gibi ya. Vallahi çiçek gibi.
2: Yok daha tam değil.
3: Eda hazırla. Eksiklikler vardı.
2: Aman bunlar da. Yani şurası boş kaldı. Şuraya böyle bir örtü lazım. Boşluk var.
1: Leyla'cığım kadın eli değmiş biliyor musun ya? Sen ne mübarek kadınsın.
4: Dayı. He? Gel sana odanı göstereyim.
1: Oda mı?
4: Evet.
1: Ya bir de oda mı yaptınız?
2: Ya hadi gülüm. Melih abla sağ ol.
3: Yenge. Senin evde taşınacak dolap molap varsa geliriz Eda'yla.
2: Allah koşunuyor ya.
5: Vay vay vay vay vay.
4: Beğendin mi?
1: Ya çok beğendim Mertcan. Ah Melihan, ah Melihan neler yapmış bak görüyor musun? Sen de ona yardım mı ettin? Ha benim güzelim. He? Can canım, pambığım. Ah.

0: Feride nerede?
1: Akşam nöbete kaldı.
0: Yine mi? Sabah da böyle apar topar çıktı.
1: Çalışıyor işte abla. Hadi Halim, yemek hazır.
2: Bak, geldim.
0: Hadi Halim.
3: Nido, kaç tane tabak koyuyorduk ya?
4: Vallahi çok. Gün geçtikçe evin nüfusu

0: Alo.
1: Alo. Duru, ne haber?
0: Acayip bir trafik var. Birazdan geliyoruz, sendeyiz.
1: Ha, önemli değil, ben başka bir zaman gelirim.
0: Saçmalama, hazır ol. Birazdan sendeyiz.
1: Tamam, iyi.
2: Eda?
1: Dayı, gel.
2: Hayırdır, nereye?
1: Durunun annesiyle babası çağırdı.
2: Evlerine?
1: Yok, dışarıda yiyecekmişiz.
2: Bana bir şey demediler.
1: Benim de fikrimi sormadılar. İstemiyorsan gitmem.
2: Yok ya, şimdi ayıp olur, git. Ben götüreyim.
1: Gerek yok. Şoför gelip alacakmış.
2: Şoför olacak?
1: Evet.
2: İyi, git bakalım.
3: Gözünü seveyim, görecek şimdi, yakalanacağız.
4: Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
3: Olsun, çıktı değil mi, eminsin?
4: Çıktı Feridem, çıktı.
3: Hadi ya, kurban olayım, açın şu kapıyı, yakalanacağız şimdi. Neredesin ya, donduk son, 2 saatini nöbet tutuyoruz.
5: Siz de her gün değişik şeyler giyiyorsunuz ha.
4: Ne yapalım Ali, Melih abla karşıda.
5: Yo, burada.
3: Burada mı? Ya Kenan hani çıkmıştı?
4: Gözümle gördüm Feride.
5: Şaka yaptım, şaka, gelin.
3: Ay Ali, Allah cezanı vermesin. Aşk olsun Ali ya, yüreğime indi.
4: Allah'ım ellerine sağlık, yemek çok güzel olmuş.
6: Afiyet olsun canım benim. Ev ne oldu abla?
7: Vallahi Seyhan girdim eve. Onu oraya aldım, bunu buraya ittim. Ortada böyle bayağı boş bir alan kaldı, bıraktım.
6: Oh, Aslan ablam benim, her şeyi hallettin değil mi?
7: Yok yani, hepsini aslında tam olarak halledemedik tabii. Eksikler var. Mesela işte sehpada örtü yok hani, böyle.
4: Ya ablacığım, bırak Allah aşkına şu elin adamın eviyle uğraşma ya.
6: Halim.
7: Yarım saat geçti. Ya ben buna kızıyorum, ediyorum falan ama. Geçen sefer. Ya bu adamın odası yokmuş ya.
6: Sayın mı abinin?
7: Nerede Sayın mı abinin? Yokmuş odası, koskoca ev.

0: Eda nerede?
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Edacığım.
0: Nereye?
2: Durularla dışarıda yiyeceğiz.
0: Ha, lokantada. Davet etmişler ya.
2: Geldiler. Afiyet olsun, iyi akşamlar.

0: geliyorum. Yemekten kaldırmadım değil mi?
1: Yok Melih abla. Melih abla.
0: Hadi canım.
1: Eda hadi. Tamam Melih abla.
0: Hadi gülüm arkadaşım. Hadi.
1: Baş...
0: Ya, kızım hadi.
1: Kızım hadi. Aşkım. Sen bu gece burada mı kalacaksın?
2: Nerede kalsın ya, yatacak yer var.
0: Ay sehpanın üstüne ne koyayım de koyayım de. Feride.
1: Abla.
3: Ablacığım iyi akşamlar.
0: Sen hani nöbetteydin?
2: Melia.
0: Konuşma.
1: Abla anlatacağım.
0: Ne anlatacağım Feride?
2: Ya durumlar bildiğin gibi değil Melia.
0: Sami sen bekle. Yani bekle, sana da sıra gelecek.
1: Ablam.
0: Feride. Bir yandan Seyhan bir yandan sen, bu kadar yalan dolan ama bana fazla.
1: Ablam vallahi yemin ederim.
0: Ya Feride bırak. Benim artık seninle konuşacak bir lafım yok.

0: Alo. Beklesene kızım. Alo.
1: Al işte bak. Akşam akşam kadına yaptıklarına bak. Ya bu Kenan'da var ya lokma ahıl yok. Yani insan burnunun dibine taşınır mı şuradan baksa görecek kadın?
2: Ne yapsınlar Halim, gidecek başka yer yok.
1: Ha ne olacak şimdi?
2: Bilmiyorum.
1: Ayıkla pirinci taşını.
3: Anne çok acıktım.
4: Bekle kızım, baban gelecek birazdan. Eda okul nasıl gidiyor?
3: İyi sağ ol.
4: Bakalım Kamer Hoca yarın bize ne söyleyecek?
3: Okula mı çağırdı?
4: Bak bundan sonra durursana emanet Eda. Zayıf istemem söyleyeyim.
5: Kusura bakmayın geciktim.
3: Baba nerede kaldın?
5: Merhaba Eda.
6: Merhaba.
4: Hadi dur ölecek açlıktan. Yemekleri söyleyelim.
7: Efendim iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Şu meşhur salatanızdan istiyoruz orada bir tane. Ben de soya soslu tavuk istiyorum.
0: Ya bir dinlesene Melia.
8: Ya dinlemeyeceğim.
0: Bir dur ya.
8: Ya Samim bırak ya. Beni bırak ya.
0: Bir hata yapmışlar ama. Birbirlerini seviyorlar Melia.
8: Seviyorlar mı? Ya ne sevgisi Samim, Allah aşkına biz daha geçen gün bastık ya o Kenan namussuzunu.
0: O bir şey yapmamış ya, onun suçu yok. Anası bir oyun oynamış.
8: Uydurma.
0: Uydurmuyorum. Bana inanmıyor musun? Bak güzel Melia. Geç şöyle otur. Geç otur anlatayım sana.
3: Sağ ol canım benim.
9: Eda nasıl haklı? Kapıdan çıkarken Meloş ablayı içeri almayacaktı.
1: Bunu nasıl almayacak ya? İçsin mi kadını?
3: Yok ya ben bittim valla. Bittim ben yani, artık mahvoldum.
1: Dur bakalım Feride. Samim abi bulur bir yolunu.
3: Ya nasıl bulacak Kenan, Allah'ını seversen. Zaten adam bizim yüzümüzden evliya gibi oldu. Of ya of.

0: asma suratını be. Böyle ya.
1: Ya adamı kuru derede sele götürür bununla.
0: Gençlikte oluyor böyle hatalar.
1: Sen de kendini oradan haklı çıkar değil mi?
0: Yoo. Çıkarmayacağım. Benimki eşeklik ya. Büyük hata yaptım ben Melek'e.
1: Bir hata. O bir hata benim gençliğime mal oldu sanırım.
0: Melek'e böyle olacağını bilsem bilmiyordum ki. Cahil. Ne demiş

0: Cahildim, dünyanın rengine kandım.
1: Başlama gene.
0: Hayale aldandım, boşa harcandım.
1: Sami mi?
0: Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.
2: Daha bir gömle ıhrar vermedim.
0: Ağlama be Melia.
1: Yok, ağlayacağım.
0: Seni üzmek için söylemedim.
1: Yok, biliyorum da ben ağlayacağım.
2: Evvelim sen oldun.

0: Vay be, doğum günün çocuğuna bak.
1: İyi ki doğdun ablacığım.
2: Sağ ol abla.
3: Çocuklar, akşamüstü kutlama yapacağız ha, Cancan'ın şerefine.
4: Abi biz ne olacağız?
3: Ya tamam, ayarlayacağım. Aklımda kardeşim. Çocuklar, sizin okul yok. Ben kaçıyorum. Cancan size emanet.
4: Tamam abi, merak etme.
3: Ben gelmeden pasta kesmeyin ha.
2: Tamam.
3: Çocuklar, alas mı aldık?
0: Hadi güle güle.
5: Hoşçakalın. Eda, yemek nasıl geçti?
1: Ya sıradan bir yemekti işte.
5: Ne güzel.
0: Mertcan, süt iç biraz. Aferin oğlum ha.
6: Daha bir gönüle ikrah vermedim. Evvelim sen oldun. Ahir.

0: Günaydın Meriham.
1: Günaydın.
0: Çancar evde seni bekliyorduk.
1: He, biliyorum. Gideceğim ya, sen merak etme.
0: Ev sen olunca bir başka oluyor, biliyor musun?
1: Samim bak, akşam yaş günü var ha, unutma.
0: Unutmam, unutur muyum?

0: Alo anne.
1: Alo Kenan. Ha benim oğlum Kıymet teyzen.
0: Kıymet teyze hayırdır?
1: Ah be oğlum, anacığın hiç iyi değil.
0: Niye?
1: Ya sen gittiğinden beri perişan oldu kadın. Sağlığı da bozuldu. Hani diyor son bir kez oğlumu bir görsem.
0: Kıymet teyze, ben anneme son şartımı söyledim.
1: İyi de evladım, bunun şartı şurtu mu olurmuş? Allah Allah, bak gerçekten hasta. Sen gel bir gör.
0: Bilmiyorum. Tamam, bakarız Kıymet teyze.
2: Ne diyor? Gelecek mi?
3: Geliyor.

0: Abla şimdi dünle ilgili olarak...
1: Şimdi bugün Mertcan'ın doğum günü. Cancan'ın anasız babasız ilk doğum günü. Bu öğleden sonra kutlayacağız, bir şeyler yapacağız. Siz de iki eliniz kanda olsa geleceksiniz. Bir de gelirken bir de güzel birer hediye alacaksınız.
0: Tamam abla, tamam. Öbür meseleyle ilgili olarak...
1: Öbür meseleyi bilahare konuşacağız.
0: Of ya. Kızım sildi beni. Ben bittim, yandım artık, yokum ben.
2: Ay, abla abartma.
0: Of, ne yapacağım ya? Seyhan.

0: avec Kim.
1: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin olduğum tarifsiz kederler içinde.

0: ufite buhane.
1: Eda'cığım senin yüzünden buhane.
2: Kenan, oğlum annem bu defa doğru söylüyor olmaz.
3: Abi babamın vefatından beri her gün ölüp diriliyor.
4: Semih abi bunun için bile önlem aldık ya.
2: Yapma ya.
3: Abi başka çare yok. Annem Nuh diyor, peygamber demiyor.
2: Melia?
4: Yüzüme bakmıyor.
2: Bir de dün o kadar konuştuk ya.
4: Yok abi maşallah duvar gibi.
2: O zaman arkadaşlar madem öyle son kozumuzu oynayacağız.
5: Dayının sayesinde polise gitmekten kurtuldun. Ama ben burada böyle saldırgan eleman çalıştırmak istemiyorum.
6: Ama müdür bey arkadaşıma hakaret etti.
5: Etsin. Müşteri bu. Adamın üstüne saldırılır mı?
7: Beni korumaya çalışıyordu.
5: Ayça sen karışma. Öyle kavgayla dövüşle servis olmaz. Git içeriden eşyalarını al. Kovuldun.

0: istifa ediyorum.
1: Niye?
0: Çünkü bu kavga benim yüzümden çıktı.
1: Ayça, sana karışma dedim.
0: İyi de tartışmayla Yiğit'in bir ilgisi yok ki. Sadece beni savunmak için karıştı. O suçluysa ben de suçluyum. Beni de kovun.
2: Nerede kaldı bu çocuk?
3: Gelir telaş etme, eli kulağındadır. Ama bence sen yatsana. Hazır olursun gelince.
2: Kıymet ya gelmezse?
3: Hayatım gelir. Annesi hasta, yatağa düşüp de gelmeyen çocuk var mı? Yat sen, gelir.
0: Gel dur.
3: Şunu koy yanına şöyle. Ah. Ah.
1: Merhaba, ben Doktor Sedat Zengin. Kenan Bey gönderdi.
3: Buyurun.
2: Gel Kenan. Gel oğlum.
1: Geçmiş olsun.
2: Sen kimsin?
1: Beni oğlunuz gönderdi. Sizi muayene etmeye geldim.
2: Kenan?
1: Yok, bir işi varmış. Şikayetiniz nedir?
3: Git.
4: Boş ver, böyleyse daha iyi oldu.
5: İyi mi? Sabahlaşma.
4: Ya nasıl olsa günün birinde bir arıza çıkacaktı. Çok sürünmeden kovulduk işte.
5: Peki o zaman. Müdüre gidip Yiğit işe geri dönmek istemiyor diyeyim.
4: Nasıl? Çağırıyor mu?
5: Sana bir iyi bir de kötü haberim var Ukala Bey.
4: Neymiş?
5: Kötü haber, bahşişlerden payınızı bir hafta boyunca alamayacağız.
4: İyi haber?
5: İyi haber, seni aramaya çıktığımı söyledim. Akşama kadar bulamadım diyebilirim. İstediğimiz kadar gezeriz.
4: Aa, bugün Mertcan'ın doğum günü, ona hediye almam gerek.
5: Tamam, hadi alalım.
4: Ya sen süpersin. Oh be!
6: Seyhan, nasıl oldun?
7: İyiyim, iyiyim.
6: Çok şükür. Çalışmanda bir sorun yok değil mi?
7: Yok yok, hiçbir problem yok, sağ ol.
6: Vallahi delikanlıya helal olsun. Gözünü kırpmadan içeri atladı.
7: Ya.
6: Bizim yemekten sonra iş buldu mu?
7: Gemiyle gidecekti ama yangın yüzünden kaldı galiba.
6: Sende numarası var mı?
7: Var. Aa, var da telefonu burada unutmuş. Ben de onu arayacaktım.
6: Görürsen söyle, otele bir uğrasın, oldu mu?
7: Tamam.
1: Mert'i o ver.
8: Meliha abla, pastan nerede?

0: Daha göstereceğim. Şu süsü şimdi bitsin.
1: Bitiyor, bitiyor Mert'o, bitiyor.
0: Ali, kaldın ha buralarda.
1: Vallahi kaldım yenge.
0: Ne yapacaksın? Geri gideceksin mi?
1: İş çıkınca gideceğim.
0: Çıkmazsa iş?
1: Çıkana kadar buralardayım.
0: Seyhan'ımın hayatını kurtardın ya, sana bir teşekkür borcum var.
1: Yok, borcum falan yok.
0: Yok, var. Var da bu çocuk nasıl attı böyle kendini ateşlerin içine diye de düşünmeden edemiyorum tabii.
1: Kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Yapmazdı.
2: Melih abla hadi.
0: İyi hadi yürü, göstereceğim şuna pastasını.

0: bana.
1: Nasıl? Ne?
0: Niye dikiliyorsun arkamda?
1: Ya dikilmiyorum. Ne dikilmesin?
0: Beni takip etmeyi bırak, tamam mı?
1: Allah Allah.
2: Elektrik kısa devre yapmış. Helal, emin ediyorlar. Yangın ondan çıkmış. İyi ki bir tek mutfak yandı.
0: Kayıp eşyalar bunlar mı?
2: Evet, bunlar.
0: Bu telefon kimin?
2: Bilmiyorum. Lobide bulduk.
3: Ali, neredesin? Ben de seni arayacaktım. Ali, sevgilim, lütfen dinler misin beni?
2: Seyhan Hanım, telefon çalıyor.
0: Biliyorum.

0: Ne yapacağız?
1: Aç. Efendim?
2: Kenan, evladım nasılsın?
0: Ne diyor?
1: İyiyim anacığım, sen nasılsın?
2: Doktor göndermişsin. Keşke sen de geleydin be oğlum.
1: Yok, ben bir daha o eve gelmeyeceğim.
2: Nasıl?
0: Hiç mi?
1: Hiç.
2: Ay oğlum, bu ne inat?
1: Anacığım, ya bütün yaptıklarını itiraf edersin?
2: Ettim ya oğlum.
1: Bana değil, Melih ablaya.
2: Oğlum, aracığını bu kadınlara paspas mı edeceksin?
1: Şarjım az, hadi kapatıyorum.
2: Kenan?
1: Hadi görüşürüz, bay bay.
2: Kenan!
0: Melih abla, neler yapmışsın?
3: Hoş geldin. Balonlar, malonlar.
4: Şşş, balonlar, malonlar deyip gargaraya getirme. 20 tane balon şişirdim.
0: Ablacığım, insaf, yardım etseydin ya Ali abiye.
5: Hediyeme bakacağım.
0: Hayır, pastanı keselim öyle. Abim geliyor mu?
3: Herkes geliyor, herkes. Seyhan da arada, o da yolda. Hep beraber olacağız.
0: Oh, harika. Gel bakayım buraya, doğum günü çocuğu.
3: Hoppa.
4: Yenge, amma balon almışsın ya.
3: E koca adamsın, şişir tamam, artık sesini çıkarma.
6: Boyama kitabı aldım ama beğenir inşallah.
4: Beğenir ya. Ufak çocuk işte. Sen kalacak mısın?
6: Aa, yok yok, bir öper çıkarım.
4: Niye o zaman, ben de beklerim. Sonra çıkar bir hava alırız.
6: Olur, tamam.
4: Seha?
6: Efendim?
4: Telefon çalıyor.
6: Benim değil.
4: Benim de değil, bu zır zır çalıyor.
6: Yok, arkadaşım Halim. Otelde unutmuş, ben geri vereceğim.
4: İyi peki, aç.
6: Açıp ne diyeyim şimdi?
4: Ya ne bileyim, bende de telefon.
6: Sustu.
4: He?
0: Buyurun.
7: Ben yeğenime bir hediye bakıyorum da.
0: Nasıl bir hediye?
7: 6 yaşında çocuk işte, böyle oyuncak, araba falan.
0: Arabayı ablası aldı.
7: Ablası? Eda, siz nereden biliyorsunuz?
0: Burası küçük bir mahalle Samim Bey. Gelişiniz de epey patırtılı oldu.
7: Neden?
0: Yeğeniniz yapboz sever mi?
7: Valla bilmiyorum işte, böyle dünyaymış, uzak ülkelermiş, hep sorup duruyor ama. Güzel ya. Sever kerata herhalde. Ben tamam. Ben bunu alayım.
0: Tamam.

0: Hadi bakalım Eda. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ayşe'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Ne haber Ayşe?
1: İyidir vallahi, ne olsun.
0: Ali abi, bu Ayça, Taci abinin kızı.
4: Öyle mi? Nasılsın Ayça?
1: İyilik, teşekkürler.
3: Aynı zamanda Yiğit'in iş arkadaşı.
1: Dayım her şeyi anlattı, biliyorum.
0: Ne güzel.
2: Ayşe'cim annen gelecek mi?
1: Yok Melih abla, selam var.
4: Ya Sami abi nerede kaldı ya?
1: Hah, geldi.
5: Ne haber Mertcan? Al bakalım.
4: Oo Merto, yaşadın ha.
5: Bu ne?
0: Oğlum ne soruyorsun? Açsana.
1: Feride.
6: Hadi anne.
1: Abla bir dinle lütfen.
6: Hadi anne.
1: Abla bak ne diyecek.
7: Melih Hanım, sizle bir şey konuşmaya geldim.
2: Hayırdır Muazzez Hanım, ne konuşacağız?
7: Böyle sokak ortasında mı konuşalım?
2: İyi hadi buyurun.
1: Abla bir dinle ne olur, bak ne anlatacak.
2: Feride, çocuğun doğum günüsü vardı ya.
5: Ama çok güzel.
0: Beğendin mi?
1: Güle güle kullan.
0: Of. Bak bunu diyorsun da.
3: Ah. Hoş geldiniz.
6: Merhaba çocuklar.
0: Hoş geldiniz.
3: Doğum günün kutlu olsun Merto, kızıcık.
7: Hayırlı yaşlar olsun oğlum.
3: Sağ ol.
4: Gel bakayım buraya, gel.
3: Oh. İyi hadi buyurun.
0: Şimdi kıyamet kopacak.
1: Niye?
0: Otur izle.
6: Melih abla rahatsız ettik ama mesele önemli. Annemin sana söyleyecekleri var. Anne.
7: Nasılsın Melih Hanım?
2: İyiyim Muazzez Hanım. Bunu sormak için mi geldin?
7: Anneni düşürdüğün duruma bak.
6: Peki anne, sen bilirsin.
7: Dur oğlum, nereye?
1: Ay Muazzez teyze, anlat gözünü seveyim.
7: O gün hani çay içmeye geldiğinizde, hani Kenan'la Sabahi birlikte basmıştınız ya.
6: Annene basması.
7: Yani öyle sandınız. Aslında işin gerçeği o değil.
2: Neymiş işin gerçeği?
7: Kızı ben ayarladım. Kabahat benim.
2: Yuh.

0: Halimciğim ya, sen de gelseydin doğum gününe.
1: Yok canım hiç. Ben böyle iyiyim.
0: Ben hemen gidip geleceğim. Sen çayın yanına bir şey ister misin?
1: Bir ekmekleyin varsa iyi olur. Dükkanda bir şey yemedim, karnım kazındı.
0: Tamam, ben hemen hazırlayayım.
2: Yani işin doğrusu o günkü felaketin sorumlusu benim.
3: Biz de onlar böyle sarmaşık gülleri gibi görünce.
2: Kenan da maşallah kızın içine düşmüş. E boş değil, gönlü kaydı herhalde.
3: Ama ya.
4: Anne.
2: E tamam oğlum, tamam. Suçlu benim. Kenan Feride'yi seviyor. Oldu mu, tamam mı?
4: Meri abla.
3: Vallahi Muazzez Hanım, şimdi sen kalkıp ta buralara kadar gelip tükürdüğünü yalayınca.
2: E Meri Hanım ama.
3: Feride de tamam diyorsa.
5: Tamam ablam, ben inandım.
3: Tamam.

0: enfant que tu es. Serhan?
1: Ya Ali'nin telefonu otelde düşürmüş.
0: Bana niye söylemedin?
1: E dedim ya arkadaşımın telefonu diye.
0: Arkadaşının.
1: Halimciğim şimdi söyleseydim tatsız çıkaracaktın.
0: Sana tatsız... tek bir soru sormuştum.
1: Halimciğim bir dinler misin?
0: Sana da o namussuza da aynı şeyi söyledim.
1: Kime?
0: Ali'ye. Kestim çarşıda önünü, Seyhan'dan uzak dur dedim ona.
1: Ne?
0: Evet.
1: Halim bunu nasıl yaparsın? Ortada bir şey yok. Kendi kendine olay çıkartıyorsun.
0: Çıkarsan çıksın.
1: Halim bizi ne hale soktuğunun farkında mısın?
0: Ne varmış halimizde?
1: Ya ikimiz de rezil etti.
0: Ben de rezil ettim.
1: Git buradan. Bana inanmayan bir adama söyleyecek lafım yok. Git buradan, ben konuşmak istemiyorum.

0: Mertcan bastığı filmi buyurun.
1: Hadi bakalım Mertcan, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Bütün gücünle ha.
2: Mertcan, ay bizim için de üflü oldum.
0: Hadi.
1: Hadi bir,

0: ablacığım?
1: Ne aldın?
0: Sen biliyorsun benim ne aldığımı.
1: Şimşek.
2: Berto, al bakalım bunu da benden. Doğum günü kutlu olsun.
0: Çok sağlıklı bir ömrün olsun. Can Can.
2: İyi ki doğdun Can Can. İyi ki doğdun.

0: Canan kaç gündür evlerinde kalıyormuşsun? Bir hediye almadın mı çocuğa?
1: Yo.
2: Ben aldım ya anneciğim.
0: Muazzez teyze. Ben senin nereden annen oluyorum? Kızım, hepsini yiyeceksin mi onu?
1: Anne.
0: Ne var canım, sordum.
2: Yok, bana zaten fazlası dokunur.
3: Meryem, Can nerede?
2: Buradaydı.
3: Bir anda ortalıktan kayboldu.
2: Mutfakta olmasın?
3: Yok.
2: Allah Allah.
3: Ali de gitti gelmedi. Nerede bunlar ya?
2: Telefon. Otelde düşürürüz.
3: Ah. Sağ ol ya.
2: Ali, sen bana bir iyilik yaptın. Benim hayatımı kurtardın. Resmen başına bela oldun.
1: Yok ya, o kadar da değil.
2: Özür dilerim.
1: Ya, senin bir suçun yok ki.
2: Böyle yol kesmeler falan.
1: Ya o arkadaş yanlış anlamış.
2: Yok yok. Ben konuşacağım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
3: Can.
2: Pamba. Ne yapıyorsun?

0: yapıyorsun sen burada?
1: Can Can.
2: Annem nerede?
1: Yok, gelmedi.
2: Ama söz vermişti.
0: Gelebilse gelmez mi Can Canım? Yani bir an bırakmaz seni.
2: Gelmiyor. Uyuyorum, yanıyorum. Akşam oluyor, yine gelmiyor.

0: bakalım. Abim nasıl kahve yapıyor?
1: Lattesi fena değil.
2: Fena değil mi?
0: Dayımlar nerede?
1: Buralardalardı.
0: Mertcan da yok.
2: Ya yukarı hediyeleri açmaya çıkmışlardır. Gel bize bakalım.
3: Canım benim. Ananı babanı getirmek elimde değil ama. Ya sen iste, senin için canımı vereyim oğlum.
1: Duydun mu Mertcan?
3: Dile benden ne dilersen. He? Bak istediğin oyuncağı alacağım.
4: İstemiyorum.
3: Her gece bir masal.
1: Ben de anlatırım.
3: Peki alayım seni bir yere götüreyim.
4: Nereye?
3: Nereye istersen. Hani o lambadan seçiyorsun ya bir yer. Bir oradan bir buradan.
4: Oraya.
1: Anacığım neresi orası?
3: Karlı bir yer.
0: Gidelim mi ablacığım?
4: Annem babam orada mı?
3: Değil. Aslanım benim. Sen iste, senin dünyanın öbür ucu olsa götürürüm ben. Canım. Canım benim. Canım ciğerim benim.

0: Seni de buraya kadar yordum.
1: Yok, önemli değil.
0: Saçma sapan şeylerle kafanı arattım, kusura bakma.
1: Sırf seninkiler değil ki. Sen abi de sordu aranızda bir şey var mı diye.
0: Yok artık.
1: Sordu.
0: Ali, ben nişanlıyım.
1: Biliyorum.
0: Sen de İstanbul'a aşkın için geldin.
1: Öyle.
0: Olacak şey değil.
1: Öyle de işte. Milletin aklına geliyor, ne yapacaksın? Hava kararıyor.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli, Bursa, Balıkesir 30, Sakarya 29 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 27, Kayseri 30, Nevşehir 26, Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 37, Manisa 34 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 27, Karabük 28, Rize 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 33, Erzincan 28, Van 26, Ardahan 21 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36, Diyarbakır 38 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

0: Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi,
1: uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al.

Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için

0: önemli iklim zirvesi COP31 Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
0: Evet.
3: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
1: Aynen. Şu an böyle kendi ayaklarım üstünde.
0: Aynen. Ne güzel bir programdı ama değil mi?
1: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
3: olmuş
1: sene geçmiş.
3: İki sene?
1: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten
3: ne
1: burası
3: güzel.
1: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
3: ha,
1: mutlu bir
3: güzel,
1: alan oldu.
3: Harika.
1: Şimdi tek başıma buradayım.
3: Evet, hoş geldin.
0: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
1: tabii
0: olsun
1: ki,
0: buradan.
3: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
1: İlk şarkı.
3: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
1: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
3: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmışsın?
1: Hayır, yani hayır, aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
3: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
1: Valla yazdıklarımı okuturdum.
3: Evet.
1: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şeyle müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
3: Aa,
1: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 beste

0: maddeyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. Bir buçuk senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: peki, şarkıları peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Yani şarkı çıktı bir buçuk sene önce. 5 gün sonra falan iki şarkıyla beraber dinlettim. Hatta sonuç? Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
0: Hiç demedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Böyle baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Harika. Tekrar oraya geleceğiz.
2: Evet. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Valla biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambıl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
3: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar proje.

0: ile alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zamanda tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
0: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. O yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
0: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
0: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
0: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
1: Bugünün.
0: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
0: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
1: Evet Funda, sen de hoş geldin.
2: Merhabalar.
1: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
2: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
1: İddialıyım diyorsun.
2: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
1: Ne güzel.
2: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
1: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
2: Yok. Şimdi şöyle, ben

0: ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Doğru. Çok heyecanlı.
1: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
0: Evet.
2: Hadi dinleyelim. Hadi.

0: inşallah beğenirsiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz hem kış hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi ilk yaz?
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var. İşlerim çok ağır basıyordu. Çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım. Anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım. Tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden şu ana nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Benzedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyiydi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda

0: şunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapayım? O yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
1: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
0: halen oyunculuk mu ilk sırada?
1: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Aslında sen yarattın bunu.
0: Daha başka bir haz oldu.
1: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
1: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
1: Evet.
2: Neden iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
1: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şey.

0: İyiydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an işte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun. Aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var. Tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere
1: buralarda
2: bağlanıyoruz. Ay çok tatlı.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
2: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası. Yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
2: yer. Bunu yerde. Normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Valla aslında... Yine benim obsesif tarafım. Ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
1: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülkede de büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son iki yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
2: Evet.
3: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
2: ve sinema biletlerinden daha fazla.
3: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
2: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son iki yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
3: Yani seyircide seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Ya dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde, çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakamla karşılaşınca konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuzu aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
2: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
3: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktör müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
2: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yazı da onu söylüyorduk. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
3: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen. Ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
2: Adaydım.
3: Ama hocanın yanında hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi, ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler, Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecek de. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
2: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
3: Evet yani geldiğince. Onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
2: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim.

0: dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
1: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
1: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
1: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım abi diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
0: Çok güzel. Aynen.
1: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi yani? Bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
2: Çok keyifli.
0: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolde.
1: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
0: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı
1: 2017'de
0: oynadın?
1: Yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
0: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
1: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca, belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
0: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
1: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
0: Harikasınız.
1: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti, hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar. Yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü. Hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta, Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
0: Evet, çok normal ya. Herkese gelir.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarım ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem.

0: bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
1: Hep hayalin miydi?
0: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum. Onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
2: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. kişi tıkladı, kaç kişi
0: tabii
2: yaptı.
0: Tabii ki.
2: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş, yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
2: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
0: Tabii ki.
2: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
2: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözüm. Dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
1: Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyeler.
2: İnşallah kahve seviyorsunuz.
1: Sırayla.
2: Kahvenizi içerken.
4: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
3: Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
0: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
1: Evet. Biz de çok mutlu olduk.
2: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
2: Evet, aynen. Tamam, tekrar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanda şemsiyelerle yüresim geldi. Harikasın.
1: Hoş bulduk.
2: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetinizle geldiniz.
1: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
1: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
2: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir evet. tek vardı bir arada.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
2: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet. Çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum. Yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara? Ne oldu?
3: Hayır, şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
2: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
2: Niye bu evet. kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
1: Ben dedim. Ben de benden niye bu kadar beklemişim evet. dedim yani.
3: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
2: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
3: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler tabii ki herkesin memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
0: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar... sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
3: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
0: Yok kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet. şey katayım üstüne.
3: Evet değil. Evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak? Şu enstrümanla mı solo çalsak? Hayır hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
2: Kaan beğendi mi?
3: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
0: Niye?
3: Duygulandı bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet o
0: çok
3: yüzden.
0: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
1: yani. Vallahi hassas bir.
2: Bir de babaya soralım.
3: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
1: Dün okulda

0: almaya gittim ben. Bence aşktan sabıkalık Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence aşktan sabıkalık Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
1: Çok iyi. Evet,
0: anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
2: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
3: Evet, o sırada şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
2: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
1: evet
2: acaba?
1: Evet ya. Evet. Maşallah.
2: Vallahi.
1: Evet Serpil, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız
0: evet,
1: diye.
0: Ne güzel.
1: Değil mi? Çünkü oyun var.
0: Evet, oyun
1: harika
0: var.
1: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'a tiyatro.
0: Evet.
1: Değil mi? Süper.
0: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı, Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun, The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer. Yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel bir konuklar yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar, 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlar da böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının evet yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona evet, uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
1: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbet ve biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropolde, oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
3: Güzel. Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
3: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
3: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
3: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. O katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği, ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum.
3: Çok. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş
0: yani. Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben 2 projede at bindim. İkincisinde bir günde 2 defa attan düştüm ki o tehlikeli 2 düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm, hı hı, o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at, tabii, konusunda.
2: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerlettiği işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi. Tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim. Bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk, doğru, akla gelen isim, evet, haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman, oo, çalıyor.
2: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir, bir enstrüman ve şarkı söylemek.
0: Enstrüman
1: en azından için belki yardımcı olsun. Düet
0: ya, ayrılma sebebimiz olabilir.
2: Yo, daha önceden yapmıştığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
0: evet,
2: yapmıştık.
0: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
2: Bir enstrüman.
0: Oğlumuza hatıra, evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
2: İnşallah.
3: Sinem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben o sesi beceriksiz mi?
2: Yani hani kulağı var, evet, ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste 2 tane var.
2: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani... mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor bana.
2: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmuyorum.

0: da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
1: dehadır bir konuşma yapmış ya, olmayayım.
0: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar bir şarkıda tabii. Kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
2: Bence de gençsin bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gider. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
0: Tabii.
2: Yani.
0: Hani hobi olacak sonuçta bu.
2: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi gibi.
0: Doğru,
2: mutlu
0: evet.
2: Olabilecek
1: ama
2: şekilde.
1: Ama ben şey yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikle çok benzer tarafları var olmakla beraber bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
0: yakın
1: oradan
0: olmak
1: hisseder,
0: isterler.
1: Yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım.
0: Konser
1: evet
0: sahnesi.
1: Ben de bunu konuşup hani evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
2: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
1: Çok önemli. Bence
0: tabii
1: de çok
0: ki.
1: Önemli.
0: Bahsettiğin harika. İsimler tabii çok küçüklükten itibaren
1: evet.
0: Hani bu yola çıkmışlar ama bence
1: hani, bizim de vücudumuz tabii, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
0: şarkı
1: şeklimiz.
0: Ses tonu çok güzel
3: evet,
0: bu arada.
3: Evet çok güzel. Evet. Ben onu evet. Merak ettim.
1: Aa,
3: şimdi. Ses tonu bu kadar güzel olup evet. Nasıl şarkı söyleyemiyor?
1: Çok farklı şeyler.
0: İşte ikisinin yani...
1: Söyle nasıl beyin anladım? İkisini...
0: Hayır, öyle değil tabii ki ama.
1: Toparlayamıyorum.
0: Yani çok
1: onu.
0: Güzel bir ses rengi. Dediğim gibi hani duyuyor ama... İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
1: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
2: Doğru, her işin kendine evet. Göre şey.
1: Mutlaka. Tabii. Kesinlikle. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
2: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Bizde falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. Var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap. Hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya tabii. Da yapmayacaksın. Bu kadar net.
1: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
2: benim öteki... zamanımda o yoktu da yani.
1: Ha, yani biz de çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden hı-hı. Galiba.
2: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Şarkı zamanı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Hadi
2: oh,
0: yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
2: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
0: Tamam. Okey peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
2: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
2: Nasıl tanıştınız diyecektim.
3: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler. Tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim. Çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi. Döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
2: Yol Project'in ekibinde misin?
0: Evet.
3: Öyleydi.
0: O zaman öyleydim. O zaman... Biz ekibi Orçun'la beraber çalışıyordum.
3: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
0: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
3: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
3: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
0: Evet,
3: bir müzisyeni oldu.
0: Evet, çalışıyor beraber.
3: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
2: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
0: İşim
2: mi?
0: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
3: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
0: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok daha bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
3: Evet.
0: Tatmış oldu.
3: Tabii.
1: Zaman sonra yollar nasıl kesişti?
0: Yine bir konser sahne
2: ben
0: sonrasında.
2: Her hafta git tebrik ediyordu.
0: Yani 4. 5. konserimiz sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
3: Evet.
0: Bir ay, 1,5 ay sonra falan hani.
1: Bayağı koşturmuş peşinden.
3: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için. Hiç şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
3: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
0: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
3: Evet evet.
0: Direkt hani düşünce olarak değil de. Direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
3: Evet ama. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
2: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündün?
3: Ben Fenerbahçeliyim.
2: Evet.
3: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
2: Nasıl?
3: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
2: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
0: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum. Ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
2: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
2: Ülker Arana'da değil mi?
3: O ondan evet. haberi yoktu. Evet.
0: Evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii. Tebriklerle. Beklemiyordum hiç. Ve önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. Evet. Hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olmuştu, görüyorum yani.
3: Sakatlandım evet. Falan sanmış o
0: bakın,
3: yani. Şunu falan yapsa oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
3: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
1: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
3: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
2: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saat bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
3: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: ya hiçbir şey zorlamadık yani onu da.
3: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
2: Ne güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et. O gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
2: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
2: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her şey yolunda gidiyor.
3: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek,

0: Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız, ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Senin emin, ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
1: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor,
0: Evet.
1: geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene, bizi
2: Bence
1: hiç rahatsız
2: çocuk da buna
1: etmiyor.
2: alıştı.
1: Evet,
0: Evet
1: tabii.
0: evet.
2: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor ve
1: Evet.
2: sonunda.
0: Çok
1: Çünkü
0: doğru.
1: ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları hani çabuk gel
3: Çok güzel.
1: gibilerinden ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
3: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
1: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı böyle durumlarımız var.
4: Ha, ne güzel, harika.
3: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
0: Da yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
1: Evet.
0: Daha da var görmesine bence.
2: Ya özellikle açmıyorsunuz.
0: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler
1: Evet.
0: dolacak bu akşam. Burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim, ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
2: Zaten
0: Daha
2: şu
0: çok
2: anki
0: erken
2: oyunda zaten
0: zaten.
2: bu şu anki oyunda da baya erken zaten.
0: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da
1: Çok
0: olsa,
1: küçük,
0: kimin
1: çok canım.
0: olursa olsun
2: Tabii.
0: 5
2: Çok güzel.
0: yaşında o oyunu almıyoruz.
2: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
0: Yo, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
2: O da kesin
0: 5
2: de.
0: oyundan
2: Çocuk oyunlarında ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha
1: Hı-hı.
2: küsüyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
0: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
4: Evet,
0: Yani.
4: güzel.
1: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
0: Tabii, bizim için de çok
1: Evet.
0: güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında
1: Evet.
0: kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite
1: Evet.
0: tiyatro yani.
1: Hele ki çocukla.
0: Evet.
1: Evden çıktın, girdin 5 saat.
3: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kanun tepkisi ne oluyor o zaman?
0: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani.

0: çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü.
1: Yani. Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
0: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğim şey Suriçi, yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gör.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ya, her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Ha, fark o yüzden mi? Evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı da alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim yok.
2: Sıfır şarkı.
1: Evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafını hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil. Sevdiğini.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
1: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok. Ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanı.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı, evet, dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşimi gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
0: Tam denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çiftmişsiniz.
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mumuşunda yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını, evet, çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim, evet, için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında, evet, çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Evet. Romantik bu, güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
1: Evet.
0: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum, olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür yok.
1: Yok, aa, bakar mısın? Nereye varmış olay diye.
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde, yani en ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuk

0: çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkese rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
2: Okul öncesi yani, evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür. Öyle oldu açıkçası.
2: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
2: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Hı hı. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönlü rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir desinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatte dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
2: yani
1: küçükler
2: üniversite
1: ya.
2: İçin başka bir ülkeye de gidebilir evet. Benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor, anne okul ne kadar yakın. Vay. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu
3: çok
1: bence.
3: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçe'li yaptık mı Kaan'ı?
2: Ben bir şey yap. Ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay.
2: Evet. Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçe'yim.
3: Evet. O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Evet.
3: Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
4: Kaan'a evet lütfen. Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Bizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da baş köşede koyacaksınız. İki tane başarı var.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür
3: ederim. Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
4: Gişeniz bol olsun.
2: Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun.
4: Tekrar teşekkürler.
3: Salonlar dolup taşsın lütfen.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
4: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hey güzel Allah'ım ya. Ali ne yapacağız kardeşim? Ne edeceğiz biz ya?
1: Başka iş bulacağız abi. Yapacak bir şey yok.
0: Ulan Samim sen ne adamsın ya? Bütün maharetini konuşturmuşsun. Misafirler mest olmuş. İşi almışız. Sen daha ne kalkıp şov yapıyorsun? Allah'ın akıllısı ya.
1: İyi tamam abi. Oldu bir kere işte ya. Biz gidip paramızı alalım.
0: Ne parası ya? Delirdin mi Ali ya?
1: Niye abi? Otel işi aldı mı?
0: Aldı.
1: He. E biz işimizi yaptık.
0: Yaptık.
1: E?
0: O zaman gideceksin aslan gibi hakkımızı arayacaksın.
1: Ben. E sen?
0: Ben nasıl gideceğim? Bu halime bak ya Ali.
1: Beraber gideriz abi.
0: Yok ha sen. Ha ben. Ne fark edecek Ali? Yiğit.
1: Sen mi abi? Sen Melih abiye de beni yolluyorsun.
0: Gönderiyorum. Gözüme gözükme diyor. Eda.
1: E ne olacak?
0: Diyelim hadi şu çocukları çağır geri Ali'ciğim. Hadi aslanım.
1: Sen mi abi? Sen yine kıvırıyorsun ha.
2: Yiğit. Mertcan. Hadi ya hadi sofra hazır.
3: Bak.
4: Ne zaman çekildi o fotoğraf?
3: Anaokulun ilk günü. Annemle babam sınıftan gitmiş. Ben hüngür hüngür ağlıyorum annem nerede babam nerede diye. Bu pat damladı yanıma. Elinde de kırmızı bir Porsche.
4: Allah saldırdın mı?
3: Hem de nasıl. Ama herif inatçı çıktı yapıştı bırakmıyor. Neyse. Onun kafası yarıldı. Benim de suratım tırmık içinde kaldı. Sen şeye bak nasıl bakmış. Eda. Sence görüşür müyüz bir daha onlarla?
4: Okuldakilerle mi? Zor. Artık onların hayatı ayrı, bizimki ayrı. Biz artık gariban takımlarız.
1: Çocuklar hadi geç kalıyoruz.
4: Tamam Ali abi. Hadi.
5: Tamam.
6: Sesin soluğun kesildi ha? Samim?

0: öfkeledi.
1: İşi kapacak ya, verdi tabii coşkuyu.
2: Ya abla, böyle gülüyoruz mülüyoruz ama ben üzülüyorum Sayın abinin haline. Adam tam iki kuruş para kazanacak. Vallahi kız, adamın başına gelmeyen kalmadı ya.
1: Ama sen de niye durup dururken kadına pasta yediriyorsun?
2: Ay abla, keyfin anneyle işe alsın diye.
3: Seyha, ya müdürle konuşsan ya bir.
2: Ha, işi mi? Ay abla, hayatta olmaz.
3: Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor ama dün hastanede konuşuyorlardı.
4: Kızlar, ne kaynatıyorsunuz burada şişe cine gibi?
3: Yok bir şey ablam, geliyoruz şimdi.
4: Ha iyi Feride. Bakayım. Bak yüzüne bir kan gelmiş, bir renk, bir can gelmiş ya.
3: İyiyim iyiyim valla.
4: İyi ol, iyi ol. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: İyi misin?
5: İyiyim.
6: Sen abi, ben ne diyecektim?
5: Ya öğrettim ya sana Aliço.
6: Gel kendin söyle.
5: Ya gözüme gözükmedi.
6: Ya oradan görmeyecek sanki seni.
4: Ne görmeyeceğim?
6: Günaydın yenge. Öncelikle Samim abinin sevgi ve selamlarını getirdik biz Mertcan'la beraber.
4: Samim, sana ne oldu?
5: İş kazası, otelde sakatlandım.
4: Günaydın. Ne oteli?
6: Ya dün akşam çalıştık ya.
4: İşe mi başladınız?
5: Yok.
4: Çalıştık dedin ya Ali.
6: Yok, ben öyle bir şey demedim.
4: Ya daha demin dedin ya.
2: Ya abla, sen de bir çocuğa bakacaksın. 40 dereden su getiriyorsun. Tamam, siz merak etmeyin, çocuk bizde.
6: Sağ ol.
2: Gel tatlım.

0: Dayına ne olmuş canım?
1: Sakatlanmış.
0: Sakatlanmış. Niye?
1: Akşam otele gittiler ya.
0: Hangi otel kuzum, ne oteli?
2: Abla tamam, gelme çocuğun üstüne artık, yeter. Tamam.
0: Ya Allah tamam. Allah, iki çift laf ettirmediniz ya.
2: Abla ben gidiyorum.
0: Nereye?
2: İşe.
0: Allah Allah. Feride kahvaltını yaptın mı?
2: Hadi bay bay.
0: Sizlere bak ya.
3: Bunlar üç kardeş. Üçü de ayrı telden çalıyor ciğerim.
2: Semih abi. Semih abi. Semih abi. Ay. Ya abi geçmiş olsun.
3: Hayırdır Feride?
2: Ay koştum.
4: Dur bir nefes al, dur dur.
3: Zaten nefesi tıkanan beni buluyor bugünlerde.
2: Abi hastaneye ambulans şoförü aranıyor.
3: Ne ambulans?
2: İki günlük hızlandırılmış kurs. Günde 8 saat abicim. Saati belli, günü belli.
4: Süpermiş.
3: Ne süper Aliço, ben ne anlarım ambulans içinden ya?
2: Abi garanti iş. İşini yap, paranı al.
3: Peki koltuk değneğine mi gideceğim hasta?
2: Abicim hep böyle kalmayacaksın ya.
4: Sen başka iş mi var?
3: Yok da abi. Dayı şoförlük mü yapacaksın? Ya şoförlük hamallık, ne bulursam yapacağım ya Yiğit.
2: Sen mi abi?
3: Tamam de kızım. İstanbul yolları bir de beni görsün. Sen beni yazdır.
2: Aslansın abim. Bu arada ablamın haberi yok ya, ona göre.
3: Tamam. Bunlar var ya, bunlar mülkten daha beter. Ne yapmışsınız mülkten?
5: Feride.
2: Seninle konuşmuyorum Kenan.
5: Feride. Ya bir dur. Feride. Feride.
0: Uy, Melih ablasının kuzusu bu kuzusu. Mertcan, bir şey soracağım. Bu ciddi bir şey mi?
1: Ne?
0: Bu Samim'in sakatlığı.
1: Ben de anlamadım.
0: Sen de mi anlamadın? Tamam, sen onu merak etme. O 9 canlıdır. Isır bakalım bir puf böreği. Oh! Halim de gelemedi.
2: Gelir herhalde.
0: Nasıl herhalde?
2: Hiç ne bileyim, akşamdan bozuk biraz.
0: Niye?
2: Ha, bir şey yok ya. Öyle.
0: Allah Allah. Bu aralar da bozuşan bozuşana Feride bozuştu, sen bozuştun. Akşam da işim vardı, ne ara bozuştun ben anlamadım.
2: Önce ablam bizim ta sabahtan başladı.
0: Sebep?
2: Sebep şey. Ha geldi, hadi bakalım. Mertcan. Oh, alasmaladık.
1: Alasmaladık.
0: Güle güle diyeceksin, güle güle.
2: Oh, hadi bakalım görüşürüz.
0: Seyhan, ya böyle anlamsız şeyler için kırmayın birbiriniz, tamam gülüm?
2: Tamam, tamam abla. Hadi hoşça kal.
0: Hadi selam söyle.
6: Tamam.
0: Kuzu, kuzu.

0: Halim, iyi misin?
1: İyiyim. Ya yapmayın, sallandırmayın şu yüzünüzü ya. O da okul, bu da okul. Sizin orada kuş kondurmuyorlar ya.
0: Dayı, bebeklik arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz.
1: Ayrılmıyorsunuz, aynı şehirdesiniz.
2: Aynı şey değil işte.
1: Ya aynı şey, Allah Allah.
3: Evde dinle, gözünü seveyim.
0: Kenan, işim var.
4: Bir dakika ya.
0: Ya Kenan, bekleyemem.
4: Feride.
0: Ya Kenan, kaçınır mısın?
4: Feride, iki gündür öldüm bittim, niye dinlemiyorsun beni?
0: Onu kızı eve atmadan önce düşünecektin Kenan Bey.
4: Feride. Feride.

0: konuşmayacağız.
1: Ben bu avır tavırdan sıkıldım Seher.
0: Avır tavır mı?
1: Evlenelim diyorum, Adana'ya taşınalım diyorum, laf. Otele gelip yardım edeyim diyorum, halim kovulmaktan beter oluyor.
0: Halim ne kovulması? Alt tarafı adamların işe uygun değildi.
1: Adamların mı değildi, ben mi Seher? Sende bir haller var.
0: Halim.
1: Sen eski sen değilsin. Benim içim yanılmaz biliyorsun değil mi?
0: Halimciğim abartıyorsun. Bir şeyim yok, iyiyim, aynıyım.
1: Aynısın.
0: Evet.
1: Hakkımızda hayırlısı.

0: tekrar geçmiş olsun. Buyurun çocukların tersinamesi.
1: Sağ olun efendim.
2: Öbür okul ne zaman başlıyor?
1: Yarın ders başı yapacaklar hocam.
0: İkisi de pırlanta gibi çocuklar.
2: İkisini de çok özleyeceğiz.
1: Sağ olun. Ben müsaadenizle.
2: Eda'yı iyi takip edin. Çok yetenekli, zeki bir çocuk. Başıboş kalıp harcanmasın.
1: Elimden geleni yapacağım Kamer hocam.
0: İyi şanslar.
1: Sağ olun, size hayırlı günler.
3: Kurum, ağlamıyorsun değil mi?
4: Ağlamıyorum.
3: Bak söz verdim.
4: Biliyorum.
3: Ama sen de her gün konuşuruz. Hem telefon da ederim.
4: Ben de.
3: Nasıl olsa aynı şehirdeyiz.
4: Hı hı.
3: Ya Duru.
4: Ya gözümde bir şey var, sulanıp duruyor.
3: Düpedüz ağlıyorsun işte.
4: Ne yapayım, tutamıyorum Eda.
5: Amma da sulu göz bunlar ha. Seviyorlar abi abartmayı. Yani sanki dünyanın öteki ucuna gidiyorsunuz. Hiç. Aha. Kırmızı. Lan hala duruyor mu bu sende? Oğlum bunun yüzünden kafama 5 tane dikiş atıldı. Eğer yeni okulunda benden başka kanka bulursan senin var ya kafanı kırar. Tamam.
6: Alalım. Efendim akşamki oda listesi.
7: Merhaba müdür bey, kolay gelsin.
8: Ne istiyorsun?
7: Dün fırsatımız olmadı, ben paramızı almaya geldim.
8: Bile insaf be. Müşteri iki büklüm bıraktınız, hala para diyorsunuz.
7: Çok haklısınız müdür bey ama dün bir kaza oldu, çok özür dileriz.
8: Bırak canım Allah aşkına.
7: Yok, bırakamam yani o para bizim hakkımız.
8: Nereden hakkınız oluyormuş?
7: Bakın, biz dün 10 saat ayakta kaldık mı? Kaldık.
8: Üstüne bir de Semim abinin ayağı sakatlandı. İşe alacağım dediniz, almadınız. Bari yemeğimizi verin. Yani 3 tane çocuk geçinecek o parayla.
9: Oho, bir de çocuk edebiyatı ha. Hadi kardeşim hadi. Para mara yok.
8: Bozo alacağımızı karşılar mı? Avize ne kadar? Onu da borcumuzdan düşersiniz.
10: Dur. Eşkıya mısınız, nesiniz ya?
8: Al şu parayı git başından.

0: edersin ya böyle gözümün içine baka baka haksızlık yapılınca benim tepem atıyor.
1: Elin kanıyor senin, iyi misin?
0: İyiyim iyiyim, yok
1: dur, şey. Dur şunu ya.
0: Bundan bende de var.
1: Ha, bileklikten mi?
0: Vardı yani.
1: Ne oldu?
0: Boşver.
1: Ali ya. Sen hep böyle esrarengiz misin?
0: Yo, niye?
1: Ne bileyim, telefon çalıyor, fırlatıyorsun. Kaza geçiriyorsun, nasıl oldu bilen yok. İstanbul'a gelişin zaten bir muamma.
0: Ne bilmek istiyorsun?
1: Bilmem.
0: Ne bilmek istiyorsan sor.
1: O kız yüzünden mi?
0: Hangi kız?
1: O çantada fotoğrafı olan.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Ben Mertcan'a kıyafet almaya gidiyordum. Orada fotoğraf ortada duruyordu. Özür dilerim ya, ya. Çok özür dilerim. Of, affam ya. Gerçekten istemeden oldu.
0: Ya özür dileyecek bir şey yok.
1: Ya var tabii, olmaz olur mu?
0: Evet, o kız yüzünden.
1: Niye?
0: Niye? Çünkü en yakın arkadaşım yok. Tamam mı? Oldu mu?
1: Salak.
0: Evet, salam.
1: Sen değil, o.

Recai, Eda'lım, senin yüzünden bu halim. Kim şimdi ya?

0: Ben kaçayım da sen Mavi'yle buluşacağım.
1: Tamam.
0: Görüşemezsek al asmalık.
1: Anlamadım.
0: Ya ben 2 gün sonra gidiyorum.
1: Nereye?
0: Karayiplere.
1: Ne?
0: Yani özel tur. Oradan da kruz gemisi. Birkaç ay denizlerde olacak.
1: Güzelmiş.
0: Öyle. İlaç gibi gelecek bana.
1: İyi. Ne güzel. İyi yolculuklar o zaman sana.
0: Sen kendine iyi bak.
1: Bakarım.
0: Meli ablayı kızdırma.
1: Kızdırmam.
0: Alas mı olduk o zaman?

0: mahallede en iyisi. Ben sana güzellikle söyleyeyim.
1: Kızdan uzak dur.
2: Hangi kızdan?
1: Geçen gün içine düştüğün kızdan.
2: Ne kızı, sen dalga mı geçiyorsun?
0: Sen anladın kimden bahsettiğimi.
2: Ya benim o kızla bir ilgim yok.
1: Adın neydi senin?
2: Yiğit.
1: Yiğit. Sen benim lafımı dinle. Bir terslik çıkmasın.
2: Manyak mıdır nedir ya?
3: Mertcan, gofreti beğendin.
4: Hı hı.
3: Asıl ben sana bir bici bici yapayım, bir de onu ye.
4: Bici mi?
3: Bici bici iki kere.
5: İyi günler Meliha Hanım.
4: Nasılsınız?
3: Vallahi ben pek iyi değilim Muazzez Hanım. Siz nasılsınız?
5: Aman iyiyiz maşallah. Geçenlerde bizim oğlanla bir tatsızlık olmuş galiba.
3: Hmm, yılık sabayla bastık. Onu mu diyor?
5: Aa, Kenan Hanım söyleyemedi gitti. Onlar sevmiş birbirini.
3: Namussuz.
5: Ama şimdi her şeyde dengi dengine. Hiç denk değillerdi canım. Bence Feride için en hayırlısı oldu.
3: Vallahi doğru söylüyorsunuz. İyi oldu. O hiçbir işe yaramaz erkek güzelinden kurtuldu.
5: Kim? Kenan mı işe yaramıyor?
3: Yani yarıyor da böyle serilip yatmaya falan yarıyor. Ayol camı kındır, iki gün hasta oluyor adam ya.
5: Doğru konuş, doğru konuş.
3: Yani ne aksırığı biter, ne tıksırığı biter. Yani öyle bir adam Kenan dediğin sonuçta. İki adım yürüsün, üç gün uyur valla.
5: Kedi ulaşamadığı ciğere bunlar dermiş.
3: Ben sana bir şey diyeyim mi Muazzez Hanım? Sen o gözü bakar, gönlü akar ana kuzusunu al. Hep beraber mutlu olun. Tamam canım benim. Hadi size iyi günler. Yürü Mertcan.
6: Aliço! Aliço! Gel gel! Ne oğlum, dalgın dalgın gidiyorsun. Aşık mısın lan?
7: Yok abi, nereden çıkardın ya? Sen ne yapıyorsun burada?
6: Ne, poster bakıyorum.
7: Ayağın nasıl?
6: E işte şahtık şahpaz olduk.
7: Otelin yevmiyesi.
6: Yapma ya. Nasıl verdiler?
7: Konuştum, verdiler.
6: Ne aslanım Aliço be. Şunu al bakayım. Yarısı senin.
7: Abi.
6: Bu senin payın oğlum. Cebine koy. Zaten dünya kadar borcun var sana.
7: Ya ne borcu be abi ya?
6: Şu ambulans işine gireyim. Azar azar hepsini ödeyeceğim oğlum.
7: Ha, kurs nasıl geçti?
6: Vallahi işte nasıl geçsin? Öyle ilk yardım, hayat öpücüğü, bildiğimiz şeyler.
7: Ha, dün gözü gördük ilk yardım.
6: Ya hiç hatırlatmam. Nasılmış kadın?
7: İyi olacak dediler.
6: Yani, ya kadın hiç aklımdan çıkmıyor biliyor musun? Nasıl böyle kadın? Kardeş, bunların daha renklisi yok mu?
8: Var abi.
6: Daha pahalı da olabilir yani.

0: Burcu'a. Bak baban geldi.
1: Ne haber güzel kızım? Eda gitmiş ha bugün.
0: Evet, gitti baba.
1: Okuldan hiç kimse bir şey yapamadı mı?
0: Ne yapabilirlerse ya?
1: Ya ne bileyim. Bu kız okulun matematik şampiyonu değil mi canım?
0: Evet ama kimsenin umurunda değil ki.
2: Ya ne kadersiz çocuklarmış. Anne babalarını kaybettiler. Evlerinden oldular. Başlarına gelmedik kalmadı garibanların.
1: Mutlaka bir çözüm bulunur.

0: Niye abi?
1: Lisede bir kavga çıkıyor. Okul birbirine giriyor. Okul karışıyor. Bunlar beni atıyorlar ki ben de kavga etmemişim yani. Bir sene o okul, bir sene öbürki okul. Gözünüze büyütme yani. Siz de alışırsınız.
2: Atılmaya mı?
1: Yok, yeni okula, yeni arkadaşlara.
0: Ya çocuklar, amma somurttunuz ha. Sen mi abi? Ben sürprizi getirmeyeyim o zaman ya.
3: Ne sürprizi?
1: Bak, sürpriz deyince nasıl atladı bak.
3: Sürprizi!
4: Ya dayı, söylesene sürprizini.
0: Bitireyim.
1: Yok ya. Bitireyim.

0: yemek yiyeceğini car car konuşuyor.
1: Abla boş ver, sana ne?
0: Ay bana ne tabii canım. Peşimi de bıraktı. Oh, rahat ettim ben.
1: İyi işte.
0: Hayır, yalnız ben Mertcan'a üzülüyorum. Yani çocuğa iki gündür yemek götüremedim. Vallahi suratı kaşık kadar kaldı.
1: Merak etme, Samim abi hazırlıyordur bir şeyler.
2: Boğazında kalsın inşallah.
0: Feride.
1: Abla ne oluyor?
2: Kaç kere taşıdım macun köftelerini.
0: Kenan'a taktı kafayı.
2: Zerif.
1: Aman yapma iftirardan.
2: Zerif. Getirsene bir tabak. Zıkkım ya.
0: Ay Feride, her işte bir hayır var. Ay
1: evet abla.
0: Bugün anası da aynı şey diyor.
2: Kim? Anası mı? Onu anlıyordum. Ne diyor?
0: Aman ne diyecek be. Dussuz dussuz konuşuyor.
2: Çık.
3: Yok erkek güzeli. Yok gözü bakar gönlü akar. Kadın demediğini bırakmadı.
4: Haklı. Beni Sabah'yla birlikte sanıyor.
3: Çok güzel. Anacığına gelince öyle bir karıştı. Ama Meliha ablana tabii toz kondurulmuyor, değil mi?
4: Of.
3: Oğlum, oğlum saf buldular seni, böyle parmakların ucunda oynatıyorlar. Oh! Ama yağma yok. Bak ne yaptım ben? Tuttuğum gibi çektim aldım.
5: Ne yaptın?
3: Meliha'ya pabuç bırakmadım.
5: Nasıl bırakmadın?
3: Bırakmadım işte.
4: Senin başın altından çıktı.
3: Çıktıysa ne olacak?
4: Nasıl ya?
3: 3 gün ağlayacaksın oğlum, 3 gün. Sonra ömür boyu anacığına dua edeceksin.
4: Anacığım nasıl yaparsın bunu?
3: Oh, çok iyi yaptın.
4: İnsanın düşmanı yapmaz bunu, düşmanı.
3: Nereye gidiyorsun Kenan?
4: Gidiyorum.
3: Dur oğlum, Kenan.
4: Buyurun. 1
0: Ya dayı hadi ama.
4: 2 Ya gücü göster artık. Roma posteri. Evi beğenmiyordunuz. Ben de bu posteri görünce satın alıp getirdim.
0: Çok güzelmiş.
4: Çok güzel değil mi? Bundan sonra böyle. Her gün bir şey getireceğim eve. Börtü, böcek, çiçek gibi olacak ev. Güzel de nereye asacağız?
5: Dayınız onu da düşündü. Onun yeri hazır. Burası bak. Yiğit. Koş bana iğne getir.
4: Tamam. Mertcan, yardım et sen de Ali abine. Oğlum abel abel bakma, koş.
5: Gel, çık şuraya.
4: Geldim. Ah ciğerim, ah Roma, aşkların sevdaların şehri. Başkası Paris dese de inanmam. Bir kere adam dediğin yiyecek. Mum mum mum yiyecek. Yemeyen adamlar aşık olmaz. Fransa'da çok güzeldir yemekleri de, İtalyan'ınki bambaşka ciğer. Valla.
6: Hoş geldiniz efendim, ne aldınız?
7: 2 kuru bir pilav, ortaya alın kızı.
6: 2 kuru, bir analı kızlı. Ustam hayırdır? Sesin solun çıkmıyor.
5: Yok bir şey Cuma, sen bakışına bak. Bakışına bak, koş.
6: Bir piyaz.

0: yapıyorsun? Kenan Bey'in birkaç fotoğrafı kalmış. Onlara ekliyorum. Yerine de manzara resmi koyacağım. Natür, mort. Ablam da Samim abiye resmi çekti. Oh, üçümüzün de maşallahı var.
1: Aa, size ne oldu kız?
0: Ali'ye taktı. Bu çocuk niye burada? Bu çocuk bizim huzurumuzu bozacak. Bak bozmuş işte. Ay abla niye bozsun? Çocuk iki gün sonra gidiyor zaten.
1: Nereye?
0: Karayiplere.
1: Karayiplere mi? Ne bu kız, korsan mı?
0: Ya dalga geçme.
1: Ay bu Ali çok garip çocuk ha Seyhan. Valla aşk uğruna İstanbullara geliyor. Sonra bir anda hop Karayiplere.
0: Biz de burada Halil'le İstanbul Adana kavgası yapıyoruz.
1: Sen ister miydin öyle uzaklara gitmeyi?
0: Ben mi? Yani bazen kapana kısılmış gibi hissediyorum abla. Ya Halim iyi, hoş da her şey aynı. Aynı da kalacak.
1: E kalsın, ne olacak be Seyhan'ım? Bak bana.
0: Ne bileyim işte. Öyle romantik filmler seyrederken falan. Bazen içim cız ediyor. Ben hiç böyle şeyler yaşayamayacak mıyım diyorum.
1: Bence sana rahat mı diyor ya? Valla.
0: Ne bileyim. Belki de uzaklara gitmek iyi gelir.
2: Ben siz kaynatmayın, hadi.
1: Biz de sesleniyor. Hadi kaynatmayalım.

0: Hadi bakalım. İyi uykular canım benim. Hadi.
1: Dayı, sen gerçekten bütün dünyayı gezdin mi?
0: Gezdim sayılır.
1: Her yerini mi?
0: Her yerini.
1: Bana dünyalı masal anlatır mısın?
0: Dünya mı? Dünyanın neresini anlatacağım cancan? Bir sürü memleket var oğlum.
1: Burası.
0: Burası? Zambiya. Gitti Zambiya'yı buldu bak.
1: Hani dünyayı gezmiştin?
0: Gezdim.
1: Anlat.
0: Hayda cancan. İcat çıkartıyorsun ha. Peki hadi. Ört üstünü bakayım Uzan. Zambiyalı masal. Zambiya. Zambiya. Zambiya bir kere renkli insanların memleketiymiş. Nasıl renkli dersen, çikolata renkli. Hani spiker diyor ya, o da ayrı bir alem. Şimdi yarın bir gün, hiç unutmam, Zambiya'da gidiyorum. Nerede gidiyorum? Safarisinde. Gidiyorken birden karşıma bir aslan çıktı.

Tabii ondan sonra aslan gidiyor. Ağaçtan iniyor sincap. Masal da burada bitiyor. Canım ciğerim.

0: ne? Ulan Ferdi geldi. Ulan Ferdi.
1: Sen ne oluyor?
2: Ah, ne oluyor ya?

0: Kenan?
1: Abi kafamı kırdın ya.
0: Oğlum ne işin var senin? Burada yılan gibi saklanıyorsun.
1: Of, abi Feride'ye bakmaya geldim.
2: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Hayda, kardeşim siz geceleri burada nöbet mi tutuyorsunuz?
2: Kirva hayırdır?
1: Ya bir şey yok, Feride ile takıştık da.
0: Sen?
2: Ben Seyhan'a bakacaktım abi.
0: Aa, maşallah.
1: Ya yok, deminden beri taş atıyorum, bana mısın demiyor.
0: Bağır!
1: Nasıl?
2: Oğlum bağırsana, çağırsana, sen erkek adamsın, bağır.
0: Yoksa sabaha kadar burada çıt çıt taş atacaksın, kızın ruhu duymayacak. Oğlum bağır!
1: Abi nasıl bağırayım?
0: Oğlum hayatında sen hiç bağırmadın.
2: Yok be abi, bu ne bağıracak ya?
0: Oğlum nasıl aşıksın sen ya?
2: Ya bu aşkından ne olur be?
1: İyi tamam, bağırıyorum.
0: Hadi bakalım.

0: Aferin Samim.
1: Ne bağırıyorsun akşam akşam?
0: Yok, bir şey yok. Arkadaşlarla konuşuyorduk.
1: Ne arkadaşı?
0: Şimdi onlar bir yana da...
2: O deli kuşu ne yapıyor orada?
3: Ya Feridem, gözünü seveyim bir dinle.
2: Dinlemiyorum Kenancığım, dinlemiyorum.
4: Ya bir işi beceremediniz kardeşim. Allah aşkına çekin şöyle. Çekin.

0: Sen ne örtek çıktın ya? Resmen sattı.
1: Oğlum niye satayım ben sana? Yolu açtım, konuş diyorum ya.
2: Abi bu hep böyle ha.
1: Oğlum sen niye iftira alıyorsun beni? Allah billah aşkına. Abicim bu sözüne güvenir mi?
0: Senin ipinle kuyuya inilmez ya.
3: Ya yeter. İki cihan bir araya gelse gene de birleşmeyeceğim Kenan. Bitti bu iş. Bitti.
4: Ya Feride.
3: Feride'yi duydunuz. Hadi konu monu kapandı. Gidin evinize. O kadar.

0: Meksika usulü bunu gemide öğrenmiştim ben.
1: Sen de dünyayı dolaştın mı?
0: Öyle her yeri değil.
1: Doyum aslan bile görmüş.
0: Nerede, gemide mi?
1: Hem de kaç tane.
2: Mertcan! Nerede, çocuklar kalkmadı mı?
0: Daha uyanmadılar abi.
2: Nasıl ya, yeni okula başlayacaklar. Yiğit! Eda!
0: Aç bakalım ekmek içi. Allah! Oh be! Süper!

0: Ustam hayırdır?
1: Yakışın, yakışınız. Çıkmam lazım. Sen ne alacağım? Şuraya gelecek. Yemek var, yiyecek var.
0: Sabahın köründeki mi kuru fasulye yiyecek ha?
1: Eş. Ya Cumali, iş güzellik yapma oğlum. Biz burada ben film mi oynatıyorum Allah aşkına? Hadi bak işine, bak işine.

0: Ay ister misin şimdi köprünün tepesine falan çıksın?
1: Aman Allah korusun.
2: Abla yapar mı öyle bir delilik?
1: Aman ne yapacak o hımbıl be? Alt tarafı ağzını bir yere ayırıp uyumuş kalmıştır o.
0: Abla sen de yeni başladın ha.
2: Bir ara istersen.
0: Yok ya, kapalıymış. Zaten ne arayacağım?
1: Aferin.
2: Ay hadi abla hadi.
1: Feride. Bir haber mi ver, bir şey yaparsa hemen bana bir haber et ha.
3: Evet tamam.
1: Feride.
0: Efendim?
1: Sen sıkma canını ya. Oğlum canın tatlıdır öyle. Kendine bir şey yapamaz. Al bakayım. Hoppa anacığım haydi.
4: Can, bugün sen Ali abinle kalıyorsun ha.
5: Merak etme abi, biz çıkar oynarız onu.
4: Hazır mısın çocuklar?
3: Hazırız hazırız.
4: Hadi bakalım. Alo. Benim. Buyurun hocam.
6: Hocam mı?
4: Evet. Tabii.
6: Sağ olun hocam. Sağ olun.
4: Hayırlı günler.
5: Ne oldu abi?
4: Okuldan arıyorlar.
2: Hangi okuldan?
4: Sizin okuldan. Duru'nun babası bugün okula gitmiş.
6: Esi. Eda'ya burs veriyorlar.
2: Nasıl? Ne bursu? Ha, şimdi ben okuldan ayrılmıyor muyum?
4: Ayrılmıyorsun canım ciğerim.
2: Ne?
5: Allah!
2: Dayı! Oh! Ay dayı, iyi misin?
4: İyi. Bacağım kopsa ne olacak ya, iyiyim.
6: Duydun mu Mertu?
2: Duydum. İnanmıyorum ya. Peki Yiğit?
4: Şimdi bir şey demediler.
2: Abim ne olacak?
4: Ya önemli değil, çok güzel haber bu.
2: Saçmalama, olmaz öyle şey.
4: Olmuş işte, hadi. Hadi.
6: İyi. İyi. İyi.

0: Kusura kalma ablam, biraz geç kaldım. Seyhan çıkıyor değil mi?
1: Yok, Seyhan yok Ali.
0: Nasıl yok? Nereye çıktı?
1: Vallahi sabah Feride ile öyle apar topar çıktılar.
0: Bana bir şey söylemedi mi?
1: Yok, diyecek miydi?
0: Yok. De her sabah ben alırım onu yani. Bensiz çıkmaz o.
1: Dur bir arayalım o zaman.
0: Yok yok. Hacet yok. Ben ararım.
2: Arama. Arama ya. Arama. Aman bir kere arayıp kapayacağım.
3: Efendim güzelim.
4: Aa, Kenan, ne işin var senin burada?
3: Buradaydım. Sana geldim.
4: Ya annem meraktan ölmüş.
3: Feride, konuşmamız lazım.
4: Konuşamayız.
3: Feride.
4: Kenan, sen niye yüzle çıkıyorsun benim karşıma?
3: Ya kızım bir dinle.
4: Ya ne dinleyeceğim ya? Bunca yıldır birlikteyiz. Senin bir kere kalbini kırdın mı? Ha? Ablamdan lep işittim, dayandım. Annenin laflarına dayandım. Sen ne yaptın?

0: Yalan söyledin.
1: Söylemedim.
0: Öyle mi? Hani evde kimse yoktu Kenan?
1: Ya bir tek o.
0: Ya yalanın biri ikisi olmaz Kenan. İnsan ya yalancıdır ya da değildir, tamam mı?
2: Feride.
0: Geldim.
1: Feride.

0: Mis gibi okulmuş Yiğido. Sizinkinden daha güzel ha.
1: Hadi bakalım Yiğido. Asiyle kırsınlık yapmak yok. Başını derde sokmadan gidip geleceksin. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi iyi dersler.
0: Sağ ol.
2: Çak günaydın. Oğlum nereye?
0: Sınıfa.
2: Nedir bu hali? Konsere mi geldin?
0: Niye, nesi var hocam?
2: Nesi yok ki, bak bakalım etrafına. Saç senin gibi uzun olan var mı?
0: Tamam hocam, yarın kestiririm.
2: Hemen şimdi kestiriyorsun.
0: Nerede kestireceğim?
2: Berberde. Hadi git, saçlarını adam gibi etmeden de gelme.
3: Günaydın çocuklar.
4: Sağ ol.
3: Evet çocuklar, bugün hepimizi çok sevindiren bir şey oldu. Sınıfımızın medayı, iftiharı, edayı yeniden kazandık. Aramıza hoş geldin Eda'cığım.
5: Hoş bulduk hocam.
4: Hoş
3: geldin. Evet, bugünkü dersimizin konusu trigonometri fonksiyonlar.
6: Durun, babana sorsana, bana da burs verir mi?
3: Oldu, ne konuda lazımdı? Evet, trigonometri fonksiyonlardan başlıyoruz.
7: Edebiyatımıza baktığımızda otobiyografik eserlerin çok fazla olmadığını görüyoruz.
0: İyi günler.
7: İyi günler.
0: Ben Yiğit Alacan. Sınıfınıza yeni katıldım.
7: Alacan, saatten haberin yok herhalde.
0: Var da berberden geliyorum.
7: İyi, bizim acelemiz yok. Bize sakal tıraş ol istersen.
0: Hayır, normal saçımla almadılar da o yüzden.
7: Neyse, hadi geç otur.

0: Otobiyografi yazma.
1: Otobiyografi de plan.
2: Çok güzel.
0: Anlatım açısından.
2: Beni tehdit edememekle aynı sınıftayım.
0: Fakat kim? Biyografilerin objektif, bilimsel, araştırmaya ve belgelere dayanmasına karşılık.
1: Niye?
0: Otobiyografilerin yazılışında böyle bir kural
2: senin
0: yok.
2: Senin peşini bırakayım diye.
0: Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri, Aziz Nesin'in böyle gelmiş böyle gitmesi biyografi örnek olarak gösterilebilir.
3: Anacım nasılsın? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım işte. Bak ne diyeceğim, şu villadaki kiracılar çıkartacaktık ya. Sen o işi bir an önce yap. Ben şimdi Seyhan'la konuşacağım, düğün tarihini biraz erken alacağız. Yok bir şey anam, yok bir şey. Sen seç perdeyi, halıyı, onu bunu seç. Tamamdır. Bir aya kalmaz taşınamam diyorum anacım. Hadi sıkma canını sen. Hadi öptüm ellerinden, kan salacakla. Hadi. Ben çıkıyorum.
4: Tamam. Hadi. Süper. Hop. Şahane.
5: Bir daha.
2: Tamam bir daha. Tek mi sevdin burayı?
5: Yarın yine gelelim.
2: Yarın gelemeyiz. Ben gidiyorum Mert o.
5: Nereye?
2: Uzağa.
5: Zambiya'ya mı?
2: Zambiya mı? Yok. Gemiyle okyanusa.
5: Niye?
2: Bilmem. Hani gitsem bir dert. Kalsam ayrı bir dert. Hayatım bir karıştı. Düzelmiyor be Merto. Neyse. Boş ver. Hadi biz bir daha kıyalım. Yürü. Yürü.
5: Tamam.
2: Çok hızlı. Kaldır böyle kollarını. Süpersin be.
6: Akşamki rezervasyonlar belli oldu mu?
7: Evet. Burada. Burada Bilir Bey. Buyurun.
6: Nedir durum?
7: Ay, elektrik.
6: Hayda. Şu sigortaları halletmedik mi hala?
7: Elektrikçiyi çağırdım ama...
6: Bir daha çağır, ikide bir kesiliyor.
7: Tamam.
6: Başımıza bir iş açacak.
7: Alo, Akif Usta, Seyhan Ben Güzel Otel'den.

0: Sabah geldim, baktım çıkmışım.
1: Böyle akşam tatsızlık olunca sabah gelmezsin diye düşündüm.
0: Niye? Yıllardır her Allah'ım senin kapına gelmedim mi?
1: Geldim.
0: Bir gün bile ben senden yüz çevirdim mi?
1: Çevirmedim.
0: Bundan sonra da çevirmem. Niye çevireyim? Anama söyledim mi, biraz hazırlıkları hızlandırsın.
1: Ne hazırlığı?
0: Evlilik.
1: Halim, biz bahar evlenmiyor muyduk?
0: Beklemenin alemi yok. Biz Adana'ya gidelim, yerimizi yurdumuzu bilelim diyorum.
1: Halim, ablalarım burada, benim işim burada. Biz niye Adana'ya gidiyoruz?
0: Huzur bulalım diye. Bu şehrimizin dengemizi bozuyor.
1: Halim.
0: Şşş. Hemen cevap verme. Eve git. Bir ablangile danış. Sonra konuşuruz.

0: Sabahtan beri ciğerci kedisi gibi dolanıyor ha.
1: Kim abla?
0: Kenan.
2: Orada mı o şu anda?
0: Gelme, gelme. Seni görünce yüz buluyor.
2: Yok yok. Bugün hastaneye geldi. Yüzüne bile bakmadım.
0: Hı, aferin.
2: Ne yapıyor?
0: Elinin körünü yapıyor Feride. Allah Allah. Bırak. Ne yapıyorsa yapıyor canım.
2: Ama ne? Değil mi kız Seyhan?
0: Seyhan?
1: Ha, efendim abla.
0: Sen niye dalgınsın?
1: Bir şey yok, iyiyim.
2: O böyle bu aralar.
0: Hı. Niye?
1: Abla tamam, bir şey yok, iyiyim ben.
0: İyi tamam o zaman, hadi.
2: Ayşem hadi ablacığım, yemeği soya bak.
3: İyiydi o. Okulun ilk günü nasıl geçti anlat bakalım ya.
4: Vallahi girer girmez berbere yumladılar.
5: Belli oluyor zaten, saatler olsun.
4: Sağ ol.
3: Ne yapacaksın? Alışacaksın oğlum, bundan sonra böyle.
4: Daha senin nasıldı okul?
1: İyi. Her zaman.
3: Duru'nun babasına da bir teşekkür etmek lazım ya.
1: Eğer aramak istiyorsan numarası var bende dayı.
3: Yok yok, öyle kuru kuruya olmaz.
1: Ne yapacaksın?
5: Ona da poster alalım.
4: Paris posteri.
3: Siz dayınızla dalga geçin bakayım bile.
2: Mertcan hadi bak, buz gibi oldu ama.
3: Oğlum kime el sallıyorsun?
6: Kenan abime.
3: Ulan oğlan hala sokakta mı? Şuna bir bakayım.
6: Bak orada.
5: Ya iki gündür nöbet tutuyordu.
3: Bu adam üşütecek orada, hastalanacak ya.
5: Abi. İçeri çağırsak mı ya?
3: Ya Melih canım sok. Kes öyle de okuyor böyle de. Kenan!
5: Abi duymuyor, duymuyor.
3: Kenan! Bak nasıl avel avel bakıyor, görüyorum.
6: Kenan abi!
3: Gel gel!
7: Sen gel.
3: Git o şu kapıyı açıver onu şu.
5: Tamam.
2: Seyhan! Hadi ben ya okulumdan ayrıldım. Sen ne diye sallandırıyorsun yüzünü?
1: Anneannem gibi konuştum.
2: Lafı değiştirme.
1: Değiştirmiyorum abla. İyiyim ben, bir şeyim yok.
2: Hadi.
1: Yok abla bir şeyim.
2: Dökülsene be. Ha?
1: Halim evlenip Adana'ya taşınmak istiyor.
2: Aa, niye?
1: Öyle. İstanbul dengemizi bozuyormuş.
2: Ha. Ne yapalım, bir daha gelirsiniz be Seyhan.
1: Nasıl yani abla? Hiçbir itirazın yok mu?
2: Seyhan, hayatım evlilik fedakarlık işidir.
1: Abla sen de ne meraklıymışsın ya.
2: Bak ablama, bak. Ne oldu? Ben kimseye muhtaç olmam dedi. Ha?
1: Çocuk yok, bir şey yok. Biz gitsek ne yapacak ha?
2: Olanı seversen. Hı? Seyhan, güzelim. Bak senin için önünde diz çökmüş bir adam var. Seninle evlenmek isteyen adam. Gözünün içine bakıyor. Daha ne olsun ya?
1: Bilmiyorum abla. Of. Abla ya ben ne yapacağım?
2: Ne yapacağım biliyor musun? Allah'ına şükredip oturacaksın oturduğun yerde hayatım. Bak bana. 4 yıl kız 4 yıl sözlü kalır mı gözünü seveyim. Çürüdüm bittim artık ben ya. Ay o alçak benim 4 senemi çaldı ya. Hadi gül hadi. Bulmuş bulunuyor.
3: Vay anam vay.
5: Sağ olsun anacın da şeytana pabucu ters giydirmiş yani ha.
8: Öyle oldu.
5: Ne yapacaksın?
8: Feride karşında dursa her şeyi anlatacağım. Ama beni gördüğü yerde yolunu değiştiriyor.
3: Haklı kız.
8: Abi.
3: Şimdi Kenan. Ciğerim bak burada şimdi erkek erkeğe konuşuyoruz. Sen şimdi bu Sabah mıydı neydi bu kızın adı? Ondan bahsederken böyle eli yüzü düzgün bir kız falan diyorsun.
8: Bana ne Sabah'dan ya?
3: Onun insanlık hali olur mu olur?
8: Abi yok.
3: Bir şey yaptın mı yapmadın mı ciğerim?
8: Abi yapmadım. Yemin ediyorum yapmadım.
3: Peki bizim kızı seviyor musun?
8: Abi seviyorum.
3: İnandım.
8: Şimdi ne yapacağız abi?
3: Sen şimdi git yat uyu bakayım.
8: Nasıl uyuyayım sanırım abi ya?
3: Kardeşim yarın sabah ambulansa gideceğim stajyer olarak. Feride'yi göreceğim. E'sini düşüneceğiz Aliço'm. Sen şimdi git yat uyu. Bak uykusuzluktan iyice karardın oğlum. Hadi ciğerim benim.
5: Ben battaniye getireyim.
8: Abi halledecek miyiz?
3: Halledeceğiz herhalde. Sabah olur, hayrola ciğerim.

Ben daha çok istedim. Keşke Bursu da seni alsaydı. Biliyorum. Yapacak fazla bir şey yok. Ama eğer bu bizim aramızı bozacaksa yarın gidip o okulu bırakabilirim. Çünkü hiçbir okul benim için senden daha değerli değil. Yiğit. Yiğit, duyuyor musun?

0: Gidiyorsun Ali.
1: Ha, gidiyorum abi. Sen de artık bu odaya geçersin.
0: Yok, ne yapacağım odayı? Şırın gemisi yanaşmıştır limana değil mi? Sabah bir gidersin gemiye. Bir şamata, bir gırgır. He? Nasıl renk? Güverteye ilk çıktığın zaman yüzüne bir rüzgar eser.
1: Oh be, ilk rüzgar.
0: Ya, mis gibi. Uçsuz bucaksız deniz. Diyarım vallahi bir özlemişim anam baba.
1: Yine beraber gideriz be abi.
0: Gider miyiz?
1: Gideriz. Çocuklar elbet büyüyecek.
0: Hadi bakalım. İyi geceler.
1: Sağ ol abi.
0: Ulan Ali.

0: Yeah. Ali abi gidiyor musun?
1: Gidiyorum Eda'cığım. Semih abi sana emanet.
0: Merak etme.
1: Bu yakışıklı da.
2: Ama okyanustan ne getireceksin?
1: Bilmem ne getireyim.
2: Dürbün.
1: Dürbün tamam. Yaz Mert'e bir tane dürbün.
3: Hadi çocuklar hadi. Daha Ali'yi bırakacağım. Ambulansa gideceğim hadi. Nerede Yiğit?
0: Bekliyor.
3: Ne bekliyor ya?
0: Dayı ne yapıyorsun?
3: Bunu da atıyorum. Bununla gidersen beni götürecekler acile.
1: Ayağın iyileşti mi senin ya?
3: İyileşti. Basıyorsam iyileşti.
1: Hadi sen de yemeğini bitir Mert hadi.
4: Hadi Mertcan hadi geç kalıyoruz abicim. Hadi.
5: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Dün akşam burada kaldım da.
3: Ya hadi oğlan gemiyi kaçıracak.
4: Ne güzel.

0: Feridem, çağır Seyhan abi de o da gelsin.
1: Seyhan gitmiş herhalde, erken işi vardı.
0: Halim, oğlan iki gündür kapı duva.
1: Onların arası biraz limon ye. Şu ekmeği uzatsana bana.
0: Kız niye?
1: Ya Halim tutturmuş Adana'ya gidelim diye.
0: O nereden çıktı ya?
1: Seyhan da öyle diyor zaten. O yüzden kafası bozuk biraz.
0: Ben niye en son duyuyorum bunu?
1: Ya Seyhan söyleyecek sana, konuşacak. Onun biraz kafası karışık bu ara, kafası.
0: Bu ara hepimiz buluştuk. Sen, ben, o.
1: Sen? Sen kiminle?
0: Kim? Ya ben lafın gelişi öyle dedim ya.
1: Sen mi abin?
0: Feride, yemeğini ye.
1: Ne oldu yine?
0: Çay dökeceğim kafana ha.
1: Abi bir kere daha de ya.
0: Tamam.
1: Ya, tamam.
2: Hadi. Anahtarı aldınız mı?
3: Aldım.
4: Abi ben ne olacağım?
2: Bunu dedim ya, bir şey ayarlayacağım, arayacağım ben seni.
4: Abi haber bekliyorum.
2: Tamam, vereceğim.
4: Cümleten Allah'a ısmarladık.
2: Hadi güle güle. Ali abi nerede?
5: Ay o hala içeride.
2: Ne oldu?
6: Bombon içeride kaldı.
2: Hah, bir bombon eksikti şimdi. Hadi git bombonu al, Ali abini çağır, hadi.
5: Ay, bunu da Ali abiye ver, hadi oğlum.
2: Hadi Mertcan.
5: Koş hadi.

0: Geldim.
1: Günaydın Melia.
0: Günaydın.
1: Ya bugün Ali gidiyor, çocuklar da okulu var. Sen Mertcan'a bir göz kulak olursan.
0: Tabii tabii. Sen nasıl oldu bacağın?
1: İyi, bir şey yok.
0: Ha, doktora gözüktün mü?
1: Bu da gelir, bu da geçer Melia. Bir geçmeyen senin öfken.
0: Sami. Ya dayı hadi.
1: Geliyorum. Oğlum. Sakın Melia ablanı üzmüyorsun ha. Güle güle.
2: Güle güle dayı.
0: Sami.
1: Efendim Melia.
0: Geçmiş olsun ya.

0: Aliço, tamam mısın Aliço?
1: Tamam abi.
0: Hadi yenge.
2: Görüşürüz.
3: Ali'cim, iyi yolculuklar. Artık Sami'den alacağız haberlerini, tamam. Ha. Bir de öyle hep denizde kalma ya. Arada bir karaya çık, eder olacak suda.
1: Yok yok.
2: Olmam, merak etmeyin.
1: Gel bir daha öpeyim seni.
4: Güle güle.
1: Görüşürüz.
3: Hadi Ali, iyi yolculuklar.
1: Sağ ol. Feride ile Seyhan'a selamlar.
3: Tamam.

0: Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha?
1: Ayrılıyor abi.
0: Arada ara ha. Sen ben beni habersiz bırakma.
1: Evet.
0: Paran var mı?
1: Var abi, lazım.
0: Yok ya, senin ihtiyacın var mı manasında sordum.
1: Ha yok. Abi, bak sıkılırsın, daralırsın. Bana bir haber et.
0: Ya artık bizim de bir işimiz var ya. Biz de kendi gemimizi götüreceğiz bundan sonra.
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Özleyeceğim seni ciğerim.
1: Ben de abi. Sen mi abi?
0: He.
1: Her şey için sağ ol.
0: Sen sağ ol.

0: Nereye oğlum? Kravatını düzelt.
1: Nesi var kravatının?
0: Git arkadaşların yanına, yardımcı olsunlar sana. Hadi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Uzak duruyorum.
2: Furkan, sen manyak mısın? Neden tehdit ettin Yiğit'i?
1: Sana ne oluyor ya?
2: Açıdan uzak dur demişsin.
1: Kimi? Bana.
3: Hayır, ben onu senin için söylemedim ki.
2: Kim için dedin sivri akabı?
3: Kız arkadaşı için söyledim onu.
1: Ne kız arkadaşı? Hayal gördün herhalde. Benim kız arkadaşım yok.
2: Bravo Furkan, bravo.
3: Ne oluyor ya?
0: Niye bu halin sen böyle?
4: Diğer burada sağa dönüyoruz.
2: Abi Amos gelmedi, nereye gidiyoruz?
4: Karede bir arkadaşım rahatsızlanmış, ona gidiyoruz Diğer.
2: Allah Allah.
4: Aha, sağ.
5: Çıtırık, şöyle eksiğimizi geldiğimizi tamamlayalım. Oy oy, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh oh, hadi.
2: Abicim, bizim mahalleye geldik, ne yapıyoruz?
4: Bizim mahalleye? Ciğerim, hele sen bir dur.
2: Hasta nerede?
4: Dur bakalım. Bak, geliyor.
2: Nasıl geliyor mu? Yürüyor mu bu hasta senin abi?
4: Feride, kapıyı aç. Sen de in bana babam.
2: Abi ne oluyor ya? Kenan?
6: Feride?
2: Ne arıyorsun sen?
4: Bak Feride, iki dakika dinle. Sen benim kardeşimsin. Sana zarar gelmesine izin vermem. Ama bu delikanlıya kefilim. Bir dinle.
2: Ya Semim abi yapma. Abi yapma gözüm.
6: Feride, dinler misin?
2: Ya istemiyorum ya.
6: Feride'm lütfen.
2: Kenan dokunma, bırak.
6: Feride, gözünü seveyim, dinle.
2: Ya Kenan yapma ya.
6: Feride, tamam. Sabah evdeydi. Sana yalan söyledim. Ama yemin ederim ben çağırmadım.
2: Ya bırak anacığım ya. Kim çağırdı o zaman?
6: Annem. Her şeyi planlamış Feride. Sabah'ı ayarlamış. Yani resmen ikimizi birbirimizden ayırabilmek için kumpas kurmuş.
2: Ya Semim abi alın şunu lütfen.

0: Gel gidip yüzleşelim.
1: İstemiyorum.
0: Feride, evi terk ettim. Sokakta kaldım. Bir tanecik anacımla konuşmuyorum. Daha ne yapayım? Ha? Kendimi köprüden mi atayım? Sen söyle.

0: Abi ben gidip geliyorum.
1: Tamam.
0: Çantayı bıraktım.
2: Mertcan, bak böyle bir yabancı gelir sana böyle şekerdir, çikolatadır böyle bir şey verirse gelip hemen Melih ablanı bulacağım, tamam?
3: Tamam. Ha,
2: artık bu dayın olur, ablan olur. Bize sormadan yabancı birine gitmek yok.
3: Yok. Ayağıma. İyi misin?
2: İyi Mertcan, kopma yürüm, bir şey yok. Bir şey yok. İyi, iyi ya, ayağım kırıldı galiba.
4: Doktor çağırsın.
2: Kurtar beni ya. Dur öyle hemen kaldırmayın ya.

0: Nasılsınız, iyi misiniz Şıptak Umrular?
1: İyiyiz abi, sağ olasın.
0: Aferin, aferin.
2: Çok özlemişim seni Feride.
3: Ben de. Kenan. Bir daha yalan yok.
2: Tövbe, yok.
3: Abi, hadi gidelim mahalleden ya. Ablama yakalanacağız.
2: Niye güzelim?
3: Bir daha yüzünü görmeyeceğim diye yemin verdim ablama.
2: Benim.
3: Evet.
2: Feride, nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
3: Yok anacığım, ne kadar geç o kadar iyi.
2: Hayda.
3: Of Kenan. Çok sağ ol bacım, sağ ol, kırıldı galiba.
4: Bir doktor çağır.
3: Kurtarın beni ya.
4: Geç otur.
3: Ay durun ya, durun, kalkamıyorum. Sakın durma, durma!
0: Ya ne sakın durması? Kadıncağız yerde ya!
3: Nerede ya demeyin? Niye Samim abi? Ne olmuş?
2: Abi ben ne olacağım?
0: Bilmiyorum nesi var. Ay ya, bilmiyorum.
3: Kenan, çabuk in aşağı, hemen git çabuk. Gözünü seveyim.
2: Güzelim, nereye ineyim ben şimdi?
0: İneyim, ondan sonra siz inersiniz. Dur bekle, ben ineyim. Ondan sonra siz inersiniz.
3: Tamam. Dayı?
0: Berkcan, ne diyor? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu sana?
3: Samim! Senin ne işin var burada?
4: Can kurtarıyorum Meryem.
3: Ne canı kurtarıyorsun Samim? Beni çıldırtma ya.
4: Yürü hastaneye gidiyoruz. Hadi.
3: Ya Samim, beni bu adama vermeyin. Vallahi doktor değildir. Bir gönder beni ambulansa ha.
4: Ya ne doktoru? Şoförüm ben, şoför.
3: Ne şoförü Samim? Böyle sakat şoför mü olur ya?
4: Meryem var, staj yapıyorum. Hadi.
3: Kenan.

0: Dişleri nereye yok olayım?
1: Yok ol, git çabuk, kaç git.
2: Kardeşim sen de gözünü sev, şuradan tut, tamam mı, kaldırın gel.
3: Kanamada sağlık görevlisi var.
2: Onun işi var şimdi.
3: Ne işi?
2: Ya bırak sen şimdi onu kardeşim, sen de tut şunun ucundan. Bak üç deyince atele alıyoruz, tamam mı? Bir.
1: Ne bir Sami?
2: İki.
1: Ay vallahi hiç kalamayacağım ya.
2: Üç.
1: Ay ay bacak duramadan. Allah şimdi ben canım ya.
2: Mertcan.
3: Bir, iki, üç. Hoppa.
1: Sami. Bak bu işin sonunda aynen bir şey çıkarsa vallahi seni öldürürüm.
2: Hadi ambulansa.

0: Recep Usta. Şimdi bizim akşam 15 kişilik bir grup, 2 tane de 5 masamız var.
1: Set menü mü yapacağız?
0: Vallahi biz et yapalım diyoruz.
1: Olur.

0: sen bittin, sen bittin.
1: Ali ya.
2: Sen de bana hiç oradan Meliha filan deme ha.
3: Ablam kurban olayım.
0: Bir dakika. Ya utanmadınız mı arkamdan iş çevirmeye?
1: Ya bir iş çevirmedik Meliha.
2: Ya Samim Allah aşkına senin ne işin var bu ambulansta?
1: Stajyer şoförüm, stajyer şoför.
2: Stajyer şoförsün? Ya seni kim işe aldı?
3: Abla.
4: Gör. İkiniz de bittiniz gözümde.
5: Hayri, yardım sizi getir.
3: Recep Usta ne oluyor?
5: Bir adam bir kaçak yaptı önce tezgah adam aldı. Yardım tüpü boş.
3: Burada durulmaz hadi seni.
5: Hadi çıkalım çağırın çıkalım. Yardım var. Yardım. Çıkalım ya yapma.
3: Telefon al telefon.
6: Böyle de bir pilav alır mısın?
7: Tabii.
6: Bir pilav.
7: Hamza, ceketini getir.
6: Tamam.

0: Var, çalışan Oğuz ve yakını.
1: Neredeler?
0: İçerideler. Hadi çabuk yapın lütfen.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen nasıl bakıyorsun?
1: Nabzı atıyor.
0: Çok şükür. Çok şükür hadi.
1: Hadi arkadaşlar çabuk. Beyefendi siz de
0: bakın.
1: Olsun her ihtimalle.
0: Ben de geliyorum.

0: Ya nerede bu Ali? Tekne kalkıyor, adam ortada yok.
1: Kardeşim kaç yıldır tanırım. Mert çocuktur. Geleceğim dediyse gelir.
0: Ne diyeceğim ben şimdi şeye?
1: Allah Allah.

0: bilmiyorum sen nasıl hastasın ya. Ya bindiğinden beri canımızı çıkardın ya.
1: Feride ya bu adam garson. Bunun ne işi var ambulansta? Abla şimdi otelden atılınca. Ne oteli? Feride yoksa... Ablam yemin ederim Seyhan'ın bir suçu yok.
0: Ya lap diye söyledim be Feride ya.
1: Abla. Konuşma konuşma.
2: Sana da Seyhan'a da hakkımı helal etmeyeceğim.
0: Melia kızların bir suçu yok.
1: Samir seni öldürürüm. Alo. Ha Halim.
0: Halim'i de çağır tam olalım ha.
1: Ne? Neredesiniz? Tamam geliyoruz. Ablam iki gözüm önüme aksın yemin ederim ki. Seyhan hastanede. Otelde yangın çıkmış hadi.
0: Ne?
1: Abla ne diyorsun sen?
0: İyi miymiş?
1: Ya bilmiyorum iyi miymiş. Bu otelin oralardaki hastanede hadi.
0: Ciğerim dön buradan sağa.
3: Kardeşim dolmuş mu? İn bir araba bul kendine.
0: İniyoruz hadi. Can. Sen de in. Melih'e ayağının üstüne basma.
4: Buradayım Halim. Buradayım Seyhan. Buradayım bebeğim.
5: Halim ne oldu bana?
4: Seyhan'ım.
5: Seyhan'ım. Ömrümden ömür gitti vallahi ya. Halim bir yarası marası var mı?
4: Ablacığım ben otele bir gittim yangın çıkmış.
5: Ah canım benim kardeşim. Seyhan vücudunda böyle yanık izi falan bir şey var mı?
6: Yok ablacığım yok iyiyim. Mutfağa gitmiştim ben telefonumu almak için. Sonra hatırlamıyorum ne oldu.
5: Ya sana bir şey olsaydı ya. Halim Allah senden razı olsun ya. Canım benim ya. Ya orada olmasaydın?
4: Ya ben zaten yoktum zaten. Önce şey gelmiş.
5: Kim gelmiş?
4: Ya bu Sami'nin yanındaki çömez yok mu Sami abinin yanındaki?
6: Ali.
4: Ali gelmiş oteldeydi. Ne işi varsa bilmiyorum.
7: Can, nasıl oğlum Seyhan abla?
8: İyi.
7: Ali çok kurtardın kızı ha.
9: Korkuttu bizi abi ya. Çok şükür.
7: Ali çok.
9: Efendim abi.
7: Ya ben seni gemiye bıraktım. Senin otelde ne işin vardı?
9: Ha. Ya gemide arıza vardı, vakit vardı. Ben de teşekkür etmek için gittim.
7: Ne teşekkür?
9: Ya... Bilecik için işte hediye.
7: Ne hediyesi oğlum?
9: Benimki kopmuştu, aynısı varmış. O da giderken vermiş yani bana.
7: Bu kadar yani.
9: Bu kadar abi.
7: Ali çok kız nişanlı oğlum.
9: Abi bir şey yok.
7: İyi. Öyle diyorsan. Gemi ne oldu?
9: Sen abi kalk.
7: Nereye oğlum?
9: Gemi kaçıyor.
7: Gemi kaçmıştır zaten.
9: Hadi abi hadi.
7: Mertcan, Gencan'ım sen Melih ablanlarla dön oldu mu? Ben gidiyorum ha.
8: Tamam.
10: Yok. Ne yapacaksın? Gidiyoruz. Hadi.
7: Ali şunları bir arasana ya.
10: Abi telefon yok ki.
7: Hayda.
10: Taksi. Hadi abi. Dur.
11: İyi günler.
9: İyi günler doktor bey.
5: Doktor bey nedir durumumuz?
11: Ağır olmayan bir karbon monoksit zehirlenmesi. Gerekli tedavi uyguladık. İşlemleri tamamlayıp taburcu edeceğiz.
5: Çok sağ olun doktor bey.
9: Allah razı olsun.
5: Teşekkür ederiz.
11: Geçmiş olsun.
5: Sağ olun.
9: Sağ olun. Abicim bas şu gazı Allah'ını seversen ya.
7: Acelemiz var şoför kardeşim ben. Hadi güzelim ben.
9: Hadi abi hadi.

0: SMS atlıyorum.
1: Tamam, gemiden bir yerden ara, habersiz bırakma bizi.
0: Tamam. Abi, buralarda bir yerlerde duralım.
1: Bırak sen yürü, koy burada.
0: Abi, eyvallah.
2: Al kardeşim.

0: verdi. Sıkıntıdan biraz tıkandım.
1: Vallahi ben de sinirlenince, üzülünce tam tersi oluyor. Misal, koy önüme bir tane dana, yeminle yerim.
2: Allah Allah, kardeşi yeni ölümden döndü. Bu hala dana verin yiyeceğim diyor ya.
1: Ne yapayım abla ya?
2: Ama Feride, sen yaptın zaten yapacağını. Bir de ambulansa Samimi koymuş, sanki çok şey biliyor gibi.
3: Ay abla şimdi...
2: Sen sus. Sana da sonra hesaplaşacağız. Aç ağzını. Ağzını yamultma. Ha? Aman yine Allah'ıma bin şükür yani. Allah bana kardeşimi bağışladı ya. Artık kahretmem ben bir şey.
1: Abla ya, senin de ne dediğin belli değil ha.
2: Niye? Al sana. Samim'in çömezi Ali. Allah razı olsun Ali'den.
0: Turist Ali. Kibiliyetsiz. Ya Serhan, ablaların yanında üstüne gelmeyeyim diyorum ama... Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın kitabını, peygamberini seversen söyle. O cibiliyetsizin senin otelinde içine.
3: Bilmiyorum Ali.
0: Tövbe.
4: Tamam be Ali Şöbe, sallandırma şu yüzünü ya.
5: Abi ben ne yapacağım ya?
6: Bizde kalırsın.
4: Ulan Mertcan, aferin sana be.
5: Hem yukarıda odan da hazır.
0: Yok,
5: onu Kenan'a verirsin, Sherlock Holmes'e.
4: Sen dert ettiğin şeye bak ya. Can, anlat bakayım Meli, Meli ablanı anlat.
6: Hadi. Ya işte tam bir şey söylüyor, o da bir baktım düşmüş.
4: Yüz yolda düşüyor garibim ya.
1: Ya dayı, siz de koca İstanbul'da bula bula onları mı buldunuz?
4: Ya yok, zaten biz mahalledeyiz. Ambulansla mahalledeyiz. Feride ile Kenan'ı barıştıracağız.
5: Onlar barıştılar mı?
4: Barıştılar ciğerim, fakat sen geleceksin, göreceksin. Ambulans nasıl curcuna. Şimdi bir kapıdan Melia'yı sokuyoruz, öbür kapıdan Kenan'ı kaçırıyoruz. Ondan sonra Melia bağırıyor.

0: Burcak. Korkma, ben Kenan abin.
1: Kenan abi? Batman gibi olmuşsun.
0: Yok ya. Beli abla görmesin diye kamuflaj yaptım. Yakışmış mı? Hadi gel. Hadi hadi yürü.
2: Ya ben sana ne diyorum bak. Tıp dünyası böyle bir gün görmemiştir ya. Ambulansta ben, Meliha, Nacca, Mercan, o da var.
3: Feride Kenan. Herkese iyi akşamlar.
2: Gel işte, gel gel Kenan, oturana gel.
0: Ya Feride anlattı, geçmiş olsun.
3: Sağ ol.
2: Hayırdır? Nedir sizde durum?
0: Abi sağ ol, sayende barıştık.
2: Çok şükür. Valide?
0: Valide aynı, bir değişiklik yok. Bak, duydu resmen, içine doğdu yani. Alo?
4: Kenan? Neredesin oğlum?
0: Anne arama beni.
4: Oğlum ben senin anan değil miyim, merak ediyorum.
5: Ne yiyip ne içiyorsun?
0: İyiyim.

0: eve dönmeyecek misin?
1: Dönmeyeceğim.
0: Oğlum kaç gün oldu?
1: Öyle anacığım.
0: Kenan.
1: Hadi iyi akşamlar, hadi.
0: Kenan.
1: Dönmeyeceğim abi. Gerekirse sokakta yatarım.
2: Bak kardeşim. Sana evden git diyen yok. Ev senin. Ama valideyi üzmemek lazım.
1: O da anlasın abi yaptığını.
2: Eda sen bir tabak getir bakayım. Güzel bir nohutlu pilav ye şimdi. Ev yemeği. Şöyle bir kendine gelesin. Ha?
3: Seyhan. Ya bir şey soracağım.
4: Abla Ali ile aramda bir şey yok.
3: Ne? Ali mi?
4: Ha, sen onu sormayacak mıydın?
3: Yo. Seyhan, Ali ile aranda bir şey mi var?
4: Ay abla yok dedim ya.
3: Ne bileyim kız, sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyor.
4: Hadi sen sor ne soracaksın.
3: Ama sormayacağım, vazgeçtim.
4: Ay abla hadi sor.
3: Tamam. Ya diyelim ki, atıyorum varsayıyorum ki... biz eniştenle barıştık.
4: Ay abla inanmıyorum ya.
3: Ablam ne yapar sence Seyhan?
4: Seni kıtır kıtır keser.
3: Oğlum ya.
4: Hani seni aldatmıştı?
3: Kızım yok öyle bir şey. Kızımız yok ortada. Kenan masum. Muazzez teyze tuzak kurmuş.
4: Ne?
3: Bence yine de keser.
4: Uf ya. Allah'ım sen bana yardım et. Ne yapacağım ben ya?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Doğum gününde ne hediye istersin bakalım?
1: Bugün mü?
2: Hayır, yarın.
0: Ama sen söyle.
1: Annem de gelecek mi?
0: Doğum gününe mi?
1: Evet, babam.
0: Gelmeyecekler ablacığım.
1: Ama annem söz vermişti.
0: Biliyorum. Her doğum günümüzde yanımızda olacaklardı.
2: Bana bak koca yanak.
0: Seninle bir anlaşma yapalım. Annemle babamdan ne hediye isteyeceksen bana söyle, ben alayım, tamam mı?
1: Neden?
0: Öyle. Hadi ama yapma ablacığım. Söyle, ne istersin ablacığım?
2: Winnie the Pooh. Oyuncak. Araba.
0: Çok güzel bir araba alacağım.

0: Ali neyin var oğlum?
1: Yok bir şey abi.
0: Ali çok.
1: Abi ne yapacağım diye düşündüm.
0: Ne yapacaksın? Burada bir iş bulacaksın. Çalışmaya başlayacaksın.
1: Olmaz.
0: Ne?
1: Yok duramam buralarda yani.
2: Neden abi?
1: Öyle.
0: O zaman gideceksin bir ajantaya. Beni gemiye yazılacaksın. Başka çaresi yok. Sen gitmek istiyor musun?
1: İstiyorum, istiyorum.
0: Ciğerim, çocuğun bir derdi var ama ne?

0: Annem geliyor muymuş bugün?
1: Ha, hava aldırmaya çıkaracakmış.
2: Aferin. Seyhan, bak bu çocuğun canı sıkkın. Yani haksız da değil. Şimdi yani düşünürsem bu Ali'nin bu otelde ne işi var? Soruyorum. Bu Ali'nin bu otelde ne işi var?
1: Abla ne olur bir de sen başlama ya.
2: Seyhan.
1: Not bırakmıştım hoşça kal diye.
2: Ali'ye.
1: Niye? Öylesine.
2: Seyhan. Bak sen nişanlı bir kızsın. Tamam yarın öbür gün evleneceksin. Ya senin ne işin var bu el alemin deli bozuk adamlarıyla ya?
1: Ay bir işim yok abla.
2: Yani ne olur ne olmaz. Sen

0: afiyet olsun.
1: Sağ ol Yiğit.
2: Hadi çıkmıyor musun?
3: Niye aynı yere gitmiyoruz ki?
2: Ne fark eder?
3: Şu fark eder, sen kolejcisin, ben halk çocuğuyum.
2: Yiğit.
3: Tamam, çantamı alayım geleyim.
2: Günaydın.
3: Günaydın Feride abla.
2: Günaydın Feride abla.
4: Feride.
2: Günaydın abi.
1: Hoş geldin.
2: Aşkım ya, ben seni çok özledim.
1: Ben de aşkım.
4: Bunlar da iyice lohusları oldular ha.
2: Dün akşam gelmeye cesaret edemedim. Kardeşimin hayatını kurtarmışsın. Sağ ol, var ol.
1: Nasıl, iyi mi?
2: İyi, iyi, çok şükür.
3: Melih?
2: Ay, o iyi değil işte abicim ya. Üf, dün akşam esti savurdu. Barıştığımızı da söyleyemedim.
1: Ne yapacağız?
4: Bulacağız bir çaresini ya.
2: Hadi çıkalım.
3: Hadi çıkalım.
2: Hoşça kalın.
4: Görüşürüz. Canım. Hadi oğlum, işler bizi bekliyor.
2: Samim abi. Ay, gözünü seveyim, köşede buluşalım. Ablam buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Ben en son çıkayım.
4: Ev değil, Luna Park. Aliço, hadi akşam görüşürüz ciğerim.
1: Tamam abi, hadi.
2: Hadi. O zaman ben ikiyim.

0: Meryem. Bacağın nasıl oldu?
1: Otelde çalışmışsın. Ambulansta da iş ayarlamışsın.
0: Meryem bu şey...
1: Sözümü kesme. Bak arkamdan iş çeviriyorsun Sami.
0: Ahşap.
1: Yanında da çömezin. Ha? Ne işi var o serserinin otelde?
0: Ali. Ali. Pırlanta gibi çocuktur ya.
1: Sağ olsun yani Seyhan'ımı kurtarmış. Allah razı olsun da... Sen yine de söyle o pırlantaya, öyle Seyhan'ın etrafında bu kadar çok dolaşırsa benden çekeceği var.
0: Tamam Elia.
1: Tamam ver çocuğu. Tam bak. Gel bakalım pamuk yanak.
2: Biliyor musun yarın benim doğum günüm.
1: Aa. Ne yapacaksın?
2: Hiç.
1: Nasıl hiç?
2: Ablam bana oyuncak alacak.
1: Başka?
2: O kadar.
1: Olur mu canım öyle? Sen kahvaltını yap. Ben şimdi sana bir şey düşüneceğim.
3: Abla ben hemen geliyorum.
1: Ha?
3: Tamam nereye? Geliyorum.
1: Nereye?
3: Geliyorum.
1: Allah Allah. Mertcan. Onu düşünme. Şimdi sen şunu ye.
4: Niye koşuyorsun?
3: Sana yetişeyim diye.
4: Nasıl, iyi misin?
3: İyiyim. Notumu almışsın.
4: Ha, aldım.
3: Onun için mi geldin otele?
4: Recep Usta'yı görecektim ya.
3: Ali ya. Gerçekten niye geldin?
4: Bileklik için. Bana kaybettiğim bir şeyi geri verdin. Sağ ol.
3: Olur mu? Asıl ben teşekkür ederim.
4: Ben gideyim.
3: Hı
4: hı. Basmadık.
3: Güle güle.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Seyhan. Ben otelde telefonumu unuttum galiba.
3: Ha, yarın gideceğim ben, bakarım.

0: ya. Vallahi ablam kesecek beni.
1: Söyle kızım.
0: Ne söyleyeyim sanırım abi? Kenan'ın bir daha yüzüne bakmayacağım diye Şerif'in namusu üstüne yemin ettim.
2: Sağ ol Feride.
0: Ya ne yapayım anacığım, ne bileyim?
1: İşte bilmiyorum da. Muazzez Hanım kumpas kurmuştu.
0: Abi inanır mı ya? Of. Ya Seyhan bir yandan, ben bir yandan kadını deneme tahtasına çevirdik.
3: Ne yapacağız?
1: Anacığınla konuşacak.
2: Hayatta kabul etmez.
0: Benim ablam da biliyorsun.
1: Hayda. Ayıkla pirincin taşını.

0: 있어요.
1: 응.
0: 혹시 소라죠? 택시.
1: 아, 왜 소시?
0: 눈. 양근다. 알리 호텔데 ne arıyordu?
1: 알리.
0: Sen mi çağırdın?
1: Otele? Çağırmadım ben, niye çağırayım?
0: Sen çağırmadın yani. Şey yaptın mı böyle askıntılık?
1: Halim!
0: Ay yani bir yanlış yaptı mı yapmadı mı, ben onu soruyorum.
1: Yapmadı. Halim bak.
0: Tamam. Tamam. Ben duymak isteyeceğimi duydum. Başka bir şey istemiyorum.

0: şanslı kız. Akşam yemeğe davetlisi.
1: Ne yemeği?
0: Bizimkilerle konuştum, dışarıda yemek yiyeceğiz.
1: Yapma ya, gelmesem.
0: Niye?
1: Kızım evde 40 kişi var. Dayıma yardım etmem lazım.
0: Oho Eda, dayını mı kıracağım, babamı mı Allah aşkına?
1: Duru gelmesem.
0: İtiraz istemiyorum. 8'e şoför alacak, şık bir yere gideceğiz ona göre. Üfleme.
2: Anne.
3: Ah, ağlama.
2: Anacığım nasılsın?
3: Ay, ah, anacığım diyen dillerim iyiyim. İyi değilim oğlum. Gittiğinden beri çarpıntım hiç durmuyor.
2: Anne.
3: İşi de aradım, gelmiyor dediler.
2: İşten izin aldım birkaç gün.
3: Heba ettin oğlum kendini, heba ettin. Hadi dön gel artık anacığının yanına, hadi oğlum.
2: Gelirim ama bir şartla.
3: Tamam, hepsine tamam.
2: Melih ablaya çevirdin, dümeni anlatacağım.
3: O ne biçim konuşma Kenan? İnan aracıyla böyle konuşur mu?
2: Anne, sabahı sen ayarlamadın mı? Bütün bu felaket senin başın altından çıkmadı mı? Bunu aynen böyle söyleyeceğim.
3: Avucunu yalar o Melih'e.
2: Anne!
3: Olmaz oğlum. Sonra ömür boyu başımıza kakarlar.
2: İyi anne, sen bilirsin.
3: Kenan!
4: Ne diyor?
2: Gelmiyor.
5: Kadın eli değmediği nasıl belli ya? Şöyle haline bak.
6: Yiğit abim de beğenmiyor.
5: Haklı. Çıtırık. Bak dayına da haber vermedik ama madem kutlama yapacağız evde çiçek gibi olsun değil mi?
6: Evet.
5: Tamam. Şimdi diyorum ki şu koltuğu alıp şuraya çekeceğiz. Ortaya da böyle sehpayı koyacağım. Hadi yardım bana, az çaydanlığı. Koş mutfağa götür gel. Eşkene sallanma, hadi hadi. Komşularlar da mutfağa götür. Hadi hadi, daha üzümü alacağım, üzümü.

0: Vay vay vay. Ali.
1: Ne haber abi?
0: Haberler sende. Neredesin oğlum?
1: Abi sorma ya.
0: Nasıl sorma? Koskoca şeyhi ektin.
1: Ekmedim abi, beni bilirsin.
0: Hayırdır?
1: Abi bir kaza geçirdik ya.
0: Geçmiş olsun. Çay içer misin?
1: Yok içmeyeyim abi.
0: Oğlum iki çay yollar oradan bize. Çantanı mantanı aldın mı? Her şey burada.
1: Eyvallah, sağ ol. Ya abi ben yine bir gemiye yazılmaya geldim.
0: Gideceksin mi?
1: Gideceğim.
0: İyi. Bakalım elimizde ne var?
1: Uzun kısa fark etmez abi.
2: Kule'ye gelecek misin?
3: Yok. Ben sonra uğrarım. Küçük bir işim var.
2: Tamam.

0: Doğru sür o bezi, doğru arkasında. Ya bu ne ya, her yer leş gibi. Mertcan, bu oda ne?
1: Kilitli oda.
0: Onu anladık da ne var içeride?
1: Taci abinin annesinin eşyaları.
0: He. Burada kim yatıyor?
1: Ali abim.
0: He. Sami?
1: Onun odası yok.
0: Yok mu?
1: Divanda yatıyor.
0: Aşağıda.

0: bakayım. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Samimi mi söyledi?

0: Hayırlı günler. Sana da. Daha evvel pek fırsatımız olmadı konuşmak için. İki çift laf edelim dedim. Burada mı?
1: Burada.
0: Olur, edelim.
1: Bak kardeşim, biz seninle pek tanışmıyoruz.
0: Yukarıda da Allah var. Birbirimizden çok hoşlaşmadık. Ama yiğidi öldür, hakkını ver. Sen Hüseyin Hanım'ın hayatını kurtardın. Sağ olasın.
1: Eyvallah.
0: Ali.
1: O benim.
0: Anlamadım.
1: Seyhan benim. Uzak dur.

0: Masa 5'in 2 filtre kahvesi var.
1: Tamamdır. 2 filtre kahve. Melis.
0: Merhaba, buyurun, hoş geldiniz.
2: Sipariş burada veriyoruz galiba.
0: Yok, siz masanıza geçin, ben hemen geliyorum.
2: Siz gelmişken söyleyelim.
0: Yok, siz geçin, geliyorum ben hemen.
3: Hadi aşkım.
2: Aşkım mı?

0: Mertcan, bir yemek arası verelim. Sonra devam edelim ha.
1: Ama çok yoruldum.
0: Bak hele, evi beğendin mi beğenmedin mi?
1: Çok güzel oldu.
0: Tamam. Bakalım Samim ne diyecek? Ne derse desin bana ne. Ben senin için yaptım.
1: Dayımın odasında değil mi?
0: Mertcan. Vallahi yemek vermem. Yürü yemeğe hadi.
1: Ben burayı çok sevdim.
2: Getireyim o zaman yavrum ben seni buraya. Ha?
3: Ucum. İki kafeli Akdeniz. Bir kafeinsiz.
2: Kafeinsiz değil, kremasız olacaktı.
3: Kafeinsiz demiştiniz.
2: Bak konuşan bendim, dinlemeyen sendin, tamam mı? İki kafe latte, biri kremalı, biri kremasız. Tamam, oldu.
3: Tamam, değiştiriyorum.

0: etsene, ne yapıyorsun ya?
1: Aşkım iyi misin?
2: Çok fena ya.
3: İstemeden oldu.
0: Ya ne siparişi alabilir, ne getirebilir?
3: Ben sileyim.
0: Bırak, silme. Nerede imbesil var, beni bulur zaten.
3: İyi misiniz?
1: Kardeşim, beğenmiyorsan git başka yere geç.
3: Git?
0: Sen nereden çıktın ya? Ya sen kimi nereden kovuyorsun?
1: Çık dışarı.
0: Çıkmazsam ne olur?
1: Çık dışarı dedim.
3: Ne?
0: Çıkmazsam.
1: Al işte.
3: Hayır, hayır. Hayır. Git. Serkan.
1: Git. Kendine gel, ne yapıyorsun?

0: geçmiş olsun anacığım.
1: Sağ ol evladım.
2: Tamam geldik teyzeciğim.
0: Alo. Yiğit. Ha? Delirdin mi oğlum sen ya? Tamam. Hayda. Usta ben iki dakikaya geliyorum ya.

0: Şikayetçiyim müdür. Gerekirse polise de gideceğim.
1: Sertaç.
2: Ne var?
3: Beyefendi tamam, biz gerekeni yapacağız.
4: İyi günler müdür bey.
3: Ha, iyi günler.
4: Paşa. Yiğit.
3: Ben Yılmaz Tolan. Kafenin müdürüyüm.
4: He. Hayırdır müdür bey? Oğlanlar bir haytalık mı yaptı?
0: Oğlanlar değil, oğlunuz.
5: O benim babam değil.
1: Yiğit.
4: Oğlum Yiğit, niye adam gibi kahveni içmiyorsun, arkadaşına sataşıyorsun?
0: Servis yapacağına müşterilerin üstüne yürüyor. Hatta yumruk atıyor.
4: Servis mi? Ne servisi?
5: Dayı.
0: Çay, kahve.
4: Bu önlük ne oğlum?
3: Yeni personellerde bazen böyle problemler yaşıyoruz. Beyefendi işi polise götürmek istiyor. Biz özrümüzü diledik. İsterseniz büyük olarak bir de siz konuşun.

0: Çocuklar, ben çıkıyorum, dükkana bir bak.
1: Tamam usta. Tamam usta.
2: Oğlum şimdi bu çocuk bir hata etmiş. Yani kabahati büyük. Lakin bu iş polise intikal ederse işin rengi değişir.
1: Değişsin.
2: Değişmesin. Niye değişsin?
1: Kavga çıkarmasaydın.
3: Asıl sen kavga çıkardın.
0: Yido.
4: Ya dur bir kayın konuşsun.
2: Bu dünyada iki tür insan vardır Sertaç. Önce ben diyenler, arkadaşım diyenler.
1: O benim arkadaşım değil.
2: İstersen polise gidelim. Cezamızı neyse çekelim. Ama sen bir arkadaş kaybedersin. Buna değmez. Sertaç. Ne demiş? Kavga da etsen arkadaş arkadaştır demiş. Aslan oğlum.
5: Ben dükkanda duramadım Seher.
4: Gel geç Halimciğim.

0: işte burada olmadı.
1: Vallahi benden bu kadar.
2: Yok ben de elim.
0: İyi tamam ben taşıyorum o zaman.
2: Yenge dur. Benim çıkacak dur. Tut. Bekle.
0: Hadi. Oh, bak bunun yeri de burası.
2: Ben bir daha başka bir şey ellemem ha.
0: İyi.
3: Niye söylemedin bana çalıştığını? Okuldan sonra gidiyorum. Ne yapacaksın o parayı?
4: Sen gittiğinde kardeşlerime bakacağım. Hoş garsonlukla ne kadar bakılırsa.
3: İyi. Sana bir söz verdim. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Ama sen de bana karşı dürüst olacaksın. Düşlüğe çıkacaksan birlikte çıkacağız. Anlaştık mı? Yiğit.
4: Tamam anlaştık.

0: yaptı çocuk.
1: Eda süper olmuş ya. Çiçek gibi ya. Vallahi çiçek gibi.
2: Yok daha tam değil.
3: Eda hazırla. Eksiklikler vardı.
2: Aman bunlar da. Yani şurası boş kaldı. Şuraya böyle bir örtü lazım. Boşluk var.
1: Leyla'cığım kadın eli değmiş biliyor musun ya? Sen ne mübarek kadınsın.
4: Dayı. Gel sana odanı göstereyim.
1: Oda mı?
4: Evet.
1: Ya bir de oda mı yaptınız?
2: Ya hadi gülüm.
5: Melih abla sağ ol.
3: Yenge. Senin evde taşınacak dolap molap varsa geliriz Eda'yla.
2: Allah koşunuyor ya.
6: Vay vay vay vay vay.
4: Beğendin mi?
1: Ya çok beğendim Mertcan. Ah Melihan, ah Melihan neler yapmış bak görüyor musun? Sen de ona yardım mı ettin? Ha benim güzelim. He? Can canım, pambığım. Ah.

0: Seyhan, Feride nerede?
1: Akşam nöbete kaldı.
0: Yine mi? E sabah da böyle apar topar çıktı.
1: Çalışıyor işte abla. Hadi Halim, yemek hazır.
2: Bak, geldim.
0: Hadi Halim.
3: Nido, kaç tane tabak koyuyorduk ya?
4: Vallahi çok. Gün geçtikçe evin nüfusu artıyor.
3: Yakında bir tane azalacak.
4: Niye?
3: Ben gidiyorum.
4: Nereye?
3: Tura. Acenteyle konuştum. Yakında çıkar bir haber.
4: Yapma ya.
3: Ne oldu? Üzüldün mü?

0: Alo.
1: Alo. Duru, ne haber?
0: Acayip bir trafik var. Birazdan geliyoruz, sendeyiz.
1: Ha, önemli değil. Ben başka bir zaman gelirim.
0: Saçma ama, hazır ol. Birazdan sendeyiz.
1: Tamam, iyi.
2: Eda.
1: Dayı, gel.
2: Hayırdır, nereye?
1: Duru'nun annesiyle babası çağırdı.
2: Evlerine?
1: Yok, dışarıda yiyecekmişiz.
2: Bana bir şey demediler.
1: Benim de fikrimi sormadılar. İstemiyorsan gitmem.
2: Yok ya, şimdi ayıp olur, iyi git. Ben götüreyim.
1: Gerek yok. Şoför gelip alacakmış.
2: Şoför olacak?
1: Evet.
2: İyi, git bakalım.
3: Gözünü seveyim, görecek şimdi, yakalanacağız.
4: Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
3: Olsun, çıktı

0: İyi misin?
1: Çıktı Feride'm, çıktı.
0: Hadi ya, kurban olayım, açın şu kapıyı, yakalanacağız şimdi. Neredesin ya? Donduk soğuktan, 2 saattir nöbet tutuyoruz.
2: Siz de her gün değişik şeyler giyiyorsunuz ha.
1: Ne yapalım Ali? Melih abla karşıda.
2: Yo, burada.
0: Burada mı? Ya Kenan hani çıkmıştı?
1: Gözümle gördüm Feride.
2: Şaka yaptım, şaka, gelin.
0: Ay Ali, Allah cezanı vermesin. Aşk olsun Ali ya, yüreğime indi.
1: Allah'ım ellerine sağlık, yemek çok güzel olmuş.
3: Afiyet olsun canım benim. Ev ne oldu abla?
4: Vallahi Seyhan girdim eve. Onu oraya aldım, bunu buraya ittim. Ortada böyle bayağı boş bir alan kaldı, bıraktım.
5: Oh Aslan ablam benim, her şeyi hallettin değil mi?
4: Yok yani, hepsini aslında tam olarak halledemedik tabi. Eksikler var mesela, işte sehpada örtü yok hani böyle.
1: Ya ablacığım bırak Allah aşkına, şu elin adamın eviyle uğraşma ya.
0: Halim.
4: Yarım saat geçti. Ya ben buna kızıyorum, ediyorum falan ama. Geçen sefer. Ya bu adamın odası yokmuş ya.
5: Sayın mı abinin?
4: Nerede sen mi abinin? Yok şu odası, koskoca ev. Bu olur işte.
1: Ablacığım şimdi yani yemeği soğuyacak, şimdi mi götüreceksin?
4: Ne olacak canım benim, alır 2 dakikada götürürüm ben bunu.
0: Abla bence Halim çok çok haklı. Sen onu bırak, ben zaten bir ara götürürüm onu.
4: Ya Seyhan demir tavında dövülür işte, gideceğim bırakacağım ne?
0: Abla!
4: Ne abla abla ya? Ne olur oturun yiyin işte.
1: Seyhan sen niye götürecek misin o eve?
0: Ay Feride orada.
1: Ha Feride mi orada?
0: Kenan'la beraber.
1: Tövbe de.
3: Geldiler, güzel olmuş vallahi Samim abi. Tabak gibi görüyorduk her şeyi.
6: Abi sinema gibiydi ya, sinema. Eda nerede?
7: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Edacığım.
6: Nereye?
7: Durularla dışarıda yiyeceğiz.
6: Ha, lokantada. Davet etmişler ya.
7: Geldiler. Afiyet olsun, iyi akşamlar.
4: Ha gülüm, yemekten kaldırmadım değil mi?
0: Yok Melih abla. Melih abla.
4: Hadi canım.
0: Eda hadi. Tamam Melih abla.
4: Hadi gülüm arkadaşım be. Hadi, hadi kuzum hadi.
0: Kuzum hadi.
3: Aşkım. Hı. Sen bu gece burada mı kalacaksın?
6: Nerede kalsın ya, yatacak yer var.
4: Ay sehpanın üstüne ne koyayım ne koyayım der. Feride.
0: Ablam.
1: Ablacığım iyi akşamlar.
4: Sen hani nöbetteydin?
6: Meryem.
4: Konuşma.
0: Abla anlatacağım.
4: Ne anlatacaksın Feride?
6: Ya durumlar bildiğin gibi değil Meryem.
4: Samim sen bekle. Yani bekleyip sana da sıra gelecek.
0: Ablam.
4: Feride. Bir yandan Seyhan bir yandan sen, bu kadar yalan dolan ama bana fazla.
0: Ablam vallahi yemin ederim.
4: Ya Feride bırak. Benim artık seninle konuşacak bir lafım yok.
6: Meryem.

0: Aliya! Beklesene kızım! Aliya!
1: Al işte bak, akşam akşam kadına yaptıklarına bak. Ya bu Kenan'da var ya, lokma ahıl yok. Yani insan burnunun dibine taşınır mı şuradan baksa görecek kadın?
2: Ne yapsınlar Halim, gidecek başka yer yok.
1: Ha ne olacak şimdi?
2: Bilmiyorum.
1: Ayıkla pirinci taşını.
2: Anne, çok acıktım.
3: Bekle kızım, baban gelecek birazdan. Eda, okul nasıl gidiyor?
4: İyi, sağ ol.
3: Bakalım Kamer Hoca yarın bize ne söyleyecek?
4: Okula mı çağırdı?
3: Bak, bundan sonra durur sana emanet Eda. Zayıf istemem söyleyeyim.
5: Kusura bakmayın, geciktim.
4: Baba, nerede kaldın?
5: Merhaba Eda.
6: Merhaba.
3: Hadi dur, ölecek açlıktan. Yemekleri söyleyelim.
7: Efendim, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Şu meşhur salatanızdan istiyoruz ortaya bir tane. Ben de soya soslu tavuk istiyorum.
0: Ya bir dinlesene Melia.
4: Ya dinlemeyeceğim.

0: Bir dur ya.
1: Ya Samim bırak ya. Beni bırak ya.
0: Bir hata yapmışlar ama. Birbirlerini seviyorlar Melia.
1: Seviyorlar mı? Ya ne sevgisi Samim Allah aşkına. Biz daha geçen gün bastık ya o Kenan namussuzunu.
0: O bir şey yapmamış yani, onun suçu yok. Anası bir oyun oynamış.
1: Uydurma.
0: Uydurmuyorum. Bana inanmıyor musun? Ah güzel Melia. Geç şöyle otur. Geç otur anlatayım sana.
2: Sağ ol canım benim.
3: Eda nasıl haklı? Kapıdan çıkarken Meloş ablayı içeri almayacaktı.
4: Bunu nasıl almayacak ya? İçsin mi kadını?
2: Yok ya ben bittim valla. Bittim ben yani artık mahvoldum.
4: Dur bakalım Feride. Samim abi bulur bir yolunu.
2: Ya nasıl bulacak Kenan Allah'ını seversen? Zaten adam bizim yüzümüzden evliya gibi oldu. Of ya of.

0: asma suratını be. Öyle ya.
1: Ya adamı kuru derede sele götürür bundan.
0: Gençlikte oluyor böyle hatalar.
1: Sen de kendini oradan haklı çıkar değil mi?
0: Yoo. Çıkarmayacağım. Benimki eşeklik ya. Büyük hata yaptım ben Melek'e.
1: Bir hata. O bir hata. Benim gençliğime mal oldu sanırım.
0: Melek'e böyle olacağını bilsem... Bilmiyordum ki. Cahildim. Ne demiş şair? Cahildim, dünyanın rengine kandım.
1: Başlama gene.
0: Hayale aldandım. Boşa harcandım.
1: Sami mi?
0: Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun. Ahirim sensin.
2: Daha bir gömle ıhrar vermedim.
0: Ağlama be Melia.
1: Yok ağlayacağım.
0: Seni üzmek için söylemedim.
1: Yok. Biliyorum da ben ağlayacağım.
2: Evvelim sen oldun. Ahirim.

0: Vay be, doğum günü çocuğuna bak.
1: İyi ki doğdun ablacığım.
2: Sağ ol abla.
3: Çocuklar, akşamüstü kutlama yapacağız ha, Cancan'ın şerefine.
0: Abi biz ne olacağız?
3: Ya tamam, ayarlayacağım. Aklımda kardeşim. Çocuklar, sizin okul yok. Ben kaçıyorum. Cancan size emanet.
0: Tamam abi, merak etme.
3: Ben gelmeden pasta kesmeyin ha.
2: Tamam.
3: Çocuklar, alas mı aldık?
0: Hadi güle güle.
4: Hoşça kal dayı.
5: Eda, yemek nasıl geçti?
1: Ya sıradan bir yemekti işte.
5: Ne güzel.
0: Mertcan, süt iç biraz. Aferin oğlum ha.
6: Daha bir gönüle ikrah vermedim. Evvelim sen oldun. Ah.

0: Günaydın Meriham.
1: Günaydın.
0: Çancar evde seni bekliyor.
1: He, biliyorum. Gideceğim ya, sen merak etme.
0: Ev sen olunca bir başka oluyor, biliyor musun?
1: Sen bak, akşam yaş günü var ha, unutma.
0: Unutmam, unutur muyum?
1: Tamam. Hadi iyi işler.
0: Sağ ol ciğerim.

0: Alo anne.
1: Alo Kenan. Ha benim oğlum Kıymet teyzen.
0: Kıymet teyze hayırdır?
1: Ah be oğlum, anacığın hiç iyi değil.
0: Niye?
1: Ya sen gittiğinden beri perişan oldu kadın. Sağlığı da bozuldu. Hani diyor son bir kez oğlumu bir görsem.
0: Kıymet teyze, ben anneme son şartımı söyledim.
1: İyi de evladım, bunun şartı şurtu mu olurmuş? Allah Allah, bak gerçekten hasta. Sen gel bir gör.
0: Bilmiyorum. Tamam, bakarız Kıymet teyze.
2: Ne diyor? Gelecek mi?
3: Geliyor.

0: Abla şimdi dünle ilgili olarak...
1: Şimdi bugün Mertcan'ın doğum günü. Cancan'ın anasız babasız ilk doğum günü. Bu öğleden sonra kutlayacağız, bir şeyler yapacağız. Siz de iki eliniz kanda olsa geleceksiniz. Bir de gelirken bir de güzel birer hediye alacaksınız.
0: Tamam abla, tamam. Öbür meseleyle ilgili olarak...
1: Öbür meseleyi bilir.

0: kızım sildi beni. Ben bittim, yandım artık, yokum ben.
1: Ay, abla abartma.

0: üstünde. Bu hal.
1: Eda'cığım, senin yüzünden bu hal.
2: Kenan. Oğlum, annem bu defa doğru söylüyor olmaz.
3: Abi, babamın vefatından beri her gün ölüp diriliyor.
4: Semih abi, bunun için bile önlem aldık ya.
2: Yapma ya.
3: Abi, başka çare yok. Annem Nuh diyor, peygamber demiyor.
2: Meryem?
4: Yüzüme bakmıyor.
2: Bir de dün o kadar konuştuk ya.
4: Yok abi, maşallah duvar gibi.
2: O zaman arkadaşlar, madem öyle son kozumuzu oynayacağız.
5: Akit, dayının sayesinde polise gitmekten kurtuldun. Ama ben burada böyle saldırgan eleman çalıştırmak istemiyorum.
6: Ama müdür bey, arkadaşıma hakaret etti.
5: Etsin. Müşteri bu. Adamın üstüne saldırılır mı?
7: Beni korumaya çalışıyordu.
5: Ayça, sen karışma. Öyle kavgayla dövüşle servis olmaz. Git içeriden eşyalarını al. Kovuldun.

0: Niye?
1: Çünkü bu kavga benim yüzümden çıktı.
0: Ayça sana karışma dedim.
1: İyi de tartışmayla Yiğit'in bir ilgisi yok ki. Sadece beni savunmak için karıştı. O suçluysa ben de suçluyum. Beni de kovun.
2: Nerede kaldı bu çocuk?
3: Gelir telaş etme, eli kulağındadır.
4: Ama bence sen yatsana.
3: Hazır olursun gelince hadi.
2: Kıymet ya gelmezse?
3: Hayatım gelir. Annesi hasta yatağa düşüp de gelmeyen çocuk var mı?